0: Dördü de mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz sevginin sahipleri olun, sohbetinde cemaatte vahdeti oluşturanlar diye buyurdu. Bu sözü nasıl idrak etmeliyiz? Cemaatte vahdeti oluşturanlar, yani tek cemaati oluşturanlar. Bunlar en üst seviyede sevginin sahipleridir. Örneğin, Efendimiz buyuruyor ki, Allah var, başka insanlar var, siz varsınız. Ama kendinizi defterden sildiğiniz an, o zaman artık sizin için tek bir cemaat vardır. Allah var ve başka insanlar var. O zaman cemaatte vahdeti oluşturursunuz. Birlik ve beraberliği inşallah, Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibûhu leallekum tuflihûn. Burada bahsi geçen içki, kumar, fal okları, puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha eresiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah Teala ne diyor? Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağutta kul olmaktan, insan ve cin şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Ne ile içtinab ediyorlar? وَعَنَابُ اِلَى اللّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide tabi olduklarında tedrici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam. İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı savaş ve eziyetlere bizler ne yapmalıyız? Nasıl dua etmeliyiz? Veya fayda sağlayacak çekmemiz gereken bütün kardeşlerimizle beraber bir esma veya ayet var mıdır? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel İsrailler de insan, Filistinler de insan. Ve Allah Teala insanlar için barış içerisinde, huzur içerisinde el ele, gönül gönle yardımlaşarak mutlu bir dünya hayatını yaşamalarını istiyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimizin Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse bahsettiğim tek Allah'a inanan üç dinin mensuplarından dinde fırkalara ayrılanlar, onlar kutsal kitaplardaki dini yaşamayanlardır. Ama bunların içerisinde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da dini yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar var. Kimin bu şekilde olup olmadığını biz bilmiyoruz ama yaşayanlar var. O zaman bu durum vacisinde olaya bakalım. Acaba Kur'an ne diyor? Hücurat suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, şimdi Filistinlilerle Fırkayı Naciye'den olanlar var. İsraillerden de Fırkayı Naciye'den olanlar var. O zaman ikisinin arasını düzeltin. Yani onları barıştırmak, onları birbirine yaklaştırmak, kavgaya üzerine gitmemek. Ne diyor Fusilet 34'te? Kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle söndür diyor. İtfa billeti ahsen. Seyyati hasenatla söndür. İşte bu oluşan savaşın önüne geçebilmek mutlak surette barışla söz konusudur. Şimdi eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grup da Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Şimdi her iki tarafta birbirine saldırıyor. Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzelttin. Bütün mesele İsraillerle Filistinler arasında kalıcı bir barışı gerçekleştirmek. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, af barışın zekatıdır. Eğer insanlar barış istiyorlarsa, daha önce kendilerine yapılan kötülükleri unutarak affetmek durumundalar. Eğer her iki taraf intikam almaya kalkarsa, ki genellikle savaşın sebebi bu, o zaman intikam şeytanın silahı. Şeytan her iki tarafı birbirine karşı kışkırtıyor. Gerçekten de Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde 91'de yürüdü. İnnemâ yürüdü şeytanı an yuka beynekum l'adâvete vel bağdâ ve yüseddikum an zikrillâhi ve anesselâd. İblis insanlar arasında düşmanlığı ve buğzu körüklemek istiyor ve onları Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. İblisin muradı bir taşla iki kuş. Onları birbirine karşı kışkırtarak birbirine düşman kılıyor ve bu düşmanlıktan da faydalanarak onları Allah'tan uzaklaştırıyor. Bizim de tam hedefimiz onları birbirine kardeş kılmak. İşte kardeş olabilmeleri kalben ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendileri için taneti mürşide tabi olmalarına bağlı. İşte Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا Hepsiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Şimdi üç kutsal kitapta da bakıyoruz. Hemen gösterelim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileyin. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileyin. Kur'an'da da Allah'a ulaşmayı dileyin. Burada Filistin'de, İsrail'de yer alan insanlar sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah-u Teala barışı gerçekleştiriyor. Sadece bir dilek. Öyleyse ne yapmalıyız bu durumda? Bu durumda İsrailler için de, Filistinler için de ve bütün dünya insanı için de hidayeti dilemeliyiz. Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Bize vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin mühendet için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni bize mağfiretmeni dileriz. Ve bütün insanları sonsuz hidayete, sonsuz saadete ulaştırmanı dileriz. İşte bizim her iki taraf için yapmamız gereken şey bu. Bu, onlar arasında adaleti gerçekleştirmek açısından en önemli husustur. İşte Hücurat Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi de bunu bize söylüyor. Bir kere daha bakalım. Hücurat 9'da ne diyor? Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Yani her iki taraf savaş değil de barışmak istiyorlarsa adaletle bunların arasını bulun. Allah adil davranan kişileri sever. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam Maide 105 ayetini açıklar mısınız? Maide 105'te Ya eyyühellezine aminu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izâ tedeytum. Sevgili kardeşlerim, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Gerçekten kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve şeytanın zulmani ilimleri ona tesir edemez. Delalette olanlar da ona zarar veremez. Şeytanın fısıldarı da zarar veremez. Musibet de isabet etmez. Tamamen Allah'ın koruması altına girmiş oluruz. Ne zamana kadar? Ruh teslim olana kadar. Üçüncü sual Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Bir sohbetinizde zikrinizi ve hizmetinizi arttırın buyurdunuz. Hizmet artışı ne demek açıklar mısınız? Allah yolunda tebliğdir. Hizmetin iki temel esası vardır. Karşılıksız Allah için olmak yani başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak onları mutlu etmek. Tebliğ bunun en güzel örneğidir. Bütün Allah'ın peygamberleri, Allah'ın resulleri, Allah'ın mürşitleri hep Allah yolunda Allah için yaşamışlar ve hep hizmet etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte mescidi inşa ederken Resulullah da ibrikle onlara su dağıtıyor. Gelen bir bedevi grubu, bu kavmin efendisi kimdir? Resulullah'ın cevabı, ona hizmet edendir. Öyleyse eğer biz efendi olmak istiyorsak mutlaka hizmet etmemiz lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. İşte başkaları için yaşamak onları mutlu etmektir. Zikir Allah'la aramızdaki ilişkinin en büyük vasıtasıdır. Ama arkasından ne geliyor? Arkasından Allah için olmak, başkaları için yaşamak geliyor. 7 ayet-i kerimede bu tebliğde, bu hizmette Allah için olduğumuzu nereden anlıyoruz? Karşılıksız bu hizmeti yapmamızdan anlıyoruz. Size ücret istemeyenler. Tebliğin de 7 ayette yer aldığını söylemiştik. Bu 7 ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. İşte 5 ayet, ona 2 ilave daha ilave etmemiz gerekiyordu. Ücret istemeden tebliğ yapmak ve zorlamadan tebliğ yapmak. Dinde zorlama yok. Belki Bakara 256'yı ilave edebiliriz ve o ücret ayetlerinden bir tanesi ilave edersek, yani hikmetle davet edeceğiz. Güzel söz söyleyeceğiz, yumuşak söz söyleyeceğiz. En güzel onunla mücadele edeceğiz ve başkalarının kutsalına sövmeyeceğiz, zorlamayacağız. 7 tane tebliğ ayeti bize bu hizmetin yapılmasını ifade ediyor. Zonguldak'tan bir kardeş, Muhterem Hocam, tebliğ yaparken davranış biçimimiz ve anlatım biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Resulullah buyuruyor ki, yesiru ve la tuasiru, beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İşte din kolaylıktır. Din sadece bir dilektir. Nitekim Bakara 185'te Allah yürüdü bükümül yüz ve la yürüdü bükümül yüz. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Sadece bir dilek. Ondan sonra insanlara hizmet etmek suretiyle onları mutluluğa davet etmek, daveti kabul edenleri de müjdelemek inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cevher Hocamız. Hürmetle, hasretle Aydın'dan selamlar eder. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. İnşallah müsaadenizle bir sualim olacaktı. Şeytan insanları mutluluktan uzaklaştırmak mıdır hedefi? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Selamun Aleyküm ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de Allah'ın biz insanlar için dileğiyle şeytanın biz insanlar için dileği taban taban azet. Allah bizim kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutlu olmamızı istiyor. Şeytan da kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutsuz olmamızı istiyor. İkisinin birbirine zıt. Öyleyse şeytanın hedefi insanları mutluluktan uzaklaştırmak, kesinlikle evet. İblis evvela ne yapıyor? Evvela eğer bütün kutsal kitaplar, Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisi ise, bir mutluluk reçetesi ise ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman kutsal kitapları bizi kutsal kitaplardan uzaklaştırıyor, bize unutturuyor. Son şeye tabi Kur'an-ı Kerim'i iblis değiştiremiyor. Çünkü anın muhafızı Allah Teala. Hicr 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun, bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Ama iblis, değiştiremeyeceğini bilen iblis unutturmayı başarmış. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İblis diyor ki ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsin ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam aleminde İslam'ın 5 şartı ne yazık ki böyle bir tuzak. Yani ibadetler var. İbadetlerle de herkes kurtuluşunu zannediyor ama kurtuluş yok. Çünkü Resulullah'ın da zikrettiği gibi hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. İşte bütün mesele dinin ilk iki safhasını iblis unutturmuştur. Resulullah'ın da ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa huşu sahibi olamaz. Huşu sahibi olmazsa hiç kimse mürşidine ulaşamaz. Bir ve ikinci safhalar yoksa o zaman bundan sonrası zaten söz konusu olamaz. O zaman da insan, iblis bu ilk iki safhayı din tatbikatından çıkartmak suretiyle insanları mutluluktan uzaklaştırmayı başarmıştır. Ama açık artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'tan kutsal kitapları öğrenen ve de Allah'ın emriyle öğretendir. Ali İmran 81'de Allah ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Siz ona yardım edeceksin, ona iman edeceksin diye misak aldığı zaman diye buyuruyor. Onlar da iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. İşte bu misak alınan nebiler, ul-azm nebileri, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Onların hepsinin şeriatı Kur'an'da yer alıyor. Ve Allah-u Teala Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı yani bu ul-azm nebiler veren şeriatın hepsini öğretiyor, tasdik ettiriyor, tasdik ediyor. Ve bu olayda da onlar da yardımcı durumda. İşte bütün mesele kutsal kitaplardaki öğreti iki cihan saadetine ulaştırmak. Allah-u Teala bizden bunu istiyor inşallah. Ama iblis de bunun tam tersini unutturuyor bunları. Edirne'den bir kardeş muhterem hocam, yozlaşmak nasıl gerçekleşir açıklar mısınız? Bazen yozlaşıyoruz ama farkına varamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ataların bir sözü var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bir dilekle kişi, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve ermiş evliya olur. Bundan sonra o kişinin 3 saat, 4 saatlik zikrini aşağı düşürmemesi lazım. Düşürürse ne olur? İşte yozlaşma başlar. Yani eğer 4 saat 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e ve zikir yavaş yavaş terk edilirse o zaman o kişinin yozlaşması mukadderdir. Allah-u Teala da Nahl Suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde bunu anlatıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah yolunda hedef emirler nelerdir? Vasıta emirler hangileridir? Evet. 7 tane hedef emir var ve 7 tane de vasıta emir var. İşte 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi. Beşincisi nefsin teslimi. Altıncısı irşad, ihlas. Yedincisi iradenin teslimi. 7 tane hedef emir var. Bu 7 hedef emir 7 vasıta emirle gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidin önünde tövbeyle kelime-i şehadet getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Şimdi bu duruma göre İlk iki vasıta da din tatbikatından, 7 tane hedef emir din tatbikatından çıkartılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi olur. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diye Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşide tabiyet yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Ruhun teslimi sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Fizik vücut teslimi insanın 5 şartını yerine getirmek. Nefsin teslimi zaten bu söz konusu değil. 7 hedef emrin 7'si de din tatbikatından çıkartılmış. Vasıta emirlerden de ilk 2 vasıta emir ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilenmiyor, dilenip yok, yetmez. Mürşit önünde kelime-i şehadet getirilmiyor. Kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. 7 şahidin huzurunda bunun söylenmesi. Bu 7 şahitten bir tanesi Allah'tır. Bir tanesi devrin imamıdır. Bir tanesi devrin imamın ruhudur. Bir tanesi arşı tutan meleklerdir. Bir tanesi kişinin, mürşidin kalp gözüdür. Bir tanesi amel defteri, bir tanesi kirame katibe melekleri. 7 tane şahit huzurunda bu olay gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Eskişehir'den bir kardeş muhterem hocam, zikrimizi arttırabilmek için nereye dikkat etmeliyiz? Zikrimizi arttırabilmek için başkaları için yaşamalıyız. Feskuruni eskürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz ne kadar kendimizi başkalarına adarsak Allah Teala da o kadar bize yardımını esirgemiyor. Zikrimizin artışı Allah'ın yardımı iledir. Ama Allah'ın yardımı da Allah Teala Muhammed Cedi'de intensurunna la yensurakum misabit ahlamakum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte bizim Allah'a yardımımız insanları, çevremizdeki insanları mutlu etmemiz. Allah'ın bize yardımı ise zikrimizin artışında rahmet, fazıl ve selavatını daha fazla bize göndermesi, bizi yardımıyla desteklemesidir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın insan üzerinde bir sultanlığı ve zorlama gücü olmadığı halde nasıl bu kadar başarılı olmuştur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, 2 tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin 19 tane afeti nefsimiz. Nefsimizin afetlerin 19'u da şeytanın bütün isteklerini muhtevasına alıyor. Öyleyse şeytan bir zorlamaya gitmiyor. Sadece davette bulunuyor. Şeytanın nefsinin afetlerine davet etmesinin daveti, nefsin de aklı ikra etmesi manasına geliyor. Mesela ilk insan Adem babamız. Allah Teala buyuruyor ki şeytan sana apaçık bir düşmandır. Ve bu ağaçtan yeme. İşte 2 tane düşman. Birisi İblis, birisi de nefsimiz. Ama bir müddet sonra unutuyor ve İblis onlara vesvese vermek suretiyle yasak ağaçtan yemesine sebep oluyor. Yani iblisin yaptığı şey zorlamıyor, ona bir şey yaptırmıyor. Sadece davette bulunuyor, afetleri davet ediyor. İşte başlangıç noktasında da herkes şeytandan vesvese alıyor, vahiy alıyor ve %100 şeytanın emrinde. Ama ruhumuz da 19 tane hasretle mücehaz. Fakat Allah herkesle konuşmuyor. Allah'la konuşan Allah'ın mürşitleri var. Fakat insanlar iblisin tesiri altında ne demişler? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Bunu da söyleyen şeytan onları yalnız bırakıyor. Öyle olunca insanlar şeytanın vesvesesini kendi düşünceleriymiş gibi kabul ediyorlar ve zanlarına tabi oluyorlar. Fakat Allah-u Teala nasıl şeytan bu afetlere %100 tesir edebiliyorsa Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler de ruha davette bulunuyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Ama genelde insanların %90'dan fazlası dilemiyor, %10'dan azı diliyor. Ve şeytandan kurtulabilen, mutlu yaşayanlar da o %10'dan azı. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birçok toplulukta hadi ihlasla namaz kılalım diyerek namaz kılıyorlar. İhlasla namaz kılmak nasıl olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ihlasla bir kişinin namaz kılabilmesi, mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, daha sonra müşriklere tabi olmadığı takdirde onun teslimi söz konusu değilse, o kişi ihlasla namaz kılamaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da nefs tezkiyesi ve tasfiyesini farz kılmış. Nefs tezkiyesi yükselme, Allah'a ulaşmak. Nefs tasfiyesiyle Allah'ın zatını görmek. Birincisi bir dilek ve arkasından da o kişinin Allah'ın zatını görmesi. Ama o kişinin Allah'ın zatını görmesi tövbe-i nasuhla tövbe etmekten geçer. İşte tövbe-i nasuh da kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Allah şükür ki bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ne zaman kalbi 14 kademe müzeyyen olursa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse, o zaman Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ondan sonra bu olaylar gerçekleşiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimizin ümmetliğiyle inşallah. Sualımı arz ediyorum. İnsanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Arz ediyorum. Tekrar hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu
0: Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk, insanlar mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kötünün başı dünya sevgisidir diyor. Ama gelin görün ki insanlar da dünya ile mutlu olacaklarını sanıyorlar. O zaman herkes diyor benim işim bana itaat ederse mutlu olurum. Ben zengin olursam mutlu olurum. Vesaire. Yani mutsuzluğun kaynağı olan dünya, ama şeytan onlara mutluluğu dünya hayatına sahip olmakla sahip olabileceğini kabul ettiriyor. Bu da mümkün değil. Evet, dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır yapar. Yani dünya sevgisi. Ne olması lazım mutlu olmak için? Mutlu olmak Allah sevgisinden geçer. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah-u Teala'nın Şura 13 ve Rahat 27'de verdiği söz tahtında mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sadece kişi diliyor, geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane insanı Allah veriyor, mürşidini Allah gösteriyor, yedi nimetle desteklenen yedi kalp şartının sahibi kişi zikre başladığı zaman yedi kademede Allah onun nefsini tezki ediyor. Yedi tane gök katını ruhu yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Sanki bunları kişi yapmış gibi de üç tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi sahip kılıyor. Öyleyse mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu kişiyi üç alemde %51 oranında mutlu yapar. Allah'ın ilişkilerinde Allah'ın emirlerine %51 oranında itaat, iç dünyamızda kalbimizin %51 nurlanması, dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızın da yarı yarıya sona ermesi affın sahibi olmamızı ifade ediyor. Ama %100 mutluluk üç alemde kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun haline ulaşmamız ancak daimi zikirledir. Zikrimizi arttıracağız, çok zikredeceğiz ve en sonunda daimi zikre ulaştığımız zaman daimi zikirde iç dünyamızda artık afetler yok. 19 tane fazilet var. İç dünyamızda nefsle ruhun kavgası sona ermiştir. Dış dünyamızda kalbimizde afetler olmadığı sebeple başkalarına kötülük yapmamız, bunlarla kavga etmemiz mümkün değil. Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle bir hedefe ulaşıyoruz. Öyleyse mutluluk nasıl gerçekleşir? Kalpten kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olacak ve Allah Teala'nın farz kıldığı zikir, emri bil maruf nehyi'l münker ve insanlara iyilik yapmak suretiyle sonsuz saadete ulaşacaktır. Allah Teala'nın emri budur. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluk programının son Her An Kur'an, Her An Mutluk programının sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Tövbe edecek. Ya Rabbi beni bu kötü alışkanlıktan kurtar. Ben bu yola gitmek istemiyorum ama gidiyorum. Ne olur bana yardım et desin. Allah'tan tövbe istesin.
1: Sen Allah'ı hatırladıkça yapacağın kötü davranışlardan kendini uzak tutmaya çalışırsın. Allah'ı hatırlamayan insan daha çok kötü davranışlara yönelir.
2: Biz insanız, illa ki yanlış yapacağız ama yaptığımız yanlışlar düzeltilmeyecek şeyler değil. Biz tövbe ettiğimiz zaman her zaman o yanlışların düzeltilebileceğine inanıyorum.
3: Fatiha ma salavat ana. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere kötü alışkanlıktan kurtulmanın yolunu göstereceğiz inşallah. Tabii ki Kur'an ayetleriyle. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bakalım beraberce. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاَنْسَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, palokları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Bunlardan kaçının, umulur ki felaha erersiniz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde ise şeytandan içtinab etmenin sırrını veriyor Allah Teala bize. Vellezine bu tavuta en ya'buduha ve anabu ilallahi lehumul büşra fe beşer ibadi. Öyleyse şeytanla kol kola olan şeytanın kulluğundan kurtulmak bir dilekle olur. Bu dilek Allah'a yönelmektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın yardımına hak sahibi olur. Çünkü bundan sonrası Allah'ın garantisinde. Hangi ayet bunu söylüyor? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Rabbinize yönelin, ona ulaşmayı dileyin, azap gelip çatmadan ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin, size kabir azabı gelmeden. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde Rabbimiz Bakara 208'de hepiniz toptan silme teslime girin, şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Kötü alışkanlıklar şeytanla kol kola bir beraberliğin ifadesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük günahlar işleyenler dahi Allah'ın affından, Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler buyuruyor Zümer 53.

nefsimizin 19 afetinin bir tanesi de kötü alışkanlıklar, iftiralardır. İblis insanları öyle büyük dertlerle, öyle vazgeçilmez alışkanlıklarla bir araya getirir ki insanlar onlardan kolay kolay kopamazlar. Ama hiç unutmayın sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Yani kişi hangi kötü alışkanlığından kurtulmak istiyorsa mutlaka Allah'a yönelerek Allah'tan yardım isteyecek. Oradan kurtulmanın yolu her zaman Allah'a sığınmaktır. Allah'a dua etmektir ama duamızın kabulü mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Bakara 186, Allah'ın davetine icabet edenlerin duasını Allah icabet ediyor. Allah bütün kapıları sizin için mutlaka açık tutar. Söz konusu olan şey, Allah Teala ile olan ilişki ise mutluluksa o zaman mutlaka şeytandan kaçınmamız, Allah'a sığınmamız, Allah'a yönelmemiz gerekir. Bir takım kötü alışkanlıkların verdiği alışkanlık hissinden kurtulmak için başlangıçta ciddi bir mücadele vermek gerekiyor. Ama Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kişi bu alışkanlıklardan mutlaka kurtulur, mutlaka diyor. Çünkü neden? Allah Teala Zümer 54'te o mutlaka Allah'ın yardımını alır ve mutlaka Allah'ın müjdelerine bir bir kavuşur. Diyelim ki içki müptelası bir insan içkiyi bırakacaktır. Beyaz zehir müptelası bir insan beyaz zehriye bırakacaktır. Nefsin afetlerden herhangi birinin esiri olan bir insan o engeli aşacaktır. Ama tabii birdenbire değil, adım adım. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman içkiyle ilgili Allah-u Teala 3 ayet söylüyor. Bakara 219, Nisa 43 ve Maide 90. Bakara 219'da size faydası da var, zararı da var ama zararı faydasından büyüktür. Nisa 43'te sarhoşken namaza yaklaşmayınız ve Maide 90'da Allah-u Teala kesin emrini veriyor, içki size yasaklandı. Kişi bütün samimiyetiyle Allah'a yönelmesi şartıyla Allah'a ulaşmayı kalben dilerse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Kim mürşidine ulaşırsa o kişi şeytanın ona olan tesir sahasından adım adım kurtulmaya başlayacaktır. Zikrini arttırmak suretiyle nefsindeki afetleri adım adım yok etmesini ifade edecektir. Allah'ı gerçekleştirecektir ve afetler yok oldukça kişinin duyacağı mutluluk ve huzur daha üst seviyelere çıkacaktır. Afetler yok oldukça şeytana o kişi üzerindeki tesir sahası gün be gün azalacaktır. O kişi daimi zikre ulaştığı zaman dünyada en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Ve onu kötü alışkanlıklarla müptela kılan iblis onun kölesi olacaktır. Şeytan bunu çok iyi bildiği için sizi Allah'ın zikrini yapmaktan mutlaka men etmek ister. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyur, size Allah'ı çok zikretmenizi emrediyorum. Peşine düşman düşen bir kimse nasıl bir kaleye sığınarak ondan kurtulursa, kul da şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulur. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'a salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk borunda Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İhlas. Birinci sual, İhlaslı olmak ne demektir?

0: kelimesi, halis kelimesi, muhlis kelimesi hep aynı kökten geliyor. Halis olmak demek, muhtevayı bozan bütün faktörlerden temizlenmek ve arınmak demektir. Ama konu asıl hedeflerinden büyük ölçüde artık saptırılmış durumdadır. Yani insanlar İhlas müessesesini canları istediği zaman ulaşabilecekleri bir hüviyet olarak görüyorlar. Oysa ki İhlas daimi zikre ulaştıktan sonra nefsin bütün afetlerden tamamen temizlendiği bir noktadır. Bu Allah-u Teala'nın indinde çok büyük bir seviyeyi ifade eder. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Allah bu dini şüphesiz ki nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yine Nebine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, cehaletimin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ilim öğren. Ya Resulullah, ilmimin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım? İlminle amel et buyuruyor. Peki amelimin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım diye devam ettirirsek, sadece o ameli Allah için yapman lazım. İşte bir insan ne zaman %100 Allah için olur? Daimi zikre ulaştığı zaman. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor: Heleken nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. Helekel amilun illel muhlisun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Görüyorsunuz ki ihlas mutlak bir kurtuluşu ifade ediyor. Daimi zikirle ulaşılabilen bir seviye. Daimi zikre ulaştığımız zaman artık her şeyimizde Allah içiniz. Allah Teala bu dini şüphesiz ki nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah Teala her şeyi insan için yaratmış. Bakara 29'da Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemiyan. Yeryüzünde ne yarattıysam sizin için yarattım insanlar. Câsiye 23'te, Câsiye 13'te ve sahara lekum mâ fis semâvâti vel ardı cemiyan. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. Her şey insan için ama insan da Allah içindir. İnsan başıboş bırakılmamış, boşuna yaratılmamış. Fizik beden itibariyle Allah'a kul olmak, nefs itibariyle muhlislerden olmak ve tamamıyla kendimizi Allah'a teslim etmek söz konusu. İşte bu açıdan ihlas çok çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de ihlasın geçtiği birçok ayet var. Bunları ekrana taşıyabilirsek, ihlasın insanla Allah arasındaki ilişkide çok önemli bir seviye olduğunu da net olarak o zaman anlayabiliriz. Bunların başında Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi geliyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا عَلِيَ عَبُدُ اللّٰهُ مُخْلُس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاهَ. Onlar başka bir şeyle emrolmadılar. Dinde muhlisler olmakla, namazı kılmakla, zekatı vermekle emrolundular. Öyleyse namaz kılmak, zekat vermek tamam ama aynı zamanda muhlis kul olmakla emrolundular. Öte yandan Hicr suresinin 39 40. ayetlerine baktığımız zaman İblis diyor ki şeytan قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي beni azdırmana yemin ederim. لَوْزَنَّ لَهُمْ فَلَرْدِ وَاللَّغْوَنْ مَجْمَعِينَ yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala dur diyor orada. اِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَس۪ينَ Mulus kulları müstesna. Öyleyse iblis herkesi saptırabilmesine karşılık kimi saptıramıyor? Muhlis kulu saptıramıyor. Muhlis kul tamamıyla nefsini Allah'a teslim etmiş olan kuldur. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 afet var ve şeytan 19 afete tesir edebiliyor. Ama 19 afetten eser kalmamışsa, 19 faziletin sahibi olmuşsak, o zaman şeytan artık bize tesir edebileceği bir nokta yok. İkinci sual, İhlas sahibi kulların da zaman zaman günaha meylettiği doğru mudur? İhlasın temel özelliği kişinin bir daha günah işlemeyecek olmasıdır. Çünkü nefsin kalbi bütün afetlerden arınmıştır. Şeytanın o kişiye tesir edebilecek hiçbir gücü kalmamıştır. Ne Allah'ın emirlerinden o kişiyi men edebilir, ne de Allah'ın yasak ettiği fiillere zorlayabilir. İhlas makamı kişinin fıska düşmesinin mümkün olmadığı bir makamdır. Davranış biçimleri dediğimiz zaman bilin ki siz ihlasa ulaşmadan da ihlasın güzelliğini, yakın bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Nefsinizdeki afetlere hakimiyet sağlamak için zikredin. Kişinin ihlasta olduğunu gösteren 7 özellik var. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü doğru düşünce alışkanlığı. Dördüncüsü iradenin güçlenmesi. Beşincisi muhatabın ortadan kalkması. Altıncısı hayır. Yedincisi talepsizlik. Evet, kişinin ihlasta olduğunu gösteren bu 7 özellik mutlaka sağlamamız lazım. Allah razı olsun. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u şeytan kim şeytanın adımlarına tabi olursa fe ennehu ya'melu bil fahşai vel münker şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. Ve lev la fadlullahi aleykum ve rahmetuhu ma zekâ minkum min ahadin ebeden. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Öyleyse nefsimizin manevi kalbindeki afetleri temizleyebilmek ancak zikirle kalbimize ulaşan rahmet ve fazılla, rahmet ve selavatla gerçekleşir. Şura suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يَوْتُكُمْ كَسِرًا مِنْ الْاَمْرِ eğer emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. لَاكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ وَزَيَنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ lakin Allah size imanı sevdirdi ve kalbinizi onunla müzeyyen kıldı. Ve keriyel kümül küfre vel fizuka vel isyan evvela küfrü sonra fıskı sonra isyanı sizden beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ihlas, irşad önemli bir seviyeyi ifade ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihlasa ermişler için neden hidayet meşalesi diyor? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olanlar Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. İhlastaki kişinin amellerinin tamamı Allah içindir. Az evvel de ifade etmiştim. Ya Resulullah, cehaletimin ameline aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım? Onunla amel et. Peki amelimin aleyhime delil olmasını için ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. İşte ihlastaki kişinin amellerinin tamamı Allah içindir. Onlar hep hidayete davet ederler. Çünkü dinin omurgası hidayettir. Dünyadaki bütün ülkelerde o ülkelerin kendi dilleriyle hidayete davet eden Resul ve bütün kavimlerde Resuller var. Çağımız hidayet çağı. Hidayet çağın bir mutluluk seferberliğidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu safların içinde yer alacaktır. Bütün insanların sadece saadete çağıracak olanlar, onlar muhlislerdir. Bizler Allah-u Teala'nın yolunda birer hidayet meşalesi olmalıyız. Hadis-i şerifte ihlasa ermişlere ne mutlu, onlar muhakkak hidayet meşaleleridir. Hikmet sahibi alimlere tabi olan, çünkü tabi olun çünkü onlar hidayet meşalesidir. İster ihlasa ermişlere ne mutlu, onlar hidayet meşalesidir desin. İster hikmet sahibi alimlere tabi olun, çünkü onlar hidayet meşaleleridir. Her iki halde de aynı hedefe bizi ulaştırıyor. Hikmet sahibi alim de, ihlasa ermişler de birer hidayet meşalesidir. Çünkü onlar hidayet meşalesidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala herkesin ihlasa ulaşmasını, yani nefsini ıslah edip halis kullardan olmasını istiyor. Bunun için de öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet etmek, güzel ahlaklı olmak, dürüst olmak.
3: Allah'a ulaşmak deyince çok içimden sevmiş geliyor. Çok da seviyorum Allah'ı. Bu depremde bile Allah'ım acısın bize. Kullar yapsa biraz yardım yapar, Allah kadar hiç kimse yapamaz. Allah'ı çok seveyim ben.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Biz Allah'a dualarımız.
3: İmanla göçersek ruhumuz ulaşacak.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırıp teslim etmemiz. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Evet tabii ki diyorum, etmez miyim?
3: İlkin diyorum, güzel cemalini görset diyeyim. Ben onu istiyorum diyeyim. Cennetinden önce cemalini istiyorum diyeyim.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de senin ermiş evliyalarından olmayı, ihlasa ulaşmayı diliyorum.
3: Ey yüce Allah'ım, evliyalarından olmak istiyorum. Senin cemalini görmek istiyorum. Babamı yaşarken sana ulaştır. Peygamberlerim, hepinizin şeyi kabul olur, bana dua edin. Ben de Allah'a ruhum ulaşsın yaşarken.
4: Ey yüce Allah'ım, ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak, ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda imanla göçersek ruhumuz ulaşır dedi. Öldükten sonra ruhu Allah'a ulaşanlar sadece iman sahipleri midir? Tabii ki hayır. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Secde 11'de قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُمْ مَكْتُلْ لَز۪ينَ اُكُيْلَ بِيكُمْ سُمَّ اِلَانَ تِرْجَوُونَ Üzerinize vazifeli kılınan melekler sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, ister nebi, kim olursak olalım, ölümle herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Ama Allah'ın bizden dediği hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya ayetinde Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere Allah-u Teala üzerimize bunu farz kılıyor. Ve hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranların hepsi ermiş evliya olduğunu Allah-u Teala Yunus 62, 63, 64'te bildiriyor bize. Ela inne evliya Allah ve la khufun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. La hum el-büşra vel hayati dünya vel ahireti. O Allah'ın velileri için onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeleri vardır. İşte ermiş evliyadan olabilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra hacet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabi olmamız lazım. Tabi olursak o zaman hedefe ulaşmış oluruz. Ermiş evliyadan oluruz. Bakara 46'da ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olanlar hem ölümle hem de hayattayken Allah'a ulaşacağından emin olanlar onlar huşu sahipleridir. Ama her kim huşu sahibi ise Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mutlaka müşrik gösterir ve gösterilen müşride tabi olması halinde o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşir ve Allah kalbine iman yazıyor. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa Allah'ın evliyası olacaktır. Allah-u Teala bu hususu üzerimize tam 12 defa farz kılmıştır. İman müminlerin sahip olduğu bir husustur. Bunlar en üst boyutunda olan da Allah'a inanmaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi iman sahibi değildir. Mümin de değildir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kalbinde iman vardır. Ama henüz kalbine yerleşmemiştir. Mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin kalbindeki iman artık iman artan biri olacaktır. O zaman Bakara 156-157'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki mutlaka biz Allah içiniz ve mutlaka Allah-u Teala'ya döneceğiz. İşte tamamıyla Allah için olmak, daimi zikrin sahibi olmak, muhlislerden olmayı ifade ediyor. Onların üzerine bu daimi zikrin sahipleri için 157'de o ulaike aleyhim sevvatun min rabbim ve rahmetun ve ulaike muhtedun ve işte onlar hidayete erenlerdir. Onlar hidayete erenler. İşte Allah Resulü ne diyordu? İhlasa ermişlere ne mutlu çünkü onlar hidayet meşalesidir. Hikmet sahibi alimine tabi olun çünkü onlar hidayet meşaleleridir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala ihlasa ermemiz için Kur'an-ı Kerim'de biz kullarına bir vazife daha veriyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Güzel ahlaklı olmayı, dürüst olmayı, ehli kamil olmayı, hoşgörülü olmayı.
3: Allah'ın sevgili kuludur. Allah'ım onlara şey ediyor, o da insanları uyarsın, Müslümanlığa davet ediyor. Allah'a bir kul geçsin deyin çabalıyor.
1: Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye. Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenmek ister miydiniz?
2: İsterdim tabii ki istemez miydim? Sağ olsun annem rahmetli çok kibar bir imanlı bir kadındı. Eline geldikçe bizi camideki imamlara gönderdi.
4: İsterdim.
1: Mürşide tabi olmak insana ne sağlar?
3: Daha çok Müslümanlığına yanaştırır, namazına, ibadetine... Yani konuşmasına, gitmesine, her şeyine. Çünkü o sohbeti durdukça tartırar.
4: Kur'an okumayı, Allah'a yakınlık yani, dua etmeyi.
5: Dinini falan öğretmeyi, daha iyi öğrenmeyi sağlar.
6: Yani birçok şey kazandırır sonuçta. Doğru yolu gösteren biriyle doğru yola çıkmak, yani onun gittiği yolla gitmek, yaptıklarını yapmak. Yani hani kötüyle gidersen kötü olsun, iyiyle gidersen iyi olsun dediğin gibi. Yani mutlaka onun izinden gittiğimiz sürece biz de iyi bir insan olacağız, iyi bir kul olacağız. Yani çok şey kazandırır.
0: Misafirimiz mürşit konusunda rahmetli annem çok imanlı bir kadındı. Elinden geldiğince bizi camideki imamlara gönderdi dedi. Cami imamları da mürşit hüviyetinde midir? Hayır. Öğretenler arasında mürşit arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. İnsanlar kitaplardan öğrenmekle Kur'an-ı Kerim'de öğrenmek arasında farkını yazık ki bilmiyorlar. İnsanların bir camide imam olması onların ilim sahibi olmalarını gerektirmiyor. İrşad makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda bir yaşatma makamıdır. Dolayısıyla Allah'ın sevgili mürşitlerinden olmak için en üst seviyede bir kere insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki mürşit hidayete erdiren devrin imamıdır. Bütün peygamberler hidayete erdiren devrin imamlarıdır. Bakara 151'e göre. Ama onların olmadığı dönemlerde Allah-u Teala mutlaka Veli Resulü'nün arasından bir tanesini seçiyor ve vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Hangi ayete göre? Secde 24'e göre. Nasıl devrin imamı ve onu temsil eden 7 grup varis varsa aynı zamanda insanları Allah yolundan saptıranlar da var. İşte kitabı bilmeyenler Bakara 78-79'a göre insanları Allah yolundan ayırmaya çalışıyor. Nisa 167-168-169'da onlar kafirdirler ve zalimdirler. Kafirdirler insanlar Allah yolundan saptırırlar. Onlar kafirdirler, zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları tariki müstakime ulaştırmaz. Öyleyse nasıl Allah'a davet eden imamlar varsa şeytan ve avanesi de insanları ateşe davet ediyor. İşte ateşe davet edenlerin arasında fesat çıkaranlar, Sadat ve Küberalar, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayet alay edenler, zulmani ilme rağm edenler, bunlar hepsi insanları ateşe davet ediyor. Ama bunların en üst noktasında özellikle hidayete erdiren devrin imamı ve onu temsil eden vesile olanlar, kavim resulleri bir, veli mürşitler iki, vekil mürşitler, saliler üç, muhlisler dört, ul elbab beş, zahitler altı. Hepsi vesiledirler ve Allah-u Teala hacet namazının kılınması halinde ya vesileyi gösterir yahut da ona yakın olan birisini. Ama her halükarda kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman Lokman 15'e göre vettebi sebile men enabe ileye bana ulaşan yoluna tabi ol. O yola tabi olduğumuz an Allah'ın garantisinde biz de inşallah ermiş evliyadan oluruz. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam saygıyla, hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sorum olacak arz ediyorum. İhlasa ulaşmadan önce de düşüncelerimizden hesaba çekilecek miyiz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ihlasa ulaşmadan önce de düşüncelerimizden hesaba çekilecek miyiz? Düşüncelerimizden hesaba çekilmek dediğimiz zaman, düşüncelerimizi fiile sokmadan evvelki halinizle hesaba çekilmek söz konusu. Ama Allah-u Teala'nın düşüncelerimizi filme almasından murat o değil. Muradı düşüncelerimizle davranış biçimlerimiz arasındaki farkı ortaya koymak. Fiiliyata dökülmemiş bir düşüncenizin hesabından sorumlu elbette değilsiniz. Fiiliyata dökülmemiş. Yani düşünceniz var ama eyleme geçmemiş. Fiiliyata dökülmemiş bir düşüncenizin hesabından sorumlu değilsiniz. Ne zamana kadar? İhlas makamına kadar. İhlas makamında fiiliyata dökülmemiş olan kötü düşüncelerinizden de sorumlusunuz. Onlar da zaten hiçbir zaman oluşamayacağı için gene sorumlu değilsiniz. Neden? Oluşamayacak. Çünkü nefsinizde afet yok artık. Afet olmadığına göre artık o noktada değilsiniz. Yani ihlasa ulaşana kadar düşüncelerinizden, negatif düşüncelerinizden sorumlu değilsiniz. İhlasa ulaştığınız zaman da zaten negatif düşünce söz konusu olmaz. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsin karanlıklarını yok ederek kişiyi ihlasa ulaştıracak en önemli ibadet zikir ibadeti. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Allah'a yaklaşmaktır gülüm. Salih ameli olmaktır.
3: İnsanda 300 bilmem 60 damar var. Sen Allah dediğinde o damarlarda hareket edince o zaman Allah'a öyle bir şey diyorsun ki ne yorulduğunu biliyorsun o zikirde ne de ettiğini biliyorsun.
4: Zikir yapmak çok güzel bir şey. Çok da sevdiğim bir şey. Okuma yazmam olmadığı için, zamanım olup gidemediğim için çok da istiyorum yani.
1: Biliyoruz ki şeytanın hedefi insanları zikirden uzaklaştırmak. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Bazen oluyor. Mesela buralarda para dağıtıyor, oluyor, erzak veren oluyor. Bir tane daha alayım, bir tane daha alayım. Nefsine yenik düşüyor insanlar. O anda şeytana uymaktır o işte.
3: Ondan çıkarken zikre giderken sana başka şeyler şey ediyor kalbinden. Gitme bunun. İşte hastasın, işte şeysin, işin var filan. Merdivanı indik kere, ondan sonra şey edemiyor, karışamıyor, Allah'a yöneliyor.
4: Abdestli gezdiğin zaman şeytan sana asla yaklaşamaz zaten.
1: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
2: Evet, olur. Olur.
1: Zikir yapan bir insanın başkalarıyla ilişkilerinde neler değişir?
3: Biraz Allah'a çok yönelir. Günahtan kaçar.
2: Güzel konuşur, güzel sohbet eder, güzel düşünür karşısındaki kişiye. Güzel davranırsan sen, o da sana güzelliğini yansıtır.
0: Bir misafirimiz abdesti gezdiğin zaman şeytan sana asla yaklaşamaz dedi. Abdestli olmak şeytanın bizden uzaklaşması için yeterli midir? Hayır. Allah Teala abdestimizi bozacak olan her hareketten sonra mutlaka abdest alın diyor. Dinin gereklerini yaşamayı hedef itaz edin diyor. Herkes daimi abdesti gezmeye gayret edin diyor ama evvela şu vakadan hareket edeceğiz. Biz açık kapı bırakırsak şeytan nefsimizin afetlerine tesir etmek imkanın sahibidir. Şeytanın tuzaklarından korunan iyi bir Müslüman olmak istiyorsak tabi olmak, müşrimize tabi olmak temel şarttır. Ayrıca çok zikir yapmalısınız. Zikrin olduğu yere şeytan yaklaşamaz. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Öyleyse zikirde değilsek elbette. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Bir takvim, bir zaman dilimi içerisinde insan ahsana ulaşması için yarattık. Nur 21'de şeytan adımlarına tabi olun çünkü şeytan fuhşiyatı mükerremiyede ama Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Yani Allah'ın rahmeti fazlı ancak zikirle, yani zikir olmazsa hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Ve İbrahim 22'de bir tarafta Allah'ın daveti var, bir tarafta şeytanın daveti. Şeytan nefsinin afetlerini tesir ederek insanları davet eder. Allah Teala da ruha davet diye çıkartır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem Efendimiz'i ve sizleri Efendimiz'in himmetiyle çok ama çok severim kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim Muhterem Hocam. İhlas makamına gelen bir kişinin dünyevi arzuları bitecek midir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İhlas makamına gelen bir kişinin dünyevi arzuları bitecek midir? nefsimizin afetleriyle fizik vücudumuzun yaratılışının gereği olan arzuyu birbirine karıştırmamak lazım. Arzu bir sevki tabiidir ve ihlasta da kaybolmaz. Salahta da kaybolmaz. Herhangi bir şeye karşı arzu hep vardır. Onun hudutlu kalmasını, usulüne uygun kalmasını temin eden Allah'tır. Allah Teala bir kişiyi peygamber seviyesine çıkarsa da arzuyu almaz, yok etmez. Onunla şehveti birbirine karıştırmayın. Arzunun kişinin standartlarına hakim olması, Allah'ın emretmediği istikametlerde kişinin kullanması halinde orada nefsin şehvet afeti devreye girmiştir. Öyleyse her zaman arzu vardır. İster veli ister peygamber, Allah-u Teala arzuyu değil, nefsin afetlerinin yok olmasını istiyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Almanya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, birinci suali, dini Allah için halis kılmak ne demektir, açıklayabilir misiniz? Dini Allah için halis kılmak, nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Evvela ruhumuzu teslim ediyoruz. Daha sonra fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Daha sonra nefsimizi teslim ediyoruz. Ruhumuzun Allah'a teslimi, ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 tane gök katı yükselip 7 alem geçtikten sonra yoklukla Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatına yok olmasıdır. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah-u Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat, yasak olan fiilleri işlememesidir. Nefsin Allah'a teslimi, nefsin manevi kalbindeki 19 afetten tamamen temizlenmesi, 19 faziletin sahip olmasıdır. Öyleyse ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz an artık siz bütünüyle Allah içinsiniz. İşte dini Allah için halis kılmak, ihlasa ermek, üç emaneti de Allah'a teslim etmek manasına geliyor. İkinci suali, ihlasla dua etmek ne demek, açıklayabilir misiniz? İhlasla dua etmek, kalpten duamızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua etmektir. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Evvela ihlasla kalpten dua etmek ve ihlas makamındaki gibi duayı yapmak. Çünkü ihlasa ermişlerin duası Allah-u Teala tarafından mutlaka %100 kabul görür. Ne diyordu Allah-u Teala Bakara 186'da? اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَنِّي قَرِيبٌ اُجُوبُ دَعْوَةِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece inşallah ihlasa, irşada ulaşsınlar. Öyleyse ihlasa, irşada ulaşanların duasını Allah-u Teala %100 kabul buyuruyor. İhsanla davranmak ne demektir? Üçüncü sual. İhsanla davranmak, karşılıksız Allah için yapmaktır. Anne babanıza ihsanla davranın. Onlardan bir karşılık beklemeyin. Ordu'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kalp zikrine engel olduğu için baskın olan afetlerimin esmalarını çekmek için vakit ayıramıyorum. Kalp zikrine yoğunlaşmaya çalışıyorum. Doğru mu yapıyorum? Afet esmalarını da çekmeli miyim? Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Bize verilen her şey Efendimiz tarafından bizim mutlaka kullanmamız ve hedefe onunla, o reçeteyle ulaşmamızı Allah Teala istiyor. Şanlıurfa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, fizik vücut teslim suresi var mıdır? Bu konuda ne buyurursunuz? Fizik vücut teslim suresi sizin gayretinize bağlı. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Diyor ki ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Muhsin kul ol diyor. Yani fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim et diyor. Bir müddet sonra bir sene sonra geliyor. Ben muhsin kul oldum mu? Ya Resulullah, komşularına söyle. Öyleyse muhsin kul artık tamamıyla fizik vücudunu Allah için kullanan. Burada fizik vücut tesliminin komşularla ilişkisine, fizik vücudunu teslim eden bir insan etrafındaki insanlardan kendisine ulaşan zararı da davranışlar ne olursa olsun devamını onu af ile karşılayan, öfkesini yutan birisidir. Bollukta ve darlıkta veren, öfkesini yutan ve insanları affeden birisidir. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de geçen yevmil ahir kavramını din alimleri nerede yevmil ahir geçse bu kavramı kıyamet günü olarak ifade ediyorlar. Doğrusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, üç vücudumuz var. Ruh açısından yevmil ahir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ama Allah'ın zatında kişinin yok olması, yevmil ahir. Ama fizik vücut ve nefs açısından yevmil ahir, hem kıyamet günü hem de ahiret günü de olarak zikredilebilir. Öyleyse her yevmil ahiri kıyamet günü olarak değerlendirmek doğru değil. 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler, 7 ayet-i kerimede Allah'a ve yevmil ahire iman edenler, Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil ahire iman edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmil ahire iman etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil ahire iman edenler, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyen ve yevmil ahire gerçekleştirenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmil ahire iman etmeyenler, onlar da 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Trabzon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bazı insanlar ya nefslerimiz ile meşgulüz ya da Rabbimiz ile meşgulüz. Bu iki meşguliyet haricinde üçüncü bir meşguliyet halimiz var mıdır? Meşguliyet hallerini bizlere açıklar mısınız? İnsanlar ya nefslerimiz ile meşgulüz ya da Rabbimiz ile meşgulüz. Evet. Ya kişi nefsin talebine uyacak veya kişi ruhun talebine uyacak. Bu iki meşguliyet haricinde bir üçüncü şık söz konusunda. Yani ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Derecat kaybettiğimiz zaman nefsimizle meşgulüz, derecat kazandığımız zaman daha Rabbimizle meşgulüz inşallah. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, unutulan Kur'an hakikatleri nelerdir, açıklar mısınız? 19 tane Kur'an kavramı unutulmuş. 19 tane Kur'an kavramına bakacak olursak, evet, bunların başında Resul ve Nebi kavramı, zikir ve ehli zikir, hikmet, teslim, evet, baştan itibaren başlarsak, delalet, abd ve abid olmak, amin olmak, Allah'a ulaşmayı dinlemek, takva sahibi olmak, tövbe, mağfiret, sırat-ı müstakim, zikir ehli, amel-i salihat, nefs tezkiyesi, bir, irfan, zühd, ul-elbab, hikmet, ihlas, teslim, mürşid, resul ve nebi. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi unutulmuş, bir unutulmuş, irfan unutulmuş, zühd unutulmuş, ul-elbab, hikmet, ihlas, teslim, mürşid, resul ve nebi. 19 tane kavram din tatbikatından çıkartılmış. İkinci suali, toplumdaki şiddet bizlere neyi ifade ediyor? Toplumdaki şiddet bize nefsin tezkiye ve tasfiye insanların yapmadığını ifade ediyor. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Arapların olduğu bir okulda çalışıyorum. Ölen bir kişinin amel defteri kapandığını Efendimiz'den öğrendim. Bu okul 3 durumda amel defteri kapanmadığını söylediler. Yetiştirilen çocuğun anne babasına yaptığı dua, sebil ve camiden dolayı amel defterine yazılmaya devam ediyor. Ettiğini düşünüyorlar. İstisna var mıdır? Açıklar mısınız? Hayır. Yani herkesin yaptığı amel var ve onun mizanda karşılığı var. Dolayısıyla o yetiştirilen çocuğun anne babasına yaptığı dua, irade sahibi duayı yapan ondan derecet kazanır. Sebil ve camiden de yine amel defterine hangi şeyi yapıyorsa onun mizandaki derecet karşılığı neyse onun amel defterine yazılıyor. Dolayısıyla kişinin ölümle birlikte amel defteri kapanıyor. Onlar, birileri öyle söylemiş, Kur'an'la karşılaştırmamış ama doğrusu Kur'an'dır, Kur'an hükmüdür. Kur'an ölümle birlikte irade kalkıyor, bir daha amel defterine ilave yapılmıyor. Herkes nasıl yaşıyorsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Programı'nın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Programı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şemsiyedi'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır nefsini Allah'a teslim ederse işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk diyalektik kavganın sona ermesiyle dış dünyamızdaki mutluluk başka insanlar için yaşamak suretiyle Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.
1: Peki yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
2: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok, her an için yanımızda.
3: Kulum diyor, ben diyor size diyor, gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
4: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda yani şeyde daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
5: Allah'ı farz uzakta aramaya gerek yok.
6: Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
7: Size şah damarınızdan daha yakınım.
8: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
5: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
0: Bir misafirimiz Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah Teala'nın şah damarımızdan bize yakın olması ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır. Bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah-u Teala hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu. buyuruyor. Ama zatıyla arşta, yoklukta işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da biz ona şah damarından daha yakınız. Allah Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah tesimürdü olan zatına davet ediyor. Tesimürdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Fatiha ma selavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz bidatler ve yozlaşma. Birinci sual, dindeki bidatların ortaya çıkmasında yozlaşmanın etkisi nedir? Yozlaşma, güzelliklerin adım adım kaybolması, insanoğlunun, şeytanın ve nefsinin adım adım emrine girmesi halidir. İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi ve onun emretmediği şeylerin devreye alınması yozlaşmanın kesin işaretlerini taşır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, benden önceki her peygamberin emrine itaat eden havarileri, sahabeleri, arkadaşları vardı. Ama onlardan sonra onların yerine geçen onlardan sonra onu yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. İşte böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman kişide yoktur. Tekrar ediyorum, çok yani bidatlerin oluşmasında, yozlaşmanın sonucunda akıbeti görüyoruz, neler olabileceğini. Allah-u Teala'nın benden önceki her ümmete gönderdiği peygamberlerin kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve arkadaşları vardı. Ne diyordu Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz? Bu hadiste kalsın. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, sünnetim. Allah'ın kitabı, ehl-i beytim. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti. İşte kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan ve emrine uyan. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in, peygamberlerin emri kutsal kitaplardaki Allah'ın emrettikleridir. Şunları yapın, şunları yapın ama şunları da yapmayın, yasak. Sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve ashabı vardı. Onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler. Yapmadıklarını söyleyen, yani sen sünnetine sarılmayan, sonra Resulullah'ın sünneti dinin hayata geçirilmesidir, tatbikatıdır. Yapmadıklarını söyleyen, emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir, diliyle cihat eden mümindir ve kalbiyle cihat eder mümindir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dışındaki her şey bidattır. İnsanlar yeni kavramlar türeterek ya da Allah'ın emretmediği şeyleri emir şekline sokarak bidat müessesesini asırlar boyunca adım adım gerçekleştirmişlerdir. Halbuki Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Enne nahnu nazzalna zikre" وَاَنَّ اللّٰهُ لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yapmamızı istediği emirler var, uymamızı istediği yasakların hepsi var. Ama insanlar sonradan emaniye denilen
bidatleri oluşturmuşlardır. Bakara 78'de min humülümüne la ya'lemunel kitabe illa mani. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece kuruntuları bilirler. Zanlarına uyarlar. İşte dinde insanların uydurduğu 19 tane hürafe, bunun sonucu olarak Kur'an-ı Kerim'de unutulan 19 tane kavram. Evet, 19 tane hürafe ve 19 tane kavram. İblis, insanların zanlarına uyarak devreye din tatbikatına koydu. 19 tane hürafeyi görüyoruz. Bu dinle, bu hürafelerle dini yaşayanlar, doğal olarak Kur'an-ı Kerim'i unutuyorlar ve Kur'an-ı Kerim'de insanın hayatına tatbik etmesi gerektiği 19 kavramı unutuyorlar. Dindeki hürafeler ve unutulan 19 tane kavramla karşı karşıyayız. Allah razı olsun. İkinci sual, dindeki yozlaşmanın ve bidatların önüne geçmekte din adamlarının rolü nedir?

Allah'ın yolunda hiç mesafe kat etmeksizin sadece ilmi öğrenenler söz konusudur. Nitekim bugün bidatlerin insanlar tarafından, din adamları tarafından müdafaa edildiğini görüyoruz. Her peygamber zamanında yaşanan hidayetler dizisi bugün bütün dinlerde büyük kitleler tarafından unutulmuş durumda. Ama her milletin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır ve insanlara Hanif dininin esaslarını anlatmaktadır. Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şüphesiz ki Allah her yüzünün başında bir bu ümmetin dinini bidatten, dini sonradan sokulan hürafelerden ayıracak, yenileyecek, ilim sahibi bir zatı, müceddidi mutlaka gönderir. O müceddit de insanlar dinlerini yaşarlar. Ama bu müceddide karşı bidatlere din edinenler de var. Bakara 44'te اَتَّعْمُنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ. Siz insanlara biri, insanlara iyilik yapmayı emrediyorsunuz ama nefsinizi unutuyorsunuz. Yani sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi olmadan insanlara onları mutlu etmek mümkün değil. Haç 8'de ve minen nasi men yekulu amenna minen nasi yücadül fillahi be gayri ilmin ve la huden ve la kitabil minir. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ın ayetlerine karşı mücadele ederler. İlmi yok, hidayetçiye tabi değil ve nurlu bir kitaba da dayanmıyor. İşte hidayetin kaybolduğu bir dönemde 14 asrıl evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdelediği ümmetimin analisi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'dan Allah-u Teala Furkan 27, 28, 29, 30'da bahsederken şöyle buyuruyor. Zalimler pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Keşke biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Demek ki dinin yaşanması Resul'le birlikte bir yol ile olur. Ya veylete leyteni min tehuz fulanın halile. Resul'le birlikte yol tutanlar, onlar Fatiha suresinde siratel lezine en'amte aleyhim. O Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. O nimet devrin imamın ruhudur ve kimin başının üzerinde devrin imamın ruhu varsa o Resul'le birlikte sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almaktadır. En'am 48'de de Allah-u Teala'nın bütün Resulleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak geliyorlar ve diyorlar ki kimler için Resul müjdeci? Davetine uyanlar için. Kimler için uyarıcı? Davete uymayanlar için. Ama her devirde kübera ve saadatlar var. Tam tersi, Allah'a davet etmek yerine dünya hayatına davet ediyorlar. Dünya hayatıyla insanların hemhal olması için uğraşıyorlar. Ve قَالُ رَبَّنَا اَنَّا عَتَعْنَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا. Biz devrimizin saadet ve küberasına, ateşe çağrılarına tabi olduk. فَدَّنُوا نَسَبِيلَ. Onlar bizi saptırdı. رَبَّنَا دَيْفَنِ مِنَا عَزَابِ. Onlara iki kat azap ver. Yani kübera ve saadetler hidayetine, delaletine sebep oldukları insanların da günahını yükleniyorlar. Ve böylece tabi bu insanlar ilmel yakin, aynel yakin, mahakkal yakinden uzaklaşan, tamamen bidatlerle bir din hayatı yaşamaya başlıyorlar. İşte bu her yüzyılın başında Allah'ın gönderdiği dini bidatten tamamen temizleyecek, yenileyecek olan bir zatı devrin imamını gönderiyor. İşte her devirde pişman olmayanlar, Allah'ın Resulü ile birlikte yol tutanlar, devrin imamı ile birlikte olanlar. Çünkü Allah'tan dini öğrenen her devirde devrin imamı ve devrin imamı Allah'ın Resulüdür.

0: Onlukla birlikte yol tutanlar da mürşitlerine tabi olanlardır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, yozlaşmanın sona ermesinde kişiye düşen görev nedir? Kişiye düşen görev, Resul'ün davetine uymaktır. Rum 31'de Münibine ileyhi ve takkuhu, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sevgili kardeşlerim, her takva sahibi amin olan kişidir. Ama her amin olan kişi takva sahibi değildir. Nitekim Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu in tettakullaha, ey takva sahibi olursanız. Öyleyse takva sahibi olmayan amenu olanlar var. Ama her takva sahibi aminidir ve kurtuluştadır. Ama her amin olan takva sahibi değildir. İşte Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehdi ileyhi men yünüb. Allah dilediğini seçer. Bu seçilenler kimlerdir? Bu seçilenler Allah'a inanan insanlardır ama henüz takva sahibi olmamışlardır. İşte bu Allah'a inananlardan takva sahibi olanları Allah-u Teala hidayete erdiriyor Şura 13'te. Ve Zümer 17'de de Allah-u Teala bu hakikati bir kere daha dile getiriyor. Eğer insanlar emirleri hiçe sayarsa yozlaşmak mukadderdir. Şeytana kulluk söz konusu ise o zaman yozlaşma, dejenerasyon söz konusudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o yozlaşmaktan kendini kurtarmıştır. Allah'a kulluk söz konusu ise tekamül vardır. Zikir manevi hayatın esasını teşkil eder. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş olacak. İşte o zaman yozlaşmanın yokuş aşağı inişi yerine tekamülün şahlanışını yaşayacaksınız. Daimi zikre ulaşan bir kişi için artık yozlaşma söz konusu değildir. Daimi zikre ulaşan bir insan için tekamül mukadderdir, mutlak surette hedefine Allah onu ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'ın indirilişinden bugüne kadar geçen 14 asırda insanların yozlaştığını ve dine birçok hurafenin girdiğini görüyoruz. Sizce bu hurafeler nelere sebep olur?
2: Mesela şu anki savaş durumu. Orada bir sürü Müslümanlar ölüyor ve bununla beraber Allah tövbe estağfurullah haşa Allah nerede deniliyor. Bu da bir hurafe benim için. Bu şekilde olması da insanları çok kötü bir şekilde etkiliyor. Kulaktan kulağa tabii ki birçok şeye inanılmıyor.
3: Çünkü herkes kendi kafasına göre iş yapıyor. Şimdi sen diyelim bunu yaptın, onlar da ona uyup uyup yapıyorlar. Bugüne kadar öyle gelmiş.
4: Gençlerin kötü yerlere gitmesi, edepsizlik, hayanın kalmadığı, büyüklere saygının kalmadığı, rahmet ve bereketin olmadığı bir çağa girmişiz.
1: Allah-u Teala insanların bu hurafelerden, yozlaşmalardan kurtulup dini de manada yaşamaları için Allah'a ulaşmayı dilemelerini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Namaz kılmak, Kur'an okumak, ondan sonra dua etmek.
4: Doğru yoldan gitmemiz lazım. Allah'a yönelmemiz lazım. Başkana gençlerimizi düzeltmemiz lazım. Ama düzeltemiyoruz maalesef. Ya büyük saygı yok. Saygının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz.
1: Peki Allah'a bizim yaşarken ruhumuz ulaşır mı sizce?
4: Tabii ki nasıl yaşarsak öyle öleceğiz.
3: Mümkündür.
1: Bu ermiş evliyaların bir dilek duası var. Bunu birlikte yapalım mı sizinle?
2: Ey yüce Allah'ım, emanet verdiğin ruhumu
3: ölmeden sana ulaştır.
4: Ölmeden önce sana ulaştır.
0: Bir misafirimiz şu anki savaşta bir sürü Müslüman ölüyor. Bununla beraber Allah nerede deniliyor? Bu da bir hürafe benim için dedi. Günümüzde yaşanan olayları nasıl değerlendirmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Her an herkesle beraberdir ve mutlak adaletini gerçekleştirir. İnsanoğlu için Allah-u Teala'nın vaz ettiği ahiret dünya saadetinin bütünüdür. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir diyor. Heva haktan ayırır, tuli emel de ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendisine has evlatları, talipleri vardır. Hatırlayın bakalım. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek diyor Hüdayi Hazretleri. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücünüz yeterse bunu yapın. Bolca amel-i salih işleyin. Zikir yapın. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki bu hadisle birlikte Rad 40'ta وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اُنَّ عَلَيْنَ الْحِسَابِ. Hesap benim işimdir. Gerçekten şu an dünya üzerinde yaşanan bütün olayların hesabını Allah Teala insanlarla görecek midir? Evet. İşte bu mahkeme-i kübra. Allah Teala her şeyi kiramın katibe melekleriyle kişinin işlediği fiilleri kaydediyor. Ve o gün herkes amel defteriyle Allah'ın huzuruna gidecek. Amel defteri sol taraftan verilenler Allah'ın mutlak adaletini geriye olarak fizik vücut ve nefse birlikte sonsuz bir hayatı cehennemde geçireceklerdir ceza olarak. Ama kim ki amel kitabı sağ tarafından verilmişse onlar da Allah'ın emirlerine itaati, yasakları işlememesi sebebiyle yaptıkları güzellikler sebebiyle de sonsuz bir hayatı cennete geçireceklerdir. Yani bütün Allah'ın Resulleri her devirde insanlara ulaşmayı dilerseniz mükafat, bu dünyada mutluluk, dilemezseniz ceza cehennem, bu dünyada da mutsuzluk söz konusu. Allah Teala hakimlerin hakimidir. Allah nerede, Allah herkesle beraber anında hesabı görüyor. 7 ayet-i kerimede olay işlenir işlenmez hesabı görüyor. Neden? Çünkü herkesin üzerinde 4 tane melek var. O ameli hangi niyetle işlediği ve mizandaki karşılık olan kaybettiği derecat hepsi bir bir kayda alınıyor. İşte Allah hesabı çabuk gören. Allah-u Teala hiçbir zaman masum insanlara saldırıyı emretmez. Terör, Kur'an-ı Kerim standartları içinde, din standartları içinde mevcut değildir. Bizim insan olarak başka birisine zarar vermemiz Allah-u Teala tarafından kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a ve imlâhire imaden kişi komşusuna eziyet vermesin diyor. Böyle bir saldırı suçun işlendiği yerin dışındaki kimlere karşı yapılırsa yapılsın hassızlıktır. Ölen kişiler gene öleceklerdi ama burada onların vebalini almak diye bir sonuçla kişi karşı karşıyadır. Böyle bir durumda zulüm vardır. O insanlar, bunları yapanlar mutlaka Allah tarafından bunun cezasıyla cezalandırılacaklardır. İlahi adalet her halükarda mutlaka ulaşacaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala dindeki yozlaşmanın önüne geçmek için her devirde insanları Allah'a davet eden, onları uyaran resuller, mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşitler benim için onların aracısı, yani Allah'la bizim aramızdaki aracılardır. Tabii ki Allah'ın yarattığı her şeyi çok seviyoruz. Peygamberlerimizi olsun, mürşitlerimiz olsun, hepsini çok seviyoruz. Bence çok anlamları var.
3: Bize yolu göstermek için, yani Kur'an okuyorlar, biz de ona örnek alalım diye Kur'an'ı okumazı, namaz kılalım, namazı örnek alarak namaz kılmak için.
4: Yani Allah'ın varlığına inanmalıyız bir kere. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğuna inanmalıyız. Biz buna inanırsak Allah-u Teala her türlü yolumuzu açar.
1: Sizce de günümüzde yaşayan böyle Mevlana gibi, Yunus Emre gibi Allah dostları var mıdır? Yoksa onlar yaşadı, bitti mi onların devri?
2: Bence vardır. Bunlar bir vesiledir, bazen çağrıştırır. Benim çocuğum olmadı 5 sene. Ben Vanlıyım. Van'a giderken Veysel Karani Türbesi'ne uğramıştım. Ve orada dua edip gelmiştim. Geldiğimde de çocuğum oldu, oğlum. İkincisinde yine gezmeye gittim. Yine Veysel Karani Türbesi'ne uğradım. Ve kızım oldu yine aynı şekilde. Ben inanıyorum. Herkesin tabii ki inancı, dinde zorlama yoktur.
1: Günümüzde böyle yaşayan Allah dostları sizce var mıdır?
4: Çok nadir. İnanmıyorum, çok nadir. Olanlar bile artık parayla satılıktır.
1: Peki günümüzde yaşayan böyle bir Allah dostunu bulsaydınız, ona tabi olmak ister miydiniz?
4: Ya niye olmayayım ki? Doğru yolu gösteren insana neden olmayayım ben?
0: Misaliniz günümüzde mürşitler konusunda çok nadirdir. Olanlar bile artık parayla sattıktır dedi. Mürşit olarak vasıflandırılan insanlar parayla yönlendirilebilirler mi? Allah Teala Yasin suresinin 20-21. ayet-i kerimesinde İttebi'ül mürselin İttebi'ü men la yeselük mecran ve muhtedün. O Resullere tabi olun. O Resuller ki sizden tebliğlerine karşı ücret istemeyenlerdir. Nitekim bütün peygamberler Allah ile insanlar arasında bir vasıtadırlar ve bütün peygamberler yaptıkları hizmetlerde, tebliğ insanlara karşı yaptıkları hizmetlerde, tebliğlerde biz tebliğimize karşı sizden ücret istemiyoruz. Bizim ücretimiz Allah'a aittir. Yani biz Allah için çalışanlarız. Ücretimizi de Allah veriyor. İşte 7 ayet-i kerimede peygamberlerin, resullerin, mürşitlerin yaptıkları tebliğlere karşı insanlardan ücret talep etmediklerini Allah açıklıyor. En'am 90 sizden ücret istemiyoruz. Hud 29 sizden mal istemiyoruz. Hud 51 sizden bir ecir istemiyoruz. Müminin 72, Rabbimin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Furkan 57, başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127, sizden bir ücret istemiyorum. Sebe 47, sizden ücret, yani sırf Allah için. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır tabi. Bakınız Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, sahabeye ne diyor? Sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben hepinizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Furkan 57. Hazreti Nuh da kavmine aynı şeyleri söyledi. Hazreti İbrahim de aynı şeyleri söyledi. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da hepsi aynı. Şu anda da dünyanın her tarafında, her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Aynı şeyleri söylüyor. Ama o kavimlerde yaşayan Resullere de insanlar hep kötü bir davranış içinde söylediklerine İnanmıyorlar, karşı çıkıyorlar, aşağılamaya çalışıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz örmet döküyor sizleri. Çok ama çok seviyoruz inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah muhterem hocam. Bidatlerin yok olabilmesi için Allah'ın ilmini öğrenen herkesin bildiklerini başkalarıyla paylaşması önemli midir inşallah? Allah razı olsun muhterem hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bidatlerin yok olabilmesi için Allah'ın ilmini öğrenen herkesin bildiklerini başkalarıyla paylaşması önemli midir? Evet. Bakara 78'de kitabı bilmeyen ama bidatlerle din yaşayanları ifade ediyor. Bakara 159'da da Allah-u Teala aynı şeyi bir kere daha farklı bir şekilde söylüyor. Muhakkak beynelerden indirdiğimiz şeyleri hidayete ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, İşte onları Allah lanet eder, laneticiler de lanet eder. Gizliyorlar. Allah'ın bize ihsan buyurduğu manevi nimetlerden biri de öğrendiğimiz şeylerdir. Bu manevi nimetlerden infak edilecek olanları infak etmekle mükellefsiniz. Herkes öğrendiği alanda o konunun mürşidi olacaktır, öğreticisi olacaktır. Fakat biliyoruz ki bir takım yanlışlar usul haline getirilmiştir. Ne öğrenilmişse aynı şekilde insanlara öğretiliyor. Ama öğretim Kur'an'a uymuyor. Allah'ın hakikatleri su yüzüne çıktıktan sonra insanlar gene aynı şekilde davranırlarsa, hakikatlerini örtmeye çalışırlarsa Allah onları bu şekilde değerlendiriyor, cezalandırıyor ki onların amelleri boşa gidiyor. Hadis-i şerifte mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır ki onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Hidayeti ondan başkasını ararsa Allah onu deralette bırakır diye buyruluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanları yozlaşmadan kurtarıp Allah yolunda tekamül etmesini, ilerlemesini sağlayacak en etkili ilaç Allah'ın adını zikretmek. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
2: Zikrin faydaları çoktur bence. Ben kendim bile en ufak bir sıkıntıya düştüğümde ettiğim dualarla, ettiğim zikirlerle çok güzel yerlere geldiğimi biliyorum. Çok dip mecralardan çok üst mecralara kadar geldiğimi görüyorum ve bence yer gök dua üzerine kuruludur.
3: Daha çok güvende hissediyor. Yani zikre Allah daha çok rahat diyoruz yani. Rahatsız olmuyoruz. Yatınca sürekli aklımıza Allah geliyor.
4: Salavat getirmek. Allah'ın 99 isimlerini saymak. Mesela yani bir Bismillahirrahmanirrahim bile, bir Fatiha bile, bir ayetel kürsi bile. Yani bir Allah'ın adını almak yeter. Yeter ki Allah'ı bilelim, dinimizi bilelim. Diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, hani gitmiş, ne istiyorsun demiş. Yani beni affet demiş, git annenin babana elini öp demiş. Yani helallik al demiş. Cennette, cennet annemizin ayağının altında. Babamız da diyor anne yürek baba körek. Allah Teala bizi doğru yoldan ayırmasın. Amin, Rabbim bütün ümmeti Muhammed Mustafa'yı bizleri de evlatlarımızla korusun. Doğru yoldan ayırmasın.
0: Bir misafirim sıkıntıda düştüğümde ettiğim dualarla ettiğim zikirlere çok dip mecradan çok üst mecraya geldiğimi görüyorum. Allah'ı zikreden ve ona dua eden herkes sıkıntılardan kurtulur mu? Allah Teala kalpten ulaşmayı dileyen herkesin duasına icabet ediyor. Bakara 186'da insanların tabii Allah'tan istedikleri maddi ve manevi taleplerdir. Kim insanlardan manevi maddi taleplerde bulunursa 7 ayet-i kerimede Allah Teala diyor biz veririz ama onlara ahirette nasip yok. Ama kim ki Allah'tan Allah'ın zatını dilerse Allah Teala ona ikisini birden veriyor. Rahat 28'de ellezine amenu ve tetmeyni kulubu zikrullah. Bunlar amenu Allah'ın zikriyle kalbi mutmain olanlardır. Zuruf 36'da men yakşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Allah'ın hedefi dünyadaki en büyük düşmanımız olan nefsimizin afetlerini temizleyip bizi mutluluk adı verilen muhteşem güzelliklere ulaştırmaktır. Bunu yalnız tasavvufla gerçekleştirebiliriz. İslam'ı yaşamakla. Tasavvufun iki temel direği Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı çok zikretmektir. Evet, tasavvufun iki temel direği Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı çok zikretmektir. Bu mutluluğu sağlamak üzere harekete geçtiğimiz andan itibaren mutluluğu mutlaka yaşarız. Nefsimizin tezkiyesi bizi cennet saadetine ulaştırır. Tasfiyesi de bizi dünya saadetine ulaştırır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü sevgili hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek kokan ellerinizden öpüyoruz. Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. İnşallah uygun görürseniz sevgili hocam bir soru arz etmek istiyoruz. Toplumdaki yozlaşmanın önüne geçmek için üzerimize düşen sorumluluk nedir? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Toplumdaki yozlaşmanın önüne geçmek üzere geçmek için üzerimize düşen sorumluluk nedir? Yozlaşmak toplum içinde yaşayan insanların birbirinin yanında değil, karşısında olmasından kaynaklanıyor. Haset ve kin, kıskançlık bu konuda insanların arasını açan, insanları birbirinin yanında değil karşısında kılan temel faktörlerdir. Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Herkesin birbirine yardım ettiği, başkalarını kendisinden öne geçirdiği, başkalarını kendisinden daha çok sevdiği bir toplum şuuru Kur'an-ı Kerim'de nasıl tarif ediliyor? Birbirine karşı saygılı ve sevgili, düşmanlarına karşı cesur atak. İşte bu muhteva ile örtüşen Fetih Suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin toplumdaki yerini tarif ediyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onlara rükû ederken, secde ederken, Allah'tan fazl ve rıza isterken görürsün. Bunlar onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah onlardan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileme salih amel nefsik yapanları mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Muhtevaya baktığımız zaman gerçekten şu hadisle de karşılaşıyoruz. Sizden önceki toplumların derdi elemi size bulaştı. Haset ve kin beslemek kökten kazıyan şeydir. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Evet sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki toplumun bidatlardan, yozlaşmaktan kurtulması, yozlaşmanın yerine yücelmesi, Allah'a yakın dostlar olması, nefsimizdeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin geçirilmesiyle ancak mümkündür. Hepinizin nefs tezkesi ve tazkiyesini yaparak en üst seviyede Allah'ın dostları olmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık yakın ilişkilere, başarı ve kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, İkincisi, sulh ve sükunu sahip olmamız. Üçüncüsü, üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde. Bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Üzerlerine nimet verilenlerin yolu sırat-ı müstakim konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebiyyü Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim bütün kitapların özüdür. Ama Kur'an'ın özü de Fatiha'dır. Fatiha açış demektir. Fatiha Kur'an'ın özetidir. Allah namazı 7 vakit üzerimize 5 vakit farz, 2 sünnet namaz kılmamızı emrediyor. Ama Fatiha'sız bir namaz olmaz. Günde farzlarla birlikte namaz kıldığımız zaman 40 kere bu Fatiha'yı okuyoruz. Ve özellikle Fatiha aslında iki bölümden oluşuyor. Hamdimizi Rabbimize bildiriyoruz. Şükrümüzü Rabbimize bildiriyoruz. İşte Fatiha bizimle alakalı olan kısım ki Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. Öyleyse insan hayatı bir bütün olarak hamd ve şükürden ibarettir. Yunus 1.4'ünde şöyle buyuruyor. Hamd ve şükrü Allah ile, vasfı kulvallah ile, daimi zikrullah ile çağıray Mevlam seni. Evet, hepimiz için hedef daimi zikir, şeytanın tamamen boyunduruğundan kurtulmak. İşte Allah-u Teala Fatiha'da bu şeytanın boyunduruğundan nasıl kurtulacağımızı reçetesini veriyor. Ne diyoruz 4. ayet-i kerimede? Maliki yevmiddin. Din gününün sahibisin sen Rabbimiz. İyyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve istane denilen özel yardımı sadece senden isteriz. Sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de istanenin geçtiği ayetlere baktığımız zaman, istanenin özel bir yardım olduğunu Allah-u Teala net olarak bize açıklıyor. Evet, 7 tane ayet-i kerimede istaneyi Allah açıklıyor. Fatiha 5'te istane açıklanıyor, Bakara 46'da, Bakara 153'te, Nisa 175'te. Yani kısacası bu özel yardımın Allah'ın tayin ettiği mürşit olduğunu Allah-u Teala bize açıkça beyan ediyor. Sana kul oluruz ve istaneyi mürşidimizi senden isteriz ya Rabbi. Öyleyse hiç kimseye tabi olması gereken mürşidin tayini kendisine verilmemiştir. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala Nahl 9'da ve alallahi kaste sebili, Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Öyleyse sizi kim Allah'a ulaştıracaksa mutlak surette onu Allah tayin eder. Maide 35'te ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtagu ileyhil vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun. Mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse her halükarda bizim için Allah'ın tayin ettiği mürşid bir vesiledir veya doğrudan doğruya hidayete erdiren devrin imamıdır. Kur'an-ı Kerim üzerinden yapmış olduğumuz araştırmalarda her devirde mutlak surette devrin imamı vardır. Devrin imamı hidayete erdiren bir nebi resul olabilir. Devrin imamı o olmadığı zaman da kavim resulleri arasında seçilen vekaleten devrin imamı olabilir. Ama her iki halde de devrin imamı hidayete erdirendir. İşte Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bize diyor ki وَجَعَلْنَاهُمْ اَيِّمَةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فِيَلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءِ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Yani Allah'ın ne kadar peygamberi varsa
Bu ayet-i kerimede genel olarak Allah Teala diyor ki bütün peygamberleri, nebi resulleri imam olarak tayin ettik. Onlara hayırlar işlemeyi, onlara zekat vermeyi, onlara namaz kılmayı vahyettik ve onlar bize abd oldular, kul oldular. Ama onların olmadığı dönemde, fetret dönemlerinden Allah Teala yine bir veli resul seçiyor ve onu tasarrufuna alıyor. Allah Teala bunu da Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Ve cealna minhum eymeten. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlardan dedi. Bütün nebi resuller imam olmasına karşılık veli resullerden sadece Allah'ın seçtikleri imam olabiliyor. Huzur namazının imamını Allah Teala onlardan tayin ediyor. İşte iki ayet-i kerime bu huzur namazının imamının nasıl Kur'an'da açıklandığını bize Allah Teala beyan ediyor. Bir tanesi Enbiya 19, diğeri de Araf suresinin 206. ayet-i kerimesi. Araf 206'da ne diyor Allah Teala? Muhakkak ki Allah katında olanlar, huzur namazını kılanlar ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Enbiya 19'da lehu men fi semavati vel ard, gökte ve yerde olanların hepsi Allah'a aittir. Men endehu la yastakbirun an ibadeti. Allah'ın katında olanlar ona kulluk etmekten, abd olmaktan kibirlenmezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 5 vakit farz, 2 sünnet, günde 7 kere Allah'ın huzurunda namaz kılınıyor. Bu namazın imamı söz konusu. Yani Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Bazıları var arzda namaz kılarlar, bazıları da var arşta namaz kılanlar. İşte o arşta namaz kılanlar, onlar huzur namazına iştirak eden ruhlardır. Sonsuz bir dizi söz konusu. Huzur namazının imamı devrin imamıdır. Arkasında 2 kişi var, 1 kişi var, 7 kişi var, 7 kutuplar var, 40'lar var, 70'ler var, 90'lar var. Sonsuz bir dizi uzanıyor. Ama bu namaza iştirak edenlerin hepsi ruhlardır. Fizik vücut ve nefs burada yeryüzünde namaz kılarken huzur namazında da ruhlar kılıyor. Zaman zaman Efendimizle biz namaz kıldığımız zaman bu hakikati bilmeyenler birazcık homurdanıyorlar. Aslında namaz kılan herkesin namazı düşünerek kılması söz konusudur. Allah Teala'yı düşünerek namaz kılmak evvel emirde huzur namazının standartlarına göre bir namaz kılmayı gerektiriyor. Huzur namazını düşüneceksiniz. Huzur namazının imamını düşüneceksiniz. Huzur namazının başının üzerinde boşlukta her ne kadar görmüyorsanız da Allah'ı görüyormuşçasına namazı kılacaksınız. Allah'ın izniyle. İşte sevgili kardeşlerim devam ediyoruz. İstihane senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim. Bu mürşidi biz niçin istiyoruz Allah'tan? Mürşidi bizi sırat-ı müstakime ulaştırması için istiyoruz. Acaba sırat-ı müstakim ne menen bir şey? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesini açıklıyor. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْيَتُهُمْ وَاَخْوَانُهُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sirat-ı müstakime ulaştırdık. Zalike hudallahi yehdi bihi men yeşâ min ibâdî. Öyleyse sirat-ı müstakim ne? Sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran hidayet yolu. O zaman hidayet ne? Hidayeti de Allah Teala iki ayet-i kerimede tarif ediyor. Bakara 120 ve Al-İmran 73. Bakara 120'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Len terde ankel yahud an nasara hatta tetebiu milletuhum. Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar sen onların dinine tabi olmadıkça. Kul inne hudallahi vevza. De ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Ve len tebata awan ba'da ca'ke min el ilmi ma leke min Allah min veliyyin ve la nesir. Eğer bu ilim hidayet ilmi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma ilmi sana geldikten sonra sen onların hevasına tabi olursan senin için Allah'tan bir veli mürşit bulunmaz.
Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille hidayeti açıklıyor. Evet, 73 ayet-i kerime 19 fiille hidayetin muhtevasını Allah bize açıklıyor. Tam 12 kere Allah üzerimize farz kılıyor. 12 kere. Farz demek ne demek? Farz demek mutlaka itaat edilmesi gereken Allah'ın emri demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisinde ne diyor? Size susmayı emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Size kul olmayı emrediyorum. Size cemaat olmayı emrediyorum. Bütün bunlar hepsi aslında Kur'an'ın bütününün muhtevasını alıyor. Öyleyse eğer sevgili kardeşlerim bize itaati emrediyorsa o zaman bahsi geçen 7 tane emir itaati gerektiriyor. Bu itaatin başında temel emir ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 12 kere üzerimize farz kılıyor. Farz demek Allah'ın emridir ve o emre bizim itaat etmemizi istiyor. İtaat etmezsek ne olur? İtaat etmezsek delalette kalırız ve delalette olanların 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. O zaman ölümden sonra hayata cehenneme giden bir insanın bu dünyada mutluluğu yaşaması mümkün değil. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le bize bu dünyayı da huzurlu mutlu kılmak istiyor. Ölüm sonrası hayatta da bütün cennetlerin sahibi olmamızı istiyor. Allah'ın biz insanlar için tayini hedef, mutluluk hedefi. O zaman mutluluğa ulaşmak için ne lazım? Hidayeti yaşamak lazım. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Ve hidayeti Allah Teala Kur'an'da tarif ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştırır derken, sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yolu. Sırat-ellezine en'amte aleyhim. Allah'ın hidayet yoluysa o zaman bu yol öyle bir yol ki bu yolun yolcularının üzerine Allah nimetini veriyor. Sırat-ellezine en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerin yolu. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala kimin üzerine nimet veriyor? Cevabını nereden görüyoruz? Yine Kur'an ayetlerinden. Allah Teala Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yutullah ve resule. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. Fe ulaike ma'allezine an'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve siddiqine ve şevdai ve salihine ve hasuna ulaike rafika. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. O takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler. Demek ki Allah Teala nebilere ne veriyor? Nimet veriyor. Allah nebileri nimetlendiriyor. Peygamberle nimetlendiriyor. Daha sonra sıddıkları, daha sonra şehitleri, daha sonra salihleri ve bunlar ne güzel arkadaştır buyuruyor. Öyleyse sırat-ı müstakim ne? Sırat-ı müstakim üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Yani sırat-ı müstakim peygamberlerin yoludur. Sırat-ı müstakim sıddıkların yoludur. Sırat-ı müstakim şehitlerin yoludur. Sırat-ı müstakim salihlerin yoludur. Riyazu Salihin. Vaaz edilen hadislerden bir grubu da Riyazu Salihin'de zikrediliyor. O zaman sevgili kardeşlerim, biz dinimizi yaşamak istiyorsak kurtuluş bu yola adım atmaktan geçer. Yani nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde Allah'a ulaştıran bir yol var. Bu yol adı sırat-ı müstakim. Diğer yollar dinde fırkalara ait olan yollardır. Allah Resulü hadisine bakın ne buyuruyor. Muaz bin İbni Mesud'dan rivayet eden bir hadiste. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İnsan ve cin şeytanlar.
Sadece Allah'a davet edenler kurtuluştadır. Sadece Allah'a davet edenler. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa davet var. Evvela biz sizi Allah'a ulaşmaya, dilemeye davet ediyoruz. Allah Teala bunu Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde şöyle açıklıyor. Allah ve Resulü size hayat verecek şeyleri davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Arkasından Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Efendimiz sohbetinde ne diyor? Sahabenin yolu sizin de yolunuz olsun. Sahabenin yolu neydi? Sahabenin yolu işte bu Yusuf 108'de açıklanıyor. Allah Teala ayet-i kerime indiriyor. Peygamberine diyor ki onlara söyle. Ben ve bana tabi olanlar. Allah Resulü Allah'a davet ediyordu. Evet. Ona tabi olan sahabe Allah'a mı davet ediyordu? Evet. Davet ettikleri yol sırat-ı müstakim. Ben ve bana tabi olanların görerek Allah'a davet ettiği yol sırat-ı müstakim. İşte o benim yolumdur diyor. Yunus 25. Vallahu yed'u ila darisselam. 7 sabah davetten bir tanesi de bu ayet-i kerime. Allah teslim yurdu olan zatına davet. Allah da davet ediyor. Nahl 125. Davet neyle yapılır? Hikmetle davet et diyor. Udu ila sebil rabbiki bil hikmeti ve mevzetil haseneti. Başka neyle davet edilir? Hac 67. Ved'u ila rabbike. Sen Rabbine davet et. Kasas 87. Sen Rabbine davet et. Ve Fusilet 33, Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizi nimet verilenlerin yoluna ulaştır dediğimiz zaman, o nimetlendirilenler bizi nereye davet ediyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Nimet verdiklerinin yolu ne? Sırat-ı müstakim. Allah Resulü bu yol için ne diyor? Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Başka bir hadiste ne diyor? Allah nimetini kulun üzerinde görmek istiyor. Acaba Allah'ın Kur'an'da zikrettiği bu nimet ne menen bir şey? İşte bu nimetin ne menen bir şey olduğunu Allah Teala Bakara 150-151'de açıklıyor. Onlardan korkmayın, benden korkun. لِعُمُتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ki hidayete erersiniz. Bu nimet ne? İşte Bakara 151'de açıklanıyor. كَمَا اَرْسَنَّا ف۪يكُمْ رَسُولَ مُنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Bakara 150'de üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ki hidayete erersiniz dediği zaman ey sahabe sizin içinizden de Allah Teala size bir Resul gönderdi. O sizin için bir nimettir. Öyleyse sahabe için Allah'ın nimeti kimdi? Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. O nimet size ayetleri tilavet ediyor. O nimet sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O nimet size kitabı öğretiyor. O nimet size hikmeti öğretiyor. O nimet size hikmetin ötesini öğretiyor. Yani Allah Teala'nın devrin imamı olarak tayif ettiği kişinin başka bir adı da nimet. Nitekim Al-İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Peygamber Efendimiz aynı zamanda kendi kavminin resulüdür. Ama Allah Teala Al-İmran 164'te "Laqad menallahu alel mu'mine iz ba'asa fihim rasulen min enfusihim." Allah müminlere bir nimet olmak üzere kendilerinden bir resul bahsetti. O Resul onlara ayetleri tilavet ediyor. O Resul onların nefsini tezkiye ediyor. O Resul onlara kitabı öğretiyor. O Resul onlara hikmeti öğretiyor. Onlar ona tabi olmadan evvel delaletteydiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah Teala bir nimetten bahsediyor. Bu nimet her devirde devrin imamının ruhudur. Devrin imamının ruhu biz müminler için bir nimettir. Eğer Allah Resulü hadisinde onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular diyorsa, mürşidine tabi olanların
kurtulduğunu ifade ediyor. Allah nimetini kulunun üzerinde görmek istiyor diyorsa gerçekten tabi olmamız, yani müşrikimize tabi olmamız lazım ki yedi nimetin bir tanesi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip bizi şeytanın boyunduruğundan kurtarsın, muhafaza etsin. Ve başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim üstesinden dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Başlangıç noktasında herkes annesinin karnından hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Hangi ayet? Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesi. Hiçbir şey bilmeden dünyaya gelenlerin 19 negatif özelliği var. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de delalet. Yani başlangıç noktasında herkes delalette. İşte ayetleri de söyleyelim ki herkes baksın, yani incelesin. Gerçekten delalette olup olmadığını öğrensin. 19 negatif özellikten bir tanesi delalette, dördüncüsü. Ama 7 ayet-i kerimede de Allah-u Teala başlangıçta herkesin delalette olduğunu buyuruyor. Ama bu delalette olanlara katından Allah hidayetçiler gönderiyor. Hangi ayet-i kerime? Taha 123 ve Bakara 38. Kâle bitâ cemî'an ba'dikum min ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Fe immâ yâtiyennekum min yudem. Benden size hidayetim gelecek. Fe menittebe hüdaye. Kim hidayetime tabi olursa ve lâ yedilû ve lâ eşkâ. O delalette kalanlar şakirlerden olmaz. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, biz dinimizi senden öğrendik. Ama sen son nebisin. Senden sonra nebi gelmeyecek. Ben senden sonra insanlar dini kimden öğrenecekler ya Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cevabı çok manidar. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Öyleyse sahabenin hepsi birer hidayetçi miydi? Evet. 7 sabah 4 teslimi yaşayan hidayetçiler. Yani Hazreti Ebubekir bir hidayetçiydi, Hazreti Ömer bir hidayetçi, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve tüm sahabe. Bunun gerçekten böyle olduğunu beyan eden bir ayet var mı? Var sevgili kardeşlerim. Hangi ayet? Tövbe 100. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine beraber cevap alın. Bakın Allah Teala ne buyuruyor. Es-sabikuna el-evveline minel muhacirine vel-ensara vellezine ittebi'un bi ihsanin. Yani o hayırlarda yarışanlar, salah makamında iradesini ala teslim eden, irşada memnun ve mezun kılınan sahabi var ya, onların bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Mekke'ye göç edenler, bir kısmı da Ensar'dandı, Medine'de onlara yardım edenler. Onların hepsi ihsanla tabi oldular. Sevgili kardeşim, 100 kişi mürşidine tabi oluyor. Sadece 10 kişi ihsanla tabi oluyorsa, sadece 10 kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunu gönderiyor. 90 kişi ihsanla tabi olmuyorsa devrin imamının ruhu onların başının üzerine gelmiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın şartı var. Mürşidine tabi olduğu zaman devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderilmesinin olmazsa olmaz şartı ne? İhsanla tabi olmak. İşte ayet-i kerime bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِتَّبُوا بِاِحْسَانٍ. Onlar ki ihsanla onlara tabi oldular. Öyleyse sahabe Resulullah'a tabi oldu ihsanla. Tabi'in sahabeye tabi oldu ihsanla. Tebe-i tabi'in tabi'ine ihsanla tabi oldu. Ve bugün mürşidine tabi olan herkes, kalpten ulaşmayı dileyen herkes, mürşidine ihsanla tabi oluyor. Öyleyse ihsanla tabi olanlar için ruh geliyor, yerleşiyor, bir kurtuluştur. İhsanla tabi olanlar için devrin imamının ruhu bir nimet olarak başlarının üzerine geliyor, yerleşiyor, onları muhafaza ediyor. Mutlak surette. O zaman sevgili kardeşlerim, demek ki biz Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenebiliriz? Mürşidimizden. Nasıl yaşayabiliriz? Mürşidimizin ayak izini takip ederek. Nasıl öğretebiliriz? Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle seher vaktinde Rabbimizin davetine mazhar olduğumuz zaman bu gerçekleşebilir. Herkes kendisine çeşitli yakıştırmalarda bulunabilir. Ben mürşidim, ben mürşidim, ben mürşidim. Ama önemli olan Allah'ın tayin ettiği mürşid. Allah bir kişiyi irşada memur ve mezun kılarsa Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde belirlediği gibi Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nesuha asa rabbukum ankum yaghfir ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, tövbe-i nasuhla tövbe edin. Tövbe-i nasuhla tövbe edin ki Allah Teala
Devrin imamının ruhu başının üzerine göndersin. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edin ki Allah günahlarınızı örtsün. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edin ki Allah Teala size salah nurunu versin. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edin ki Allah Teala günahlarınızı bir kere daha sevaba çevirsin. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edin ki Allah Teala iradenizi de teslim alsın. Ve böylece Allah Teala zatını size göstererek sizi irşada memur ve mezun kılsın. Öyleyse bir kişinin, herhangi birisinin, herhangi başkasının değil, mürşidi sadece Allah tayin eder. Allah Teala seher vaktinde Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre onu tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha yapanlar kimler? Onlar muhlislerdir. Şeytan kime baş edemez? Muhlis kullara. İblis

salatta Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan kişi, o Allah'ın tayin ettiği bir veli mürşittir. Ve sevgili kardeşlerim, bütün veli mürşitlerin ayetlerde özellikleri tarif ediliyor. Onlar maruf nehy ederler, münkerden nehy ederler. 7 tane ayet-i kerime Kur'an'da bu şekilde yer almış durumda. Allah'ın mürşitleri. Öyleyse sırat-ı müstakim kimin yoludur? Peygamberlerin yoludur. Kimin yoludur? Sıddıkların yoludur. Kimin yoludur? Şehitlerin yoludur. Kimin yoludur? Salihlerin yoludur. Alelade bir yoldan bahsetmiyoruz. Allah'a ulaştıran bir yoldan bahsediyoruz. Allah Teala Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'as sadikin. Bir kere daha bize emrediyor. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. İtaat edin ve nebilerle beraber olun. Sabit kadem olun ve şehitlerle beraber olun. Ve salihlerle beraber olun. Öyleyse bunlar Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. O zaman üzerlerine nimet verdiklerin yolu sırat-ı müstakim kimin yoludur? Peygamberlerin yoludur, sıddıkların yoludur, şehitlerin yoludur, salihlerin yoludur. Ve bize de Allah-u Teala öğütte bulunuyor. Siz de onlara tabi olun, onlarla beraber olun. Sıddıklarla beraber olun, nebilerle beraber olun, şehitlerle beraber olun ve salihlerle beraber olun. Allah'ın izniyle. İşte sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. İkinci basamağında olayları değerlendirir ve Allah Teala ikinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenlere göre iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler her devirde insanlar %90'dan fazlası. Nereden bu hükme ulaşıyorsun diye düşünebilirsiniz. Tabii ki ayetlerden. Araf 179'da Allah Teala şöyle buyuruyor. لَقَدْ زَرَانَ لِي جَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَوْنَ بِيَا لَهُمْ عَيُّنُ لَا يَبْسُرُنَ بِيهَا لَهُمْ عَزَانِ لَا يَسْمَعَنِ بِيهَا İnsan ve cinlerin çoğu için cehennemi hazırladık. Onların kalpleri var fıkıh etmezler, onların gözleri var görmezler, onların kulakları var işitmezler, onlar hayvanlar gibidirler. Her devirde insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'la arandaki kapılar kapalı. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz istisnasız kapalı olan kapıları Allah Teala açıyor ve ondan sonra 7 furkanın sahibi kılıyor sizi. Enfal 29'da ya eyyühellezine aminu in tettakullaha yec'al lekum furkanen. Takva sahibi olursanız size furkanlar verir. 7 furkan. Yani o kişiyi Allah Teala mürşidi mürşit olarak gösterir. Halk arasında bir söz var biliyorsunuz. Nuh diyor ama peygamber demiyor. Bu Nuh diye peygamber demeyen kişiler kimlerdir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte dilemeyenler 19 negatif özelliğin sahibi olarak şeytanla birlikte hayatına devam edenlerdir. Ama kalpten ulaşmayı dileyenler, onlar kendilerini şeytanın boyunduruğundan kurtarmak isteyen Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tek bir dilek sizi anında 19 tane pozitif özelliğin sahibi kılıyor. Dilemediğiniz an 19 negatif özelliğin sahibisiniz. 19 negatif özelliğin sahibi olanların hepsi şeytanın ülkesinde hayatlarını yaşıyorlar. Ama şeytanın ülkesinden kurtuluş, pasaportu alıp Allah'ın ülkesine geçiş bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek şu anda slaytımızda görüyorsunuz. Yani Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. Siz bu dünyada 8 milyar insan var. Hepsi hayatlarını şeytanın ülkesinde gözlerini açarak başlarlar. Ama Allah Teala katından mutlaka hidayetçiler gönderiyor. Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler Allah'tan pasaportu alıp şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine adım atanlardır. Evet, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler 7-8 aylık süre içerisinde Allah mutlaka onlara hacet namazını mürşit gösteriyor. Allah mutlaka onları mürşitlerine ulaştırıyor. Ve mürşide ulaşıp tabi olan kişi ki neydi? Üzerlerine nimet verdiklerinin yolu sırat-ı müstakim. Öyleyse sırat-ı müstakim mürşitlerine tabi olanların yolu. Tabiyet noktasında o kişi Allah'tan 7 nimetin sahibi olur. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olur. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi 4 kalp

fıtratının sahibiydi. Allah kalbindeki ekiniti almıştı. İhbatı koymuştu. Kalbi kendisine çevirmişti. Göğsünden kalbine nüronunu açmıştı. Ama mürşidine tabi olduğu an Allah mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor ve böylece o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, iman yazılması gerekli mi? Evet. Çünkü Allah Resulü şöyle buyuruyor. Nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için o kişinin kalbine imanı yazılması lazım. Hangi ayet gelince? Mücadele 22. Resulullah bu konuda ne buyuruyor? En-nezafetu minel iman. Yani nefsin tezkiyesi, temizlenmesi imandan gelir. Kalbe iman yazılmadıkça ne yaparsanız yapın, o nefsi temizleyemezsiniz. Ama ne zaman kalpten Allah'a ulaşmayı diler de mürşidinize tabi olursanız Allah Teala kalbin mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Neden böyle sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 afeti kalpte tutan bir sistem var, küfür kelimesi. Öyleyse o afetlerin kalpten temizlenebilmesi her şeyden evvel küfrün dışarıya atılmasına bağlı. Yerine neyin gelmesi lazım? İman. Faziletleri kalpte tutan sistem imandır. Afetleri kalpte tutan sistem küfürdür. İşte mührü açıyor Allah-u Teala. Küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor ki o noktadan itibaren zikretmeye başladığınız an ne olsun? Allah'ın katından rahmet, fazil ve selavat gelsin. Fonksiyon eda etsin ve ne yapsın? Sizi zulmetten nura çıkarsın. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman mürşidinize tabi olursanız 7 nimetin sahibi olursunuz. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Hangi ayet gelince? Mümin 15. Kalbinize iman yazılır. Hangi ayet gelince? Müdara 22. Günahların sevaba çevirir. Hangi ayet gelince? Furkan 70. Ruh vücudu terk eder. Hangi ayet? Nebe 39. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kul olur. Hangi ayet? Rahat 36. Zikretmeye başlarız nefs eskesi. Hangi ayet? Zümer 23. Ve irade güçlenmeye başlar. Hangi ayet? Bakara 257. Allah-u Teala sizi zulmetten nura çıkartıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre dini yaşamaya başladığınız an her saniye her an mutlak surette kalbinizde o ayet-i kerime yaşamaya başlarsınız. Ve 7 ayetle mürşidinize tabi olduğunuz an cihat başlar. Bu cihat nefsin cihadı. Mürşidine tabi olduğunuz an ne başlar? Hicret başlar. Ne diyor Allah Resulü hadisinde? Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Yani hicretten murat ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ankebut 26'da ne diyor? وَاَمَنَ لَهُ لُوتُ اَنِّي مُحَاجِرٌ اِلَى رَبِّي. Lut aleyhisselam Hazreti İbrahim'e tabi oluyor ve iman ediyor. O zaman diyor ben Rabbime hicret edeceğim. Öyleyse sevgili kardeşim siz mürşid önünde tövbe ediyorsunuz. Tövbe ile birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Tövbe sona ermedikçe hicret seyri sülük sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Tevrat'ı araştırıyoruz. İncil'i araştırıyoruz, Kur'an'ı araştırıyoruz. İkinci safa olarak tövbe karşımıza çıkıyor. Yani mutlak surette Allah'ın tayinli mürşid önünde tövbe edeceksiniz. Sahabeyi sahabe yapan olay Resulullah'ın önünde tövbe edip biat etmeleri. Mürşidi mürşid kılan olay mürşidine tabi olup imanın tapusunu elde etmeleri. Yunus ne diyor? Taptuğun tapusunda kul olduk kapusunda. Yunus miskinçiydik piştik elhamdülillah. Öyleyse herkes mürşidinin imanıyla iman sahibi oluyor. Tapusuyla o imanın tapusunu elde ediyor. O zaman tabi olduğunuz sevgili kardeşlerim ne yapmanız lazım? Tabiyetinizi gerçekleştirdikten sonra 7 nimet, 7 kalp şartıyla nefs eskisi. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezkiye kademeleri bir bir neyle geçilir? Allah zikriyle. 17 bin zikir, 15 bin zikir nefsi emmare. 17 bin zikir nefsi levame. 19 bin zikir nefsi mülhime. 21 bin zikir nefsi mutmainne. 23 bin zikir nefsi raziye. 25 bin zikir nefsi marziye ve 33 bin nefsi tezkiye. 33 bin zikirle 7-8 aylık süre içinde ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 7 kademede nefsiniz tezkiye oluyor. Ve siz Allah'a kul oluyorsunuz. Allah Resulü ne diyordu? Size susmayı emrediyorum. Sustunuz. Ulaşmayı dilediniz. Size itaati emrediyorum. İtaat ettiniz. Ulaşmayı dilediniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Size
Cihadı emrediyorum. Nefsinize karşı cihadı başardınız. Size hicreti emrediyorum. Hicretle ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı. Size kul olmayı emrediyorum. Fizik vücudunuz şeytana konmaktan kurtuldu. Allah'a kul oldu. Ve size cemaat olmayı emrediyorum. Onun için Allah Resulü cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konferansımızın sözleri burada tamamlanıyor. Gerçekten de dinimiz ezeli ve ebedi tek bir din. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar bay ve bayan bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı, yaşamasını istediği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam. Üç esas üzerine bina edilmiştir. Allah tektir. O tek olan Allah'a teslim olmamız lazım. 22. basamakta ruhumuzu teslim etmek, 25. basamakta fizik vücut teslimi, 26. basamakta nefs teslimi, 27'de ihlas ve 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimini içeriyor. Allah tektir. Tek olan Allah'a dört teslimi teslim olacaksınız ve arkasından tevhidi gerçekleştireceksiniz. İşte 14 asırlı ve sahabenin hepsi bunu gerçekleştirdi. Hangi ayet gereğince? Al-İmran 110. Ne diyor ayet Al-İmran 110'da? 110'da "Kuntum hayrin ummetin uhrecet linnas." Siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Ne diyorsunuz? "Tamrun bil ma'ruf ve nehyen anil münker." Maruf emreden münkerden nehy edersiniz. Nerede bu emri görürseniz, maruf emreden münkerden nehy ederseniz bilin ki o Allah'ın bir veli mürşididir. Öyleyse hepsi veli mürşid oldular. Hepsi Allah'ın zatına davet ediyorsa göre bize de düşen onların ayak izini takip etmek suretiyle kendimize Allah'a ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol itaz etmek, o yola ulaşmak bir dilekle mürşide tabi olmak ve böylece 7 sabah 4 teslimi yaşayarak sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak hepimizin hedefi olması lazım. Efendimizin sözleriyle bitiyorum. Ne diyor, dua ediyor? Sahabenin yolu sizlerin de yolu olsun. Biz de diyoruz ki bütün kardeşlerimizin yolu sahabenin yolu olsun. Üzerlerine nimet verdiklerin yolu olsun. Evet, kardeşimiz bana işaret etti. Her zaman olduğu gibi konferansların bitiminden sonra biz bir tövbe gerçekleştiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz, sırat-ı müstakimi üzerlerine nimet verdiklerinin yolu olarak siz de yaşamak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyorum. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancak taht nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Evet, bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? 2, ben neden bu kadar çirkinim? 3, ben neden doğdum? 4, ben neden dışlanıyorum? 5, ben neden eziyim? 6, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları
kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah اَتَّازِيمُ الْاَمْرِ اللّٰهِ شَفَقَةُ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da hidayet ve nurdur. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın korumasında enne nahnu nezelne zikre ve enne lehu'l hafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. O zaman Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an'ın da hidayet ve nur olduğunu ayetlerde görüyoruz. Maide 44, Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46, İncil hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim Şura 52, Ahkaf 12, hidayet ve nurdur. Birinci sual, Allah-u Teala niçin bütün kitapların bir hidayet ve nur olduğunu ifade ediyor? Hidayet, dinin temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların hedefi hidayet. Kutsal kitaplar Tevrat, İncil, Kur'an hedefi hidayetse, kutsal kitaplarda Allah'ın emirleri var, uymamız gereken yasakları var ve bu kanunlar otomatik işliyor. Öyleyse bu kanunlara uymamız lazım. Kanunlara uymamız halinde Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememiz halinde mutlu olacağız. Zaten Allah-u Teala da hepimizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın emirlerine itaat, Allah'ın nuruna kavuşmayı, ulaşmayı ama isyan, yasaklar işlemek karanlığa gidişi ifade ediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat'ın hem de İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de hem hidayet olduğunu hem de nur olduğunu ifade ediyor. Temel şartlar üç kitapta da aynıdır. Üç kitapta nasıl hidayet ve nursa, üç kitapta bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. Mutluluk garantisi olduğunu şuradan anlıyoruz. Daimi zikre ulaşan herkes %100 dünya saadetinin sahibi olur. Beşinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın reçetesi %100 neticeye ulaştı diyor. Allah-u Teala daha evvel Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Yakub'a, tüm peygamberlerine indirdiği kitapları için aynı şeyi söylüyor. Hepsi bir hidayet ve nur. İnsanları hidayete erdirmek üzere dizayn edilmiş. Hidayet yoksa teslim olmak mümkün değildir. Hidayet yoksa kurtuluş da mümkün değildir. İşte kutsal kitapların hidayet, nur ve de öğüt olduğu buyuruluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ed-dinü nasihatin ed-dinü nasihatin ed-dinü nasihatin kimler için nasihat ya Rabbim, ya Resulullah? Allah için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, müminlerin yöneticileri için, tüm Müslümanlar için nasihat. Öyleyse her halükarda konunun temelinde hidayet var. Konunun devamında nur var. Konunun devamında nasihat var. Ve Kur'an-ı Kerim bütün bunların hepsini, kutsal kitaplar hepsi bunun muhtevasını alıyor. İkinci sual, insanların kutsal kitaplardaki hidayeti yaşaması neyle mümkündür? Evvela bu suale geçmeden evvelki suali Şura 13'ü de dile getirelim. Ve şer'a lekum min eddini ma vasa bihi Nuhan ve lezi evhayna ileyke ve ma vasa bihi İbrahim ve Musa ve İsa. Şeriat aynı şeriat. Ulul azm mevlerine verilen şeriat. Hepsi 7 Safa ve 4 Teslim. Temeli hidayet ve nur ve mutlak surette hedefe ulaştırıcı. Hidayet Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirleri mütevazına alıyor. Yasaklara uymayı gerektiriyor. Allah razı olsun. Ve akimü dine, dini ikame edin. Ve la teferraku, dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine ma tedum iley. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Dini ikame edin. Dinde fırkalara ayrılmayın. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu. Allah dilediğini seçer ve yehdi ileyhi men yünüb. Ve ulaşmayı dileyenlere de kendisine ulaştırır Allah-u Teala. İkinci sual, insanların kutsal kitaplardaki hidayeti yaşaması neyle mümkündür? Bakara 2'de Zalike kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Bugün kutsal kitaplarda şüphe yok. Huden hidayettir. Kimler için? Takva sahipleri için. Takva sahipleri için hidayetse o zaman Rum 31'de Münübine ili ve takku ve hakim sorar. Kimdir takva sahipleri? Takva sahipleri hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Bakara 223. O halde kim ki Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşır, tabi olursa, tabiyetle birlikte nefs eskesine başlar. Yunus 57'de Ya eyyühen nasu kad ca'akum mu'izetun min rabbikum ve şifan limâ fi sudûri. Sizlere öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Huden ve rahmeten lil mu'minin. İşte Araf 158'de Kur'an'ın herkese ait olduğu, Fusat 44'te ise Kur'an-ı Kerim'in amen olanlar için bir hidayet ve şifa olduğu buyuruluyor. Kulellezine amenu huden ve şifa. Amenu huden ve şifa hidayettir ve şifadır. Öyleyse her halükarda reçetenin mürşid tarafından verilmesi, çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Reçeteyi onlar veriyor ve bilmediklerimizi onlara sormamızı Allah-u Teala emrediyor. Bakara 151. Sizin içinizden size bir Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Kutsal kitaplarda birinci safa ve ikinci safa. Birinci safa Allah'a ulaşmayı, ikinci safa müşahede tabiyet. İnsanın hidayette olması için mutlaka takva sahibi olması gerekir. Evet. Takva sahibi olması için de Allah'a ulaşmayı dilemek lazımdır. Allah-u Teala Araf suresinin 158. ayet-i kerimesinde hidayete ermesi için de Resulüne tabi olmasını emrediyor. Ulaşmayı dilemesi, takva sahibi olmasına tabiyeti de mutlaka Resul'e tabi olmasına, hidayet ermesi için de Resul'e tabi olmasına bağlı. İnsanlık tarihinin her döneminde mutlaka Allah'ın kendisine öğrettiği insanlar Allah'ın mukaddes kitaplarını açıklamıştır. Hiç kesintisiz bir şekilde bir takım küçük gruplar her biri kendi mürşidine tabi olarak Allah'a teslim olma standartlarını devam ettirmişlerdir. Hadis-i şerifte bu ümmet içerisinde 40 kişi İbrahim meşrebi üzerinde, 7 kişi Musa meşrebi üzerinde, 3 kişi İsa meşrebi üzerinde, 1 kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem meşrebi üzerinde bulunur. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. Evet, Hazreti İbrahim meşrebinde 40 kişi, Hazreti Musa meşrebinde 7 kişi, Hazreti İsa meşrebinde 3 kişi ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in meşrebinde 1 kişi. Her devirde devrin imamları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in meşrebinde bulunuyor. Üçüncü sual, Allah'ın nurunu tamamlaması ile Resul'ün hidayet ve hak dinle göndermesi arasında ilişki nedir? İndirilmekte olan Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in devrinde tamamlanması, o devir için Allah'ın nurunu tamamlamasıdır. Ama bir taraftan da kıyametten evvel yaşanacağı kesin olan ikinci asr-ı saadetin Allah'ın nurunu tamamlaması istikametinde şekillendiğini görüyoruz. Allah Resullerini insanlara hidayeti öğretmek üzere, onlara tebliğ etmek üzere, bunu gerçekleştirmek üzere gönderir. Bu devirdeki Resul'ün görevi de insanlara hidayete davet etmektir. İnsanlara unutmuş olduğu hidayeti anlatmakla görevlendirilmiştir. Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Kutsal kitaplar nasıl hidayet ve nursa, Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'daki işaretleri 7 grup ayette zikrediliyor. Bunlardan bir tanesi de Saf 8-9. Yürüdünel yütfü nurullahi bi efvahim. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. Allah Teala Bakara 257'de Allahu veliyyul lezine amenu yukhrucu mine zulümati ile nur. Allah amin olanların dostları onları zulmetten nura çıkartır. Ve lezine kefer evliyamı tağut, ama kafirler de tağutun dostları, tağut da onları nurdan zulmete götürür. Tağut onları nurdan zulmete götürürken Allah'ın nurunu söndürüyor. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler, kafirler istemese de Allah-u Teala'nın nurunu tamamlayacaktır. İşte bu nurun tamamlanması, dinlerin birleştirilmesiyle alakalı. Son Resul'e, Mehdi Resul'e verilen görev dinlerin birleştirilmesi. Dinler yoktur. Ezeli ebedi tek bir din vardır ve Allah-u Teala Huvellezi ersele Resulehu bil huda ve dinil haki. Bu Allah ki Resul'ün hidayetle ve hak dinle. Hak din tek bir din. Resul ala dini kulli ve levkeriyel müşrikun. O müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Resul'ün hidayetle ve insanlara unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açık beyk doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan diniyle gönderen odur. Müşrikler kendi görseler bile. İşte muhtevaya baktığımız zaman bunu net olarak Mehdi Resul'de görüyoruz. Bu dönemde dinler birleşecek. Dinler yoktur, sadece tek bir din vardır. Allah tektir. Allah'ın vaaz ettiği bütün insanlar için tektir bu din. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça ve İslam. Ve kim ki bu dinden gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. Al-İmran 85'ten men gab yaptahu gayri İslam edinen felen yuk bilemin. O din kendisinden kabul olmaz ve o ahirette hüsrana düşenlerden olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bütün kutsal kitapları bir hidayet rehberi, bir nur olarak indirmiş ve kim bu rehberle hidayete ermek isterse önce Allah'a ulaşmayı dilemesini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz? Allah'a ulaşmak.
2: Ya ibadetle, namaz kılmakla ulaşırız ona.
3: Allah'ın emirlerini yapmakla. Vaktin varsa haça gidersin, zekat verirsin.
2: Kur'an-ı Kerim önce. İbadet, saygı, sevgi, peygamberimize, efendimize itaat, onun sünnetlerine uymak.
1: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
3: Allah'a neye ulaşır? İbadet ulaşır.
1: Ruh Allah'a ulaşır mı?
2: Ruh. Güzel soru. Bence iyi niyetli olduktan sonra bence 7-24 saat hep Allah'lansın.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden önce ölünüz buyuruyor.
2: Yine dediğim gibi emirlerini yapmak. Yani ölümü düşünmek, öbür dünyayı düşünmek, ona göre hareket etmek, ona göre ibadet etmek.
1: Evliyalar ölmeden önce ruhlarını Allah'a erdirmişler. Allah-u Teala bu talebi bizim de kalbimizde görmek istiyor. Allah'ım ölmeden önce ben de ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum. Bu duayı yapar mısınız?
3: Tabii ki yani.
2: Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz yani. Allah'ım ölmeden önce benim ruhumu sana ulaştırmaya nasip eyle.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda iyi niyetli olduktan sonra 7-24 Allah alasın dedi. İyi niyetli bir insan olmak Allah'a ulaşmak için yeterli midir? Yeterli olmadığı ifade ediliyor. Dinin hedefleri var, dinin vasıtaları var. Hedefler farz emirleri oluşturuyor, vasıtalar da farz emirleri oluşturuyor. Bu hedeflerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. İkincisinde mürşide tabiyet, üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefs teslimi, altıncısı ihlas ve yedincisi de irade teslimi. Allah-u Teala ruhumuzu teslim etmek için bizi mürşidimize ulaştırmayı istiyor. Çünkü mürşidsiz ne ruhun teslimi, mürşidsiz nefse fizik vücut teslimi, nefs teslimi mümkün değil. İşte işin başında Allah'ın ilmi devreye giriyor. Başlangıç noktasında herkes 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalet. İşte Redevi soruyor Allah Resulüne, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım ya Resulullah? İlmi öğren. İlmimin aleyhimden olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım ya Resulallah? Onunla amel et. Amelimin aleyhimden olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. Muhlis kul tamamıyla Allah için yaşayan kul. İşte fıkra odur ki baba erenler okuldan mezun olan, diploma alan, en derinde mezun olan kişileri vaaz sefasına kayıyla çıkartıyor ve vaaz gezintisindeyken fırtına kopuyor, şiddetli bir rüzgar, kayık sağa sola savruluyor. O zaman onlardan bir tanesi baba erenlere diyor ki, Daha öncesinde tabii. Matematik biliyor musun? Babaannenler hayır diyor. Öbürü fizik biliyor musun? Hayır diyor. Kimya biliyor musun? Hayır diyor. O işte şiddetli rüzgar fırtına koptuktan sonra babaannenler diyor ki yüzme biliyor musunuz? Hayır diyor. O zaman ömrünüzün tamamı gitti diyor. İşte bir insan Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsa ömrünün tamamı gitmiştir. Onun için Yunus diyor ki kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya gelmedi. Bütün mesele Kur'an'daki emir ve nehilere itaat. İnsanoğlunun açısından Allah'ın söylediklerinde haberdar olmak asıldır. İyi niyetli olan ama Allah'ın söylediklerini bilmeyen kişiler söz konusu olabilir. Ne yazık ki onların bu konudaki hüsniyeti onları kurtaramaz. Allah-u Teala bilmemeyi kurtuluş için sebep saymıyor. Allah'a ulaşmak hayatımızın en önemli olayıdır. Böyle bir dizaynda kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşun mümkün olmadığı Kur'an'daki Kerim'deki kesinleştirilmiştir. Ayetler bize bunu söylüyor. İşte 7 ayet-i kerimede onlar bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yok. Bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yok. 7 tane ayet-i kerime ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Ahiret hayatı cehennem olanın bu dünyada mutluluğu yaşaması mümkün değil. Ahiret hayatı cehennem olan bu dünyada da dünyayı istiyor. Vallahi Teala diyor ki kim bizden dünyayı isterse onun ahirette nasibi yok. İşte bizden dünyayı isteyenler veririz ama onların ahirette nasibi yok. Gideceği yer cehennem buyruluyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde insanlara kutsal kitapları açıklayan Resuller, Mürşitler göndermiş Allah-u Teala. Ve onlara tabi olmamızı emrediyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Güzel ama o kadarını yapamıyoruz maalesef.
3: 12 tane tarikat var. Aslında bu tarikatlardan bir tanesine girmemiz gerekiyor.
2: Önce peygamberler göndermiş. O peygamberlere inanmak, onların emirlerini yerine getirmek.
1: Bir mürşidinizin olmasını, Allah yolunda bir rehberinizin olmasını ister miydin?
2: İsterdik de olmuyor bu şartlarda. Ha, mürşid, mürşide bağlandım. Onun şeylerini okudum. Mesela ibadetlerini nasıl gösterse onları yapmaya uğraştım.
1: Ki o mürşidin olması sizi mutlu etti mi? Yani ne kazandırdı?
2: Ki duygulandırıyor insana. Mesela biz onların derslerini yaptık. Onun için çok toplantı yaptık. Günümüz o anda şeyimiz hep onların şeylerine geçti. Dualarımızla geçti. İbadetle geçtiği için çok bir has duyuyorsun. Huzur duyuyorsun, mutluluk duyuyorsun. Onları ben yaşadım. Çok şükür.
1: Ne kazandırır bir mürşid olması insana?
3: Ne kazandırır? Allah'a ulaşmayı, sevgisini, ona kavuşmayı kazandırır.
1: Mürşid yol gösterir mi?
3: Mürşid yol gösterir tabii.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda 12 tane tarikat var. Aslında bu tarikatlardan bir tanesine girmemiz gerekiyor. Bir tarikata mensup olmak kişiye ne kazandırır? Allah-u Teala Kur'an ayet-i kerimesinde tarikatı farz kılmış. Yani başka bir deyimle insan ruhunun hayatta Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 12 ayette. Ruhu Allah'a ulaştıran yol 4 bölümden oluşuyor. 1. bölüm yeryüzünün sathına paralel yatay bir sebil, yatay bir yolu oluşturuyor. Bu yol kişinin mürşidine tabi olduğu yerden devrin imamına dergahına uzanan yatay bir yoldur. 2. yol Devri İmam'ın dergahından seyri sülükün yapıldığı 7. gök katına kadar olan kesimi Tarık-ı Mustakim'i oluşturuyor. Öyleyse kişi hidayete ermek istiyorsa mürşide tabiyetle Tarık-ı Mustakim'e adım atması lazım. Aksi takdirde mümkün değil. O zaman bir tarikatta mensup olan kişi ne kazandırır? Kişi mürşidine tabi olup da Tarık-ı Mustakim adım attığı zaman Allah-u Teala'nın garanti tahtında o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını, nefsini tezkiye edeceğini, bunun mükafatı olan 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olacağını nasip eder. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim benim için vesileyi isterse Allah Teala ona cenneti, cehennemi haram kılmıştır. İşte hiçbir amel yapmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kim benim için vesileyi isterse ona şefaatim vacip olur ve Allah ona cehennemi haram kılıyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete, ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rahmetiyle cennete giriyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs eskesiyle cennete girerler. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman Resulullah'ın da buyurduğu gibi benim için Allah'tan vesile isterse ona şefaatim hak olur. Yani günahların sevabı aşağı ikinci kat cennete. Ümmetimin velileri kendi ameli değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Kalp temizliği zikirle emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik adımayı bir geçerek 7 kademe nefs eskesiyle kişinin kalbi %51 nurlanır. 3. kat cennete ve ümmetimin melekleri kendi ameliyle değil, Müslümanların merhametiyle cennete girerler. Bunlar hepsi Kur'an ayetlerinde yer almış durumda. Nahl 9 Allah'a ulaştıran yolu tayini Allah'a aittir. Bakara 45 mürşidinizi istani Allah'tan isteyin. Mürşidi olmayan 10 ayet gelince delalette. Bir tarikat mensubu olmak insana çok şeyler kazandırır. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. Bu mutluluk başkaların mutluluğunda mütevazısını alan bir mutluluktur. Tarikat mensubu olmak demek, delaletten kurtulup hidayete adım atmak demek. Tarikat mensubu olmak demek, kalbine imanın yazılması. Tarikat mensubu olursunuz, mümin olursunuz. Felaha erersiniz ya da olmazsınız. O zaman küfür üzere yaşarsınız ve direkt olarak cehenneme girersiniz. Kim tarikata girmemişse onun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cebber hocamız. Hasretle ve hürmetle gül kokan ellerinizi öperiz. Bursalı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer müsaadeniz olursa size bir sualimiz olacaktı. Allah'ın kitaplarındaki hidayeti tekzip edersek neye sebep olur? Tekrardan sizi çok ama çok seviyoruz Bursalı kardeşlerimiz olarak. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Cebber'cimiz. Sizi çok ama çok seviyoruz.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tüm Bursalı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Kire daha suvari tekrar edecek olursak Allah'ın kitaplarındaki hidayeti tekzip edersek nelere sebep olur? Mutsuzluğa sebep olur her şeyden evvel. Allah-u Teala Enam 155'te Hazâ kitab-ı mübarekin fetebi'uhu ve takkûl le'allekum turhamûn. Ona tabi olun. Takva sahibi olup Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece rahmete kavuşursunuz. 156. Bundan önceki iki taifeye kitap vermiştik. Bize verilmedi diye mazeret olmaması için size kitap veriyoruz. 157'de size kitap veriyoruz. Araf 147'de ise o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onları bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler yol edilmezler. Onlar gay yolunu görseler yol edilirler. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Davete muhatap oldukları zaman daveti kabul etmeyenler. O zaman otomatikmen dini tekzip etmiş oluyor ve o kişi tamamen şeytanın güdümüne giriyor. Kutaya baktığımız zaman bir Allah'ın ayetleri söz konusu, bir de bu ayetlerden yüz çevirenler söz konusu. Allah'ın ayetlerinin hedefi ne? İnsanların hidayete ermesi, ruhlarını ve işlerini, nefslerini Allah'a teslim etmeleri, mutluluğa yaşamaları. Fakat bir kısım insanlar Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Yani hidayeti tekzip ediyor. İnsan ruhunun ve işlerinin, nefsinin Allah'a teslimi olması keyfiyetini yalanlıyorlar. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte Allah-u Teala bu insanlara ağır bir azapla azaplandıracağını buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah Teala tüm kutsal kitaplarda bir mutluluk daveti sunmuş insanlara ve mutluluğumuzun artması için zikir yapmamızı da bir reçete olarak vermiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
5: Dua deyip de geçmeyin. En çok büyük benim nimet bence. Ama yapabilene çok büyük faydası var. Allah'ı anmak, peygamberleri anmak, onların yaşadıklarına gözünün önüne getirmek.
1: Zikir yapan bir insan, Allah Allah Allah diyen bir insan nasıl bir insandır? Hayatı nasıl değişir?
5: Tamamen Allah korkusu olan, zikreden insan kalbi temiz olur. Allah her zaman kapısını açık eder yani. Hiçbir zaman tara sokmaz. Genişlik verir yani.
3: Allah Allah demek ne kazandırır? Allah'a yaklaşmayı kazandırır.
1: İnsan zikredebilir değil mi her an?
5: Her an tabii ki, her zaman, her gün. Yani çok zorluklar olsa bile onları aşabiliyorsun. Diyorsun ki ya bu zorluğu nereden aştım? Allah kapı açıyor. Çocukların dayını çıktı. Ev tutamıyoruz. Eşyayı nasıl taşıyacağız? Nasıl yapacağız? Öyle korku endişe ama Allah kolaylığını veriyor. Allah'a ve bana diyorsun, bana dua et, ben kapılarını açarım. Yani herkesin kapısını, rızkını, yiyecek ekmeğini neresiyse veriyor zaten.
1: Sizce herkes Allah'ın mutluluk reçetesini uygulayıp zikir yapsa sahabe gibi bir mutluluk devri yaşar mıyız?
3: Herhalde, keşke öyle bir yaşayabilsek.
5: Yaşar ne demek? Evinde huzur bulur, mutluluk bulur.
0: Bir misafirimiz dua deyip de geçmemek lazım. Büyük veli nimet ama yapabilene dedi. İnsanlar da Allah'a dua etmeyi unutuyorlar mı? Furkan 77'de Allah-u Teala duanız olmasa Allah katında bir kıymetiniz yok. Bakara 186'da ise Allah-u Teala, kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Öyleyse her zaman Allah-u Teala kendisine yakarmamızı, problemlerimi Allah'ın çözmesini dua ederek Allah'tan çözümü beklememizi istiyor. Mümin suresinin 50. ayet-i kerimesinde ise 49'dan itibaren başlayalım. Mümin 49-50. Ne diyor? Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin, azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri de dediler ki Resulleriniz size beynelerle gelmediler mi? Yani dünya hayatını yaşarken Resuller size gelmediler mi? Evet dediler. Öyleyse siz dua edin. Kafirlerin duasını Allah-u Teala icabet etmez. Eğer kişi küfürdeyse Allah'ın o kafirlerin duasına icabet etmeyecek. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse o zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala yardımını esirgemiyor. Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki duadır. Allah-u Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Birinci hedef ruhun Allah'a teslimi. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Hani insanlar var derler ki Allah'ın benim kalbimden geçenin ne olduğunu biliyor. Bilmiyor mu? Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbimden geçeni bana versin. Evet, Allah sizin içinizden geçeni biliyor. Doğru, ama siz Allah'ı Rab mevkine koymak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şey talep etmiyorsanız, siz Allah'ın indinde yoksunuz demektir. İhtiyaç sahibi olan kişi, Allah'a devamlı dua eden de kişidir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizleri kalpten ama kalpten çok seviyorum. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı hocam. Kur'an-ı Kerim insanların ihtilafa düştüğü her konuyu açıklar mı? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an-ı Kerim insanların itirafa düştüğü her konuyu açıklar mı? Evet. Sayın Musa Hazretleri, çağımızın üç temel hastalığı var. Cehalet, ihtilaflar ve zaruret. İşte Nahl Suresi'nin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle buyuruyor. Kitap sana hakkında itilafa düştükleri şey onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amen olan Allah'a ulaşmayı dinleyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. İster Allah Teala hidayet ve nur desin, ister Allah Teala hidayet ve rahmet desin. Ama her halükarda olay bu. İşte la teşte müenten delaleti, benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Birleşmenin adresi hidayettir. Dinin birinci safhası rahmettir. İkinci safhası hidayettir. Ve üçüncü safhası öğün. Nahl 89'da sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için şunu söylüyor. Habibim, biz sana bu kitabı her şeyi açıklamak için indirdik. Yetmiyor Allah Teala, yeni açıklama daha getiriyor. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Demek ki bütün ilimler bu Kur'an-ı Kerim'in muhteşem kitabın içerisinde yer alıyor. Hangi sual sorulsa sorulsun, en güzel cevabı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Avusturya'dan bir kardeşimiz. Durum hocam, mürşit için kılınan hacet namazında netice illa rüya şeklinde mi gösterilir? Yoksa uyandıktan sonra da gün içerisinde cereyan eden bir takım hadiseler veya işaretler şeklinde de gösterilebilir mi? Tabii olabilir. Gönül gözünü açar. Buna devamlı gösterebilir. Nitekim Muhterem Efendimiz öyle buyurdu. Abdülhakim Şeyh Hüseyin Hazretleri'ni birisi onu devlet vazifelisi olarak izlemeye gidiyor. İstihbarat teşkilatından bir gidiyor, geziyor. En sonunda o kişi itiraf ediyor, diyor ki nereye gidersem gideyim. O benim yanımda. En sonunda tabi oluyor. Berlin'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların kalbinden küfür alınır ve iman yazılır. Camilerde kalbin de zerre kadar iman olan cennete girer diyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen İnsanın kalbinde zerre kadar iman olur mu? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kalbine iman girmez. Çünkü Hücurat 14'te Araplar biz mümin olduk. Kullem tu'minu. Hayır, siz mümin olmadınız. Lakin kusura istemna. İslam dairesine girdik deyin. وَلَمَا اِلْقُوا اِمَّانَ فِي قُلُوبِكُمْ Kalplerinize iman girmedi. Yunus ise diyor, içi kafir dışı Müslüman çok. İşte bu içi kafir dışı Müslüman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Amelle şey diyorlar. Ama İslam'da niyet amelden üstündür. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Niyetleri olduğu için. Duaları olduğu için. Öyle insanlar var cehennemlik

olması ve o kişi uçuş sahibi olmasıyla gerçekleştirir. Polonya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, ruh teslimini yapmış kişi, üzerindeki devrin imamının ruhu, kişinin zikir etmediği zaman diliminde günah işlemesi sebebiyle başın üzerinden ayrılır mı? Açıklar mısınız? Evet. Günah işlediği zaman ruhun fizik vücut ve nefsin birlikte işlediği günaha iştirak etmesi mümkün değil. Bu normalde de böyle. Mürşide tabi olmazsanız nefs ve ruh birlikte günah işlediği zaman ruh vücuttan ayrılıyor. Ama ne zaman hayrı işlerseniz o zaman ruhun tabiyetinde mutluluğu yaşarsınız. Nefsinize tabi olup günah işlediğiniz an mutsuzluğu yaşarsınız. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın amellerinden Allah'ın eksiltme yapmasını izah eder misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. İşte Zümer suresinin 65. ayet kerimesinde وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَلَنَزِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ يَبَتَّنْ اَعْمَالُكَ لَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Şirk koşarsan hüsrana düşerlerden olsun. Amelin boşa gider. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte, hüsranda ve ameli boşa gidiyor. İşte nasıl Allah'a ulaşmayı dileyen kişi yedi furkanın sahibi olduğu zaman o güne kadar işlediği günahların her furkan bir işte yedi de biri Allah Teala ona sevap yazıyorsa nedir birinci furkan? Allah Teala kulağını açıyor. Yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Semih hasasını açıyor. Yedide bir günah miktarı kadar ona sevap yazıyor. Kalbindeki fıkıh aldığı zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Fıkıh hasasını açtığı zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Kalbine iman yazıldığı zaman, kalbine ihbat koyduğu zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Baş gözündeki camın mesire aldığı zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Basar asası şengişat perdeyi aldığı zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Toplam yedi furkanla birlikte o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala o miktar kadar sevap yazıp örtüyor. Tersi de söz konusu. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse bu engellerin konulması noktasında da amellerin yedide biri eksiltiyor ve böylece onun yaptığı bütün ameller boşa gidiyor. Ama günahları sebebiyle de cehenneme gidiyor. İstanbul'dan bir kardeşim Efendimiz Sekinet ve Feyz Allah-u Teala'nın ahsen rızık olarak devrin imamlarına verdiği ve imamlardan etrafındaki herkesi infak eden özel Allah-u Teala'nın özel ikramlarıdır diye buyurdular. Feyz kardeşlerimize duyduğumuz sevgi, muhabbet, hürmettir diyebilir. Diyebilir miyiz? Allah-u Teala'nın nurları var. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur, feyz bir nurdur, salah bir nurdur. Ama Muhterem Efendimiz bu nurların ahsen rızık olduğu buyuruluyor. Sekinet ve feyz. Muhterem Efendimizin sohbetini dinlediğimiz an onun başının üzerindeki salah nurundan dinleyenlerin kalbine mutlaka feyz ulaşır. Ve o kişiyi feyz nurunun sahibi kılar. Aynı zamanda herhangi bir korku hali söz konusu olduğu zaman yine devri imamının başının üzerindeki salah nurundan o kişilerin kalbine o nur ulaşarak onları sükunete kavuşturur. Allah-u Teala Enfal suresinin

11. ayet-i onun Allah-u Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Korku hali söz konusu ama Allah-u Teala onları uyku haline geçiriyor ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak, onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. İşte bu indirilen sekinet nuru. Fetih Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde vellezî enzele sekinete fî kulûbil mûminîne liyezdâdû imânen me'a îmânihim, imanlarına iman katmak için. Lillâhi cunûdü semâvâti vel ard, göklerin orduları, yerin ve göğün orduları Allah'ındır. Ve kâne Allahu alîmen hakîme. Ahsan rızık gönderiyor Allah Teala. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Fatır Suresi 3. ayetini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Fatır 3, Allah tarlalardan buğday, arpa, çeşitli meyveler verir, bu yerden rızıktır. Bu yerden rızıktır. Tarlayı süren mahsul eken de, mahsulünü toplayan da, faydalanacak olan da, rızkı alacak olan gene yine fizik vücuttur. Allah-u Teala bir de göklerden rızık verir. O da nefsin rızkıdır. Allah-u Teala fizik vücudun yaptığı zikir üzere göklerden rızkını, rahmet, fazıl ve selavat olduğu nurları gönderir. Bu rızık kişinin göğsüne gelir. Göğsünde Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek nefsin kalbine ulaşır. Kalpteki iman kelimesini fazlalar. Yapışır böylece göklerden gelen rızıkla nefs tezkiyesi başlar. Bu rızık fizik vücudun rızkıdır. Fizik vücuda gelir. Fizik vücut onu nefsin kalbine gönderir ve böylece nefsin kalbine infak eder. Nefakalandırır. Bu fizik vücutla nefs arasında bir infak nefaklandırma olayıdır. Fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide gelen rızık fizik vücudun nefsi infak etmesini oluşturur. Allah Teala imandan sonra insanların nasıl döndürüldüğünden de bahsetmektedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine ulaşmışsa, Allah'a ulaştırmışsa o kişi için tehlike başlar. Eğer kişi rızk zikrini yavaş yavaş arttırıyorsa hiçbir tehlike olmadan hedefe doğru gider. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik ucunu da nefsini de teslim etmiştir. Kişinin zikirleri paralel gidiyorsa gene tehlike yoktur ama kişi ilerleme kaydedemez. Eğer zikri aşağı inmeye başlamışsa hidayetten fıska doğru, hidayetten delalete doğru tehlikeli bir gidiş söz konusudur. Allah razı olsun. Hepinizin ikinci an saadetine ulaşmanızı Rabbimizden, Efendimizin metiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7. 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Anam Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam. Bugün birçok fırka, grup var. Hepsi doğru olan biziz, ötekiler yanlış yolda diyor. Kimin doğru veya yanlış olduğunu nasıl anlayabiliriz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, çok basit, çok kolay. Allah Teala indirdiği kutsal kitaplarda Tevrat'ın da Furkan olduğu, İncil'in de Furkan olduğu ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in Furkan olduğunu buyuruyor. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran ölçü demektir. Öyleyse standardımız belli. Neye göre doğru? Kur'an-ı Kerim ile karşılaştırıldığında, Kur'an-ı Kerim ile çakışıyorsa, Kur'an-ı Kerim teyit ediyorsa o doğrudur. Kur'an'la karşılaştırıldığı zaman Kur'an'a uymuyorsa, Kur'an ayetleriyle ihtilaftaysa o da kesinlikle yanlıştır. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki aralarındaki ihtilafı Allah-u Teala çözecektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberler bulundukları dönemlerde asaleten devrin imamıdırlar. Şimdi bugüne baktığımız zaman son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den sonra Nebi gelmeyecek. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. O zaman hayatta olan devrin imamı hakkında Allah ne buyuruyor? İşte hayatta olan devrin imamı için şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa o kavmin içerisinde, o kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan veli resuller var. Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmette Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. İşte şu anda her bütün kavimlerde yaşayan veli Resuller arasında Allah bir kişiyi Alimran 179'a göre seçiyor. Alimran 179'da ne diyor Allah-u Teala? Allah sizi gaybe müttali edecek, gaybi bildirecek değildir. Lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybi o Resulüne bildirir. Öyleyse her devirde gaybi kendisine bildirdiği, Allah'ın gaybi kendisine bildirdiği devrin imamıdır. Ve devrin imamı Allah tarafından bu ayet gereğince kavim Resuller arasından seçiliyor. O halde Allah'a ve onun Resulüne iman edin. Burada da bize bir emir var. Her devirde Allah'a ve onun Resulüne, yani Allah'ın vekaleten devrin imamı için seçtiği Resulüne iman edin. Eğer amin olur, takva sahibi olursanız o zaman sizin için büyük ecir vardır. Şimdi eğer olay buysa her devirde kavim Resulü arasında seçilen vekaleten devrin imamı secde 24'e göre belirleniyor. Secde 24'te. Ve Allah Teala buyuruyor ki Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir eline sorun. Ve ma arsalna min qablike illa ricalen nuhi ileyhi fesel'u ehle zikrin la ta'lemun. İşte Alimran 179'a göre seçilen Allah'ın kendisine gaybi bildirdiği secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ettiği kişiyi Allah Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız ona sorun diyor. İşte bugün sorduğumuz zaman neyle karşılaşıyoruz? Sorduğumuz zaman ne yazık ki Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan bazı küçük tasavvuf grupları var. Ama onların da çoğu Kur'an-ı Kerim hakikatlerinden haberdar değil. Gelelim Resulullah'ın, belki birileri der ki biz Resulullah'tan sonra hiç Resul tanımıyoruz. Biz bu Kur'an ayetlerine sizin gibi mana vermiyoruz. İşte ne, tekrar şimdi ayetler çerçevesinde olaya baktık. Şimdi Resulullah'ın vaaz ettiği hadisler çerçevesinde bakalım bu konuya nasıl ulaşıyoruz. 7 grup hadiste mürşide tabi. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber için benden sonra Nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de hayatta olan devrin imamını halifeye işaret etmiş midir? Evet. Ona itaat bana itaattir demiş midir? Evet. Ona isyan bana isyandır demiş midir? Evet. İşte her devirde hangi grup olursa olsun mutlak surette kalben ulaşmayı diledikten sonra hacet namazıyla devrin imamını sormalıdır. Şimdi birçok grup var. Bu grupların başında birileri var. O birileri öncelikle devrin imamını sormalı. O birileri devrin imamına itaati bu hadis gereğince gerçekleştirmesi lazım. O bahsettiğim ayetler çerçevesinde de bir kere daha Allah ve Resulüne itaat edin. Demek ki her devirde Allah'ı temsil eden vekaleten devrin imamı Allah'ın Resulü Allah'ı temsil ediyor. Ona itaati Allah farz kılmıştır. Ona itaat Resulullah'a itaattir. Ona isyan Resulullah'a isyandır. Şimdi sorsan herkes der ki ben sünnet-i seniyye tatbik ediyorum. Güzel de sünnet-i seniyye tatbik ediyorsan Resulullah'ın bu hadisine uyuyor musun? Hayır. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hangi dönemde yaşarsanız yaşayın, hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunup kelamını işitmek üzerinize farz. Resulullah'tan sonra sahabe sual soruyor. Biz dinimizi senden öğrendik ya Resulullah. Bizden sonra insanlara dini kimden öğreneceklerdir? Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Her devirde size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Öyleyse birçok fırka grup var. Her şeyden evvel bu insanların yerine getirmediği bir hakikat var. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede bahsettiği, 12 ayette üzerimize farz kıldığı ve dünya hayatını yaşarken mutlaka Allah'ın emaneti olan ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemiz gerektiğini Kur'an ayetleri bize açıklıyor, zikrediyor. İşte eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olduğu zaman Kur'an'daki İslam'ı yaşar. Kur'an'ın hayata geçirilmesi Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşitledir. Mürşitsiz Kur'an-ı Kerim'i yaşamak mümkün değil. Sahabe Resulullah'sız bir Kur'an-ı Kerim yaşayabildiler mi? Hayır. Herhangi sahabeye sual sordularsa ne diyordu aldıkları cevap? Ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. Ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. İşte bugün bu sual da aynı şekilde mutlaka her devirde dinde fırkaların olmaması, nizaa düşülmemesi, tevhidin gerçekleşmesi için bilinmeyenlerin mutlaka devrin imamına sorulması, doğruların devrin imamından öğrenmesi, yanlışların da hayatımızdan onun açıklamasıyla çıkarılması gerekir inşallah. Allah razı olsun. Van'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Eskiden teheccüde uyanıp zikirlerimi yapardım. Şu an yapamıyorum. Tekrar yapabilmem için ne buyurursunuz? Üç şey sana öneriyorum. Bir, Efendimizin sohbetlerini devamlı takip et, dinle. İki, zikrini tekrar işte ait olduğu, yani hangi zikir sayısını sana kolay gelirse yapmaya başla ve yavaş yavaş arttır. 3. Efendimiz'den öğrenmiş olduğun ilmi hayata tatbikinde ulaştığın zikir seviyesini de insanlarla paylaş. Yani Allah yolunda hizmette bulun. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de kaza namazı var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَقِمُ السَّلَاةَ اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَيْمُونَ كِتَابًا مَوْقُودًا. Muhakkak namaz, namazı Allah zikredin, daha sonra namazı erkanı ile kılın. Muhakkak ki namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farz olmuştur. Şimdi bu farz vaktinde kılınmıyorsa daha sonra da kaza edilebilir. Nereden biliyoruz? Kaza edilebilir. Resulullah'ın açıklamalarından biliyoruz. Ama mutlaka namazın kılınması lazım. Sünnetler kılınmadığı takdirde derecet kaybı yoktur ama farzlar yerine getirilmediği takdirde derecet kaybı vardır. Ve siz o farzı sonradan kaza ederseniz o zaman mesela geçmiş ikindinin vaktini farzını kıldıktan sonra onun bir kazasını da kılabilirsiniz. İnşallah Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam. Efendim sohbetlerinde anladığımız kadarıyla her olayda Allah'ın müsaadesi olduğunu idrak ettik. Bize dokunan her olayda Allah-u Teala'nın nefsimizin bir hastalığını işaret ettiği, orayı iyileştirmemiz gerektiğini öğrendik. Bize isabet eden olaylar nefsimize dokunduğu, o anda doğru düşünüp doğru davranış biçimini sergileyebilmemizin en büyük nedeni, sergileyemememizin en büyük nedeni nedir? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala'nın emrettiği biçimde hayatı yaşamamamızdır. Aslında her olayda Allah-u Teala emirlerine itaat etmemizi, yasaklara uymamızı istiyor. Yani yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Kul olmak devamlı Allah için çalışmaktır. İbadetler çerçevesinde değil, hayatı Allah için yaşamaktır. Öyleyse her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakmamız lazım. Allah'ın gözlükleri değil de kendimizin gözlükleriyle, nefsimizin gözlükleriyle baktığımız zaman o zaman kesinlikle doğrudan sapabiliyoruz. Nitekim Allah Teala bizi uyarıyor. Şirke girmeyin. Bizi uyarıyor. Dinle fırkalara ayrılmayın. Bizi uyarıyor. Teslimlerinizi gerçekleştirin vesaire. Ama serbest irade sahibi kul bunları yerine getirebilir ve yerine getirmez. İşte yerine getirmediği noktalarda devamlı olarak kayıpları oluşuyor. Ve bu kayıplar arttıkça şeytanın da üzerimizdeki negatif tesiriyle ne yazık ki olay olur olmaz hemen anında doğruyu tahakkuk ettiremiyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Efendimiz zimmetiyle sizi çok ama çok seviyorum. Bütün Denizli kardeşlerim adına Gül Kukan ellerinden öpüyorum inşallah. Müsaadelerinle bir sualim olacaktı hocam. Allah'a yaklaşmanın anlamı nedir? İslam'ın şartları yerine getirmek, senede bir kere Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek gibidir. Açıklar mısınız? Tekrar büyük okanelerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a yaklaşmanın anlamı nedir diyor kardeşimiz. İmanın şartlarını yerine getirmek, senede bir iki kere Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek mi diye açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. İlk inen sure Alak suresi 19 ayetten oluşuyor. 19. ayet Allah-u Teala şu emri veriyor. Vescid vaktarib. Secde et, Rabbine yaklaş. Hayır, ona itaat etme. Secde et, Allah'a yakın ol, Rabbine yaklaş. Şimdi vaktarib, karebe kökünden türeyen bir kelime bu. Nebile Sultanı Peygamber'in bir hadis-i şerifinde Allah'ın mukarrab kulları var diyor. Sahabe sual soruyor. O mukarrab kullar kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Onlar Kur'an ehli, onlar Allah ehli, onlar Allah'ın has kulları. Kur'an ehli dediği normal standartlarda mukarrab olması hasebiyle baktığımız zaman ulu elbab, Allah ehli, muhlisler ve Allah'ın has kulları salihler. Bunlar Allah'ın mukarrab kullarıdır. İnsanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Sahabeye Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye soruyor. Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Şimdi olay buysa, o zaman bu kardeşimizin söylediği imanın şartlarını yerine getirmek veya senede bir kere Kur'an-ı Kerim hatmetmekle bu hedeflere, bu yakınlığa ulaşmak hiç mümkün değil. Ya Allah Resulü boşuna mı söylemiş veya Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Mesela Ulu Elbab'la ilgili Allah'ın vaaz ettiği ayetlere bakalım. Ulu Elbab'la ilgili ayetler baktığımız zaman birçok ayet-i kerime işte Ulu Elbab'la ilgili birinci 7 bir ayet, ikinci devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi 12 tane ayet Ulu Elbab'la ilgili. Daha üçüncüsü var mı? Yok herhalde. Evet 12 tane ayet Ulu Elbab'la ilgili ayetler vardır. Allah bu ayetleri boşuna koymamış. E kimdir Ulu Elbab? Ulu Elbab'ın temel vasfı li Ulu Elbab ellezine yezkurun Allah'a kıyamen kuvden ve ala cunubim. O Ulu Elbab olan kullarım var ya onlar ayaktayken, otururken, yanısı yatarken hep Allah'ı zikrederler. Öyleyse Ulu Elbab Allah'ın yakın kulları daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahip imanın şartlarını yerine getirmek senede bir iki kere Kur'an hatmetmekle daimi zikre hiç kimse ulaşmıştır mümkün değil. Gelen o muhlislerle ilgili ihlas sahibi kullar. 12 tane ayet-i kerime Ulu Elbab'la kullar vardır. Muhlislerle ilgili olanlara baktığımız zaman 7 ayet daha fazlası vardır da buraya 7 ayet ilave edin. Belki onların da çoğunu. Şimdi Allah-u Teala bu kadar ayet-i kerime koymuş ihlasla alakalı. Bu imanın yerine şartlarını yerine getirmek Kur'an-ı Kerim'i atmedikle kimse muhlis kul olabilir mi? Mümkün değil. Bunun yolu nereden geçer? Evvela daimi zikirden geçer. Yeter mi? Yetmez. Kalp gözü ve kalp kulağıyla Allah-u Teala'nın yerin göğün melekütünü kendisine gösterdiği bir kişi olması lazım. Ama bunlarla ulaşmak mümkün değil. Gelelim salihlere. Salih kullara bakalım. Salihlerle ilgili de birçok hadis var. Birçok ayet var. Yani sadece 7 ayetten ibaret değil. Biz buraya sadece 7 ayeti aldık. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de salih kullarla ilgili 7'den fazla ayet söylemişse, muhlislerle ilgili 7'den fazla ayet söylemişse, Ulu Elbab'la ilgili 12 tane ayet Kur'an-ı Kerim'e koymuşsa, bunlar sadece söz olsun diye değil, bunlar insanlar için Allah'ın tayin ettiği hedeflerdir. İşte bu hedeflere ulaşabilmek mutlak surette evvela ruhun teslimi, sonra fizik vücut teslimi yetmez, sonra nefsin teslimiyle gerçekleşir. Kimdir Ulu Elbab? Nefsini Allah'a teslim eden. Kimdir muhlis kullar? Yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği tövbe-i nasuhla tövbe eden. Kimdir salih kullar? Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı. Öyleyse bunlar alel-i tayin hedefler değil. Bunlarla kimse ulaşamaz. Ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olmak da mümkündür ancak. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, burçlar var mıdır? Yıldızların insanlar üzerindeki etkileri var mıdır? Astroloji konusunda ne emri veriyorsunuz? Bir zülmani tatbikat. Evet gökte 12 tane burç var ama bu zülmanilerin kullandığı biçimiyle değil. Allah-u Teala Hicr suresinin 16, 17, 18. ayetlerine baktığımız zaman şöyle buyuruyor. Hicr suresinin 16. لَقَدْ جَعَلْنَا فِي سَمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّازِلِينَ. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık. 12 tane burç. Yani ayın tam darımını yapabilmesi için ulaştığı yerler güneşin etrafında. Bakanlar için onu süsledik. Hicr 17. حَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Biz bu burçlarda biz onu taşlanmış kovulmuş olan şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Yani burçlar var ama kovulmuş olan şeytanların emri alemini dinleyip oradan söz kapmaları mümkün değil. Burçlar burada bekçi vazifesini görüyor. Hicr 18, an kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse bu cinler, zülmani cinler veya diğerleri, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip eder. Şimdi Allah'ın hakikati açısından burçlar böyle. Bu ayetlerde zikredilmiş. Ama gerisi Allah'ın yasak ettiği ilmi nücum, zülmani tatbikat, şeytanın insanlara empoze ettiği yanlış terkinlerle söz konusudur, mümkündür. Allah razı olsun. Mardin'den Hasan Yılmaz, bir kardeşim, muhterem hocam, Hazreti Mevlana bir sözünde Mevlam için neyse değerim, işte ben o kadar ederim buyuruyor. Bu sözü açıklar mısınız? Çok doğru sevgili kardeşlerim. İnsanlar kendilerini hangi kantarda tartarlarsa tartsınlar, önemli olan Allah katında yerimiz. Örneğin Allah Teala diyor ki tamam sen dünyada kral olabilirsin, padişah olabilirsin ama duan yoksa benim katımda senin yerin yok, sıfır. Ama insanlar katında adam padişah, bir firavun, bir bilmem ne. Öyleyse önemli olan nedir? Önemli olan Allah katındaki değerim. Mevlam için neyse değerim, işte ben o kadar ederim. Evet, gerçekten de. Çok güzel bir söz. Allah katındaki değerimiz ancak biz o kadarız. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci sual, Efendimiz bir sohbetinde daimi zikir için 10 seneyi gözden çıkartacaksınız ve gece gündüz onun çalışmasını yapacaksınız buyurdu. Şu an ayrı zamandayız. Ruh teslimleri de daha kısa sürede gerçekleşiyor. Daimi zikirde de çok çalışırsak bir senede veya daha erken ulaşabilir miyiz? Hayır. Efendimiz ayrı zamandaki devrin imamı. Efendimiz bugünün şartlarıyla konuşmuştur. Dolayısıyla ideal noktada Efendimizin buyurduğu 10 sene belki bazıları için çok, yani Efendimizin buyurduğu iştiyak, liyakat, mükafat ölçüsü içerisinde gayret gösterenler için o. Öyleyse Efendimiz ne dediyse aynen bugün de geçerli. İkinci suali, hafta içi esmaları yetiştiremiyorum. Bir haftalık tüm esmaları cumartesi veya pazar günü fırsat bulduğumuz günlerde tamamlanacak şekilde çeksem uygun olur mu? Hayır, uygun olmaz. Her günün esmasını Efendimiz bildirmiş ve çekebildiğin kadarıyla çekeceksin. Ben o gün yapmadım, diğer günde yaparım. Ve zaten o günün esması var. Zikrin kazası yok. Zikir hangi oranda olursa olsun Allah daim zikri farz kılmıştır. Allah razı olsun. O halde esma cihetiyle baktığımız zaman cumartesi günü boşsan cumartesi günü esmalarını çekeceksin. Pazar günü boşsan pazar günü esmalarını çekeceksin. Ama bugün de geri kalan zamanlarda diğer günün esmasını çekmek istersen çekemez misin? Çekebilirsin tabii. Fırsat bulduğumuz günlerde tamamlanacak şekilde çeksem uygun olur mu? Evet, olabilir. İşte burada günlük okunması gereken esmalar, pazartesi günün çekilmesi gereken esmaları, salı günün çekilmesi gereken esmalar, çarşamba günü ve diğer günler, evet. 4 gün burada, 3 gün de burada, toplam 7 gün haftanın çekilmesi gereken esmaları karşındaki sayılarla belirlenmiş vaziyette inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Cappar Hocam, mübarek ve gül kokun ellerinizden hürmetle vasiyet öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle bir sual arz edecektim kıymetli hocam. Kıymetli hocam, 73 fırkadan tek birinin kurtuluşa ereceği bilinmektedir. Bu kurtuluşa eren fırkanın özelliklerini açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. 70 fırkadan tek birinin kurtuluşa ereceği bilinmektedir. Bu kurtuluşa eren fırkanın özelliklerini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, birisi hariç 70'i cehenneme, Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hariç diğerleri hepsi cehenneme girecek. Benim ümmetimden 70 fırka ayrılacak, biri hariç hepsi cehenneme girecek. 72 cehenneme girecek. Öyleyse ehli kitaptan, Allah-u Teala'nın kendilerine kitap indirdiği ehli kitaptan olan inanç gruplarının içerisinde her devirde kurtuluşa ulaşan fırka, fırka-i naciyedir. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, o fırka-i naciye kimlerden oluşuyor? Resulullah'ın cevabı, ben de sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Allah-u Teala Enam 153'te ve enne haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübûle feteferakav biküm han sebîliği. Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Şimdi burada ve enne haza sırat-ı işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona tabi olun. Kimdir sırat-ı müstakime tabi olan? Eğer Allah Resulü ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar deyince o zaman sahabe Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Peygamber Efendimiz'e tabi olanlarla birlikte sırat-ı müstakimde. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar deyince yani 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar kurtuluştadır. Şimdi 70 Fırka-i Naciye tabi olduğu mürşitle birlikte sırat-ı müstakimde olanlar. Bir insanın sırat-ı müstakimde olabilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İşte Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ Yani burada kendilerine ilim verilenler, irşat makamının, Veli Resulü, Nebi Resulü'nün söylediklerine Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi, kalplerinden ikincisini alıp yerine ihbat konularak kalplerinin mutmain olması. Muhakkak ki Allah amenü olan Allah'a ulaşmayı dinlerse mutlaka sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Öyleyse birinci safa sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ulaşıyor. O zaman ben ve sizin gibi, sizin gibi dediği zaman o siz dediği o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peygamber Efendimiz de mürşid olduğuna göre ikinci safa mürşide tabiyet. O zaman her devirde fırka-i naciye Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardan oluşuyor. Evet, her devirde Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardan oluşuyor. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân suresinin 112. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Durubet aleyhim zilletu aynema sıkrufu hablin minallahi ve hablin minennas. Onların üzerine nerede olursa olsun zillet alçanlık damgası vuruldu. Yani bütün insanlar ancak Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak müşriklerine tutunanlar müstesna. Yani ne demiş oluyor? Her devirde Allah'a ulaşmayı dileyen, sırat-ı müstakimde olan ve müşriklerine tabi olanlar hariç diğer insanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir gazaba uğradılar. Üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu onların ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberi haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyle. Ayetleri, yani Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyle. İşte bu onların Allah'a isyan etmelerinden, o haddi aşmalarından dolayıdır. Öyleyse özellikleri budur. 73'ü fırka, fırka-i naciye kurtuluyor. Ama fırka-i naciyenin özelliği Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olanlardan oluşuyor. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikte olmak, başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri Hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade eder?
4: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
5: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
6: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
7: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
8: İsterim tabii ama bulabilsek.
9: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
10: Şu anda yok.
11: Şu an yok.
12: Yok.
13: Yok herhalde.
14: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
15: Maalesef o inancımı kaybettim.
9: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elinin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak. Var yani. Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa temsilen 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için taneti mürşide ulaşmak, tabi olmak.
16: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha maasalavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vuslat. Vuslat ne demektir? Birinci sual, vuslat kavramı neyi ifade eder? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tabii bütün bu suallerin cevabı Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah ile olan ilişkilerimizde en önemli unsur vuslattır. Vuslat ulaşmak, vasıl olmak demektir. Kainatın en güzel vuslatı ruhumuzun onun gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Kimin ruhu bu dünyada hayatı yaşarken Allah'a ulaşırsa o kişi vuslata nail olmuştur. Mümin için hadis-i şerifte Allah'a vuslattan başka bir rahat, saadet yoktur. Evet. Ne diyordu bir hürafe? La rahate fi dünya. Dünyada rahatlık yoktur. Saadet yoktur. Kim için dünyada rahatlık yoktur, saadet yoktur? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ama kim için rahat ve mutluluk vardır? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranlar için. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması hidayet olarak devreye giriyor ama bir başka adı da vuslat. İki ayet-i kerime bize bu tarifi veriyor. Bakara 120 قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهِ وَالْهُدَى Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهِ وَالْهُدَى Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Alman 73'te ise قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ama Enam 87-88'de de Sırat-ı Müstakim'in Allah'a ulaştıran hidayet yolu olarak karşımıza çıkıyor. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْيَةٍ وَحْوَانٍ وَاشْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ اِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Onları Sırat-ı Müstakim'e, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. Bu Allah'ın hidayetidir. Sırat-ı Müstakim de o zaman Allah'ın hidayet yolu olarak karşımıza çıkıyor. Kullarından dilediğin onunla hidayet erdirir. Eğer şirk koşsalardı elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu. Yani kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaptığı din adına amel ne olursa olsun hepsi boşa gidiyor. Zümer 65'e göre. وَلَّقَدْ اُحُيَّ اِلَيْكَ وِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا اَنْشِرَكْتَ لَا يَبْتَتَّنَّ اَعْمَالُكَ لَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Zümer 65'te sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte, şirk koşarsan o zaman amellerin hepsi boşa gidiyor. Kimdir şirk koşanlar? Şirk koşanlar, ameli boşa gidenler, hüsranda olanlardır. لَتَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kimdir bu ameli boşa giden şirk koşanlar? Yunus 45'te قَدْ خَزِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Ant olsun, lika Allah'ı yalanlayanlar onlar hüsrandadır ve onların amelleri boşa gidiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu Allah-u Teala'nın indinde büyük öneme haiz bir konudur. Çünkü insanların kurtuluşu buna bağlıdır. Ve unutmayın ki Allah-u Teala herkesi bu fıtrat üzere yaratmıştır. Hadis-i şerifte ölmeden önce ölünüz. Mutu an kabre temutu.
ölmeden ölünüz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Bir şirkli olarak ruhun Allah'a ulaşması cehennem, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşması cennet. Şirkli olarak Allah'a ulaşanlar ölümle ruhu Allah'a ulaşanlardır. Ama şirksiz olarak Allah'a ulaşanlar dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Ve Allah Teala herkesten hayattayken ruhunun Allah'a ulaşmasını istiyor ki Rad 27'de اَلَّذ۪ينَ يَسُرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Ne zaman? Hayattayken Allah'a ulaştırırlar. Ve Allah'a ulaştırdıkları için de takva sahibi olurlar. Allah'a ulaşma dileğin, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor ve 8 kere üzerimize farz kılıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, bu dünya hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi ne yapmalıdır? Bu dünya hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi mutlaka takva sahibi olmalıdır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemelidir. İşte Rum 31 Münibine ileyhi ve takuhu ve akimussalâ ve lâ tekunel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Sakın müşriklerden olmayın. Şimdi Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala bunu Bakara 223'te öyle buyuruyor. Vettakullaha ve alemu enne mulaku. Takva sahibi olun, bilin ki mutlaka Allah'a mülaki olacaksınız. Evet, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Kesinlikle. Öyleyse hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi ne yapmalıdır? Rum 31'e göre Allah'a yönelmeli, Allah'a ulaşmayı dilemeli, takva sahibi olmalı. Şura 13'e göre Allah'ın seçtiklerinden biri olarak Allah'a yönelmeli ve Allah'ın onun ruhunu kendisine ulaştırmayı dilemesi lazımdır. Furkan 73 bunu kesinleştiriyor. Ne diyordu Yunus? Taptuğun tapusunda, kul olduk kapısında. Kalbine imanın yazılması, imanın tapusudur. Ne zaman kişinin kalbine iman yazılır? Haccet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman. Öyleyse herkesin kafasının estiği, beğendiği bir kişiye gidip tabi olması değil. Haccet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman kalbine iman yazılır ve o kişi imanın tapusunu elde eder. Uslatın esası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe ile bir etmesiyle birlikte uslata başlayacak, bir hüviyet kazanır. Tövbe vuslatın en önemli olayını oluşturur. Mürşid önünde yapılan tövbe ile ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Nefsin 7 tane kademelik tezkesi boyunca Allah'a doğru seyri sülük yolculuk yapar. Bu yolculuğun neticesinde de insanoğlu mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın garantisindedir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mürşid önünde yapılan tövbe için şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret, yani ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa suresinin 65. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam acaba ne buyuruyor? Nisa 65. 66. Nisa 66'ya bakalım inşallah. Bakın, وَلَوْ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتِلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَالُوا اِلَى قَلِيلًا مِنْهُمْ Eğer onlara nefslerinizi öldürün, nefslerin öldürmesi cihattır, nefse karşı cihat. Eğer onlara nefsinize karşı cihada çıkın veya yurtlarınızdan çıkın, Allah yolunda hicret edin. Çıkın yasaydık, farz kılsaydık muhakkak ki onlardan
pek az hariç bunu yapmazlardı. Neyse farz kılsaydık demek aslında farz kılınmış. Farz kılaydı demek ama ya onlardan pek azı bunu yerine getirmezlerdi. Ama yerine getirselerdi bu onlar için çok hayırlı bir şey olurdu. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini de kesinlikle farz kılıyor. Eğer bakın eğer onun pek azı hariç bunu

de onları sirat-ı müstakime ulaştırıcı. 66-67. İzen le ateynâhum min ledûne ecrün azîme. Böyle yapsalardı biz onlara katımızdan ecrün azîme verirdik. Yani onları en üst noktaya biz ulaştırırdık. Allah razı olsun. Üçüncü sual, vuslata eren kişide ne gibi değişimler olur? Sevgili kardeşlerim, vuslat Allah'ın garantisinde. Sadece kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Aslında neden Allah'ın garantisine diyoruz? Çünkü başlangıç noktasında herkes, kadın erkek, herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi olan kişi ayetlerden gafildir. Ama Allah-u Teala ayetlerden gafil olan bu kişiye ayetleri bilen ve görevini, ayetleri tilavet etmekle vazifeli kıldığı, iradesini teslim aldığı, tesbihte olan bir mürşidi ona gönderiyor katından. Kâle hebite cemî'an bâdukum bâdın adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne. Niçin siz ve şeytan diyor? Şeytan zaten %100 negatif, kalbi de tabi edilmiş. Sadece insanları Allah yolundan saptırmakla vazifeli. Yani öyle kendini söylüyor. Nefs de 19 afetin sahibi. Ama çok enteresan, nefs de şeytan dost gibi görünmesine rağmen birbirine düşman. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Çünkü nefs 19 afetten bir tanesi de cehalettir. Allah'ın ayetlerini bilmediği için şeytan tarafından kandırılıyor. Ve kandırıldığı için de devamlı kendi bindiği dalı kesiyor nefs. Yani اَنَّوْ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا. Yani insan cahildir, ayetleri bilmiyor. Cahil olan bu insan kendi nefsine, kendine zulmediyor. Zulüm nedir? Derecat kaybettiren her şey zulümdür bir insan için. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nefsine zulmetmeyin çünkü onun sizlerin üzerinde hakkı vardır. Şimdi vuslata eren kişiden ne gibi değişiklikler olur? Evvela Allah'a ulaşmayı dilediği an kesinlikle 7 Furkan'la ve 12 tane insanla mürşidine ulaşır. Mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 nimetin sahibi ve 7 kalp şartının sahibi olur. 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet. 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu başımızın üzerine yerleşir. İkincisi kalbe iman yazılır. Üçüncüsü o güne kadar işlenen bütün günahları Allah'a sevaba çevirir. Ve dördüncüsü ruh vücudu terk eder. Beşincisi fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Altıncısı nefs tezkiyesine başlar. Yedincisi de irade güçlenir. Böylece bu değişikliklerle o kişi nefsin cihadına başlar. Yani nefsin cihadı, cihad-ı ekber, nefs tezkiyesi 7 kalp şartı ile başlar. Hicret ise 7 nimetle gerçekleşir. Ve bu noktadan itibaren vasıta emirler, Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir var ama buna ilaveten İslam'ın 5 şartı yerine getirilir. Çok kısa süre içerisinde Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Yani Allah insanda tecelli ediyor. Hangi esmayla? Rahim esmasıyla. Rahman esmasının tecellisi herkeste Allah tecelli ediyor Rahman esmasıyla. Ama Rahim esmasıyla sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde Allah tecelli ediyor. Ve din vuslat yolculuğunun başladığı noktanın işaretini taşır. Ondan evvelkiler din için hazırlık safhasıdır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Yani Peygamber Efendimiz de buna işaret ediyor. Önceki dönem yetmu aleyküm ayetüne, o 3. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimde Resul birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Sonra ikinci görev nefs tezkiyesini yapmak. Yani nefs tezkiyesiyle Kur'an okunmaya başlıyor. Hidayet de okunuyor.

0: Dinin başlangıç noktasında ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, nefsin tezkiyeye başlaması, irademizin de tezkiye olunan oradan güçlenmeye başlar. Fizik vücudumuzla nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olmaya başlar. Vuslat olayının bizi ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Allah-u Teala evliya olmayı hepimizin üzerine farz kılmıştır. Evliya olmak da farz. Veli mürşit olmak da farz. Yani yedi safhanın yedisi de farz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin vuslatı yaşamasını, yani bize emanet olarak verdiği ruhun bu dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a döndürülmesini farz kılmış. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Zikirle, duayla ancak ruhumuz Allah'a ulaşır. Duayla ve niyetledir diye düşünüyorum. Nasıl ermişler, teslim olmuşlarsa evvele baktığımız zaman sahabe efendilerimize, hani bizlerin de onlar gibi yapması gereken şeyler.
3: Allah'a ulaşmak, yani ruhun Allah'a ulaşması. Yani ibadet ederek, namaz kılarak, dua ederek, öyle Allah'ın emirlerini yerine getirerek.
4: İbadet ederek, zikrederek.
1: Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka vuslata ulaştıracağını, Allah'ın ermiş evliyası kılacağını müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demişler Azrail geldiği zaman, işte canını alacağım ne dersin? Cenab-ı Allah sana öyle bir hak tanımıştır. Seni daha da uzatabilirim ömrünü. Hayır, beni seven abi, ben kavuşmak isterim demiş.
2: Vuslat Allah'a ulaşıp kavuşmaktır.
4: Sen oraya doğru bir adım atacaksın ki Allah da sana yardım etsin. Vuslatı göstersin.
3: Sonunda Allah'a en sevdiğimize kavuşacağız. Kavuşmayı diliyoruz.
5: Rabbim bizleri utandırma mekanında inşallah.
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
2: Ben de ermiş evliyaların gibi.
4: Sana ulaşmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz nasıl ermiş teslim olmuşlarsa bizlerin de onlar gibi yapması gerekir dedi. Allah'ın ermiş ev kulları Allah'a nasıl teslim olmuşlardır? Evvela Allah-u Teala'nın bana teslim olun diye bahsettiği varlık insan, Allah-u Teala insanı bir fizik bedenle, bir nefse, fizik vücutla ve serbest iradeyle yaratmış. Böyle olunca bize verilenlerin hepsinin Allah'a karşı görevleri var. Allah-u Teala zatından ruhu üfürmüş. Bizim ruhumuzun kendisine teslim olmasını istiyor. Allah-u Teala bu dünya hayatına ait bir fizik bedenle bizi yaratmış. Ve Allah-u Teala bir nefse bizi dizayn etmiş. Ondan sonra serbest irade. Sevgili kardeşlerim, yedi safhanın yedisi cüz-i irademizle gerçekleşiyor. Allah-u Teala şeytana götüren gay yolu, cehennem yolunu, Allah'a ulaştıran inşaat yolu, cennet yolunu ayetlerle tek tek bize beyan ediyor. Allah'a ulaştıran yolun İşaretleri ayetlerdir. Şeytana götüren yolun işaretleri de ayetlerdir. Ama şeytana götüren yoldaki ayetler her cehennem katında, mesela birinci cehennem ayetlerden gafil olmanın cezasıdır. İkinci cehennem ayetleri yalanlamanın cezasıdır. Üçüncü cehennem ayetleri satmanın cezasıdır. Dördüncü cehennem, ayetleri inkar etmenin cezasıdır. Beşinci cehennem, ayetleri gizlemenin cezasıdır. Altıncı cehennem, ayetlerle alay etmenin cezasıdır. Yedinci cehennem, o ayetlerle zulmaniyle uğraşmanın cezasıdır. Ayetleri zulmani ilimde kullanmak. Ama cennete gitmek yolu da kimdir bu? Ayetlere iman eden mükafatı birinci cennet. Ayetleri tasdik edenin mükafatı ikinci cennet. Ayetleri yaşamaya başlamanın mükafat, üçüncü cennet, tüm ayetlere itaat etmenin mükafatı dördüncü cennet, zulümden beri olmanın mükafatı beşinci cennet ve devam ediyor. Yani ayet ayet ayet yani. Dolayısıyla hani fıtratın temelinde teslim olmak var. Allah-u Teala onunla bizi mutluluk adı verilen bir hedefe ulaştırmak ister. Sadece Allah'a teslim olabilenler Allah katında İslam sayılırlar. Allah'a teslim olmak kolay bir şey değildir. Şeytanla mücadele gerektirir ama kalın çizgilerle biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman teslim için harekete geçmişiz demektir. Allah kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür ve ard arda bir dizi işlemle bizi teslime doğru yönlendirir inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanın vuslata başlayacak bir özellik kazanabilmesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmasını farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'ın gönderdiği kişiler, bize bilgi verenler, öyle aklıma geliyor.
2: Mürşit insanlar için, bizler için bence bir yol gösterendir. Allah'a gidecek yolu gösteren onlardır.
4: İlme ermiş kişiler, Allah dostları, dine yöneldiğin zaman onlardan yardım alabileceğini o şekilde bir düşüncem var.
5: İnsanoğlu ona da kavuşmayı temenni etmesi gereken bir durumdur. Bu dünyanın zevki, sefası, kahrı, her şeyi geçicidir. Önemli olan, baki olan Yüce Allah'ın emrettiği gibi ahirette yaşamak, o şekilde Allah'a kavuşmaktır.
1: Sizce de günümüzde Allah dostları var mıdır?
3: Vardır tabii, her zaman vardır.
2: Sahabe efendilerimizin mürşidi Peygamber Efendimiz olmuş. Yunus Emre Hazretlerine baktığımız zaman mürşidi Tapduk Emre olmuş. Yani hepsinin bir mürşidi var. Hani onların nasıl yol göstereni bir öğretmen olmuşsa, bu devirde de bence bizlerin de onlar gibi bir yol göstereni olmalıdır.
5: İlim insanlarına bakalım, ashablara bakalım, daha sonra peygamberlerimize bakalım. Onları örnek alırsak en büyük mürşit bence onlardır.
2: Bizler için bence bir yol gösterendir.
1: Onları peki nasıl bulabiliriz?
4: Yani onları bulmak için araştıracaksın. Tabii ki Allah'a dua edeceksin, onları senin karşına çıkartsın diye.
3: Yani onlar bizi buluyor genelde. Allah bizi buluyor, yanımıza gönderiyor.
0: Bir misal mürşit konusunda insanoğlunun ona da kavuşmayı temenni etmesi gerekir dedi. Bir insanın mürşidine kavuşmayı temenni etmesi önemli midir? Elbette. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın ulaşmak istediği, yani Allah'ın insanın kendisine ulaşmak menzilin hangisini isterse yardımı mutlaka Allah'tan alır ve Allah onu liyakat sahibi ise ulaştırır. Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. 7 ayet-i kerimede mesela bütün insanlar delalette başlangıç noktasında. Ama delaletten kurtulmak, vuslata ermek mutlaka mürşid gerektirir. İşte Maide 35'te ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Hacet namazıyla. Hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan sorduğumuz zaman Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olacağız. Allah'ın tayin ettiği mürşid. Örneğin Âl-i İmrân 164'te Allah-u Teala diyor ki Allah لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Allah müminlere bir nimet olmak üzere onların kendisinden bir Resul bahsetti. Bu Resul nimet olması hasebiyle devrin imamıdır. Ve kişi hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, aslında tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alır. Bu sebeple de mürşidine tabi olmayan delalettedir. Yani mürşidi yoktur. Yani Beyazid Bistami Hazretleri, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. O zaman kimin mürşidi yoktur? Delalette olanların mürşidi yoktur. Kehf 17'de men yehdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudlil, ama kimi delalette bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşid bulunmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu delalette bırakır. Onun için bir mürşid yok. Mürşidi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmayı, ona teslim olmayı 9 defa direkt, 2 defa 3 yeminle birlikte 11 defa üzerimize farz kılmış. Mürşidimize ulaştığımız an Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında 3 sebepten daha Allah'ın cennetinin sahibi oluruz. Kişi mürşide Allah için teslim olur ama zamanımızın insanları Allah'a hiçbir şey teslim etmek istemiyorlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmaları söz konusu değil. Delaletten kurtulamıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. İslam'ın 5 şartını yerine getirerek Allah'a ulaşmak, ruhsatı ermek mümkün müdür? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin ruhsata ermesi mümkün değil. Çünkü her şeyden evvel İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok, mürşide tabiyet yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği olmayınca Zümer 65'e göre o şirktedir ve amelleri boşa gidiyor ve gideceği yer cehennemdir. Ama ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman peşinden o hasta emirlerin yapması geliyor. Kalben İslam'da niyet amelden üstündür. Hedeflerin hepsi niyettir. Her zaman amel niyete tabidir. Mesela bütün ameller niyet nedir? Allah'a ulaşma dileğine tabi. Allah'a ulaşma dileği olmayınca ameller boşa gidiyor. Ama Allah'a ulaşma dileği var fakat hiç ameli yok. Peygamber Efendimiz bunun cevabını veriyor. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerdi ama cehenneme gideceklerdir. Amel var ama niyet yok. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerdi ama cennete gideceklerdir. Bu sefer niyet var, amel yok. Niyet insanı kurtuluşa ulaştırabilir. Amel henüz başlamadıysa, ama tek başına amel, niyet yoksa sadece amelle hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değil. Onun için İslam'ın 5 şartı hepsi vasıta emirleri içeriyor. Bu sebeple hedefe ulaştırıcı değil. Bir de İslam'ın 5 şartının içinde ne yoktur? 6. şart olan Allah'a ulaşma dileği yok. 7. şart zikir yok. Huslat kelimesi ulaşmak, vasıl olmak demektir. Nereye ulaşmak? Allah'a ulaşmak. Allah'a ulaşabilmemiz için mutlak önce Allah'a ulaşmayı dileme talebinin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Ama İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşma talebi var mı? Yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hangi ameli yaparlarsa yapsınlar, amelleri boşa gider. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre vuslatı yaşamamız, yani ruhun Allah'a doğru bir yolculuk yapabilmesi, zikir yaparak nefsimizi tezki etmemize bağlı bir olay. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Ve Allah'a yakın olmak, iyi hissetmek, sonunda kavuşmak.
2: İnsana şifadır bence. İnsanın kalbini temizleyen tek şeydir diye düşünüyorum.
4: En büyük örneği, ruhu ferahlatıyor. Nefsinden arandırıyor. Ondan sonra günah işlememene vesile oluyor. İyiliğe daha çok yakın oluyorsun.
5: Zikir insanı Allah'a yaklaştırır. İnsanı kötü işlerden, her türlü bela musibetlerden onu alıkoyar.
1: Sizce zikir yaparak vuslata eren bir insan nasıl biri olur?
2: Ermiş olur diye düşünüyorum. Vuslata da ulaşmışsa en çok bence huzuru, mutluluğu yaşayan kişidir.
4: Pek fazla dünyayla bir ilişkisi olmaz. Tamamen diğer dünyayla ilişkisi olur.
5: Dünya sevgilisiyle alakası kesilir. Cenab-ı Allah'a olan yakınlığı daha da fazla düğümlenir. Bağlantı daha sağlam olur. Cenab-ı Allah'ın dediği gibi o gün geldiği zaman nice insanların yüzü siyah olacak, nice insanlarınki beyaz olacak. Bana en yakın olan kimdir? Kalbi mütmein olan insan ve bana itaat eden insanlardır diyorum. Cenab-ı Allah Rabbim bizleri o milletten eylesin inşallah.
0: Bir misafirimizin ruhsata eren kişiler için dünya ile pek fazla bir ilişkisi olmaz. Tamamen diğer dünya ile ilişkisi olur. Ruhsata eren kişinin tek hedefi diğer dünya için hazırlık yapmak mıdır? Hayır. Peygamber Efendimiz sana hadisinde diyor ki, kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Öyleyse kesinlikle Allah Teala her ikisini birden muhtevasına alıyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahiret vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı birlikte veriyor. O zaman iki hayatımız var. Birisi bu dünya hayatımız, ikincisi ahiret hayatımız. Eğer bir insan Allah'la ilişkisini kesmişse, sadece dünya işiyle meşgulse Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. Gideceği yer cehennemdir. Ama bir de tersini söylüyor Allah Teala. Ahiret için dünyayı terk etmek. Birçok insan zanneder ki Allah insanları bir lokma bir hırka muhtevasıyla yaşasınlar diye yaratmıştır. Oysa ki Allah Teala insanları bu dünya için de yaratmıştır ve diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Tekrar ediyorum Peygamber Efendimiz hadisi. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, bir lokma bir hırka değil, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmamız lazım. Allah Teala tarafından üzerimize bu farz kılmıştır. O sebeple hadis-i şerifte en hayırlınız dünya için ahiretini, ahiret için dünyasını terk etmeyendir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Kıymetli Cappor Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah. Bursalı kardeşleriniz olarak ellerinizden tekrar öpüyoruz inşallah kıymetli hocam. Kıymetli hocam, izninizle, müsaadenizle bir sual arz edecektim. Kıymetli hocam, vuslatın kesilmesi ile yeryüzünde fesat çıkarılması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Rahat 25'te vuslatı kesenlerin yeryüzüne fesat çıkaranlar olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَنْقِدُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُصَلَّى وَيَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ اللَّاعِنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Yani vuslatı kesenler insan şeytanlar konumuna geliyor. Allah Teala Nisa 137'de اَنَّلَّذ۪ينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا. Üçüncü fısk artık o kişinin kalbinin tabi edilmesini ve artık o bir insan şeytan, bir tağut, bir cin şeytan konumuna düşüyor. Bunlar vuslatı kesenlerdir. Allah-u Teala'nın zatını dileyenler ne yapıyorlar? Allah'ın zatına ulaşıyorlar. Allah'la vuslat oluyorlar. Ama böyle bir talebin sahibi olmayan insanlar da Allah-u Teala onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler diyor. Arkadan bu kişiler hakkında olumsuz yönleri açıklıyor. Bir, onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İki, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Demek ki Allah böylelerini, Allah'a dünya hayatında vasıl olmayanları, vuslatı kesenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak nitelendiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Trabzon'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, ben müminim. Beş vakit namazı kılıyorum ama mutluluğu yaşayamıyorum. İbadetlerimi mi eksik acaba? Mutlu olmama sebep ne olabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsimizdeki afetler. Şimdi yaratılışımıza baktığımız zaman Allah insanı ama bütün insanları, Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bütün insanları mutlu olmasını istiyor. Ve Allah'ın insanlar için dilediği mutluluk, hedef gerçekleşebilmesi insanın Allah katından beslenmesine bağlı. Ama insanın baş düşmanı şeytan insanları Allah katından değil, hep dünyadan beslenmesini öne alarak onu Rabbine karşı isyana teşvik ediyor. Şimdi yaratılışımıza beraber bakalım. Allah-u Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedenle yaratıyor. Fizik bedenimiz İnsanın kalıbı, beş duyu organıyla mücehhez, beyinle kaim, aklın bandasında çalışan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde berzah alemine ait olan nefsimiz var ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ve bu 19 hastalıkla %100 karşıt emr aleminden olan şeytan 19 hastalığa tesir etmek suretiyle insanı kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, ölümden sonra bu dünyada ona sıkıntıyı, huzursuzluğu yaşatmak. Şimdi kardeşimiz diyor ki, ben diyor 5 vakit namazı kılıyorum. Ben müminim, 5 vakit namazı kılıyorum ama mutlu yaşayamıyorum. Sevgili kardeşlerim, bu ben müminim diyen kardeşimiz, ne yazık ki kendisi mümin olduğunu zannediyor. Ama gerçekte mümin olabilmesi mutlaka Allah'ın zatından üfürülen ruhun Allah'ın emrine itaat ederek ölmeden evvel sahibine ulaştırması, teslim etmesine bağlı. Çünkü Allah Teala secde 9'a göre doğar doğmaz zatından bize ruh üfürüyor. Ruh 19 tane hasretin sahibi. Ve Allah Teala bu ruhu sahibine hayattayken iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Ruhun yapısındaki 19 haset sebebiyle ruh tek bir şey diliyor. Allah'ı diliyor. Dikkat ederseniz fizik vücut hep dünya hayatına dönük. Nefs de ahirete dönük bir yapı içerisinde. Nefs 19 afette bu dünyaya dönük, fizik vücut ayet içerisinde. Şimdi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri diyor ki ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Şimdi dünya hayatını talep eden nefs. 7 tane ayet-i kerimeyle mutevasındaki 19 afet sebebiyle nefs hep dünya hayatının peşinden koşuyor. Ama fizik vücutta kardeşimizin ifade ettiği gibi 5 vakit namazı kılarak ahirette cennete gitmek istiyor. İşte ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada, bir talebin sahibi. Ama bana Allah'ın gerek diyen kişi, ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Şimdi kardeşimiz 5 vakit namazını kılıyor, mümin olduğunu ifade ediyor ama ruhun talebi söz konusu değil. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin 19 negatif özelliği var. Bu 19 negatif özellik sebebiyle devamlı sıkıntıyı yaşıyor. Yunus Emre bunu diyor ki, içi kafir, dışı Müslüman. Yani kişi 5 vakit namazını kılmak suretiyle herkes onu Müslüman, mümin olduğunu zannediyor ve Müslüman olduğunu zannediyor. Ama kalbinde, nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve nefs şeytanın tesiri altında devamlı aklı kandırarak fizik vücuda şer işlettiriyor. İşte kişinin huzursuz ve mutsuz olmasının arkasında sebep bu, nefsin afetleri. Ama Allah-u Teala da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanıyla Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ihlasa ulaşan nefs, hemen orayı da gösterelim. 19 afeti tamamen kalbinden temizlemiş, zikirle yerine 19 fazileti yerleştirmiş olan nefstir. O zaman bu dünyadaki görevimiz, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala'nın belirttiği gibi nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. İşte 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan bütün bedeviler Resulullah'ın öğretisiyle 23 sene içerisinde zikirle nefslerini temizlemek suretiyle 19 faziletin sahip oldular ve hepsi irşada memur ve mezun kılındı. Ve o şeytanın tesirinde olan insanlar hepsi şeytandan kurtuldular. Şeytan onların kölesi oldu. İhlasa ulaştılar ve ihlasta herkesi Allah'a davet ederek başkasının mutluluğu için hayatlarını feda ettiler. Bugün de bu mümkün mü? Evet, bugün de mümkün. Tek bir gayeyle, ruhun talebine uyarak ki Allah Teala Nisa 58'de bunu emrediyor. İnna Allah ya'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmez. Sahibi Allah tekil, tektir. Ama emanetler çoğul. Ruh teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Fizik vücut teslim olduğu zaman nefs emanet olur. Nefs teslim olduğu zaman irade emanet olur. İrade teslim olduğu zaman kişi teslim-i külli ile Allah'a teslim olur ve asli hedefe ulaşmış iki can saadetinin sahibi olur. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabesinin Mekke'den Medine'ye hicreti onların manevi hedeflerine hicreti olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim'e göre 7 safhada da hicret söz konusu mudur? Evet sevgili kardeşlerim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Güneşin batıdan doğması bir nevi 7 ihlasın şartını yerine getirerek tövbe-i nasuhla tövbe etmesi manasına geliyor. Bak, tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Öyleyse tövbeyle ruhun hicreti, tövbeyle fizik vücut hicreti, tövbeyle nefsin hicreti ve tövbeyle iradenin hicreti gerçekleşiyor. Ve sonunda oraya ulaşmadan, özellikle klasa ulaştığı zaman tövbe-i nasuha Allah tarafından davet ediliyor. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Ne zaman o kişi için güneş batısından doğru ihlasa ulaşıp 7 şartı yerine getirip Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edildiği zaman. Tövbe-i nasuha davet, güneşin battığı yerden doğması manasına geliyor ki, yani kalbinde artık o kişi için 19 fazilet olarak yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği bir kişidir. Sadece zahiri alemde değil, Allah Teala ona kalp gözüyle karşıt emri, yani daha doğrusu cehennemleri göstermişse kalp gözüyle, onun için güneş batıdan doğmuştur. Göklerin bütününü kendisine göstermişse keza öyle, Yedinci gök katında yedi alemi göstermişse, varlıklar alemin son noktasına kadar olan şeyi göstermişse, artık onun için güneş batıdan doğmuştur. Hakikatlerin hepsine sahip olmuştur. Allah-u Teala bu sebeple onu tövbe-i nesuha davet ediyor. Allah'ın dizaynı bu. Yedi safada hicret söz konusu mu? Yedi safadan ziyade belki nefsin tamamen teslimine kadar hicret diyebiliriz. Rize'den bir kardeşim muhterem hocam, nefs tezkiyesi hangi aşamada başlar ve nefsimizin tezkiye olup olmadığını biz anlayabilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi 14. basamakta başlar ve nefsin tezkiye olabilmesi nefsin manevi kalbinin 7 kalp şartına sahip olmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 3. basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor 4. basamak. Baş gözündeki icaben müstüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinet anlıyor ve kişi amen oluyor. İlk 7 basamak. Ama bunlar otomatik gerçekleşiyor. Tekrar dönelim inşallah. Bunlar otomatik gerçekleşiyor. Ve Allah Teala 8. basamakta hidayetle kalbe ulaşıyor. 9. basamakta kalp Allah'a dönüyor. 10. basamakta göğsünden kalbine Allah nur yolunu açıyor. 11. basamakta nur kalbe ulaşıyor. 12. basamakta kişi uçlamıyor. Hadis 16'ya göre ve hacet namazı kılan kişiye 13. basamakta mürşid gösteriliyor. 14. basamakta kişi mürşide tabi oluyor ve nefs tezkiyesi başlıyor. İşte nefs tezkiyesi mutlaka mürşide tabiyetle başlar. Ne yazık ki geleneksel din tatbikatı içerisinde kişi evvela ruhu din tatbikatından çıkartmıştır. Ve nefse de iyi olursa ruh, kötü olursa nefs demiştir. Böylece iblis hedef emirlerin hepsini tamamen devreden çıkartmış. Vasıta emirleri de hedef emirlerin yanına geçirmiş. Böylece tamamen din Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği dinin dışına çıkmış. İnsanlar dinde fırkalara ayrılmışlar. İşte bu bütün insanlar için ilk 14 basamak hazırlıktır. Çünkü Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Bir hazırlık sınıfından sonra bu hazırlık sınıfında biz Allah'ın lisanını öğreniyoruz. Her ne kadar insanlar diyorsa ki biz zaten Arapça biliyoruz. Allah Resulü diyor ki Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Kişi ne zaman hidayete başlar? Mürşide tabi olduğu zaman. Mürşide tabi olduğu zaman ruhun hidayeti. Mürşide tabi olduğu zaman fizik gücü hidayeti. Mürşide tabi olduğu zaman nefsin hidayeti. Mürşide tabi olduğu zaman iradenin hidayeti. Bu şekilde hidayetler başlıyor. O zaman ilk 14 basamak bir nevi Allah'ın üniversitesinin için bir hazırlık sınıfıdır. Ve 14. basamaktan itibaren başlar. Nefsimizin tezkiye olup olmadığını biz anlayabilir miyiz? Elbette davranış biçimlerinden. Yani biz de insanlar arasında biz insanlarla olan ilişkilerimiz Allah'la olan ilişkilerimizin bir aynasıdır. İnsanlarla olan ilişkilerimiz eğer insanlar bize yanlış davranıyorlarsa, zulmediyorlarsa, biz onların zulmünü affedip onlardan özür diliyorsak o zaman biz nefsimizi tezkiye etmişiz. Daha doğrusu biz tezkiye etmişiz, Allah bizim nefsimizi tezkiye etmiş. Ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın izniyle. Biz onlara, bizi karşı yanlış yapanlara dua edebiliyorsak o zaman daha da öteye geçmişiz. Dolayısıyla davranış biçimleri bizimle Allah arasındaki ilişkide hangi seviyede olduğumuzu kesinlikle belirliyor. İlk 14 basamak şeriatta kısas. Ondan sonraki 7'li basamak tarikatta af. Ondan sonra ki 7'li basamakta kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek hakikat. İşte 28 basım İslam merdiveninin tarikattan daha doğrusu şeriat, tarikat, hakikat olayı kesinlikle bunu ifade ediyor. Allah razı olsun. Hacı Bektaş-ı Veli Hararet nerededir? Saçta değil. Keramet baştadır. Taşta değil. İşte birisinin o noktaya gelebilmesi teslimi külliyle Allah'a teslim olmasına bağlı. Ne ararsan kendi içinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, Haç'ta değil. Manisa'da bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah herkese mürşit vermiş midir? Vermedikleri var mıdır? Allah herkese mürşit vermiştir. Ama Allah-u Teala'nın kendileri için tayin ettiği mürşide ulaşmayanların mürşidi şeytan. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytan. Kimin mürşidi şeytan? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Mürşidi olmayanların mürşidi şeytandır. Allah-u Teala ne diyor? Şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Kimdir mümin olmayacak olanlar? Nisa 167, 168, 169'da اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪ي اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا مَيْدًا. Onlar kafirdirler. İnsanlar Allah yolundan saptırırlar. Onlar uzak delalettedirler. اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Ve tarik-i müstakime ulaştırmaz ile tarik-i cehenneme. İşte bunların mürşidi şeytan. Nitekim Allah-u Teala Bakara 78-79'da ne diyor? Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece şeytanın kendilerine söylediklerini bilirler. 79 Veil elleriyle kitap yazanlara bunlar Allah'ın katından derler. Yani ya şeytanın kendilerine yazdırdığını bunlar Allah'ın katından derler. Niçin şeytanlar bunları yazdırıyor? Devreye Kur'an'ın yerine bidatleri ikame etmek için. İblis Kur'an'ı değiştiremiyor ama Kur'an-ı Kerim muhalif yazdırdığı kitaplarla Kur'an'ı unutturuyor. Bu Allah'ın indendir neyi? Vel yazdıklarına, vel kazandıklarına. 80'de ne diyor? 80'de diyor ki bu uydurduğu bidatlerden bir tanesi iblisin. Yani mürşidi olmayan, mürşidi şeytan olan kişi ne diyor? Bir dakika. Ateş bize, mürşidi şeytan olan kişi ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak. Günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz. Bu sözü söyleyenin mürşidi şeytan. De ki Allah'ın katından bir ahd mı edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız Allah ahdinden caymaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Allah Teala'nın bildikleri Kur'an-ı Kerim'de bunlar ise Kur'an-ı Kerim'e muhalif şeyler söylüyorlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem sevgili Cebbar Hocam. Size bir sualim olacaktı inşallah. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri inkar etmek insanı dinden çıkarır mı? Sizi çok ama çok seviyorum efendim Natilla inşallah. Hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Evet sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden birini inkar etmek insanı dinden çıkarır. Zaten dinde değil, dinden çıkartır. İşte Kehf 105, Yunus 45 ve Zümer 65. Allah-u Teala Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai. Bunlar Allah'ın ayetlerini ve likallahu özellikle Allah'ın ayetlerinden olan lika Allah'ı inkar ediyorlar. Amelleri boşa gidiyor. Yunus 45 lika Allah'ı yalanlayanlar onlar da hüsranda, amelleri boşa gidenler. Onlar da din içinde değil. Zümer 65 sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, şirk koşanlar kimler? Lika Allah'ı dilemeyenler. Onların da ameli boşa gidiyor. İşte ayetleri inkar edenler, lika Allah'ı yalanlayanlar ve Allah'a şirk koşanlar aynı, amelleri boşa gidiyor ve onlar dinin içinde değil, dinden çıkmış vaziyetteler. Dinin içinde yer alabilmeleri dinin onların içine girmesine bağlı. Herkes dine girdim diyor. Dine girmek dilin kelime-i şehadeti söylemesiyle gerçekleşir. Ama dinin o kişinin kalbine girmesi, o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dinlemesiyle olur. Allah razı olsun. Giresun'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, tasavvufa girmek istiyorum ama zikirlerimi yapamam diye korkuyorum. Bu konuda bana neler öğrenebilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, tam tersi, din Allah'a tevekkülden ibarettir. Sen sadece talep edeceksin. Sana ait olan bir talep. Şimdi tasavvufa girmek istiyorum. Tasavvufa girmek istiyorsan bunun bir dilek olduğunu hiç unutma. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi hemen kendini ayna karşısına almalısın ve röntgen filmini çekmelisin. Şimdi üç ucu serbest irade, aklın kumandası ve şeytanın tesiri. Şimdi tasavvufa girmek isteyen kişi kendini aynada böyle gör. Fizik vücudun tasavvufa girmek istiyor. Tamam. Ama tasavvufa girmek istediğin an ruhun talebiyle tasavvufa girmek istediğin an hemen şeytanın 19 afete tesir etmek suretiyle sana neyi söylüyor? Nefsine etki etmek suretiyle nefs akla ulaşıyor, diyor ki zikirlerini yapamazsın. Fakat sana bu iblisin unutturduğu şey ne? Evet, sen kendin tek başına değilsin. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. O zaman sen Allah'a tevekkül edersen, yani şeytanın karşısına Allah'a dikersen, o zaman Allah her şeyin sahibi, yoktan var eden. Şeytan da Allah'ın bir mahluku. Allah'ın sözünün olduğu yerde şeytanın ses çıkartması mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Sadece ne yapacaksın? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ve Allah diyeceksin. Allah dediğin noktada şeytan fellik fellik senden kaçar ve nefsini artık etki edemez. Nefsini etki etmediği zaman ruhun talebiyle Allah'ın yardımı sana gelir ve Allah sana zikirleri sevdirir. Namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, hacı sevdirir. Bütün ibadetleri Allah'ın sana verdiği kolaylıklar içerisinde yaparsın. Öyleyse sana bu şekilde sana korkuyu veren şeytan. Allah, şeytanın sana korku vermesinin sebebi senin kesinlikle bu kararı vermemen. Seni yolundan çeviren şeytan. İşte Araf 16'da beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim ruhu Allah'a ulaştıran yol. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Ve sağlarından, sollarından, önünden, arkasından gireceğim. Onların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olacağım, diyor iblis. Şimdi sende de bunu yapıyor. Halbuki tasavvufa girmek istiyorum, zikirlerimi yapamam korkusunu sana veren şeytan. Çünkü sen tasavvufa girmek istediğin an Allah Teala seninle şeytan arasındaki bağı kesiyor ve devamlı sana yardım ediyor, sana söz vermiş. Senin ruhunu kendisine ulaştıracak olan Allah. Bunu yapabilmesi için de vasıta emirleri sana sevdiriyor. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali, fıska düşmenin detaylarını anlatır mısınız? Fıska mürşidinden şüpheyle mi düşülüyor? İki defa tövbeden sonra mürşidinden hiçbir zaman şüphe etmeyen biri zikirleri çekmezse, namaz kılmazsa, günah işlerse onun için de aynı durum geçerli mi? Evet. Arkadaşım tövbe almak istiyor ama bir daha alırsa bu üçüncü tövbesi olacak. Onun için bir kurtuluş yok mudur? Sevgili kardeşlerim, işte şeytan böyle insanları kandırıyor. Fıskla ilgili ayet-i kerimeleri bir kardeşimiz en azından bir slide dedi ki ayet-i kerimeye çıkarsın. Bakın, göreceksiniz ki açıkça fısktan kurtulmak bir dilektir. Allah Teala Nisa suresinin 137. ayet-i kerimesinde "Nelezine amenü sümme keferu sümme amenü sümme keferu sümezdâdü küfren lem yekunullâhu liyaghfirlehum ve lâ yehdihim sebîle." Yani onlar ki amen oldular, başlangıçta zaten herkes küfürdü, amen oldular. Ruhları Allah'a ulaştı. Sonra fıska düştüler, sümme keferu. Sonra tekrar amen oldular, sümme keferu. Sonra tekrar fıska düştü ve küfrünü arttırdı. İşte Allah Teala böylelerin mağfiret etmiyor, onları sebile ulaştırmıyor. Şimdi Nisa suresinin 137. ayet kerimesiyle Nisa suresinin 168. ayet-i kerimesi arasında bir niyet rabıtası var. İnnellezîne keferû ve zelemû lem yekunullâhu liyaghfir lehum. Bakın burada sümmezdâdü küfren lem yekunullâhu liyaghfir lehum. Onu mağfiret etmiyor. Ve lâ yetim sebîle. Onu sebîle ulaştırmıyor. Ve lâ yetim tarike. Onu tarike müstakime ulaştırmıyor. Görüyorsunuz ki ikisinin arasında illet rabıtası var ve kesinlikle iblisin burada rolü var. Bu iblisin hegemonyasından kurtulmak istiyorsanız yapmanız gereken şey ne? Yapmanız gereken şey birincisi Allah'a ulaşmayı dilememekten şüphe etmeyeceksiniz. İkincisi mürşidinden şüphe etmeyeceksiniz. Üçüncüsü Allah'ın ayetlerinden şüphe etmeyeceksiniz. İşte bu şüphe başlıyorsa mesela Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe başlıyorsa o zaman Hazreti Ömer'in sözleri devreye giriyor. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Nasıl isyan ediyor? Şüphe etmeye başlıyor Allah'a ulaşmayı dilemekten. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytanı bilip itaat eden kişi mürşiden şüphe etmeye başlıyor. Şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. Mürşitten şüpheye başlıyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Dünyayı bilip meyleden kişi Allah'ın ayetlerinden şüphe etmeye başlıyor. O zaman buna düşmek istemiyorsa kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe olmaz, mürşitten şüphe olmaz ve Allah'ın ayetlerinden şüphe olmaz. Eğer kişi tövbesini almak istiyorsa ve zikir ya başladıysa, zikri onu seviyorsa, zikri seviyorsa tövbesini alsın inşallah. İkinci suali mürşidinden şüphe etmeyen birisi zikirlerini çekmese, bak işte görüyorsunuz yani mürşidinden şüphe etmeyen kişi, mürşidinden şüphe etmeyen olsa zikirlerini çekmese aslında o kesin mürşidinden şüphe ediyor. Çünkü mürşidi ona diyor ki zikir emrini ona veren o. E zikirde gevşeklik ediyor. O emri yerine getirmese ne yapmış oluyor? Mürşitten uzaklaşıyor. Şüphe ediyor. Her gün biraz daha devreye giriyor. Görevlerini yapmasa. O görevi ona veren kim? Allah. E bunları yerine getirmeyen kişi aslında diliyle evet diyor. Ben şüphe etmiyorum ama kalbine rahmet girmediği zaman kalpten şüphe etmeye başlıyor. İstanbul'da birkaç müddet başka insanları mutlu etmeye çalışmak, ibadet yapmak kadar önemini bir daha açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kesinlikle son hedef başka Allah için olmak, başkaları için yaşamak. İşte Hacı Bektaş Veli hararet nardadır. Saçta değil. Keramet baştadır. Taşta değil. Ne ararsan kendi içinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, harçta değil. Öyleyse keramet baştadır, taşta değil. Mutlak surette teslimi külliyle Allah'a teslim olmanız lazım. Allah-u Teala'nın emri bu ama teslimi külliyle Allah'a teslim olduğunuz an Allah için oluyorsunuz. Allah için olmak, başkaları için yaşamak. O zaman başkalarını mutlu etmeye çalışacaksınız. Zaten insanlar için Allah'ın vaaz ettiği hedef budur. İbadet kadar önemli mi? Elbette. Hangisi daha önde? Başkaları için yaşamak. Hedef bu olduğuna göre en önde olan o. Hatay'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, çocuklarımıza İslami terbiye vermeye çalışıyoruz ama çok zorluklar yaşıyoruz ve görüyoruz ki çevremizde de birçok aile aynı problemleri yaşıyorlar. Çocuklarımıza İslam terbiye verebilmemiz için gerekli ve önemli şeyler nelerdir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. Ağaç yaşken eğilir. O zaman 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza Allah sevgisi, Resul sevgisi. Öyle bir anlatmalısınız ki o çocuk annesinden, babasından, her şeyden daha fazla Allah'ı sevsin. Sahabe bu yola girerken ne diyorlardı? Annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Her doğan çocuk aile ortamında öğrenmeye başladığı an doğal olarak, fıtri olarak anne babasını sever. Ama anne baba da ona öyle bir terbiye vermeli ki her şeyi ona göre ayarlamalı. O çocuk annesinden de babasından da daha fazla Allah ve Resulünü sevsin. Çünkü sahabe öyle diyor. Annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Nitekim Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etme. 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. Yani 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınız sizin emrinizi yerine getirsin diyor. 0 ile 7 yaş arasındaki çocuklar annesinin emrini yerine getirecek, babasının emrini yerine getirecek. Ama Allah Teala Lokman 15'te 0 ile 7 yaş arasında annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile. O zaman 0 ile 7 yaş arasında o çocuk Allah'a ulaşmayı dilediği an ki o İslam merdiveninde de olay budur. Tekrar 28 baskın İslam merdivenini gösterelim. 0 ile 7 yaş arasında ilk 7 basamak. Allah bizden ne istiyor? 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilememizi. Çocuklarımıza da aynı şeyi vermeliyiz. Eğer yaparsak Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor ve devreden bu engelleri kaldırıyor ve kişi amin oluyor. Evet, 7 yaşındaki çocuk amin olabilir mi? Amin olabilir. Ondan sonra onunla beraber yapınız. İbadetler devreye gidiyor. Anne baba çocuklarla birlikte o ibadeti yaptığı zaman o ibadetler kolaylaşıyor ona. Sevdiriyor ibadetleri. Ondan sonra zaten 15 yaşından itibaren artık bağımsız bir şahsiyet nasihat yolunu tercih ediniz diyor. Nasihat ediniz. İşte din nasihattir demesinin arkasında bu. Allah Resulü din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Kimler için nasihat? Allah için nasihat. Kimler için nasihat? Kur'an için nasihat. Kimler için nasihat? Resul için nasihat. Kimler için nasihat? İdareciler için. Kimler için nasihat? Bütün Müslümanlar için. Bu noktadan itibaren nasihat başlıyor ve kişinin Allah'ın yoluna girmesi söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var.
2: Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatü Cabbar hocamız. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzniniz olursa sualimi arz etmek istiyorum. Dini meselelerde müsamaha ve tepkinin sınırı ne olmalıdır inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatüm.
0: Sevgili kardeşlerim, her zaman hoşgörülü olmayız. Yani dinimiz sevgi ve hoşgörü dinidir. Allah ve Resulü sevgisi ve ondan sonra 0 ile 7 yaş arasında alıştırma dönemi, hoşgörü, yanlış bir şey yapıldığı zaman o kusurun beraberce izale edilmesi ve onun kusurlarının örtülmesi, onu daha güzele teşvik etmek hepimizin vazifesi söz konusu inşallah. Allah razı olsun. Tepki, iki tür terbiye vardır. Müjdeleyerek tepki terbiye etmek ve cezalandırarak. Biz daima Allah yolunda olan kardeşlerimiz müjdeleyerek terbiye etme yoluna gitmeliyiz. Allah razı olsun. Ki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu programın sonuna geldik. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.

Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse kişi henüz bir ameli yok, cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidebiliyorsa, o zaman bunun dışında başka bir şey olması lazım. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, ayetlerden gafil ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Böyle olunca da ameli de boşa gidiyor. Cennetlik amel işlemiş olmasına rağmen gideceği yer cehennem. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran olması olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Hayır, Allah'ın dostu olmanın göstergesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Fatiha muhassala.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zan ve hakikat. Biliyorsunuz Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin bu konuda çok hadisi var. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce öğrenin. Bir taraftan aklımızın zanlarla dolması var. Öbür taraftan aklımızın Kur'an ayetleriyle şuurlanması var. İkisi birbirine zıt. Bu açıdan zanın ne demek olduğunu ayetler ışığında bilmemiz gerekir. Öncelikle 7 ayet-i kerimede zanlarına tabi olanlar cahillerdir. Onu hemen ifade ederim. Evet, cahiller zanlarına tabi olanlar. Öte yandan ilim verilenler ve ilmin sahipleri de vahye tabi olanlardır. Hemen altına ilave edecek olursak zan ve hakikatlerin birbirinin zıttı olan iki temel mefhumu ifade ettiğini Kur'an ayetleri bize söylüyor. Evet, vahye tabi olanlar. 7 ayet-i kerime Allah Teala bunu söylüyor. Evet. Zanlarına tabi olanlar, vahye tabi olanlar. Aklı Kur'an'la şuurlanan ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğine dair ayetleri vaaz etmiş. Öyleyse aklımızı Kur'an'ın ışığında kullanabilirsek vahye tabi olmamız lazım. Ama akıl dışı zanlara tabi olursak o zaman da şeytan devreye giriyor. Aslında cehaletin bataklığında devam ediyoruz hayatı. Birinci sual, Allah'ın hepimize sakınmamızı söylediği zan ne demektir? Allah-u Teala Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey amin olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Bazı zanlar günahtır deyince o zaman suizan var, hüsnü zan var. Suizan günahtır, yasaktır. Ama hüsnü zanda bulunmak güzel bir şeydir. Nedir hüsnü zan? Bir kardeşimizin aslında hakikati bilmememize rağmen onun hakkında güzel şeyler söylememiz, onun güzel taraflarını zikretmemiz, bu o kardeşimiz hakkında hüsnü zanda bulunmaktır. Ama onun kötü taraflarını söyleyerek esası bilmememize rağmen suizanda bulunmak o kesinlikle yasaktır ve bize derecat kaybettiriyor. Zan hiçbir esasa, bir kanuna dayanmayan, İnsanın düşüncesinde oluşan yanlış şeylerin toplamıdır. Bir insan gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi düşündüğü zaman zanna tabi olur. İnsanlar hakikati yakalamadıkları, o konuda Allah'ın ayetlerini bilmedikleri

0: ettikleri takdirde hep zanla hareket etmektedirler. Şeytan iç dünyamızda hep başkalarının bize karşı davranışlarındaki eksiklikler olduğunu, zanını bize kabul ettirmeye çalışıyor. Bize hep etrafımızdaki insanları suçlamayı öğretiyor iblis. Zanda bulunmak Allah-u Teala tarafından yasaklanmıştır. İşte bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zandan sakının çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ve yine bu hadis-i şerifi bir kere daha söyleyelim. Zancılardan önce ilim öğrenin. Günümüzde İslam'ın 5 şartıyla din yaşadığını zannedenler, onlar aslında zanlarına tabi olanlardır. Ama kimdir hakikati tabi olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşitlerine tabi olanlar da, onlar da ruhun 19 hasretinden bir tanesi olan hakikattir. Onlar Allah'ın hakikatlerine tabi olanlardır. İkinci sual, din konusunda zanların yerini hakikatin alması için ne yapmalıyız? Öncelikle birçok ayet-i kerimede yetebiune ile zanne enne zanne la yughni minel hakki şeyen. Ayet-i kerimeler bu şekilde geliyor. Yunus 36'ya baktığımız zaman ne görüyoruz? Yunus 36'da el hakku min rabbike ve la tekun minel münterin. Sanıyorum evet yetebiune ile zanne اِنَّ زَنَّ لَا يُغْنُ مِنَ الْحَقِّ شَيْيَنْ Zandan. Sakın insanların ekseri zanna tabi olar. Zan hakikatin yerini asla alamaz. En'am suresinin 116. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Diyor ki yeryüzündeki insanların çoğuna tabi olursan onlar seni Allah'ın yolundan saptırır. Çünkü onlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Hakikat kelimesi hak kelimesinden geliyor. Hakka ulaşmaksa hakikate ulaşmak demektir. Hakikat gerçek anlamı ile Kur'an'da ifade edilen şekli bize ulaşıyor. Allah'ın indirdikleri ile alakalıdır. Allah Teala her şeyin aslı Allah'ın söylediğidir. Bütün hakikatler Kur'an'ın içinde mevcuttur. Eğer insanlar çıkıp da Allah'ın söylediğinin tersi bir şeyler söylüyorlarsa bu onlar için kesinlikle bir bidattır. Hiçbir bidatta Allah Teala müsaade etmiyor, geçit vermiyor. İşte iki tür bidat vardır. Kur'an'da yer almayan ama insanların zanlarına dayalı din tatbikatına koydukları bidatler. Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan 19 tane hakikat. Her ikisi de bizi Allah'ın gerçek dininden uzaklaştırıyor ve ne yazık ki hevamıza tabi oluyoruz. İşte hevasına tabi olanlar, onlar da faydasız ilmin sahipleri. Dinde daima Allah'ın hükümlerine tabi olmamız, Allah'ın hükümlerini hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Yaratmak Allah'a aittir, emretmek de Allah'a aittir. Hükmetmek de Allah'a aittir. Öyleyse buradan hareketle zanna değil, zancılara değil, tam tersi Allah'ın Kur'an hakikatlerine ve bu hakikatleri bize ulaştıran mürşitlere tabi olmamız gerekir. Allah Teala açıkça bunu bize beyan ediyor. Üçüncü sual, başkalarının hidayette veya delalette olmaları hakkında zanda bulunarak hareket etmek doğru mudur? Hayır, bu da doğru değil. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde men kâne yercu lika Allah'a fenni acrallâhâd. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun vakti gelecektir. Düş görüntüye bakarak hidayette ermemiş bir insanı hidayette görürseniz güzel bir şey yapmış olursunuz. Hüsnü zandır bu. Ama bunun hiçbir zararı yok, yanlış da olmaz. Ama hidayete ermiş olan bir kişiyi hidayette kabul etmezseniz, o zaman kişi hakkında suizanda bulunuyorsunuz demektir. Kişilerin hidayette olup olmadıklarını araştırmakla vazifeli değiliz. Böyle yapmamız da doğru olmadığına göre suizanda bulunmayın. Her suizanda bulunduğunuz kişi için negatif dereceler kazanırsınız. O zaman doğruysa, doğru çıkıyorsa da bu neticeyi kesinlikle değiştirmez. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesine bakacak olursak Allah-u Teala'nın nezirleri geliyor. Cehennem bekçilisi elem hazanetuha elem yetikum nezire minkum. Sizden size nezirler gelmedi mi? Kalu bela kad ca'ana nezir. Nezirler geldi. Velakin kezebna. Biz onları yalanladık. Ve ma anzalallahu min şeyin. Allah bir şey indirmemiştir dedik. İn entüm ila fi delalin kebir. Hidayetçiyi delalette olmakla suçluyorlar ki bu işte suizandır. Yani hakikati bilmiyor. Hidayetçi olarak hidayeti kabul etmiyor ve onu yalanlıyor yetmez. O biz seni delalette görüyoruz diyorlar. Yani delalette olan birisini hidayette düşünmek hüsnü zan ama hidayette olan birisini delalette kabul etmek, delalet şeklinde düşünmek işte o suizandır ve kişi bundan çok kaybediyor. O sebeple Allah-u Teala'nın hükümleri Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Ve biz Kur'an'daki kanunlara uyarsak o zaman aklımızı kullanmış oluruz. İşte Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde o nezir gelip duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir. Diye onları uyarmasına rağmen insanlar oralı olmamışlar. Hep dünya ile meşgul olmuşlar. Ve Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesinde cehennemdeki bu insanlar bakın nasıl itirafta bulunuyorlar. قَالَوْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّيْرِ Biz bugün bu cehennemde olmazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sonsuz hayatı cennete geçirmek o kadar kolay, o kadar basit ki sadece bir dilek yetmez. Her devirde mutlak surette Allah'ın Resulleri, bu Resuller Allah'ın davetiyle geliyorlar. Mürşit dediğimiz Allah'a davet eden kişidir. Mürşit dediğimiz Allah'ın sözünü insanlara söyleyen kişidir. Mürşit dediğimiz irşada davet edendir. Mürşit dediğimiz sadece Allah'ın hakikatlerini söyleyendir. İşte bu sebeple el hakku min rabbike fela tekun minel münterin. Hak Rabbindendir. Sakın şüphe edenlerden olma. Allah'ın izniyle. Suizan ve hüsnü zanı söyledik. Suizan yasaklanmıştır. Hüsnü zanda bulunmak ise o olabilir. Ama suizan kesinlikle yasak. Suizanda bulunanlar derecat kaybedenlerdir. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Zanda bulunmak Allah'ın yasak ettiği bir fiildir ve zandan kurtulmamız için Allah'a ulaşmayı dileyerek hakikatleri öğrenmemiz emrediliyor bize. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince Allah'ı tanıyınca ulaşırız.
3: İnsanlığın Allah'ı tanıması şöyle bir şey. Mesela araba kullanmanın bir kaidesi var. İşte yemek yapmanın bir kaidesi var. Ticaret yapmanın da bir kaidesi var. Allah'ı tanımanın kaidesi, kuralı, orada evrensel kural vardır. İşte zikrul isim, iradetul kuvvet. Zikrul isim, iradetul kudret.
1: Peki Allah-u Teala'ya yaşarken, hayattayken nasıl ulaşabiliriz, neler yaparak ulaşabiliriz?
2: Emirlerini uyarak, yasaklarını uygulayarak.
3: Havanın olmadığını kabul et. 8 milyar insan ve bütün canlılar ölmüştür. Yani havanın Allah tarafından verildiğini anlamayan insan Allah'a ulaşamaz.
1: Siz de Allah'a dost olmak, yaşarken Allah'a ulaşmak ister misiniz?
2: Elbette isteriz tabii ki. Amacımız o. Yaşam gayemiz.
3: Ya şimdi dua zaten Allah'a yalvarmadır. Mesela dava ve dua kelimeleri hemen hemen aynı şeyle yazılır. Davası olmayan duası zaten olmaz. Şu anda zaten mesela gece uyuduğun zaman nefes alır verirsin. Kalbin 24 saat, 7-24 saat çalışır değil mi yani? Şimdi bunu zaten hissettiğin an Allah'ı 7 gün 24 saat her saniye hissedersin. Allah'a ulaşmanın birinci yolu havadan aldığın nefesin Allah tarafından verildiğini idrak etmektir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda dava kelimesiyle dua kelimesi hemen hemen aynı şekilde yazılıyor, aynı kökten geliyor. Davası olmayanın duası olmaz dedi. Allah'a ulaşmayı dilemek günümüzün en büyük davası ve duasıdır diyebilir miyiz? Evet. Allah Teala Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayetin ne olduğunu buyuruyor. Ali İmran 73'te kul innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ama Bakara 120'de ise kul inne hüdallah vel hüda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Her iki halde de ruhun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala Şura 13, Berat 27'de ve yehti ileyhi men yunib, demekle kim bana yönelir Allah'a ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İçinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam, Allah Teala'nın Mehdi ismini kendisine vermesinin arkasında hidayetin kaybolduğu bir dönemde bütün kainatta hidayeti tekrar Allah'ın öğretisiyle hakim kılacak olan zat, o Allah'ın Resulü Mehdi Aleyhisselam'dır. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam için çok şeyler söylemiş. Bunların başında benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy ile mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da mutlaka fitneden kurtulacaklardır. Evet, bu fitne dünya fitnesidir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. İnsanlar malın peşinden koşacaklar. İşte Yunus suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ennellezine la yercune likana ve radu bil hayati dünya ve etmune biha vellezine men hayatina gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Bir tarafta mal, dünya hayatı var. Öbürü tarafta Allah'ın zatı var. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Bu ilim tabii Allah-u Teala'nın ilmi. Öyle olunca hidayet çağında, hidayetin kaybolduğu dönemdeki hidayet Allah'ın ilmidir. Hidayetin kaybolduğu dönemde, ilmin, Kur'an'ın terk edildiği bir dönemde Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı öğretiyle tekrar 7 safa hidayeti anlatması bu döneme damgasını vuruyor. Bu dönem bu sebeple hidayet çağıdır. Allah'ın izniyle. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o hidayet üzeredir. İslam'ın temeli ise hidayettir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de insanların mutluluğudur. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Artık dünyada hidayet her üç dinde de ne yazık ki dinlerini yaşadıklarını zannedenler tarafından unutulmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehennem bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç, Müslümanlar 71 fırkaya, 71'i 72'si cehennem bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde küçük bir grup insan tarafından hidayet yaşanıyor. Ama geride kalan insanların %90'dan fazlası delalet içerisinde bir hayatı yaşıyorlar. Bu çağ hidayet çağıdır dedik. Hidayeti yakın gelecekte bütün dünya öğrenecek ve dinlerin birbirlerinden ayrı dinler olmadığını onlar da anlayacak. Zaten ezeli ve ebedi tek bir din olduğumuzu idrak ettiğimiz gün, o zaman dinler arası savaş sona erecek. Bu ise dünya sulhu için olması olmaz yegane şarttır. Allah razı olsun. Konumuz üzerine gibi bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanların hakikatleri öğrenmesi için her devirde Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve insanların onlara tabi olmalarını da farz kılmış. Peki Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bu dönemde rehberimiz.
4: Aile İslam ahlakını anlatır. İslam ahlakını kazandırır. Allah'ın gerçek kulu olduğunu anlarsın. Acaba ben yanlış mı doğru muyum dediğini düzeltirsin.
3: Mürşit kelimesi hani mesleğinde rüştünü ispat etmiş. Rüşt kelimesi mürşit kelimesinden gelir. Yani o işte tamamen profesyonelleşmiştir. Tabii bunun altyapısında mana olacak, hakikat olacak. Öyle lalattayın, ben mürşidim demekle mürşit olunmaz.
1: Peki günümüzde de var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz? Hakikati nasıl ayırt edebiliriz?
2: Mürşidi ayırt etmek için farzlara riayet ediyor mu, sünnete riayet ediyor mu? Başka bir şeye bakmak gerekmiyor mürşitte.
3: Valla ben şu anda daha göremedim. Ben 60 yaşıma geldim. Gerçek hakiki mürşidi göremez. Sadece işte ilmi konularda alim veya muallim olabilir.
4: Peygamber Efendimiz imamlara şunu söylüyor. Sadece göreviniz namaz kıldırmak değil. Çıkacaksınız, zikredeceksiniz. Çıkacaksınız, Allah'ı tanıtacaksınız. Cihad edeceksiniz. Bugün size soruyorum. O kadar cami imamının içinde kaç tane cihad ediyor? Bir Allah için sorun. Gerçekten kaç tane imam var? Gerçekten kaç tanesi anlatıyor? Çünkü yok. İmam Türkiye'de milyonda bir.
0: Hümet abiniz, 60 yaşıma geldim. Gerçek hakiki mürşidi göremedim. Sadece ilmi konularda alim veya muallim olabilir. Bir insanı mürşit yapan vasıf nedir? Söylediğim gibi gerçekten az evvel misafirlerden bir tanesi de bunu ifade etti. Mürşit Allah'ın sözlerini söyleyen kişidir. Mürşit insanları Allah'a davet eden kişidir. Mürşit insanları irşada davet eden kişidir. İşte yedi safa davet. Yedi safa davette bunların başında Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi geliyor ki ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ediyoruz. Enfal 24 birinci safa davette Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Yusuf 108 ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuz, sırat-ı müstakimdir. Yunus 25, sen Rabbine davet et, yani Allah'a davet et. Yunus 25, Vallahu yedü ila dar-ı selam. Nahl 125, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütlerle davet et. Hac 67, sen Rabbine davet et. Kasas 87, sen Rabbine davet et. Ve Fussilet 33, Allah'a davet eden, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte bir insanı mürşit yapan vasıf, Allah'a davet etmesidir ve yedi safa dört teslimi yaşamasıdır. Kim evvel emirde ruhunu, daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini ve daha sonra iradesini Allah'a teslim eder ve Allah tarafından inşaada memur ve mezun kılınırsa, işte o Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Allah Teala en üstündeki mürşidin her devirde devrin imamı olduğunu zikrediyor. Bütün peygamberler Allah'ın mürşitleridir. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fi'l hayrati ve ikamis salati ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Biz onların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize abdoldular. Nebiler arasında fetret dönemi var. Her dönemde devrin imamı olmasına rağmen fetret döneminde durum nedir? Fetret döneminde kavim Resulü arasından seçilen bir kişiyi Allah-u Teala vekaleten devrin imamı tayin ediyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine vekaleten devrin imamın alının tarifini veriyor Allah-u Teala. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ama bunun dışında, devrin imamının dışında, kavim Resulü'nün dışında bir de onları, kavim Resulü'nleri temsil eden veli mürşitler var. Yedi sabah dört teslim yaşayanlar. İşte Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde sahabenin hepsi yedi sabah dört teslimi yaşayarak Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi onlar da Allah'a davet edicilerdi. Onlar da Allah tarafından irşada memur mezun kılmışlardı. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz dinimizi senden öğrendik. Senden sonra Nebi gelmeyecek. İnsanlar dini kimden öğrenecekler deyince Resulullah'ın cevabı çok manidar. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. İşte gökteki yıldızlara benzetilen sahabe yedi sabah dört teslimi yaşayanlardır. Mürşit dediğimiz ne yapmıştır? Birinci teslimini, yani ruhun teslimini, fizik vücut teslimini, nefsin teslimi ve riyadın teslimini gerçekleştirmiştir. İkinci olarak tezkiye ve tasfiyeyi tamamlamıştır. Üçüncü olarak Allah'a davet eden kişidir. Mürşidin temel vasfı Allah Teala tarafından o vazifeye tayin edilmektir. 28 basamak açısından Allah'ın mürşitlerine baktığımız zaman her şeyden evvel mürşit İslam'dır, yani teslim olmuştur. Allah'a ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini de teslim eden kişidir. Nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olan birisidir. Allah'ın mürşitleri Allah'ın zatını da görebilenlerdir. Ona Allah'a emir verir, ona Allah emir verir. O da Allah'tan aldığı emiri tebliğ ederek insanların ruhen Allah'a ulaştırır. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara şeytana kul olmaktan Allah'ın aldığı emirlerle kurtarır. Bir veliye soruyorlar, ne yaparsın? Biz bagala biz çözeriz. Anlayamadım diyor. Evet diyor, biz insanın şeytanla olan bağlarını çözeriz. Allah ile olan bağlarını bağlarız. İşte kul olmaktan Allah'tan aldığı emirlerle Allah Teala onları şeytana kul olmaktan kurtarır mürşid. Hiç kimse kendi kendine mürşid olamaz. Mürşidi Allah tayin eder. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Uygunsa inşallah bir sorum olacaktı. Hazreti Ali'nin bir sözü: hakikati söyleyene bakarak öğrenme, hakikati öğren, söyleyeni de öğrenirsin. Bu sözü bize açıklar mısınız inşallah? Sizleri tekrar çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, Hazreti Ali diyor ki, hakikati söyleyene bakarak öğrenme. Hakikati öğren, söyleyeni de öğrenirsin. Bu sözü açıklar mısınız? En'am suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Hazretleri çok güzel bir ifadede bulunmuş. İnsanlardan her öğrendiğimiz şeyin hakikat olduğunu düşünmeyin diyor. Tahkik edin. Allah-u Teala diyor ki, biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şey eksik bırakmadık. Bütün hakikatler Kur'an'ın içerisinde. Muhteşem kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu hiç unutmayın. Eğer bize birisi bilmediğiniz, tereddütleriniz bir şey söylüyorsa ondan hemen ispat vasıtalarını isteyelim. Yani hangi ayete dayanıyor? Hemen ayetleri inceleyin. Ayetler bize bir şeyi anlatacaktır. Ve neticede hakikati öğreniriz o zaman. Hakikati öğrendiğimiz zaman o kişinin hakikati söyleyip söylemediğini derhal anlayabiliriz. Öyleyse Zümer suresi 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Öyleyse insanlar her şeyi söyleyebilir. Ama söylenenleri eğer Kur'an Furkan'sa, ölçü Kur'an'sa, o zaman söylenenleri Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamız lazım. Kur'an'a uyuyorsa tamam, uymuyorsa artık o insanların kendi zanlarıdır diyerek hüküm vermek durumundayız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'i değil, insanların yazdığı kitapları ön planda tutarak çeşitli zanlarda bulunuyorlar. Sizce insanların din konusundaki zanları nelere sebep olur?
2: Yani en çok fitneye sebep olur herhalde.
3: Kur'an tamamen insanları hakikate götüren bir kitaptır. Beşerin yazdığı kitapların yanlışlarla dolu.
4: Yarım doktor adamı candan eder, yarım hoca da adamı dinden eder diye bir söz var ya, işte bunu gerektirir. Çünkü neden? Her Kur'an'ı anlıyorum, her ben dilim biliyorum, her İslam'ı anlatabiliyorum diyen gerçeği anlatmıştır değildir. Bugün mesela din uzmanıdır, sapıtmıştır. Onu dinlemek zorunda değilim ben.
1: Peki zandan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor?
2: Yani iyi düşünmek gerekiyor. Yani kötü fikirlere kapılmamak gerekiyor. Herkesin yaptığı şey muhakkak bir açıklaması vardır diye düşünmek gerekiyor. Yani zanda da pek bulunmadığım için ben şimdi düşünemiyorum.
1: Peki sizce tüm insanların Allah'ın hakikatlerine göre yaşadığı bir dünya kurulabilir mi? Bu mümkün mü?
4: Kurulabilir. Nasıl kurulur? İnsanlar Allah'ı andığı sürece, Allah'a tabi olduğu sürece Ne diyor? İnnettini indallahi İslam. Tarikatmış, şuymuş, buymuş bunlar. Tarik demek yoldur. İnsanları boy boy böldüler. Birbirlerini küstürdüler. Arkadaşım, benim tek mezhebim var. Ehli sünnet vel cemaat. Nedir? Allah'a inanırım. Peygamber'e tabi olurum. Dinimi yaşarım.
0: Bir misafirimiz tarikatmış, şuymuş, buymuş, insanları boy boy böldüler de birbirlerine küstürdüler dedi. İslam içindeki tarikatlar insanları ayrılığa mı sürüklemiştir? Hayır, kesinlikle değil. İşte bir kere daha şunu anlıyoruz. Allah neden sahabe için onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular? Dikkat ederseniz bugün mikrofonu dışımızdaki insanların hangisine tutarsanız tutun, mutlaka bir takım şeyleri Kur'an'dan da söyleyeceklerdir. Ama geri kalan Kur'an'a uymayan hürafeler çok daha fazladır. İşte şu anda kardeşimizin söylediği gibi aslında tarikat Kur'an'ın bir gerçeğidir. Hemen şimdi ekrana tarikatla ilgili Allah'ın söylediklerine bakalım. Tarikat her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yoldur. Ruhu dünya hayatını yaşarken ulaştıran yol 4 bölümden oluşuyor. Bu bölümlerden bir tanesi de Tarık-ı Müstakim'dir. İşte Nisa 168'de Allah Teala biz onları Tarık-ı Müstakim'e ulaştırmayız. Tarık-ı Müstakim'e ulaştırmayanlar nereye ulaştırılıyor? Tarık-ı Cehennem'e. Nisa 169. Mümin 17. Biz sizin üzerinize 7 tane ya tarık yarattık. Ahkaf 30. Biz bir kitap işittik. Tarık-ı Müstakim'e ulaştırıyor. Tarık-ı Müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun 4 bölümden bir tanesidir. Cin 16'da Allah-u Teala onlar tarikat üzere olsalardı biz onlara kalpleri doyabilecekleri kadar rahmet verirdik. Bu hakikatler Kur'an'da yer almış olmasına rağmen tarikat sanki insanların bir uydurması, bir zannıymış gibi telakki etmek ne yazık ki Kur'an'dan çok uzakta olan bir zannı ifade ediyor. Öyleyse İslam içindeki tarikatlar insanları ayrılığa mı sürüklemiştir? Hayır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen Allah'ın tayin ettiği müşrede tabi olan kişi, meşrepler farklıdır. Allah'ın tayin ettiği müşrede tabi olan kişi, hangi ister Mevlevi tarikatı olsun, ister Bektaşi tarikatı olsun, ister Ahi Evran olsun, ister Melami tarikatı olsun, ister Rufai tarikatı olsun, ister Nakşibendi tarikatı olsun, bunların hepsi aynı yerde birleşiyor. Nerede birleşiyor? Devrin imamının ana dergahında. Allah'a ulaştıran bir tek yol var. İkinci bir yol yok. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yeryüzünde bir ana dergah var. Bu ana dergahtan bütün ruhlar Allah'ın zatına ulaşıyor. O dönemdeki ne kadar tarikat varsa o müntesiplerini nereye ulaştırıyorlar? Ana dergaha ulaştırıyorlar ve tek bir yolla Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Öyleyse Nahl 9'da yolun tayini Allah'a aittir. Tabi olduğu mürşit de devrin imamın ana dergahı arasında yeryüzünün satına paralel bir yol var. Nahl 9'da ifade ediliyor. O yolun tayini Allah'a aittir. Sebe 20'de ise bu yoldan sapanlar da var. Yani dinde fırkalara ayrılanlar. Enam 153'te ise ve enne haza sirat-ı müstakim. İşte bu sabit sirat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüyle feteferrakav bilküm en sebili. Öyleyse 73. Fırka-i Naciye o Allah'a ulaştıran yolun üzerinde. Tarikatın dışında olan insanlar tarikatta olanlara diyorlar ki bu kadar tarikat var. Kadiri var, Mevlevi var, birçok tarikat çeşidi var. Her biri ayrı bir fırka. Hepsi fırkalara ayrılmış. Hayır, değil. Halbuki bilmiyorlar ki hepsi tarikat üzere Allah-u Teala'nın fırkalara ayrılmaktan muradı sırat-ı müstakimi üzerinde olmayanlardır. Onlar kendi aralarında 72 tane fırkaya ayrılıyorlar ama hangi tarikat olursa olsun bütün tarikatlar hepsi tarik-i müstakim üzerindeki insanları ifade ediyor. Ve bütün tarikatlar kurtuluşa ulaştırır. Hidayet üzere olmak ve mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Evet sevgili kardeşlerim, mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmet ve vasiletle ellerinize öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, benim size nacizane sorum. Allah'ın her devirde imamları olduğuna göre kavram ve hakikatler niçin asli manasıyla öğrenilmemiştir? Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın her devirde imamları olduğuna göre kavram ve hakikatler niçin asli manasıyla öğrenilmemiştir? Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'la başlayan insanların baş düşmanı İblis, o günden bu yana Allah'ın dostları ile İblis arasında mücadele kıyasıya devam ediyor. Her devirde ne yazık ki insanların %90'dan fazlası İblis'in tayfası içerisinde zanlara tabi oluyorlar. Bakara 78, مِنْهُمْ اُلُومِنَا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ اِلَّا اَمَالِ Onlar ümidirler, kitabı bilmezler, sadece zanları bilirler. Hicr 91'de onlar Kur'an'ı parça parça edindiler. Bakara 85'te اَتُومُنَا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونَ بِبَعْدِ Yani bazı kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İşte her devirde bu kübera ve sadatlar Kur'an'ın bir kısmını almak suretiyle diğer tarafını da hiç deveye almayan, kale almayan uygulamalarla sadece insanları birbirine ayırmışlar ve kendileriyle birlikte cehenneme sürüklemişler. İnsanlar doğruları hala anlayamadılar. Çünkü bu aldatılanlar hep söz sahibi olanlar tarafından insanları kandırabilecek mevkide olanlardır. Halkımız akıl edip de buraya bakmayı, yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayı, hakikatleri Kur'an'dan öğrenmeyi ne yazık ki düşünemiyor. Hala sözlerimiz laiki vecileyle incelenmiyor. Kim bunu söylüyor? Devrin imamı. Her devirde, her milletin içerisinde kesinlikle Allah'ın Resulleri vardır. Allah'ın nezirleri vardır. Allah'ın müşrikleri vardır. Allah'ın hidayetçileri vardır. Davetçiler vardır. Hepsi bunları söylüyorlar. Bugün nasıl Allah'ın hakikatlerini biz ayetlerle sizlere anlatıyorsak, gayret içinde bunları açıklamaya çalışıyorsak, her devirde de bunlar olmuştur. Ama çoğunluk ne yazık ki iblisin dizaynı içerisinde fitneye düşmüşlerdir. Allah'ın hakikatlerini üzerine örtüyorlar. Onlara inanmayın, yalan söylüyorlar deniyorsa da eskiden de hep olay bu şekilde. Nitekim Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi gönderdik. Ama onlar hep Resulleri peş peşe yalanladılar. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. İslam'ın kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim mi? Hadisler mi? Günümüzde yazılan alimlerimizin yazdığı kitapları mı? Açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşim. İslam'ın kaynağı, ezeli ve ebedi kaynağı, son Nebi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabıdır. Nitekim Allah Resulü ben size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Her iki halde de birinci kaynak Allah'ın kitabı ve sünnet olsun, diğerleri olsun. Bu kitabın hayata geçirilmesinin tatbikatı, yani onu her devirde açıklayan kişi. Öyleyse evet, dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim. Ama günümüzde yazılan alimlerimizin yazdığı kitaplar eğer Kur'an'a uymuyorsa onlar sadece zanlardan ibaret ve insanları Allah yolundan ayırıyor. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insan dünyada mı yoksa ahirette mi Allah'a ulaşacak? Sevgili kardeşlerim, tabii ki Allah'a ulaşan insan ruhudur. Ve ruh hem ölümle Allah'a ulaşır hem de hayattayken ulaşır. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet Allah-u Teala'nın 73 ayet-i kerimede belirtildiği gibi 19 tane fiille ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Çünkü ölünce irade kalkıyor. Ama Allah-u Teala bizim kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz amel defterimize yazılan muhteva ile bizi hesaba çekiyor. Öyleyse ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşacaksa gayri irade olarak, bundan kesinlikle hiç kimsenin pozitif manada bir kazancı yok. Ama kazancı olanlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şirkli olarak mülaki olana cehennem, şirksiz mülaki olana cennet vacip olur. Şirkten kurtulmak mutlaka iradenin kullanımını gerektiriyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birçok hocalardan dinlediğimiz şey odur ki tabiyet yoktur. Kul ile Allah arasında kimse giremez diyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu tabiyet yoktur. Kul ile Allah arasında kimse giremez sözü şeytanın bir tuzağı. Şimdi hemen ayetleri verelim. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fi'l hayrati ve ikamis salati ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasında imamı kendisi tayin ediyor. Şu andaki imam Allah'ın emriyle, Allah ile diğer insanlar arasında tayin edilmiştir ve diğer insanların mutlaka imama tabi olması lazım. İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde kıyamet günü hepsini imamlarıyla birlikte çağırırız. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilenler. Sevgili kardeşlerim, imamlarına dünya hayatını yaşarken tabi olanlar elbette kitapları sağ tarafından verilenlerdir. Ama o gün bu kitapları sağ tarafından verilen imamlarla beraber olmayanlar da onlar da ateşe çağıran imamlarla birlikte olacaklardır. Hangi ayet-i kerime? Kasas 41. Ve cealna minhum eymeten yed'une ilen nari. Biz onları ateşe davet eden imamlar kıldık. Her iki halde de cehenneme gidenler de onlarla diğer insanlar arasında şeytan var. İmam, ateşe çağıran imamlar ve diğerlerinde de Allah'a çağıran imamlar var. Bu ateşe çağıran imamların Kur'an'daki bir adı da tağut. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar. Allah Teala bunları lanetliyor ve dolayısıyla ister cehenneme gitsin, bir ateşe çağıran lanetliye tabi oluyor, ister cennete gitsin, aynı şekilde Allah'a davet eden imamlarla oluyor. İşte Furkan suresinin kaçıncı ayeti kerimesi? 27-28. 27'de Allah Teala يَوْمَ يَعْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَاقُلُوا يَا لَيْتَنِ اتَّخَسْتُ مَعَ الرَّسُولُ سَبُولَ. Keşke biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Bunlar cehennemdeki zalimler. Resul'le birlikte yol tutmamışlar, ya Resul'e tabi olmamışlar. Allah'la kendi aralarına Resul'ü koymamışlar. Cehennemi hak etmişler. Ya koymamışlarsa kimi koymuşlar? İşte bir lanetliği, bir tağutu koymuşlar. Ya veleta leyteni lemmettehiz filanen halile. Resulü halil edinmeyen insan, Resulü dost edinmeyen insan otomatikmen tağutu dost edinmiştir. Ayet-i kerime gayet açık. 28. Ya veleta leyteni lemmettehiz filanen halile. O filan dediği iblisin taraftarı bir tağut. Öyleyse her halükarda kullarlar arasına kimse giremez, İslam'da ruh pansiyonu yoktur diyen kişi kendisiyle Allah arasına tağutu koyuyor. Bu söz, tağutun sözü, bir Allah dostunun söylediği gibi bu mürşide tabiyet yoktur diyenler ölünce bir okka samandan ne kadar duman çıkar o zaman anlayacaklardır. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, dinde fırkalara ayrılmak nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, dinde fırkalara ayrılanlar, onlar şirkte olanlardır. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam'dır. Rum 30'da açıklanıyor. Rum 31'de bu dinde kurtuluşa ulaşan takva sahiplerini açıklıyor. Rum 32'de de dinde fırkalara ayrılanları açıklıyor. مِنِنْ لَذ۪ينَ فَرَقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شُعَى كُلُّ حُزْمٍ مِمَا لَذَيْنْ فَرِخُونَ. Müşriklerden olmayın ki onlar dinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Her grup yanındakiyle ferahlanıyor. İşte kitabı parça parça edinenler, dinde fırkalara ayrılanlar, tağutun dostları, hepsi şirkte olanlar, onlar ne yazık ki ne bu dünyada mutludurlar, ne ölüm sonrası hayatta cennet yüzü görebilirler. Onların doğrudan doğruya gideceği yer cehennem. Bu dünyada da insanlar arasında hep kavgayı sürdürürler. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın istediği şekilde nasıl iman sahibi olabiliriz? İmanı korumanın yolları nelerdir? Allah'ın istediği şekilde iman sahibi olmak, sevgili kardeşlerim dikkat edin, 7 tane inanç şartından olması olmaz. Allah Resulü diyor ki kale mel imanu ya Resulullah. Cebrail aleyhisselam kale imanu en tu'minu billahi ve melaiketi ve liqai ve resuli ve tu'minu bil ba'si. Öyleyse günümüz geleneksel din tatbikatında bunların hepsi var. Bir tek olmayan lika Allah. İşte Allah'ın istediği şekilde iman sahibi olmak istiyorsak Allah'a inanmak bir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak iki, farz olduğuna inanmak üç ve irademizi kullanarak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğimiz an Allah'ın istediği şekilde bir iman sahibi oluruz ve hak müminlerden oluruz. Kim? Kalben ulaşmayı dileyen kişi. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim doğru anlaşılmasına mürşidin önemi nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim iki grup ayetten oluşuyor. Muhkem müteşabih ayetler. Müteşabih ayetleri Al-İmran 7'de sadece Allah bilir diyor. Sadece Allah bilir diyorsa o zaman sadece Allah bilir diyorsa biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorsak müteşabih ayetleri de sadece Allah bilir diyorsa bizim Allah'la konuşan müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan alıp bize veren mürşide mutlaka ihtiyacımız var. İşte bu sebeple insanlar dini mürşitten öleceklerdir. Bu sebeple Allah Teala ey Kur'an okuyanlar bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7. Ve ma arsalna min qablike illa rijalin nuhi ileyhi feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Senden öncekilere vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i kimden öğreneceğiz? Zikir ehline, yani Allah'ın tayin ettiği hikmet sahibi alimden, yani tayin ettiği mürşitten öğreneceğiz. Mürşit yoksa ne yazık ki hiçbir dini yaşayamayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman başı öne eğiliyor masum bir şekilde ilim insanlardan alınacak. Sahabe merak içinde ey Allah'ın Resulü biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatacak mı? Deyince Allah Resulü şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların da İncil var. Onların ne işine yarıyor? Demek ki mürşit yoksa elimizdeki Kur'an bizi bir yere götürmüyor. O Kur'an'ı açıklayacak, konuşturacak olan mürşide ihtiyacımız var. Şu anda biz Mir Camiası olarak hepimiz Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrendik? Mühterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam mürşidimizden öğrendik. O öğretmeseydi biz kurtuluşa ulaşamadık. O olmasaydı biz Allah'a ulaştık diyemezdik. O olmasaydı biz mürşidimize tabi olamazdık. O olmasaydı biz ruhumuzu teslim edemezdik. O olmasaydı biz fizik gücü teslim yapamazdık. O olmasaydı nefs teslimi olmasaydı, irşat olmasaydı irade tesliminin hiçbirisini gerçekleştiremezdik. Hangi zaman dilimini incelerseniz inceleyin, dini yaşayanların hepsinin ortak noktası şu, sadece ve sadece din mürşitlerle beraber yaşayan bir bütünü ifade ediyor. Bilecik'ten bir kardeşim muhterem hocam, hürafe bidat nedir açıklayabilirim? Hürafe insanların Kur'an'da yer almamasına rağmen zanlarına tabi olarak dinde uydurdukları Kur'an'a uymayan bidatleri oluşturuyor. Bidat ise yine Kur'an'da yer almayan ön yargıları, zanları oluşturuyor. İki tür bidat var. Kur'an'da yer alıp din tatbikatından çıkartılan hakikatler. İkinci bidat da Kur'an'da yer almayan ama insanların kendi zanlarıyla uydurduğu bidatler. Her ikisi de bidattır. Her ikisinden bu bidatlardan kurtulmak ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz, yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha ma selavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Ya da Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddetten kurtulmanın anahtarı, sevgi ve mutluluktur konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, konferansımızda birçok istatistiki değerler vereceğiz. Ama onun öncesinde biz Allah tarafından insan olarak yaratıldık. İnsan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve Allah Teala birlikte toplum halinde yaşayan insanların sevgi ve mutluluk içerisinde bir hayat yaşamaları için peygamberlerine kutsal kitaplar indirmiş. İşte insan olduğu için negatif sayılabilecek ki burada konferansımızın konusu yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet. Bu bütün negatif koşullardan kurtulmanın yolu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmekten geçer. Şiddetin kaynağı, zulmün odağı insan nefsidir. Evvela yaşları da yaratan, kadınları da yaratan, çocukları da yaratan, onlara şiddet uygulayan birileri de yaratan hep Allah'tır. Ama Allah Teala insanın toplumda şiddet uygulayarak bir hayatı değil, tam tersi kavgasız, gürültüsüz, barış ve huzur içerisinde bir hayatı yaşaması için Allah Teala insana hedef göstermiş. Gelin beraberce insanın yaratılışına bakalım. Allah Teala yaşlı, kadın, çocuk, herkesi ve buna şiddet uygulanan herkesi bir fizik bedenle yaratmış. İnsandan insana, toplumdan topluma, zamandan zamana şiddetin değişmediğini de beyan eden bir muhtevayı sizlere açıklamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa Aleyhisselam'a indirdiği Tevrat'ta da, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirdiği İncil'de de, Peygamber Efendimiz'e sallallahu indirdiği Kur'an-ı Kerim'de de hepimizi bir fizik bedenle yarattığını buyuruyor. Yine Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre hepsini bir nefse dizayn etmiş. Ve yine Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim'e göre hep zatından bize ruh üfürmüş. O zaman muhtevaya baktığımız zaman Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ama şimdi beraberce bakalım nefsimizde başlangıç noktasında 19 tane hastalık var. Doğuştan her nefs hastadır. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik. Bu 19 tane afet şerrin, yani şiddetin odağı, zulmün kaynağıdır bu 19 afet. Ve bunları da tetikleyen düşman şeytandır. Böylesi bir durumda
Başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede şeytan afetlere tesir etmek suretiyle fizik vücuda zulüm işlettiriyor. Kişi yaşadığı toplumda en yakın olan ilişkide bulunduğu kişiye nefsine uyarak zulmediyor. Karşı taraf eğer intikamını alabilirse o da ona karşılık verecektir. Bu sefer ikinci seviyede intikam almaya gidecektir. İntikam alırsa yeniden bir karşı atak ve toplum bu şiddet sarmalından, zulmün odağından devamlı olarak büyüyerek bütün fertleri tesir altına alabilecek durumdadır. Ama Allah Teala biz insanları şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Aksine indirdiği kutsal kitaplarla şerrin kaynağı, zulmün odağı

deyin eski tabirle, ister Allah'ın üniversitesi deyin yeni tabirle. Ama hepimiz her zaman olayları yaşıyoruz. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki ey insanlar, bazı olaylar var, hoşunuza gidersiniz, onları hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Bazıları da sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün insanlara olaylarla verdiği ilk ders, hayrın ve şerrin ne olduğu. İnsanlara göre hayır, kendisini sevindiren, şer ise üzen olaylardır. Allah-u Teala hayır diyor, siz bilmiyorsunuz. Hayır derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. İşte Allah-u Teala derecat deyince her olaylarla bize verdiği notu ifade ediyor. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı yapılan şiddetten kurtulmanın anahtarı ve yolunu Allah-u Teala bize veriyor. Ne istiyor bunlar? Ya Rabbim katından bize bir veli, katından bize bir yardımcı kıl. Yani kısacası kendi için Allah'ın tayin ettiği veli mürşidi istiyor. Ama bir insanın veli mürşide ulaşabilmesi kutsal kitaplarda bildirilen nefs tezkiyesine başlamasıyla mümkündür. Nefs tezkiyesi birinci basamakta söylemiştik. İkinci basamakta insanların seçilmesi ve seçilmemesi diye iki gruba ayrılıyor. Her devirde insanların %90'dan fazlası seçiliyor. %10'dan fazlası seçilmiyor. Bu seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, irşat yolunu tutmayan, başkalarının da irşat yoluna girmesine mani olan insanlar. Ama üçüncü basamakta kişi Rabbinin kendisine gönderdiği mutluluk davetiyesi, reçetesi ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğinde görecektir ki Allah-u Teala Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahip olan Allah'a iadesi teslimini tam 12 kere üzerimize farz kılmış. İşte bu Kur'an ayetlerini inceleyen kişi, kadın, erkek, toplumun hangi bireyi olursa olsun, bu farzı yerine getirmek üzere iradesini kullanırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala dördüncü basamakta Rahim esması ile tecelli ediyor ve beşinci basamakta gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta ekineti alıyor. Yani o kişi Allah'ın yolunda Allah'a giden sırat-ı müstakim üzerinde hazırlanan nefsini tezkiye ve tasfiye etmek için yola çıkan birisi haline getiriyor Allah-u Teala onu. Ama bugün Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Kur'an hakikatlerinden habersiz, Tevrat'tan habersiz, İncil'den habersiz, yani Allah'ın kendileri için vaaz ettiği mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan kutsal kitaplardan habersiz insanlar, sağır, dilsiz ve kör olarak birbiriyle devamlı kavga halindeler. Körler ve sağırlar birbirlerini ağırlar. Böyle bir kaosun içerisinde şiddetten kurtulmaları mümkün değil. Şimdi sevgili kardeşlerim, tabii ki nefsin afetlerinden kaynaklanan şiddetin birçok tezahürleri olabilir. İnsanlar bunlarla ilgileniyorlar. Yani asıl kaynak insanın nefsi. Ama bu kaynak olan insanın nefsinden tezahür eden şiddetin insanlara etkisi elbette birçok yollarla gerçekleşebilir. Nedir? Toplumda şiddeti tetikleyen sebeplerden bir tanesi, birinci slaytımıza bakalım. Bu şiddeti uygulayanların hepsi sağır ve dilsiz ve körlerdir.
Kamuoyunda her yıl öldürülen

0: kadın sayısı verileri ortada. Türkiye'de şiddet oluyor, dünyada da oluyor ama tek farkımız diyor, onlar göstermiyorlar. Sevgili kardeşlerim, gösterip göstermemesi asıl değil. Asıl kaynağı kurutmak ve tedaviye gitmek. Asıl olan bu. Dolayısıyla ikinci slaytımıza bakacak olursak, Türkiye'deki yapılan araştırmalarda uzmanlar tarafından yapılan araştırmada televizyon dizilerinin üzerinde 327 bölümünde toplam 33.013 sahnesinde kadına yönelik şiddet olduğunu tespit etmişler. İnsanlar diyorlar ki bunları seyrederek daha bir negatif hale geliyor insan. Doğru mu? Doğru. Yani afetler var ama bu afetleri negatif istikrarda besleyen şeytan ve avanesi. Elbette biz buna tasavvuf dizaynında çevre diyoruz. Yani negatif sinyaller şeytandan bize ulaşabilir. Çevredeki negatif insanlardan bize ulaşabilir. Ve nefsimizin afetlerinden bize ulaşabilir. Ama nasıl gelirse gelsin, nihayetinde o kişi onun tesirinde kalmak suretiyle aklı devreden çıkartarak karşı tarafa şiddet uygulayabiliyor. İşte mesele bütün bu insanların bu şiddetten kurtulmasını sağlamak. Üçüncü slaytımıza bakacak olursak, şiddetin türleri ifade edilmiş. Psikolojik şiddet, sözlü şiddet, çok boyutlu şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet ve siber şiddet diye. Böyle veriler var. Dördüncü slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Bunların çocuklarımıza yansıyor ve okullarda şiddetin istatistiksel durumu ifade edilmiş. Çocukların %70'i dizilerde televizyon gördükleri karakterleri birebir kopyalıyorlar diye söylüyor. Tabii bu dizilerde negatif şairler devreye girince onlar da ondan etkileniyorlar. İşte etkilenmemeleri için özellikle çocuğun yetiştirdiği çevre çok önemli. Anne babalar çocukların arkadaşlarını kendileri seçmeliler. Biz tasavvuf lisanında özellikle çocuğun Allah'ın istediği bir terbiye, İslami terbiye girebilmesi derya hayatıyla bunu özetliyoruz. Eğer çocuklar derya hayatındaki bir çevrede, ortamda yetişirlerse o zaman bu negatif çevreden kurtularak daima pozitiflerin kendilerine aşılandığı güzel, huzurlu, mutlu insanlar olurlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 60 yaş ve üzeri her 6 kişiden biri geçtiğimiz yıl içinde toplum içindeki istismara maruz kalmış diye ifade ediliyor. Huzur evleri ve uzun süreli bakım tesisleri gibi kurumlarda yaşlılara yönelik istismar oranları yüksek. Her 3 personelden ikisi geçtiğimiz yıl içinde istismarda bulunduğunu bildirmiştir. Yaşlıların istismar edilme oranları COVID-19 salgını sırasında artmıştır. Tabi bu yapılan araştırmalar. Yine kadınlara şiddet. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde her 3 kadından biri, 736 milyon kadın yaşamları boyunca fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmıştır. Bu şiddetin çoğu eş ve partner tarafından gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 641 milyon kadın eş şiddetinden etkilenmiştir. Bunun dışında kadınların %6'sı kendi partneri olmayan bir kişi tarafından cinsel şiddete uğradığını bildirmiştir. Çocuklara şiddet Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre küresel olarak 2-17 yaş arası 1 milyar kadar çocuğun geçtiğimiz yıl içinde fiziksel, cinsel ve duygusal şiddet ve ihmale maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Dünya genelinde her yıl 15-29 yaş arası gençler arasında yaklaşık 193 bin cinayet işlenmektedir. Bu sayı her yıl dünya genelinde işlenen toplam cinayetlerin %40'ına tekabül etmektedir. Sevgili kardeşlerim, bu verileri çoğaltabiliriz, daha da isteyebiliriz. Ama bütün mesele bizim bu verileri tekrar bir yerden koplayıp size sunmak değil. Asıl olan olay şiddetin kaynağı, zulmün odağı olan nefsimizden biz nasıl kurtulabiliriz? Eğer incelenirse görecekler ki Tevrat'ta Hz. Musa Aleyhisselam ona tabi olanlar asr-ı saadeti yaşamışlar. İncelense Hz. İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler asr-ı saadeti yaşamışlar. Nebile Sultanı Peygamberimiz ona tabi olan sahabe asr-ı saadeti yaşamış. Bunlar da üç vücut ve serbest iradeden oluşuyor. Ama bunlar nasıl olmuşlar? Peygamberlerin onlara öğrettikleri evrensel kanunlar olan kutsal kitaplardaki bildirilerle onlar öğrenmişler, hayatlarını tatbik etmişler ve böylece huzura ve mutluluğa ulaşmışlar. Bugünün insanı da aynı kanunları tatbik ederse aynı huzura ve mutluluğa ulaşacaktır. Bütün mesele öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmek. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona 7 Furkan veriyor. Ve 7 Furkan'la Enfal 29'a göre o kişi takva sahibi oluyor. Ve o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala örtüyor. Yani tek bir dilekle anında o sonsuz ahiret saadetinin garantisini Allah veriyor kendisine. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Çünkü söz vermiş, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. O zaman Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırmak üzere tıpkı Rabbaniyün, tıpkı havariler, tıpkı sahabe gibi evvela bizi mürşidimize ulaştırıyor. İşte Tegab'ın 11'de Allah hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'te o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre o kişinin göğsünden kalbine nüronlaşıyor. Ve Zümer 22'ye göre açılan yoldan Allah'ı zikretmesi halinde kalbine nur ulaşıyor. İşte bir taraftan kalbi bu negatif unsurlarla, karanlıklarla beslemek var. Şiddet sarmalı daha da artıyor. Öbür taraftan şeytanın kapısı olan fücur kapısını zikirle kilitlemek var. Ve Allah'ın katından nurları kalbimize taşımak, huzur ve mutlu yaşamak var. İşte Allah Teala bu dört kalp şartını ona sağlamak suretiyle o kişi zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi oluyor. Ve huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre hacet namazı kılarsa Maide 35'te zikredilen vesileyi Allah'tan istiyor. Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Allah'ın gösterdiği mürşide şu ayetler muhacesinde tabi olursa Ali İmran 31, Ali İmran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2'ye göre mürşide tabiyeti bu ayetler açıklıyor. Mürşidine tabi olursa o zaman Allah Teala ona 7 nimet veriyor. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. Ruhun başımızın üzerine gelmesi demek bizi şerrin kaynağı, zulmün odağı olan şeytandan %100 koruması demektir. Allah Teala kalbimize iman yazıyor. İmanın kalbimize yazılması Allah'ın katından fazılların kalbimize girip yerleşmesi manasına geliyor. Furkan 70'e göre tövbe ettiğimiz zaman bütün günahların Allah'ın verdiği söz gereğince sevaba çevrilmesi söz konusu. Ve o gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Ne demiştik? Şerrin kaynağı, zulmün odağı nefsimizdir. Ruhumuz bizden ayrıldığı zaman nefs tezkiyesine başlıyoruz. Ve bunu yapan Allah. Neyin karşılığında Allah Teala yapıyor? Sadece bir dileğimizin karşılığında. Ve Allah Teala emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye tezkik kademelerinde yaptığımız zikirlerle ki Allah zikri bize sevdiriyor. Allah'ın katından fazla gelip kalbimize yerleşiyor. Ve kalbimize yerleşen fazıllarla %49 fazıl, 15 bin zikirde nefsi emmarede kalbimize ulaşan nur miktarı %7. 17 bin zikirde ruh ikinci gök katında kalbimize nur ulaşan fazıl miktarı %14. Ve böylece artıyor. 19 bin zikir, 21 bin zikir, 23 bin zikir ve buna paralel ruhumuz gök katlarında yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. En sonunda ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın zatına ulaşınca nefsimizin manevi kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Eskiden şeytan kalbimizdeki karanlıklara %100 tesir ederken, şimdi şeytanın nurlara etkisi sıfır, sadece %49'una tesir edebiliyor. O zaman eskiden iblis bize tesir etmek suretiyle karşı tarafa elimizle ona hücum etmek, ona tecavüz etmek gibi bir duruma sokarken, nefsimiz 7-8 aylık süre içerisinde 7 kademede tezkiye olduğu zaman artık biz başkasına karşı elimizi kullanmıyoruz. Yunus'un tabiriyle döveni elsiz gerek. Yunus ne diyor? Ben gelmedim dava için. Ben insanlarla kavga etmeye gelmedim. Benim işim sevi için, onları sevmeye geldim. Dostun evi gönüllerdir. Yani kalbimizi temizlemeye geldi. Gönüller yapmaya geldim. Ve herkes kendi gönlünü yaparsa, ki çok kolay kalpten ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olması halinde, 7-8 aylık süre içerisinde kalbi Allah'ın nurlarıyla %51 donanır, bezenir ve şeytan %49'una tesir ettiği için eskisi gibi bizi karşı tarafa hücuma ve onları şiddet uygulamaya götüremez. Onlar yine bize negatif davranışlarda bulunabilirler ama biz onların o davranışlarını af ile karşılıyoruz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği, sosyal varlık olan bir insanın başka insanlarla ilişkisinde kendisine şiddet uygulayan kişinin nefs tezkiyesini yapan birisi ise onu affedecektir. Araf suresinin 199. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Kuzul avfe ve amir bil urfi ve anet anil cahili. Affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında eğer 7 kademede nefsini tezkiye etmişse, dışından kimden gelirse gelsin ya kendisine yapılan şiddeti af ile karşıladığı zaman kavgayı tamamen bitirmiştir. Karşı taraf ikinci bir hücuma gitmeyecektir. O zaman bizim şiddetin hangi kaynaklardan beslendiğine değil, yapacağımız İslami terbiye ile şiddetin kaynağı, zulmün odağını kurutmak, tamamıyla ıslah etmek. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buna ıslah-ı nefs diyor. Evet sevgili kardeşlerim, kim ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmışsa, onun toplumdaki davranış biçimi kendisine yapılan her negatif davranışta, zulümde ve şiddette affettiği zaman ikinci kere o kişi bir daha şiddet uygulamayacaktır. Kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse o zaman ona karşı bir sevgi duyacaktır. Seven sevilir. Eğer bizi sevenleri herkes sever. Marifet sevmeyenleri sevmektir. Gerçekten Hz. Musa ve ona bağlı Rabbaniyun nefsi ıslah etmek suretiyle toplumda en güzel yere ulaşmışlardır. Hz. İsa aleyhisselam, ona bağlı olan havariler nefsin ıslahıyla en güzel noktaya ulaşmışlardır. Ve Nebiler Sultanı, Peygamber Efendimiz'e bağlı olan sahabe, ona tabi olmak suretiyle nefsini ıslah ederek asr-ı saadete ulaşmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'ın bize farz kıldığı tezkiye ve tasfiyesini, ödevimizi, görevimizi yerine getirebilirsek, bugün toplumda yaşlılara karşı, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı uygulanan şiddetten söz etmemiz, bahsetmemiz söz konusu olmaz. Tam tersi, insanların birbirine karşı olan sevgi ve mutluluğundan bahsedebiliriz. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Yedi safa nefs tezkiyesiyle sevgiye ulaşılabilir ve mutluluğa ulaşılabilir. Allah'ın insanlara gösterdiği hedef sevgi ve mutluluktur. Şiddet ve zulüm değil. Şiddet ve zulmün kaynağı nefsimizdir, insan nefsidir ve Allah-u Teala Bakara 151'de peygamberlerin görevini belirtirken birinci görev o size ayetleri tilavet ediyor. İkinci görev o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Öyleyse ayetlerin tilavetinden sonra kişiyi mürşide ulaştıran Allah-u Teala o noktadan itibaren mürşitle birlikte nefs hastalıklarının doktoruyla birlikte nefsini ıslah etmeye başlıyor. Öyleyse yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet sarmalından kurtulmanın olması olmaz şartı nefs hastalıkları olan doktorumuza ulaşabilmek. Bu da bir dilektir. Kimdir nefs hastalıkların doktoru? Bütün peygamberlerin nefs hastalıkların doktorudur. Bütün Resullerin nefs hastalıkların doktorudur. Bütün veli mürşitlerin nefs hastalıkların doktorlarıdır. Vekil mürşitler öyle. Sadece kişi Kur'an-ı Kerim'deki hakikatleri öğrenmek suretiyle hayatına tatbik ederek çok kısa süre içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde şiddeti hayatından tamamen çıkartabilir. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vaaz ettiği hadisleri de ifade etmek istiyorum. İmanın en sağlam kulpu sevgidir buyuruyor. Hadislere baktığımız zaman onu da dile getireceğiz. Öyleyse birbirimize karşı şiddet uygulamak değil, birbirimizi sevmekle ancak bu işin üstesinden gelebiliriz. Yine ikinci slaytımız anne babaya ihsanla davranmak Kur'an ayetlerinin temel esasını teşkil ediyor. Anne babaya ihsanla davranmak bunlar Kur'an'ın bütünü. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Öyleyse sorumluluklarımızı da mutlaka yerine getirmek durumundayız. Yine başka bir hadis, kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır diyor. Yani kadın erkek birbirini tamamlayan bir elmanın iki yarısı gibidir. Bir başka Resulullah'ın hadisi, dikkat edin, sizin hanımlarınızın üzerinde hakkınız vardır, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin hanımlarınız üzerinde haklarınız, onların namuslarını muhafaza etmeleri ve hoşlanmadığınız kimselerin evinize girmesine izin vermemeleridir. Dikkat edin, hanımlarınızın sizin üzerinizdeki hakları ise onların giyim ve gıda ihtiyaçlarını güzelce karşılamanızdır. Cennet anaların ayakları altındadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah Resulü çocukları sevin, onlara karşı şefkatli olun, onlara verdiğiniz sözü harfiyen yerine getirin. Çünkü çocuklar sizin onlara rızık verdiğinizi sanırlar. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla doğar. Öyleyse anne baba onu Yahudi mecusi putperest yapıyor. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Çocuklarınıza değer verin, güzel ahlakı öğretin ve onlar için Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah Resulü şöyle buyuruyor, yazıklar olsun ahir zaman babalarına. Bunun üzerine sahabe sordu, yoksa müşrik mi olacaklar? Nebile Sultanı Peygamber şöyle buyurdu, hayır, Müslüman kalacaklar ama çocuklarına dini öğretmeyecek. Hatta çocukları dini öğrenmek istediklerinde onlara engel olacak. Onları dünya malı kazanmaya sevk edeceklerdir. İşte ben böyle babalara uzağım. Onlar da benden uzaktırlar buyuruyor. Çocuk 7 yaşına kadar emredici, 7 yaşından sonra 4 yaşına kadar, 14 yaşına kadar emre uyan, 14 yaşından itibaren 7 yılda da anne babasının istişareleri ve tarafında olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, elbette bu konuda çok şey söylenebilir ama zaman kısıtlı. Bu kısa bir konferans içerisinde hepsini sıralamak pek mümkün değil. Ama iş çok kolay. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara şiddet zamanından kurtulmanın anahtarı sevgi ve mutluluktur. Kime göre? Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'a göre. Eğer Allah Teala söz vermişse, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mürşidi de bize gösteren Allah'sa, tabi olmamız halinde onun doktorluğuyla bizi bütün güzel hedeflere Allah Teala ulaştırıyorsa, o zaman ne güne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şiddet sarmalından kurtulmak isteyen kim olursa olsun kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilemesi halinde mutlak surette Allah Teala ona kalp doktorunu gösterecektir. Reçeteyi ondan aldığı zaman çok değil, 7-8 aylık süre içerisinde hayatından şiddeti tamamen çıkartacaktır, silecektir ve yerine sevgi ve mutluluğu yerleştirecektir. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. Eğer siz de kalbine ulaşmayı dileyip siz de tövbenizi gerçekleştirerek hayatınızdan şiddeti tamamen çıkartmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman buyurun sözlerimi tekrar edin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Allah'a ellesi mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerden de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a Esselamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Ya sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşsen mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. De anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi.
1: pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz af ve barış. Birinci sual, insanlar arasında dostluk ve barış nasıl sağlanır? Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin esas bağını teşkil eder. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. Allah Teala bütün insanların birbirini sevmesini Kur'an'ın temel emri olarak indirmiştir. Onun için hepimiz birbirimizi sevmeliyiz. Çok sevmeliyiz. Nefret etmeyi devre dışı bırakmalıyız. Bize karşı yapılan hatayı affetmek büyüklüğünü göstermeliyiz. Eğer hepimiz diğerlerimiz için yaşamayı usul haline getirirsek sevgi bağı oluşur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki gibi sahabe arasında o muhteşem dostluk ve sevgi seli bizi de kucaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Öyle olunca sadece insanlar arasında sevginin olmasını Allah Teala emrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Yani ne demiş oluyor? Birbirinizi sevin. Ve bir başka hadiste eski toplumların derdi, elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Evet, demek ki birbirimizi sevmek için mutlak surette selamı yaymak asıldır. Allah Teala Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa ve innehu ya'muru bil fahşai vel münker. Yutkulu fisin mikafeten, hepiniz toptan silme girin. Teslime girin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Allah'ı zikretmeyen. İster hedefler, hedef emirler açısından olsun, ister vasıta emirler açısından olsun, İblis herkesini de paralize ediyor. Öyle öncelikle İblis bir taşla iki kuş vurmuş. Birinci etapta hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış. Vasıta emirleri de hedef emirlerin içerisine koymuş ve hayati öneme hayat olan zikri devre dışı tutmuş. Böyle olunca otomatik bir insanlar farkında olmadan şeytana teslim olmuşlar. İşte bunun önüne geçebilmek ancak sevgiyle olur. İkinci sual, bir dünya barışının oluşmasında affetmenin rolü nedir? Üç tane davranış biçimi var. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kısas şeriatın bir gereğidir. Af tarikatın. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek ise hakikatin. Alimen 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. İskuntum eda'en, siz düşmandınız. Fe'lefe beyne kulubukum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Sevgide birleştirdi, telif etti. Ve onunla kardeşler oldunuz. Şimdi hem bu ayet-i kerime hem de bu hadisi bir kere daha tekrar edecek olursak. فَاسْبَحْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Ne diyordu Allah Resulü? Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Öyleyse onun nimetiyle biz kardeş oluyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman dileyenler birbirinin kardeşidir. Müminler kardeştir buyuruyor Hücurat suresinin 10. ayet-i kerimesinde. اَنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اُخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ. Müminler ancak kardeştir ve kardeşlerin arızasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olun ki böylece rahmet olunursunuz. Araf 199'da huzul avfe ve amir bil urfi ve anintanet cahilin. Affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. Affetmek tarikatın, marufla emretmek hakikatin ve cehalen cahillerden yüz çevirmek, o da cahiller, onlar nefslerine uyarak intikam alırlar. Kimdir affedebilenler? Barışa ulaşabilenler. Onlar kimlerdir? Onlar Allah'ın kalplerine sevgiyi yerleştirdiği kimselerdir. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsinin afetlerinden bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yani evvela bizim barışa ulaşmamız lazım ki başkalarını da affedebilen hale gelebilirim. Öyleyse her şey nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemizle mümkündür. Affedebilenler nefs tezkiyesi yapabilenlerdir. Evet, affedebilenler nefs tezkiyesini yapabilenlerdir. Kötülüğe karşı hayırla mukabele nefs tasfiyesi yapanlardır. Ama affedebilenler, onlar nefs tezkiyesi yapanlardır. Her zaman Efendimizin buyurduğu üç oda kısası, tasavvufa yeni giren kişi, mürşide diyor ki şimdi birinci odadaki kişinin ensesine bir tokat at veya yaşadıklarını gel bana anlat. Tokat attığı zaman o da tokat atıyor. Yani İblis kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük yapmasını istiyor. Herkesin nefsi de kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. Ama iblis mutevassındaki afetler sebebiyle daima iyiliğe karşı da kötülük yapılmasını istiyor. Allah Teala da daima kötülüğe karşı iyilik yapılmasını istiyor. Çünkü muhteva böyledir. İşte ikinci odadaki ensesini kişinin ensesine tokadattığı zaman ikinci odadaki şahıs nefs ezkesini yapabilen kişidir. O affediyor. Üçüncü odadaki şahıs affetmekle kalmıyor. Nefs hasbiyesi yaptığı için ona yardımcı oluyor. Kötüye karşı hayırla mukabele ediyor. Üçüncü sual, düşmanlıkların kol gezdiği günümüzde bir dünya barışı sağlanabilir mi? Evet, Allah'ın yardımıyla mümkün. Al-İmran 19'da ne dini anda Allah al-İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Rum 30'da ise Allah Teala herkesi hani fıtratıyla yaratmış. Kutsal kitaplarda ister Tevrat'ta, ister Zebur'e, ister İncil'e, ister Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Hepsi 7 sabah 4 teslimi içeriyor. Ve madem babamızdan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek tüm insanlar şanlığa farz kıldığı tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapçası ile İslam. 7 sabah ve 4 teslimden oluşuyor. Ne diyor Allah Teala? Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kafirler tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürüyor. Ama bir şey daha var. İşte müşrikler huvellezi ersele resulehu bilhuda ve dinil hakki lisur aleddini külli ve levkeriyel müşrikün. O müşrikler istemese de Allah hak dini bütün dinlerin üzerine galip kılmak üzere ithal edecektir. İşte insanlığın bir araya gelmesi insanın sulh ve sükuna barışa ulaşması konusunda adım adım yaklaşacaktır. Bütün dünyanın Allah'ın hakikatlerinden haberdar olacağı günlere doğru yaklaşıyoruz. Böyle bir dizanda hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhuna hizmet etmelidir. Mehdi Aleyhisselam da insanları bu devirde hidayete erdirecek olan ve dünya barışını sağlayabilecek olan bütün dünyadaki insanları Allah'ın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde birleştirecek olan kişidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İslam garip başladı, yakında garip olduğu noktaya dönecek. O gün İslam'ın yaşayan gariplere müjdeler olsun. O garipler kimler diye arasın? Onlar ki insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetlerimi de yeniden ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız onlar da öyle saracaklar, onlardır. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler ve onlar insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden çoktur. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler. Yani 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Onlar Allah'ın müşrikleridir. Onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. İşte onlar ifsad olan sünneti ıslah ederler. Nefse sahne gerçekleşir. Ortadan kaldırılan sünneti de ihya ederler. Ümmetimden ilk kaldırılan şey emanet ve huşudur. Nasıl ihya ediyor? Allah'a ulaşma dileğiyle. Ve ifsad olan sünneti ıslah ederler. Islah-ı nefs, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle olayı gerçekleştirirler. Onlara buğz edenler, sevmeyenler sevenlerinden çoktur daima. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Affetmek bir büyüklüktür ve Allah-u Teala Allah'a dost olmak isteyen herkesin başkalarını affetmesini emrediyor. Bu emre itaat edebilmemiz için de aslında bizim önce Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekiyor. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: En başta Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi, yani son nefeste Rabbine ulaşmak, yani onun dostluğunu anlıyorum. Bir, Allah'a ulaşmak dersek hani içimizdeki kini bir köşeye bırakalım, Rabbimize ulaşalım diye düşünüyoruz belki affetmekle alakalı. Kimi örnek alacağız? O zaman Efendimiz Aleyhisselam'ı örnek alacağız. Ebu Cehil'den bakalım, onun çektiği sıkıntılara bakalım.
3: İlk önce ibadettir. Allah'a ulaşmak için ibadet çok önemlidir.
4: Dualarımızla ulaşıyoruz Allah'a. Yani ne zaman sıkışsak Allah'ımıza yalvarıyoruz. O da çok şükür geri çevirmiyor bizlere.
1: Peki sizce yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
3: Şöyle ulaşabilir. Çok çok kapanıp ibadet etmek lazım. Evden dışarı çıkmamak için, ne bileyim artık, yani iyice kendini şeye kapatman lazım.
2: Belki ibadetlerimizi artıracağız. Elimizden geldiği kadar bunu kalbimize yerleştireceğiz. Kalpten sonra da infilak etmek, işte Rabbin için yaşamak, sadece onun rızasını düşünerek yaşamak. Bu şekilde ilerleriz diye düşünüyorum.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları hepsi yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu duayı daha önce duymuş muydunuz?
4: Duymadım. Duymadım, hiç duymadım.
2: Daha önce duydum tabii. Hazreti İbrahim bu konuda çok büyük bir örnek mesela. Allah'a ulaşma konusunda. O yüzden yani çok hani abes gelmiyor bana bu söz.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak için eve kapanı çok ibadet etmek lazım dedi. Allah'a ulaşmayı dinleyenler oturduğu bir toplumu oluşturmak için çok ibadet etmemiz mi gerekiyor? Allah-u Teala hepimiz için, dünya sorunu için, ikinci asrızat için bir ve beraberliğin hedef gösteriyor. İşte böyle bir beraberlik sadece teslim adı verilen bir emrin yerine getirilmesiyle sağlanabilir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. İbadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ama ibadetler amaç değildir, araçtır. Vasıtadır. İblis hedefleri, yani teslimleri ortadan kaldırarak, ibadetleri de hedef haline getirerek İslam alemini mahvetmeyi başlamış. Her devirde toplumun içinde bir azınlık hala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın indirdiği dinlerin aslını korumayı başarıyor. Başarıyor ve Allah'a teslim oluyorlar. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim almak. Öyle olunca o zaman hedef emirlerin mutlak surette yerine getirilmesi gerekir. Eve kapanıp sadece ibadet etmekle hedefe ulaşmak mümkün değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala daimi zikre ulaştığımızda, yani her gün 24 saatin her anında Allah'ı zikreder hale geldiğimizde insanları otomatik olarak affedebileceğimizi, çünkü nefsimizdeki öfke gibi, intikam gibi, düşmanlık gibi hislerin kalmayacağını buyuruyor bizlere. Sizce zikir yaptıkça insan gerçekten değişir mi?
2: Kesinlikle değişir. Yani evet, eğer öyle bir zaman varsa ki tasavvufa baktığımız zaman, Hazreti Mevla'nın hayatına baktığımız zaman hep hoşgörü, hep hoşgörü politikasıyla geçmiş. Kesinlikle, yani eğer kalp her an onu düşünür, zikreder, kesinlikle değişir diye düşünüyorum.
3: Değişiyor. Ben bir ara tabii bağlanmadım ama bir ara gidiyordum. Gayet çok daha kafam rahattı, düşüncem rahattı. Huzur buluyordun yani.
4: Değişir tabii. Gönlü huzura doyuyor.
1: Zikir yapmanın diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Her an, her saniye Rabbine itibat kurmak anlamında. Çünkü biz dünya hayatında gaflet halinde yaşıyoruz. Bazen iş olsun, bazen diğer sorunlarımız olsun. Unutabiliyoruz ama zikir bize bunu çok çok öncelikli olarak kalbimize yerleştiriyor.
1: Peki sizce herkesin birbirini affettiği, birbirine dost olduğu günler gelir mi?
4: Çok zor. Bu devirde çok zor.
2: Biliriz, şu anda Gazze'de çok büyük bir sıkıntı var biliyorsunuz. Yani inşallah bu değişecek. Yani İslam'ın en büyük zamanı yaşayacağız. Osmanlı'dan bile daha güzel zamanlar yaşayacağız. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu diye düşünüyorum. Yani o yüzden hani birbirine daha çok müsamma, hoşgörü, eğer ibadet konusunu artarsak gelir diye düşünüyorum.
0: Misafirimiz, kalpler her an Allah'ı düşünür, zikrederse insan değişir. Tasavvufa baktığımız zaman, Hazreti Mevlana'nın hayatına baktığımız zaman hep hoşgörü politikasıyla geçmiş dedi. İnsan zikir yaptıkça hoşgörüsü de artar mı? Evet. Al-İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde Ha entuma ula yituhubbune ve la yuhubbunekum etum ila kitab-i kulli. Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler, siz kitabın tamamına ima edersiniz. Öyleyse bizi seveni sevmek herkesin işi, marifet bizi sevmeyeni de sevebilmektir. Enfüsi mutluluk zikirledir, afaki mutluluk etraftaki insanları mutlu etmekle sevmektedir. İnsanlar hata yapabilirler. Allah-u Teala hataların affedilmesi istikametinde bizlere nasihat veriyor, yol gösteriyor. Artık affetsinler ve hoş görsünler diyor. Evet, Allah-u Teala Tekabun suresinin 14. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tekabun 14'te Ey amene olanlar, Allah'a rahmet diyenler, muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız, bağışlarsanız o takdirde Allah gafur ve rahimdir. Eğer onları affeder, kusurlarınıza bakmazsanız. Demek ki eğer Allah'a ulaşmayı dileyen kişi varsa, o zaman eşi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, çocuğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ona düşman olur. Ve Allah Teala oradan sakının diyor. Ey Allah'a ulaşmayı, eğer onları affederseniz, kusurlarına bakmazsanız, bağışlarsanız o takdirde Allah gafur ve rahimdir. İşte artık affetsinler ve hoş görsünler. Bütün dünya insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek için zikir adı verilen meclisin giderek artışıyla sağlanır. Unutmamak lazım. 14 asıl evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Hepsi birbirini hoş görmeyi öğrenmişlerdi. Hepsi başkaları için yaşıyorlardı. Mevlana Hazretleri başkalarının kusurunu bağışlamakta gece gibi oluyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Ellerinizden hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Habil ile Kabil arasında geçen bu kurban kıssasında Habil'in kendisini öldürmeye gelen kardeşine karşı olan davranışı ile takva arasındaki ilişkiyi bizlere açıklayabilir misiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve bizden hepinizin Kurban Bayramı bir kere daha tebrik ediyoruz. Nice birlik ve beraberliklerden Allah-u Teala bizleri hele gönül gönüle kılsın duasıyla inşallah. Rabbimizden talepte bulunuyoruz, dua ediyoruz. Habil ve Kabil arasında geçen kurban kıssasında Habil'in kendisini öldürmeye gelen kardeşine olan davranışı takva arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız? Maide suresinin 27-28. ayet-i kerimesine baktığımız zaman onlara Adem'in iki oğlunun haberini kısasına aralığına geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. İkisinin birinden kabul edilir ve diğerinden ise kabul edilmez. Kabul edilmeyen, kurbanı kabul edilmeyen Kabil seni mutlaka öldüreceğim dedi. Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder. Demek ki Habil takva sahibi diye yedi safa takvayı yaşayan Allah'a ulaşmayı dinler ama Kabil bu takvayı yerine getirmeyen birisiydi. Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatacak değilim. Muhakkak ki ben alemin Rabbi olan Allah'tan korkarım. O iradesini de Allah'a teslim etmişti Habil. Hazreti Adem'in iki oğlundan Kabil, Habil'i öldürmek istediğinde Habil ben sana el kaldırmam diyor. Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder buyuruyor. Yani ölüm tehlikesi halinde bile karşındakine zarar vermeyecek olan iradesini Allah'a teslim etmiş bir makam görüyoruz. Öyleyse o zaman da takva vardı. Hazreti Adem'in zamanında da takvanın, iradenin teslimine kadar uzanan bir dinin mevcut olduğunu Kur'an-ı Kerim kesin olarak ispat ediyor. İkinci sebep takva. Birinci sebep takva Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci sebep takva mürşide tabiyet. Üçüncü sebep takva ruhun teslimi. Fizik vücut teslimi vesaire. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların birbirine dost olduğu, birbirini affettiği, sulh ve sükun halinde yaşadığı bir dünya hayatı için Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olunmasını farz kılıyor. Peki sizce mürşit ne ifade ediyor?
2: Mürşit kelime olarak yol gösteren demek, hakkı hakikati yol gösteren demek. Kesinlikle biri olması lazım. Çünkü insan tek başına kaldığı zaman ya kendi gururuna kapılıyor ibadetlerini yerine getirirse ya da diğer Allah'ın emirlerine uymayan insanlara uyum sağlamayabiliyor. O yüzden yol gösterici mürşit hayatımızda olmalı diye düşünüyorum yani.
3: Mürşit insanları teşkif ediyor. Kendine Allah'ımıza, huzuruna çağırıyor. Başka bir şey yani mümkün değil.
4: Onlar çok güzel insanlar.
1: Peki günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah dostları?
3: Tabii olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Camiye geliyorlar, biz görüyoruz.
4: Öyle insanlar var ki bizim gibi kullar da ayakta duruyor iyilerin sayesinde.
1: Peki biz onları nasıl bulabiliriz?
2: Aslında bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Kimse kimseyi boşu boşuna karşına çıkarmaz. İşte hayatımıza aldığımız her insan işte ya bir lütuftur, ya bir kahırdır, ya bir cezadır. Aslında siz Rabbinize yaklaşmak istiyorsanız Allah da sizi bir şekilde ulaştırıyor yani.
1: Rabbimiz bu istikamette bize hacet namazını vermiş. Dört rekatlık bir namaz. Diyor ki sabırla ve namazla Allah'tan isteyeni isteyin. Eğer Rabbimize sorarsak bize hakiki dostunu göstereceğini açıklıyor. Bunu duymuş muydunuz?
3: Duymadım ama teşekkür ederim, öğrenmiş oldum.
2: Kesinlikle doğru. Eğer hadisse ya muhakkak doğrudur yani. Gösterir yani Rabbim.
0: Sabine hayatımıza aldığımız her insan ya bir lütuftur, ya bir kahırdır, ya bir cezadır. Mürşit de Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Mürşit İnsan için bir lütuf olması ne demektir? İşte dün insanlar 7 sabah 4 teslimi Allah'ın lütfu keremiyle yaşarlar, Allah'ın yardımıyla yaşarlar. Ve mürşidimizin ruhu başımızın üzerinde her üzerinde hem nimettir hem de muhafızdır. Allah'ın bu nimeti sebebiyle Allah'tan birçok başka nimet alırız. Mürşit insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hadiste Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. İngiliz sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamı işitmek üzerinize farz kılındı. Muhakkak ki Allah meclisinde ölü kalpleri hikmet yoluyla diriltir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili Cemal Hocam, hürmet ve hasretle mübarek ellerinizle öpüyorum inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah mübarek kurban bayramınıza tebrik ediyorum. Ellerinizle öpüyorum inşallah. İnşallah müsaade ederseniz bir sual.

tüm bayramların küslerin barışması, barışın tesis edilmesi için bir vesile olduğunu söylemek mümkün müdür? Evet. Bayram bir bütünleşme günüdür. Aranda anlaşmazlık olanları anlaştıkları gündür. Bayram bir sevinç vesilesidir. Allah-u Teala'nın bizlere nasip kıldığı kurban bayramında herkesin birbirinin gönlünü alması lazım geldiği, bütün küslerin barıştığı, güzelliklerin yaşandığı bir dört gün söz konusu. Hedefiniz sevmek ve sevilmektir. Hepimiz sevmeliyiz. Hepimiz etrafımızdaki insanları birbirine sevdirtmeliyiz. Birbirini sevmeyen insanlar her zaman hedefiniz olsun. İnsanların daha mutlu olması istikametinde her türlü gayreti sarf etmeliyiz. Allah açık bir şekilde bunu emrediyor. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. İbrahim Sultanı Peygamber Efendimiz mürşitlerden bahsederken öyle Allah'ın kulları var ki onlar kullara Allah'ı sevdirirler. Allah'a da kulları sevdirirler. Onlar Allah'a, Allah'ın kullarını, Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a, Allah'ın kullarını. O Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın kulu oluyor ve Allah Teala onları kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. Hani 35'te in kuntum tuhibbunallaha. Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni. Bana tabi olun. Ki Allah da sizi sevsin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasarevan.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk, duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Seren Kur'an her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi.

0: Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, İslam'da neden niyetler amelden üstündür? Bir insan kendi amelleriyle mi cennete girer? Yoksa Allah'ın rahmetiyle mi? Bize açıklar mısınız? Tabii ki Allah'ın rahmetiyle cennete girer. Nitekim Nebila Sultanı, Peygamber Efendimiz, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Burada cennetlik amel işleyip cehenneme gitmesinin arkasında kişinin amellerin boşa gitmesi, niyetinin olmaması, Allah'a ulaşma dileğini olmaması sebebiyledir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işlemesine rağmen onu cennete götüren şey o kişinin niyeti. Öyleyse bu açıdan bakıldığı zaman niyet amelden üstün. Yetmez. XIV asırda Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir misal veriyor. 500 yıllık ömür sermayesine sahip olan her öğün, 3 öğün yemeğini Allah'ın önüne koyduğu, sadece ibadetlerle meşgul olan birisine misal veriyor. Ve ona soruyor ki sen kendi amelinle mi yoksa benim rahmetimle mi? Kendi amelimle deyince bunu cehenneme atın buyuruyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Rabbim beni rahmetine gark etmiştir demek. Allah-u Teala rahim, üzerine rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah-u Teala kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenin. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği, niyet varsa peşinden onun ameli de Allah'a hedefine ulaştırıyor ama niyet yoksa kesinlikle amelin o kişiyi hiçbir şeye ulaştırmayacağını. Çünkü zik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs ve ruh 19 tane hasette mücehaz olmasına karşılık akla ulaştığı zaman akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi ise ruh aklı ikna edemiyor. Negatif ortamda şuurlanan bir akıl, 19'da afetle mağlup olan nefsin talebine yeşil ışık yakıyor. Ve ona evet diyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama ne zaman o kişi Allah'a davet olunup da daveti kişi kabul ederse, yani davetin kabulü demek, ruhun talebine kabul etmek demektir. O zaman kişi kurtuluşa eriyor. Bu açılardan olayı incelediğimiz an net olarak niyetin amelden üstün olduğu neticesine ulaşıyoruz ve insanların kurtuluşu niyettedir. Amel bunun ekstrasını oluşturuyor. Yani Allah'a ulaşma dileği bir niyettir. Bu varsa ondan sonra bunun üzerine amel bina ediliyor. Onun varsa diğeri. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'ın kanunlarını öğretiyorlarında zamanla değişiklikler olur mu? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Evet. Kanunlarında değişme yok. Ritüellerde değişiklik oluyor. Bu da doğal olarak zamanın getirdiği bir değişiklik. Hedef emirlerde hiçbir zaman bir değişiklik söz konusu değil. Bugün Tevrat'ı inceliyoruz. 7 tane hedef emir var. Yani 7 sabah 4 teslim Tevrat'ta da yer alıyor. Ama Yahudiler bunun ne kadarının tatbikata geçirmişler amel açısından? 7 vasıta emir olmasına rağmen hayır, kendilerine göre bir değişiklik vücuda getirmişler. Ve o değişiklikler ne yazık ki ritüelleri ifade ediyor. Ama hedefler aynı. Allah'ın koyduğu kanun Allah'a ulaşmayı dileme. Bu dilek kimde olursa olsun mutlak surette Allah-u Teala'nın garantisinde Allah o kişi mürşidine ulaştırıyor. Mürşidi vasıtasıyla da kendine ulaştırıyor. Muaz bin Cebel Allah Resulü sual soruyor. Ya Muaz diyor, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. Deyince Allah Resulü buyuruyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı hiçbir şeyi ortak kılmadan ona kul olmaları. Hiçbir şeyi ortak kılmadan ona kul olmaları. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir ya Muaz deyince, yine ben bilmem, Allah Resulü bilir. İnsanlara bu haberin, ona ortak koşmayanlara azap etmemesidir. Gerçekten kimdir ortak koşmayan, şirkten beri olanlar? Enfal 29'a baktığımız zaman ya eyyühellezine amenu ittakullaha ya eyyühellezine amenu ittakullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey amin olanlar, eğer takva sahibi olursanız, yani şirkten kurtulursanız, Allah size furkanları verir ve bütün günahlarınızı örter. Günahları örtülen kişi o günahlardan dolayı Allah Teala ona azap etmiyor. Öyleyse muhteveye baktığımız zaman evet, Allah'ın dizaynı bu inşallah. Karaman'dan bir kardeşi muhterem hocam, Allah'ın kanunu evet, ritüelde onu ifade ettik. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, peygamberimize sevgim çok yetersiz, bu durumda neler yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah katındaki yerini idrak etmelisin. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti içerisinde alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemül Enbiya, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Enbiya 107'de ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Bütün peygamberler alemlere rahmet olarak göndermiş. Yani kainat için vazifelidirler. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti içerisinde en üst makamda olanlar, onlar Allah'ın Nebi Resulleridir. Şimdi İsra Suresinin 55. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala nebilerini birbirinden farklı kılmış. Bu farklılık noktasından baktığımız zaman en üstün kılınan, son şeriat kitabı verilen Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Evet, en üstün kılınan, Allah'ın kendisine son şeriat kitabı indirdiği Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Örneğin Adem Aleyhisselam da bir nebidir. Ama Taha suresinin 114. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Adem Aleyhisselam için Allah Teala şöyle buyuruyor. 115. Lekad ayitna ila Adem'e min kabli. Andolsun ki Adem Aleyhisselam'a ahd verdik. Fakat o unuttu. Onu azimli bulmadık. İşte Allah'ın Nebi Resulü'dür ama azimli bulmadık buyuruyor. Unuttu diyor. Ama öbür tarafta Ulul Azm Nebileri var. Allah Teala Kur'an'da zikrediyor. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Evet, burada da onlar zikrediliyor. Ulul Azm Nebileri. Ama bunların içerisinde de en üst noktada olan Allah'ın kendisine son şeref kâbi verdiği Emine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları niçin söylüyorum? Onun Allah katındaki yerini idrak edersen o zaman zikrini arttırman lazım. O zikirle en üst seviyedeki sevgiye ulaşmalısın inşallah. İkinci suali, kardeşlerimizle idrak ettiklerimizi paylaşırken kendimi bir şey sanıyorum. Ve sanki güzel gözükmeyi arzuluyorum. Bu durumda bende mürahilik, kibir, hırs afetleri mi var? Bu konuda kendimi nasıl düzeltmeliyim? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmayıncaya kadar herkeste 19 tane afet var. Sadece fizik vücut teslimini yapanlar 19 afet olmaz. olmasına rağmen her karar aşamasında 19 afeti bypass ediyor. Çünkü fizik vücudun kumandanı akıl. Aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Fizik vücut teslimini yapan muhsin olan ki herkes kesinlikle her olayda mutlaka ruhun talebine uyarak fizik vücudu kullanır. Ama 19 tane afet de var. Fakat afetleri bypass edebiliyor. Ancak ne zaman daimi zikre ulaştığınız an, o zaman 19 afetten beri 19 tane faziletle mücehaz kişi oluyor inşallah. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali otobüs durağında oturan bayanlara tebliğ yapmaya başlayınca işlerinden bir tanesi ben seni dinlemek zorunda değilim. Anlatma. Git başkasına anlat. Ne geldiyse başımıza hocalardan geldi. Dedi. Diğer başka bir bayan da ben merak ediyorum anlattıklarını, dinlemek istiyorum dedi. Böyle durumlarda nasıl davranmalıyız? Tamam, o anlatma diyen kişiye de biz seni de çok seviyoruz. Çünkü biz herkesi sevmekle vazifeliyiz. Alimran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ha entum haulâi tuhubbûnem ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullihi. Yani siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Tabii onlar ön yargılı davranıyorlar. Şu anda belki senin açıklamalarını da geleneksel din tatbikatı içerisindeki bilgileri ona ulaştıracağını zannediyor ve ön yargılı davrandığı için böyle bir tavır, negatif bir davranış sergiliyor. Ama sen yine de sevgiyle yaklaşırsan, ben seni de çok seviyorum. Sen de haklısın. Senin de mutlu olmaya ihtiyacın var. Ben kesinlikle bunu biliyorum. Fakat madem istemiyorsun, tamam, kesinlikle daha hoşgörülü, daha sevecen, daha onu da karşına almayan, ondan yana bir davranış sergileyebilirsin. Böyle yaparsan çok daha güzel olur inşallah. Yani herkese sevgimizi, herkese karşı fedakarlığımızı göstermek durumundayız inşallah. İkinci suali, tebliğ yaptığım hanımlardan biri mutluluk devamlı olmaz. Bir yakınımız vefat edince üzülürüz. O anda ben nasıl mutlu olayım? Gazze'de savaş var, onlar o haldeyken ben nasıl mutlu olurum dedi. Huzuru devamlı olur ama mutluluk devamlı olmaz dedi. Sevgili kardeşlerim, tabii o kişinin kendi zannı o şekilde tarif edebiliyor. Ama eğer bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleri ise ve eğer zikirle kalbimizden tamamen temizlenmiş 19 tane faziletin sahibi olmuşsa, o zaman onu söyleyeceksin. Şeytan tekrar afetlere tesir etmek suretiyle bizi karşı karşıya getirir, huzursuz mutsuz kılar ama afetler yok. Afetler olmayınca her seferinde şeytan mağlup olmak durumunda. Dolayısıyla şeytanın devrede olmadığı, nefsin afetlerinin devrede olmadığı her hal huzur ve mutluluktur. Bu mümkündür. 14 asır evvel zaten asıl saadetin yaşanması, bu şekilde Osmanlı'da yükselme dönemi boyunca bunun bu şekilde gerçekleşmesi tasavvufi hayatın yaşanmasıdır. Dolayısıyla bu şekilde kutsal kitaplardaki dini 7 safhasıyla yaşayan herkes mutlak surette devamlı bir huzur ve mutluluğa hak sahibi olur ve ulaşır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Haklı olduğumuz konularda insanları incitmeye hakkımız var mı? Kötülüklere karşı nasıl davranmalıyız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, haklı olduğumuz konularda insanları incitmeye hakkımız var mı? Kötülüklere karşı nasıl davranmalıyız? Sevgili kardeşlerim, gayemiz mutluluktur, huzurdur. Şimdi Allah Teala bize zulüm yapana, bizim de ona kısas tatbik ederek karşılık vermemiz hakkını bize vermiş mi? Vermiş. Ama bu bizi mutlu ediyor mu? Hayır. Mutlu etmiyor. Yaratılış gayemiz ne? Yaratılış gayemiz ahirette dünya saadetine ulaşmak, mutlu olmak. Öyleyse haklı olmak bizi mutlu etmiyorsa biz bu iki alternatiften hangisini seçmemiz lazım? Mutlu olmayı seçmemiz lazım. O zaman bakanın beraberce ona karşı hakkımızı savunup intikam almak mı bizi mutlu eder yoksa affetmek mi? Tatbikata baktığımız zaman affetmenin her zaman bizi mutlu ettiğini görüyoruz. Onun için af barışın zekatıdır. Her zaman herkese karşı bunu kullanmalıyız. İnsanların hakkına riayet etmeliyiz. Onları kendimizden öne geçirmeliyiz. Onları sevmeliyiz ve onlar için her türlü fedakarlıkta bulunmalıyız. Bu işi şekilde yaparsak biz huzur ve mutluluk oluşur. Kötülüğe karşı nasıl davranmalıyız diyor o zaman. İşte sevgili kardeşlerim biz evvela kendimiz onu yapmayacağız. Yapmamak istiyorsak zikre üst seviyede riayet etmemiz lazım. Ama velev ki biz yapmadık başkaları yaptı. O zaman onlardan yana davranarak kötülükleri birlikte el birliğiyle silmeliyiz, ortadan kaldırmalıyız Allah'ın izniyle. Bu da nasıl olur? Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle olur. Kötülüğe karşı kötülükle cevap verirseniz hiçbir zaman sonuca ulaşamazsınız. Ama Kur'an-ı Kerim'de kötülüğe karşı hayırla mukabele edersen bu şekilde kötülükleri azaltırsın. Mesela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz zalime de mazluma da yardım edin. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü zalim mazluma yardım etmeyi anladık. Ama zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun zulmünü azaltarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim biz bir insanın kötülüğünün yaptığı kötülüklerini azaltırsak ona yardım etmiş oluyor muyuz? Evet. Allah-u Teala'nın zayını bizden istediği hakikat bu inşallah. Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere dua ettiğimizde dünyalık veya ahiretlik onlara bir faydası olur mu? Açıklayabilir misiniz? Tabii ki olur ama bize faydası olur öncelikle. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere dua ettiğimiz zaman, o duayı başkalarına yaptığımız zaman dua etmek onların mutluluğunu dilemektir. Biz başkasının mutluluğunu dilediğimiz zaman da Allah Teala bizi mutlu eder. Dolayısıyla onlara ulaşır mı ulaşmaz mı onu bilmiyorum ama kesinlikle Allah bizi mutlu eder. İyilik yap denize at. Balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Allah her şeyden haberdardır. Bu o kişiye karşı pozitif talebimiz, duamız bize üst seviyede fayda verir ve bunu yapmamız lazım. Ama diğer insanlara da verir mi? Elbette. Arap suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ın cezalandıracağı kesin cehennemlik olduğu belli olan kimseye ne diye nasihatte bulunuyorsunuz dediğinde bakın Allah'ın cevabı ne o kişiler? Belki öğüt alırlar veya takva sahibi olurlar. Allah'ın helak edeceği, yok edeceği, şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavmi niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle der. Rabbimize karşı bir özür olsun ve belki de takva sahibi olurlar. O halde hayırda insanlar arasında ayrım yapmayacağız. Herkese hayırla davranacağız Allah'ın izniyle. Allah'ın bizden istediği bu. Evet. Aydın'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmese diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye gücü yetmese kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, diliyle eliyle değiştirenler, onlar Allah'ın dostları, evliyası. Allah Teala onlara kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi buyuruyor. İnsanla Allah arasındaki 28 basamak İslam merdivenine baktığımız zaman ilk 14 basamak kısası şeriatı ifade ediyor. Onun için şeriat kısası af tarikatı ve kötülüğe karşı verilen hayrına mukabele etmek ise hakikati bize söylüyor. Şimdi bizim normal olarak kötülük gördüğümüz yerde elimizle onu düzeltmemiz ancak karşılık vermememizle mümkündür. Ona kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle mümkündür. Diliyle düzeltme yoluna gidenler normal olarak affedip dua edenlerdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Tebliğ-i Taif'e gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan revan içinde kalıyor ve sahabe sual soruyor. Ya Resulullah onlara beddua etmeyecek misin dediğinde Allah beni dua için değil ve dua için değil dua için gönderdi. Velhasıl ya Rabbim onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Öyleyse her zaman biz herkese dua etmeliyiz ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeliyiz. Hadis sahih mi? Kur'an'a uygun bir hadis midir? Açıklar mısınız? Evet, Kur'an'a uygun bir hadis. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide eliyle düzeltenler, onlar daimi zikrin sahipleri. Diliyle düzeltenler, onlar da Allah-u Teala'nın bir kötülük gördükleri yerde onun olmaması istikametinde açıklamada bulunan, beyan eden tebliğler. Kalbiyle olanlar da onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, işin başında olanlar. Nitekim Hud suresinin 112. ayet-i kerimesinden sonra 113'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O takdirde size de ateş dokunur. Şimdi zalim olan kimseyi sen de alkışlarsan o zaman gönülden meyletmiş olursunuz. Ama zalim kişi fakat karşı çıkamıyor, sözle de durumunu beyan edemiyor. Mesela böyle olaylar var. İnsanlar korkuyorlar. Ne eliyle düzeltebiliyorlar, ne diliyle düzeltebiliyorlar. O zaman ondan taraf olmamak için ne yapıyor? Kalbinden istemiyor. İşte imanın en zayıf noktası daha bu işin başlangıcında olan kişidir. Allah'ın izniyle. Neyse elbette. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in Müslüman tarifi nedir? El Müslümü Selime minel Müslümine min nisani ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Öyleyse bir kötülük olan yerde eliyle, diğeri diliyle ve olmasa kalbiyle talep sahibi olmak durumundadır. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, nasibin kaderle olan ilişkisi nasıldır? İnsanın nasibini belirleyen faktörler nelerdir? Bu konuda nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerekir? Sevgili kardeşlerim, kaza var ve de kader, niyet ve nasip. Şimdi kader iki iradenin birden yer aldığı her noktada kaderle karşı karşıyayız. Mesela doğumumuz kaderdir. Biz tek başımıza irademiz devrede yok. Ölüm de kaderdir. Yine bizim üzerimizde Allah-u Teala ölüm emrini vücuda getiriyor, işlem yapıyor. Dualar kaderdir. Biz talep ediyoruz ama ilahi irade devrede kabul buyuruyor. Evliya olmak kader. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz ama Allah-u Teala'nın bizler için tayin-i mürşid devreye giriyor. Yani kısacası iki iradenin yer aldığı bütün olaylar kaderi vücuda getiriyor. Ama tek kişinin vücuda getirdiği bir olay da kadar olabilir mi? Evet. Kamer suresinin 49. ayet kelimesinde ve min kulli şeyin hem bi kaderin lallekum tezekkürün. Kamer 49'da biz her şeyi bir kaderle yarattık. Öyleyse her şeyin bir kaderle olması da nasibin de bir kader boyutunu ifade ettiğini, inne kulli şeyin hanna bi kader. Burada durum nedir? Burada kişinin liyakati önemli. Mesela 30 kişilik bir sınıfta herkes sınıf geçmeye niyet ediyor. Ama 20 kişi geçiyor, 10 kişi kalıyor. 20 kişinin niyetiyle nasibi çakışıyor. O sınıfta kalan 10 kişi, onlar da niyet ediyorlar. Ama nasiple çakışmıyor. Yani muktesebatı ona uymuyor. İşte o kişinin müktesebatı, evvelki kazanımları, liyakatı o kişinin nasibini oluşturuyor. Allah razı olsun. Sparta'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Yunus Suresinin 62, 63, 64. ve 65. ayet kelimelerini açıklar mısınız? Bu ayetlerin ruhunu teslim edenler için yoksa daimi zikre ulaşanlar için mi? Açıklar mısınız? Yunus 62'de Allah Teala Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Onlar Allah'ın velileridir. Onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. 63 ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenu takva sahibi olmuşlardır. La emil müşra fil hayati dünya ve ahirete. Onlar için dünya ve ahirete müjdeler vardır. 65'e bakalım şimdi. Yunus suresinin 65. Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet Allah'ındır. O işiten bilendir. Evet, la yüzünkü kavlem, onların seni, sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet, kudret Allah'ındır. Allah razı olsun. Yunus 66'ya bakacak olursak ne görüyoruz? Semalarda ve yüzünde olan kimseler muhakkak ki Allah'ındır. Öyle değil mi? Allah'tan başka ortaklara dua edenler, denler neye tabi olurlar? Ancak zanne tabi olurlar. Onlar sadece tahmin ederler, yalan uydururlar. Evet, her şey zaten isteyerek istemeyerek Allah'a teslimdir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. İzniniz olursa bir soru yöneltmek istiyorum. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli ve devamlı olanıdır hadisini en güzel şekilde nasıl anlamamız gerekiyor? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli devamlı olanıdır. Sevgili kardeşlerim, devamlı olan tek bir ibadet var, zikir. Bugün 7 tane vasıta emre baktığımız zaman Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir ama devamlı değildir. 24 saat bunu yapamazsınız. Namaz kılmak bir zikirdir ama devamlı değildir. 7 vakit namaz ve daha ötesini de kılabilirsiniz. Oruç, devamlı oruçtan hiç oruç tutmamış gibidir bu Peygamber Efendimiz. Hac zaten imkan dahilinde olmaz. Ve diğerleri ibadetler ama devamlı yapılabilen bir ibadet Allah-u Teala daimi zikri. Farz kılmıştır Nisa 103'te. Feyza kadeytümüz selate feskurallaha kıyamen kuuden ve la cunubim. Onlar ki ayaktayken, otururken, yanıp yatarken daima Allah'ı zikrederler. Öyleyse Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli devamlı olanı zikirdir. Hadisini bu şekilde anlamak mümkün. Nitekim alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir dendiği zaman da alimin uykudayken yaptığı amel zikirdir. Ama o diğer ibadetlerinin hepsinden üstündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu tüp programı sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma's salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konumunda Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz teslim. Birinci sual, Allah Teala neden tüm insanlara Allah'a teslim olmadan ölmeyin emrini vermiştir? Gerçekten de İki ayet-i kerime bize kesin bunu söylüyor. Bakara 132'de Allah Teala "Vasa biha İbrahim ve beniye ve Yakub ve ya buneye inna Allah istafa lekum dine ve la temutune illa ve entum muslimun." İbrahim Aleyhisselam ve onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakub Aleyhisselam da "Ey oğullarım, muhakkak Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin." Eğer Allah Teala 7 sabah 4 teslimi farz kılmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi, o zaman teslim olmadan ölmeyin manasında iradenizi de Allah'a teslim edin ve öyle ölün. Yani başka bir deyimle ölmeden evvel ölün. Ali İmran 102'de "Ya eyyühellezine amenü ittakullaha hakka tukatihi ve la temutune illa ve entum muslimun." Burada "Ey iman edenler, bir hakkın takvanın sahibi olun ve siz teslim olmadan ölmeyin." Kardeşimize soru, teslim olmadan ölmeyin emri niye verilmiştir? En üst seviyede Allah'ın bizler için tayin ettiği hedef iki cihan saadeti. Teslimle İki can saadetinin zirvesine, doruk noktasına ulaşıyoruz. Gerçekten 7 sabah teslime baktığımız zaman bunun başında Bakara 108'de "Ya eyyühellezine amenü udhulû fis-silmi mükâfeten." Hepiniz toptan teslime girin. "Ve lâ tettebi'û şeytan." Yani Allah'ın hükümran olduğu Allah'ın ülkesi söz konusu. Oraya girin. Allah Teala'nın sizin için vaaz ettiği iki can saadetine ulaşın. Teslimin dışında olmayın. Teslimin dışında olmak şeytana tabi olmaktır. Ve la tettebihut şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Men yettebihut şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olsa fennehu ya'muru bil fahşai vel münker. Şeytan ona fuhşiyeti ve münker emreder. Allah Teala nasıl marufu emreden münkerden ne ediyorsa, iblis de tam tersi fuhşiyatı emrediyor ve münkeri emrediyor. O sebeple şeytan bize iyi bir kılavuz olabilir. Hangi şartta tam tersini yapmamız kaydıyla. Başlangıç noktasında ruhumuz bir emanettir. Vallahi Teala Nisa 58'de اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكْ مِحَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَيْلِهَا. Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Zümer 54'te Allah Teala şöyle buyuruyor. وَاَيْنِمُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْمُ لَهُ. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sonra yardım olmazsınız. Öyleyse şuradan anlıyoruz ki teslim olmak Allah'ın yardımıyladır. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği hedef emirler var. Bu 7 sefa hedef emirlerin 21. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücut teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi ve 28. basamağın 4. kademesinde iradenin teslimi gerçekleşiyor. Ama buraya ancak o hastalarla ulaşabiliyor. Ve Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği din, ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Hanif dini Allah'ın teslim olma dinidir. Allah-u Teala onunla bizi mutluluk adı verilen bir hedefe ulaştırmak ister. Evet, en üst seviyedeki mutluluk teslimle gerçekleşir. Sadece Allah'a teslim olabilenler Allah'ın katında İslam'ı sayılırlar. Allah'a teslim olmak kolay bir şey değildir. Şeytanla devamlı bir mücadele gerektirir. Ama teslimiyet bir cihattır. Kalın çizgilere siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz, harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah Teala kalbinize bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve ard arda Rahim esmasıyla tecelli ederek bir dizi işlemle sizi mutlaka teslime doğru yönlendirir. İstisnas yok. İkinci sual, itaat etmeden teslim olmak mümkün müdür? Hayır. İtaat teslimiyetin temelidir. Allah Teala'nın emirlerine ne kadar itaat ederseniz o kadar teslim olursunuz. İtaat etmeyenin teslim olması hiçbir zaman mümkün değildir. Teslim, itaatin bütün cephelere yayılması halidir. Resul'e itaat, Allah Teala itaatin Allah Teala'nın temel emridir. Allah Teala Nisa 80'de "Men yutur Resul'e fakat atallah." Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Allah Teala Nisa 64'te "Ve ma arsalnamın Resulün illa yuta biznillah." Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Allah Teala Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde "İtaat ederseniz hidayete erersiniz." Resulün vazifesi tebliğ. "Kul atiyullah ve atiyur resule. Fen tevellev fennema aleyhi ma humilu. Ve aleykum ma humiltum. İn tutu'u, eğer itaat ederseniz tehtedu. Hidayete erersiniz. Ma ala resul aleyhel belâhel mubin." Resulün vazifesi tebliğ. Bizim vazifemiz itaat. O tebliğ ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Biz itaat ediyoruz. Allah'a ulaşmayı kalben diliyoruz. O tebliğ ediyor. Mürşidinize tabi olun. Biz itaat ediyoruz. 12 tane insanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyor. Biz o tebliğ ediyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Biz itaat ediyoruz. Nefs tezkesiyle ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Yani kısacası Resul'ün görevi tebliğ. Bizlerin görevi ise kesinlikle itaat. Örneğin Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmiş. Dilemiyorsak kendimizi Allah'tan öne geçirmiş oluruz. Mürşide ulaşmamızı emretmiş. Emretmiş. Ulaşmıyorsak kendimizi Allah'tan ve onun huzurun namazının imamından öne geçirmiş oluruz. Olayı bütünlediğimiz zaman Allah'ın veya Resul'ün önüne geçmek hayatınızın her saniyesini kaplar. Allah'ın veya Resul'ün önüne geçmek. Hayatımızın bir kere daha çok önemli. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmiş. Farz kılmış. Dilemiyorsak kesinlikle kendimizi Allah'tan öne geçirmiş oluruz. Mürşide ulaşmamızı Allah Teala emretmiş. Ulaşmıyorsak kendimizi Allah'tan ve onun huzur namazının imamından öne geçirmiş oluruz. Ve olay her safhada bu şekilde. Allah ve Resul'ün önüne geçmek ise kesinlikle amellerin boşa gitmesini ifade ediyor. Muhammed suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Muhakkak ki inkar eden Allah'ın yolunda men edenleri, sonraki yaprak verenleri Allah mağfiret etmez. Evet. Başka bir ayet-i kerime o zaman. 33'e bakalım. Evet. 33. Ya eyyühellezine aminu, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Amellerinizi batıl etmeyin. Yani Allah ve Resul'e itaat, eğer itaat etmiyorsak ameller boşa gidiyor. La tübtü ama tübtülü amalekum. Öyleyse amellerimizin boşa gitmesini istemiyorsak mutlaka Allah ve Resul'üne itaat gerekli. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Mürşidimize tabi olacağız. Ve her onu da Allah'ın en üst seviyedeki emrini yerine getirmeye gayret içinde olacağız. Üçüncü sual, teslimlerle bizim taleplerimiz arasında bir bağ var mıdır? Evet. Allah-u Teala biz istemedikçe bizi teslim almaz. Bu bizim irademizin mahsulü olacaktır. Her zaman iki rıza karşılıklıdır. Önce kul Allah'tan razı olur. Allah bundan sonra kuldan razı olur. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'a ulaşıyor. Kişi Allah'a köle olmayı dilediği için Allah'a köle olmak şerefine eriyor. Öyleyse her seferinde kulun rızası önce, Allah'ın rızası sonra geliyor. Her standartta bir mutlak talebin varlığı, var olduğunu görüyoruz. Evet, kesinlikle olay bu. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Rızamızı beyan ediyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Biz mürşidimize tabi oluyoruz. Allah da mürşidimize tabi olmamızdan dolayı bizden razı. Kısacası hangi safhadaysak onun o safhanın rızasını yerine getirmiş oluyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın güvenini kazanabilmek Allah'a teslimle olur ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine teslim olmuş kabul eder. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Önce ibadetlerimiz, tabii ki namaz. Kendimizi sorgulayacağız. Ben iyi bir kul muyum? Hani namazlarımı kılıyor muyum? Namazdan, ibadetten ziyade ben iyi bir insan mıyım?
1: Allah'ın dostları, evliyaları, dünyayı isteyene ver, cenneti isteyene ver. Bana seni gerek Allah'ım demişler. Allah'tan böyle şeyler istiyor musunuz?
2: Tabii ki Allah'a yakın olmak her Müslümanın en çok istediği şeydir. Hani hiç aklımıza gelmedi doğrusu. Dua ederken böyle daha samimi bir şeyle dua ediyoruz ama hiç bu aklımıza gelmedi gerçekten.
3: Belki dille değil ama kalple beş vakit istediğimiz o.
1: Neyimiz Allah'a ulaşabilir?
2: Dualarımızın ulaşması gerekiyor.
3: Dualarımız, isteklerimiz.
1: Ruhumuz yaşarken Allah'a ulaşabilir mi?
2: Tabii ki.
1: Allah'a yaşarken ulaşan kişilere ermiş evliya deniyor. Onlardan olmak ister miydiniz?
2: Mekke, Medine, o Kabe'ye gittiğimiz zaman onu zaten hissederiz yani.
1: Ondan sonra dualarınızda en başta Allah'ım ben seni istiyorum, sana ulaşmak istiyorum der misiniz mesela?
3: Tabii ki derim. Bu da bir uyarı oldu sizden.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken size ulaşmayı çok istiyorum.
3: Seni çok seviyorum Allah'ım. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Allah'ım seni çok ama çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz?
4: Çok seviyoruz.
1: Siz de ister miydiniz Allah'ın dostu, evliyası olmayı?
4: Evet, isterdik.
1: Çok isterdik.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda belki dille değil ama kalple beş vakit istediğimiz o dedi. Kalbimizden geçen ama dile getirmediğimiz hedeflere ulaşmamız mümkün müdür? Hayır. Kalbimizden geçen ama dile getirmediğimiz hedeflere ulaşmamız mümkün müdür? Mutlaka kalben tasdik, dilden ikrar ve uzuvlarla da yerine getirmektir. Evvela niyetimiz olması lazım, hedef tespiti. Sonra aynı niyete ulaşmak üzere bir gayretin içinde olmalıyız. Ve tabii ki mürşidin himmeti. Öyleyse bütün bunlar hepsi kalbimizden ama aynı zamanda dilden de ikrar edeceğiz. Kalbin tasdik ettiğini dil ikrar edecek. Dilin söylediyse kalp tasdik edecek. Bu şartlar altında güzele ulaşabiliriz. Allah'a ulaşmayı dilemenin metodu iki tane temel şart içerir. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Öyleyse dilimizle Allah'a müracaat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ama bunu kalbinizin de tasdik etmesi lazım. Yani dil ile söylemek yetmez. Mutlaka kalbin de bir talebin sahibi olması gerekir. Allah kalbimden geçeni nasıl olsa biliyor. Ben neden Allah'tan isteyeyim demek de bir nefsani tuzaktır. Allah'ın yardımı bizim imanımızın ve Allah'tan talebimizin üzerine kurulan bir köprüdür. Biz eğer gerçekten Allah'tan bir şey istiyorsak mutlaka gereğini yerine getirmemiz lazım. Demek ki dil ile ikrar, dilimizde söyleyeceğiz. Kalp ile tasdik, o dilimizin söylediği kalbimizde olacak. Fetih suresinin 11. ayet-i kerimesinde bakıyoruz. Allah Teala seyakulul lakal mukallafuna min arabi şegaletna, savaşa katılmayan geride kalanlar şegaletna amvaluna ve ehlina, mallarımız ve çocuklarımız bizi meşgul etti. Fastagfir lana, bize mağfiret dile. Allah'a kalplerine bakıyor. Yaquluna bi elsineti ma leysa fi kulubikum. Onlar kalplerinde olmayanı diliyle söylüyorlar. Yani dil bir şey söylüyor ama kalp tasdik etmiyor. O zaman o kişi dilden ağzıyla iman ediyor ama kalbiyle iman etmeyen birisi. Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde olay bu. Ya eyvah Resulü, la yesemkellezine yusarrune fil küfri minellezine kalu amennâ bi efvâhim, dilleriyle iman ettiklerini söylüyor ve lem tu'min kulûbuhum, ama kalpleri iman etmiyor. Hucurat 14'te de aynı şekilde kâletil arabu amennâ, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Dille söylüyorlar. Kullem tu'minu, hayır siz mümin olmadınız. Lakin kullu aslamna, İslam dairesine girdik deyin. Ve lema yedhul imane fi kulubukum, kalplerinize iman girmedi. Yani dilinizin söylediği kalbiniz tasdik etmedi. Öyleyse hedeflere ulaşabilmek mutlaka yedi kalp şartı, yedi nimeti gerektiriyor. Yedi kalp şartından birincisi ekinetin alınması. İkincisi ihbatın konulması, üçüncüsü kalbin Allah'a dönmesi, dört nur yolunun açılması, beş mührün açılması, altı küfrün dışarıya alması, yedi kalbe iman yazılması. Yedi kalp şartıyla ancak ıslah edici amellere başlayabiliyoruz. Ve de yedi nimet. Devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Bir, kalbimize Allah-u Teala imanı yazıyor, mücadeleyim. İki, üçüncü olarak günahlar sevaba çevriliyor. Furkan 70. Ruh vücudu terk ediyor. Nebe 39. Fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlıyor. Rahat 36. Nefs salih amel işlemeye başlıyor. Zümer 23 ve irade güçleniyor. İşte bu şartların sahibi olan insan istisnasız ne yapmış oluyor? Yedi kalp şartı, yedi nimetle esra-i nefs yapmak suretiyle çok kısa süre içinde, 7-8 aylık süre içerisinde ruhunu Allah'a kendisine ulaştırıyor ve sanki kendisi ulaşmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre teslim standartları mutlaka bir mürşide, bir resule teslim olmayı da gerektiriyor. Mürşide tabi olmak deyince ne anlıyorsun?
3: Tarikata talebe olmak.
1: Bir mürşit sizce nasıl özelliklere sahiptir?
3: Düpedüz Allah yolunda mürşit demek, ibadetle dünyayı bırakmış, yani haramsız, helali kovalayan biri bence.
1: Eyüp Sultan Hazretleri gibi var mı Allah'ın evliyaları, mürşitleri günümüzde?
3: Tabii ki vardır. Boş yaşıyoruz herhalde ya. Böyle bir şeylerle uğraşamıyor muyuz, uğraşmıyor muyuz? Tamam, Eyüp'e geliyoruz namazlarımız ama dediğiniz gibi eksiklerimiz çok.
1: Peki bu insana neler kazandırır?
3: Tabii ki çok şey kazandırır. Gerçekten hani iyi olduğunu bilmek, iyi bir yer olduğunu bilmek. Hani bunu önce tescillemek lazım. Sonra gidip orada bence kazanacağımız çok şey olur. Çünkü biz eksiyiz zaten.
5: Bize ne kazandırır? Cenneti kazandırır. Ne kazandırır? Öbür dünyamızı kazandırır tabii ki.
6: Ben herhangi bir yere bağlı hani tarikat altında durmayı şey yapmıyorum, yani tercih etmiyorum. Kendimce araştırıp kendimce öğrenmeyi daha çok tercih ediyorum.
3: Bunu hayatıma yerleştirmek isterim, mürşitleri. Neden olmasın?
1: Hacet namazı diye bir namaz var. Evet. Onu kılıp perşembe geceleri Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum, dostlarından olmak istiyorum, bu konuda bana tayin ettiğin mürşidi gösterir misin diye talepte bulunuyorsunuz. Bunu yapmak ister misin?
3: Yapmak isterim aslında. Öncelikle bir kendimize böyle bir çeki düzen verip sonra bunu yapmak isterim. Sizin bu dediğinizi de uyuyacağım. Yapacağım ilk namazımda.
0: Bir misafirimiz, ben tarikat adı altında bir yere bağlanmayı tercih etmiyorum. Kendimce araştırıp öğrenmeyi daha çok tercih ediyorum dedi. Bir insanın tarikat ehli olmasıyla kendi ilim tahsil etmesi arasında fark var mıdır? Elbette. Sadece kişi araştırırsa, hayatını bu konuya seferber etse, fıkhi seviyede bir bilginin sahibi olabilir. Çünkü fıkıh, kalbin bu dünyaya dönük olan idrakini ifade ediyor. Ama kalbin sadece bu dünyaya dönük idraki yetmiyor. Allah Teala bizi ahirette de sorumlu kılıyor ve bize iki cihan saadetini farz kılmış. Öyle olunca hayır, yani kendi araştırmasıyla değil. Onun için Yunus ne diyor? Sevmu selat haccu zekatla sanma ki biter zahid işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Eğer irfan farzsa, gerekliyse bunu ancak irfan ehlinden öğrenebiliriz. Siz bir öğretmenden sadece bu dünyaya dönük olan kesimi öğrenebilirsiniz. Ama fizik ötesi irfanı mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşitten öğrenirsiniz. Mürşit olmadan Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşit olmadan mürşide tabiyet, mürşit olmadan Allah'ın bize farz kıldığı yedi hedefimin yedisi de yok. Onun için Yunus diyor ki, gel ey kardeş hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kardeşimiz diyor ki, tarikat ehli olmasıyla kendi ilmi, yani daha doğrusu, ben tarikat adı altında bir yere bağlanmayı tercih etmiyorum. Kendimce araştırıp öğrenmeyi

0: konuşması mümkün değil. O başkalarına bir şey söylerse bu sefer de Makar 44'te buyurulduğu gibi اَتَّامِلُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَنَ اَنْفُسَكُمْ. Siz insanlara biri emrediyor da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Görüyoruz ki istisnasız mutlak surette mürşit gerekli. Hac 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْاِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ. Kendilerine ilim verilenler bilsinler ki Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün söyledikleri haktan inen sözlerdir. Ona iman edecek ve Allah da bu sözlere iman edenleri sırat-ı müstakime ulaştıracak. Neyle? Kalplerine ihfati koymakla. Ve Cin Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde iki tip insandan bahsediyor Allah-u Teala. وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقَاسِتُونَ. Bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. فَاَمَ الْقَاسِتُونَ فَاَلْنَارِ جَهَنَّمَ حَتَبَ. Kalbi kasiyet bağlayanlar cehenneme odun olacaklar. وَاِنَّ وِسَقَامُ عَلَى التَّارِقَاتِ. Eğer tarikat üzere olsalardı cin 16'da belirtildiği gibi. لَاَسْكَيْنَا مَنْ غَدَكَنْ. Kalplerine doyasıca bir rahmet tattırırdık diyor Allah-u Teala. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm rahmetullahi berekatuhu muhterem hocam inşallah. Ellerinizden hürmetle ve hasret yapıyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok ama çok sıra kalbimizden muhterem hocam inşallah. Hayırlı ve mutlu Ramazanlar diliyoruz. Müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktı muhterem hocam. Muhterem hocam. Aklında Allah'a teslimi söz konusu mudur? Bu konuda değerli açıklamalarınızı bekliyoruz muhterem hocam inşallah. Tekrar ellerinizden hürmetle ve hasret öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok ama çok sıkabimizden muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi muhterem hocam inşallah.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Aklın da Allah'a teslimi söz konusu mudur? Evet. Aklın Allah'a teslimi en üst seviyede devrin imamları için geçerlidir. Necm 3'te وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. O hevasından konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَى وَحْنْ يُحَى. O sadece Allah'ın kendisine vahyettiğini konuşur. Öyleyse Allah onu konuşturuyor. Enfal 17'de وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَكَانَ اللّٰهُ رَمَى. Yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın, onu biz attık. Öyleyse devrin imamları için aklın da teslimi söz konusu. Onun söylediği söz Allah'ın kendisine söylettirdiğidir. Onun yaptırdığı her fiil Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Ruhun ve şin nefsin ve Allah'ın nefsin Allah'a tesliminden sonra iradenin teslimi, aklın teslimi diye iki teslim kademesinden daha bahsetmek mümkündür. Çok özel bir durum olması bu hakikati değiştirmez. Aklın teslimi diye bir konu tasarruf rızası olarak Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Biliyorsunuz ki akıl beyne kumanda ederek bizim vücudumuzu kullanan varlığın adıdır. Akıl Allah'a teslim olduğu zaman artık bizi aklımız kullanmaz. Bize her şeyi yaptıran Allah olur. Tasarruf mertebesinin dizaynı budur. Her devirde sadece bir kişi bu makamın sahibi olur. O kişi huzur namazının imamıdır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman evet, İradenin teslimi herkes için geçerlidir. Ama aklın teslimi mutlaka sadece devri imamları için, tasarruf rızasının sahibi olanlar için geçerlidir. İster Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, tüm devri imamları Allah'ın tasarrufundadır. 7 tane ayet bu konuda bize ışık tutuyor. İşte Araf 188, Enfal 17, Fetih 10, Necm 26, Cin 21, Necm 3, Necm 4, Nahl 127, Kasas 68 ve Tay 109.

0: Enbiya 73, Secde 24. Bu ayette bahsi geçen olay devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğu, aklını da Allah-u Teala'ya teslim ettiğini anlıyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zikirsiz bir teslimler dizisinin hiçbir şekilde mümkün olmayacağını açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: İmanın şartlarını yerine öncelikle getirmek lazım. Hani namazımızı dosdoğru kılmak. Bunlar farz olan ibadetleri yerine getirip ondan sonra hani vakit bulabiliyorsak ya da hani sonrasında sapıtmayacağımızı biliyorsak o zikirleri de tabii ki hayatımıza dahil etmeliyiz yani.
3: Zikrin diğer ibadetlerden farkı daha da Allah'a yakın olmak, baş başa olmak, tenha bir yer. Zikir demek bence bir köşeye çekilip kendine ait bir odan olup hani ulu orta namazdan sonra değil de ben en çok onunla mutlu oluyorum.
2: Zikir farzdır ama namaz kadar değil, oruç kadar değil. Öncelik bunlara.
1: Neler size kazandırıyor? Neleri kolaylaştırıyor hayatınızda?
3: Ya Allah'a yakınlığımı, baş başa olmayı, zikir demek. Onunla beraber ufacık bir tesbihat da olsa Allah'ımla beraberim demek.
1: Yani zikrettikçe kalbimizdeki, içimizdeki kötülüklerin o anda zikrederken temizlendiğini, ruhumuzun hafiflediğini hissediyoruz tabii ki. En büyük ibadet zikirdir diyor. Vele zikrullahi ek diyor. Bundan ne anlıyorsunuz?
2: Bizce bence namaz kıldığımızda zaten zikretmiş oluyoruz. Yani tamamen Allah'a böyle teslimiyet, zikretmek namazın her şeyinde, her ayetinde. Yani başka bir şey düşünmüyoruz zaten.
1: Daimi olarak Allah zikretmemizi istiyor Kur'an-ı Kerim'de. Daimi zikre ulaşırsak nasıl insanlar oluruz?
3: Güzel, cennetlik insanlar oluruz. Daimi demek tüm, bütün demek bence.
0: Bir tabirimiz zikir farzdır ama namaz kadar değil, oruç kadar değil, öncelik bunlar dedi. Allah'ın farz kıldığı emirlerde öncelik sıralaması var mıdır? Evet, öncelik sıralaması her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dilek yoksa din yoktur, Kur'an yoktur, teslimiyet yoktur çünkü. Eğer kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemediyse, sabahtan akşama kadar zikrese dahi, evet, o işe nokta itibariyle sükunet bulur ama kalbine Allah'ın nurları girmez ve girmez kapalı olması hasebiyle. Dolayısıyla o kişinin işi yap bozdur yani. Yapar ve anında arkasından bozar. Öyle bir durum söz konusu değil. Halbuki Allah-u Teala Ankebut Suresi 45. ayet-i kerimesinde Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir zikrullah'tır. Burada da bir sıralama söz konusudur. Eğer Kur'an ayetleri tilavetiyle kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, peşinden hacet namazı kılıp müşrine tabi değilse, o zaman hiçbir zaman nefs eskisi olmaz. Allah-u Teala zaten sıralamayı koymuştur ama öncelikle hangi Resul, hangi Nebi görevlerine bakarsak bakalım. Birinci sırada ayetlerin tilaveti, yani kişinin Allah'a daveti, daveti dinleyenlerden de Allah'a ulaşmayı dilemeleri esastır. Bu dilek yoksa, davet kabul edilmemişse, o kişi ne yaparsa yapsın, kurtuluşa eremez. İnsanların çeşitli fikirleri olabilir ama önemli olan Allah'ın söylediğidir. Allah'ın söylediği burada insanların söylediğine uymuyor. Dinin direği namazdır, tamam. Ama bu sebeple en büyük ibadet namazdır derseniz tamam değil. Kur'an-ı Kerim en büyük ibadetin zikrullah olduğunu buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle buyuruyor. Size amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüşün farkındakilerden daha hayırlı, Allah yolunda şehit olmaktan daha değerli bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse zikirden daha fazla bizi Allah'a yaklaştıracak gibi ibadet yok. Zikirden daha değerli bir ibadet de yok. Zikir ibadetlerin sultanıdır. İslam olmanın hatta yegane anahtarı zikirdir. Hem de yalnız zikir değil, günün yarısından daha çok, daha fazla zikir, 24 saat her an zikirle geçecek bir zaman parçasını içeren daimi zikir de kesinlikle farzdır. Zikir farzdır, müzemmil 8. Çok zikir farzdır. Ashab 41 ve daimi zikir farzdır. Nisa 103. Hepsi de farz ve bu farzların mutlaka yerine gelmesi gerekir. Görüntülü bir suremiz daha var inşallah.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek kendinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Köleliği irade teslim gibi düşünebilir miyiz? Açıklayabilir misiniz? Tekrar mübarek elinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Köleliği irade teslimi gibi düşünebilir miyiz? Kölelik hiçbir şekil şartına tabi olmadan insanın kendisini teslim etmesidir. Köleliğin en mukaddesi Allah'a köle olmaktır. Allah'a köle olduğunuz yerde iradeniz artık Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah'a köle olmak, Allah'a kul olmanın son mertebesidir. Yedi safa kul olmak var, irade teslimi Allah'a köle olmayı var. Unutmayın ki köleler hürriyetlerine satın alınarak ulaşırlar. Siz de öyle yapacaksınız. Kendinizi satın alacaksınız. Ve sahip olduğunuz her şeyi Allah yolunda kullanarak köleliği adım adım satın alacaksınız. Köleliğinizin dozajı arttıkça mutluluğunuzun da dozajı artar. Allah-u Teala'nın istediği bu. Köleler normal zahiri alemde olduğu zaman eskiden kölelik şeyi vardı ve köle azat olmak istiyorsa belli bir para karşılığında yapılıyordu. Köle hürriyetlerini satın alarak ulaşırlar. Biz de öyle yapmamız lazım. Kendimizi satın almamız gerekir. Sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda kullanarak köleliği adım adım satın alacağız. Köleliğimiz artarsa mutluluğumuz da o derecede artar. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Efendim sohbetinde bir kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeden el öpse, dahi başının üstünde devrin imamının ruhunun gelmeyeceğini buyurmuştu. Evet, bir kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeden el öpse dahi başın üstünde devrin imamının ruhunun gelmeyeceğini buyurmuştu. Bu durumda tebliğlerde el öpmelerini sağlamak için mi gayret vermeliyiz? Bu durumda doğru tebliğ ve tövbe daveti nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşim, öncelikle biz insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmalıyız. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Allah Teala öncelikle hayra davet etmemizi emri buyuruyor. Nedir o? Alimran 104. Vel tekum minkum ümmetin yed'un ila'l hayr. Ya'muruna bil ma'ruf ve yenhauna 'anil münker. Başkalarının kışta zaten herkes nefsine tabi şer işleyen bir pozisyonda. Ama Allah Teala hidayetçilerini vazifeli kılmak suretiyle insanları hayra davet eden, maruf ve emreden, münkerden nehyeden bir topluluk olmasını buyuruyor. İşte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse bu durumda tebliğlerde el öpmelerini sağlamak için mi? Hayır. Tebliğlerde öncelikle Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeleri istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Onu o konuda ikna etmeliyiz. Bazen mesela anlatıyorsunuz, kişinin hastalığı var, o da diyor ki içinden geçiriyor. Ben eğer tövbe alırsam hastalığım geçer ve o zaman hastalığın geçmesi istikamet sebebiyle tövbe alıyor. Bunlar da geçerli değil. Allah emretmiş. 73 ayet-i kerimede 19 fiille ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını emretmiş. Farz kılmış bize. İşte biz Allah-u Teala'nın bu farzına itaat ediyoruz. Rabbim sen emrettin. Ben de emrini yerine getirmek için harekete geçtim. Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ve bu dilek de dilden değil, kalpten olması lazım. İşte biz insanların kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine, Allah'ın emretmesi sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olursak biz vazifemizi yapmış oluruz. Geri kalan da Allah Teala'nın ona mürşit göstermesi, kişinin mürşide tabi olması diye safhalar tamamen Allah'ın gerçekleştireceği bir husustur. Biz eğer vesile olabilirsek insanların hidayetine vesile olmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmak, geri kalan Allah Teala'nın garantisinde gerçekleşiyor. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tabii ki tövbeyi de anlatmalıyız. Allah'a ulaşma dileğinden sonra ikinci safha tövbedir. Biri diğerini sağlamasıdır, bunu da unutmayalım inşallah. Tövbeyi de anlatacak ama öncelikle Allah'a ulaşma dileği. Eğer Allah'a ulaşma dileği yoksa tövbe edersen de o tövbenin o kişiye bir fayda sağlaması söz konusu değil. Ve o tövbe yalancıların tövbesi olmuş olur. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin ibadetleri ve zikirleri arasında fark nedir, açıklar mısınız? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin öncelikle Enfal 29'a göre 7 furkanın sahibidir. O kişi irşat makamının alâlede bir insan olmadığını, Allah'ın dostu olduğunu ve ancak Allah'ın yardımını Allah'ın dostları vasıtasıyla alabileceğimizi biliyoruz. Ne diyelim mesela şu anda güneş enerjisinden faydalanan, elektrik üreten, evinde elektriği ondan temin eden insanlar var. Ama doğrudan doğruya biz o enerjiyi alabiliyor muyuz? Hayır. İşte güneş kolektörü vasıtasıyla evvel oradan geliyor ve oradan elektrik enerjisinden dönüşüm bize ulaşıyor. Biz de ihtiyacımızda o ürettiğimiz elektriği kullanabiliyoruz. Tıpkı bizimle Allah arasındaki ilişkilerde de Allah'ın mürşitleri böyledir. Allah'tan gelen yardımı bize yansıtırlar. Onlar doğrudan doğruya bir yansıtıcıdırlar. Eğer kişi Allah'ın mürşidini mürşit olarak değil, ayette bir kişi olarak görürse o zaman Allah o kişi üzerinde bir işlem vücuda getirmez, furkanların sahibi kılmaz. Furkanların sahibi olmayan kişinin de hedefine ulaşması söz konusu değil. Ama eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişse, o kişi mürşidi mürşid olarak görmüşse ona göre itaat eder, ona göre işitenlerden olur, ona göre mürşid üzerinden Allah'ın yardımını almaya başlar. Allah'ın yardımı da olmadan imkansız. Zümer 54 bunu söylüyor inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, yolda olmayana Allah'tan hidayet dilememiz ona fayda sağlar mı, açıklar mısınız? Tabii ki sana fayda sağlar. Yolda olmayana Allah'tan hidayet dilememiz. Ya Rabbi merkezi hidayetine ulaştır. Talep ediyoruz. Biz herkesin mutluluğu için uğraşıyoruz. En azından onunla biz mutlu oluyoruz. Eğer o da dilese o anda, o anlama faydası dokunur tabii yani. Biz diliyoruz, kendisi de diliyorsa biz onun hidayetine vesile oluyoruz. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Araf 172'ye göre hepimiz nefslerimiz, ruhlarımız, fizik vücutlarımız Allah'ın huzurunda Allah'a yeminler veriyoruz. Bundan sonra fizik bedenlerimiz bir anne rahminden nasıl dünyaya geliyor, bizlere açıklar mısınız? Zamandan evvel Allah Teala zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Yani Allah, biz mahlukuz. Mahluklar olarak bizim her işimiz zamanla, mekanla gerçekleşiyor. Ama Allah'ın buna ihtiyacı yok. Allah zamanı kullanmadan, mekanı kullanmadan Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve onlarla kalp üzerinden konuşuyor. Hepsine hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalbiyle konuşuyor. Kalbiyle konuşunca o kişi de kalben cevap veriyor. Diyor ki evet diyor. Zaten ruhun tesliminden bahsettiğimiz zaman bunun mutlak surette o nurun sahibi olması lazım kalp. Fizik vücut tesliminden bahsettiğimiz zaman o nurun sahibi olması lazım kalbin. Nefsin tesliminden bahsettiğimiz zaman keza öyle. Ve Allah-u Teala bir bir Ruhlarımızdan misak, fizik vücuttan at, nefsimizden yemin alıyor ve bunları dünya hayatını yaşarken yerine getirmemizi istiyor. Ondan sonra da bir sebeple Allah-u Teala bizi dünya hayatına gönderiyor. Allah razı olsun. Anne baba sebebiyle. Anne baba dünya hayatına gelişimizin sebebi. İstanbul'da bir kardeşim muhterem hocam, Nisa suresi 88'de Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek istiyorsunuz deniyor. Hud suresi 34'te Allah sizi azdırmak isterse deniyor. Şeytan beni azdırmana yemin ederim diyerek cennetten kovulmuştu. Bu ayetleri nasıl anlamalıyız, açıklar mısınız? Allah Teala o kişi istemiyor, talep etmiyor. Allah Teala da onu o halde bırakıyor. Yani Allah'ın delalette bıraktığını insanlar hidayete erdirebilir mi? Hayır. ...34'te eğer size nasihat etmek istersem şayet Allah sizi azdırmak isterse, biz nasihat ediyoruz tamam, ama Allah bizi azdırmak isterse benim nasihatim size fayda vermez. Yani Allah'ın azdırdığı kişi kimdir? Kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insana Resul de nasihat etse o nasihat ona fayda vermiyor. Hangi ayet gereğince? Araf 146. Sel sufan ayetel lezine ellezine tekebrine felerdi bi gayri hakkın. Ve en yere kulli ayetin la yuminu biha. Ve en yere sebilere şu ila yetekizu sebilâ. Ve en yere sebilere yetekizu sebilâ. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından saptırırız diyor. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Rüşd yolunu görseler yol edilmezler. Gay yolunu görseler. Öyleyse bu kişi kimdir? Bu kişi Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme davetine muhatap olmuş. Daveti kabul etmemiş. Mürşide tabi olma kendisine ulaşmış. Onu da kabul etmemiş. Gay yolunun müntesibi. O zaman siz gay yolundaki bir insana devamlı nasihatte bulunursanız nasihatiniz ona fayda vermez. Çünkü Allah-u Teala onu o halde bırakmıştır. Yani kendisi ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. O zaman nasihatiniz elbette ona fayda vermez. Arap 146'da zikredildiği gibi. Şeytan beni azdırmana yemin ederim diyor. Şeytan çünkü İblis'e Allah Teala secde emrini verdi. Secde etmedi. Ama Allah Teala İblis'e sordu. Doğrudan doğruya onu azdırmadı. İblis'e sordu, dedi ki ben sana secde emrini verdiğim zaman seni bu emrimi asi kılan nedir? Ben vermiştim. İblis diyor ki beni ateşten onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. O zaman huzurdan kovuluyor. Huzurdan kovulan İblis Allah'tan kendisi istiyor. Diyor ki bana müsaade et, ben onları saptıracağım. Allah Teala da müsaadeyi veriyor. Yani kendisi iblis istiyor yani. İblis insanların Allah'ın yolundan sapmasını istiyor ve Allah'tan müsaade istiyor. Allah Teala da müsaadeyi veriyor. Allah'ın müsaadeyi vermesi iblisi azdırmak şeklinde düşünüyor. Yani kişinin kendisi bunu istiyor. Bu ayetleri nasıl anlamayız? Bu şekilde anlamalıyız. Yani insanlar eğer ayetleri iman etmiyorsa, rüşt yoluna davet edilmiş duayeti kabul etmiyorsa, gay yolunda ise o zaman o insanlara nasihat etse nasihat onlara fayda vermez. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada 7 tane Furkan aldığımızı Efendimiz'den öğrenmiştik. Safalar ya da liyakat arttıkça Allah'ın ayrıca Furkanları var mıydı? Elbette. Furkan doğru batıldan her seviyenin var ama öncelikle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği Furkan birinci safa ile alakalı. Mürşidi mürşit olarak görmekle alakalı. Ama herkes ilk etapta Allah'a ulaşmayı dilediği an mürşidi yeteri boyutta idrak ediyor mu? Hayır. Tabiyetle birlikte bu idrak daha artar. Ruhun teslimiyle daha artar. Fizik vücut teslimiyle daha artar. Yani itaatiniz arttıkça irşat makamını idrak etmeniz daha da artıyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz, toz toprak gibi pis ortamlarda zikir yapmanın bir zararı olur mu, açıklar mısınız? Başka imkanınız yoksa yapabilirsiniz, hiçbir problem yok. Gaziantep'ten bir izleyicimiz, Müslüman hocam, cennette veya cehenneme girmemiz kaza mı kader mi oluyor? Cehenneme girmeniz kaza ama cennete girmeniz kader. Neden kader diyorum? Çünkü veli olmak, duaların kabulü, bunlar kaderdir. Siz talepte bulunuyorsunuz, ilahi irade devreye giriyor ve kabul ediyor. Siz yapıyorsunuz, Allah yardım ediyor. Cennete gitmek Allah'ın yardımı iledir. Ama cehennem kişinin kendi hak ettiği Allah'ın el-ad esmasının bir gereğidir. Yaptığı yeşer fiillerin neticesinde o cehennemi hak ediyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an. Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an. Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve As-Selavu. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.
5: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilim içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinizden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha-ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde bizi beraber kıldı. Birlikte kıldı. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle stres ve öfke kontrolünü sağlamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımızın başlığından da anlaşıldığı gibi bizim için negatif olan stres ve öfkedir. Ama Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarına indirdiği emir ve nehilerin bütününe baktığımız zaman Allah Teala bize nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle bütün bu negatif unsurlardan hepsinden kontrol sağlayabiliriz. Kendimizi sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaştırabiliriz. Evvela nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin muhatabı olan insanın yaratılışına bakalım beraberce. Allah Teala bizi üç vücut, serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan bir varlık olarak dünyaya getiriyor. Evet, bir fizik bedenimiz var, bu zahiri aleme ait. Nefsimiz var, berzah alemine ait. Ve Allah'ın zatına üfürülen ruhumuz var. Üç vücut ve bu üç vücudun ikincisi olan nefsimiz muhtevasında 19 tane negatif özellik var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet vesaire. Dikkat edin, konferansımızın konusu olan öfke kontrolünü sağlamak, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi öfke ve gayzdır. İki tane düşmanımız var. Bir tanesi dış düşman olan şeytan, diğeri de nefsimiz. Nefsimizin manevi kalbindeki afetlere şeytan %100 tesir ediyor. Ve Allah Teala bize bir serbest irade vermiş. Bu serbest irade tahtında, cüz-i irade tahtında bizim için iki yol var. Gay yolu ve irşat yolu. Başlangıç noktasında bütün insanlar anne karnından hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Yani ayetlerden gafil. Bu ayetlerden gafil olanlar son indirilen şeriat tabi Kur'an-ı Kerim'in muhtevası gereğince 19 negatif özelliğin sahibidirler. 19 negatif özelliğe baktığımız zaman ayetlerden gafiller şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, cahildirler, zalimdirler, isyandadırlar, fitnededirler, sardis, kördürler, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalar ayrılmışlardır, gay yolundadırlar, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, gideceği yer cehennem, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Kur'an-ı Kerim muhtevası için gereğince takva sahibi olabilmesi, mümin olabilmesi, hidayette olabilmesi, hidayeti dilemesine bağlı. Ve Allah-u Teala kendi katından her devirde hidayetçiler vazifeli kılıyor. Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz.
Öte yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna dilen ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse herkes için farz olan hidayeti dilemek. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında Bakara 216'ya göre herkes olayları yaşar. İkinci basamakta Allah Teala seçilenler ve seçilmeyenler diye insanları ikiye ayırır. Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği, kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar kalbi hasta olan insanlar, onları Allah Teala seçmiyor. Kalbi hasta olanlar devamlı insanlar arasında fitne fesat yayıyorlar. Geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ve seçilen insanların içerisinde hepsi gay yolundadır. Ama bu gay yolunda kalbi kasiyet bağlayan insanlar Allah'ın katından gelen hidayetçinin davetine muhatap oluyor. Daveti kabul edenler ve etmeyenler diye ikiye ayrılıyor. Seçilen insanlar %90'dan fazla ama bu %90'dan fazla seçilen insanlar içerisinde sadece %10'dan azı hidayet ediliyor. O zaman Resulullah'ın hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Geri kalanlar seçilmesine rağmen ölüme kadar hidayeti dilemedikleri için delalet onların üzerine hak oluyor. Ve şeytanın hem bu dünya hayatında hem ahiret hayatında kendisiyle birlikte cehenneme götürdüğü, bu dünyada onlara stresi, öfkeyi, bütün negatif unsurları yaşattırdığı kişiler, bir, kalbi hasta olanlar, iki, kalbi kasiyet bağlayanlar. Şeytan bunlar üzerinde hüküm ferma. Haç 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Yani şeytanın etkisi kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanların üzerindedir. Ama şeytanın kalben ulaşmayı dileyenlerin üzerinde tesiri sıfırdır. İşte sevgili kardeşlerim, bu kalben ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta. Allah Teala onları Rahim esmasıyla üzerine tecelli ederek peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla onları mürşidine ulaştırıyor ve onlar nefs tezkiyesine başlıyorlar. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi evvela nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin kontrol altına alması, daha sonra tamamen kalpten temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleşmesi manasına geliyor. İşte her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var, o devrin imamıdır. Allah-u Teala hidayete erdiren vekaleten veya asaleten devrin imamının 5 görevini Bakara 151'de açıklıyor. O size sizin içinizden bir Resul gönderdi. Bütün devrin imamları Allah'ın Resulleridir. Asaleten devrin imamı Allah'ın Nebi Resulüdür. Onun olmadığı dönemlerde vekaleten devrin imamı Allah'ın Veli Resulüdür. İmam Rabbani Hazretleri insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetle hidayete erenler, onlar asaleten devrin imamı ile hidayete erenlerdir. Kutbu nübüvvetle hidayete erenlerin son temsilcileri sahabedir. Ondan sonra kıyamete kadar artık nebi gelmeyecek. Hidayete eren insanların hepsi kutbu velayetle hidayete eriyorlar. Kutbu velayetle hidayete erenler, onlar veli resullerin eliyle hidayete erdiriliyor. Ama kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nevire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. İster kutbu nübüvvet olsun, ister kutbu velayet olsun, her ikisinin de 5 görevi var. Bu görevlerden birincisi ayetlerin tilaveti, ikincisi nefsi tezkiye ve tasfiye etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan hayatında Allah'ın bize farz kıldığı en önemli unsur, berzah aleminat olan bir nefsimiz var. Bu nefsin manevi kalbinde
şeytanın pençelerini %100 geçirebildiği 19 tane hastalık var. Ve bu 19 hastalık sebebiyle stres ve öfke içerisinde huzursuz, mutsuz bir dünya hayatı peşinden sonra kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız en fazla olması hasebiyle hüsranda olanlar olarak cehenneme gitmemiz mukadder bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de asli unsur olarak bunlar ifade edilmişken dünyevi ölçüler içerisinde insanların zanlarıyla yaygın stres nedenlerine baktığımız zaman insanlar kendi kafalarından birçok maddeler çıkartmışlardır. Başlıca yaşam değişiklikleri, iş ya da okul ilişki zorlukları, finansal problemler, çok meşgul olmak, çocuk ve aile, bunlar stresin sebepleridir. Yaygın iç stres nedenleri kötümserlik, belirsizliği kabul etmeme, katı düşünce, esneklik eksikliği, olumsuz kendi kendine konuşma, yaygın iç stres sebepleridir. Gerçekçi olmayan beklentiler, mükemmeliyetçilik, ya hep ya hiç tavrı. İkinci slaytımıza bakacak olursak, iş hayatında stres sebeplerine bakacak olursak, çalışma hayatında stres düzeyi %76 olarak tespit ediliyor. 10 tane stresi yaşama verilen örnekler şu şekilde ifade edilmiş. Eşin ölümü strese sebep oluyor. Boşanma stresi sebep oluyor. Evlilik ayrımı, hapis cezası, yakın aile üyesinin ölümü, yaralanma ve hastalık, evlilik, iş kaybı, evlilik uzlaşması ve emeklilik. Şimdi sevgili kardeşlerim, bunları ayrı ayrı bir incelediğimiz zaman eğer bu kişi Allah'ın gözlükleriyle olaya bakarsa aslında eşin ölümünün kesinlikle size sebep olacak bir şey yok. Ölüm haktır. Herkes için Allah tarafından zamanı ve mekanı belirlenmiş bir noktadır. Ne zamanda ileri geri ne mekanda bir kayma söz konusudur. O zaman herkes için mukadder bir durumsa, yani ölüm kaderse ve bu kaderi Allah Teala oluşturuyorsa, o zaman bizim buna söyleyeceğimiz şey nedir sevgili kardeşlerim? Ya Rabbim, hayatı veren sensin, alan da sensin, burada bir strese girmeye hiç gerek yok. Öyleyse stresi oluşturan şey ayetlerden gafil olmak. Boşanma sebebi, boşanma da bir kaderdir. Neden? Çünkü boşanmada iki taraf vardır. Birisinin tespitiyle boşanma olmuyor. İki tarafın rızasıyla boşanma oluyor. Olabilmesi için kesinlikle kader unsuru devreye girmesi lazım. Kaderde bir derece kaybı olmadığına göre o zaman buna strese gerek var mı boşanma noktasında? Hayır. Demek ki kişi doğru düşünce sahibi olmadığı zaman bu stres olayları vücut buluyor. Evlilik ayrımı, hapis cezası, tabi insanlar nefsani bir hayatı yaşarlarsa nefslerine uymaları hasebiyle etrafa zarar verecekleri için zaman zaman bu zararın gerektirdiği cezaları da hak edeceklerdir. Yakın bir aile üyesinin ölümü yine aynı şekilde ölüm kaderdir. Yaralanma veya hastalık, musibetler, bunlar aslında Allah-u Teala'nın imtihanlarıdır. Evlilik, iş kaybı, evlilik uzlaşması vesaire, yani olaylara baktığımız zaman hepsinin arkasında ayetlerden gafil olmak var. Sevgili kardeşlerim, asabiyet sıralamasında baktığımız zaman özellikle Türkiye dünya ikincisi. Birinci sırada Lübnan, ikinci sırada Türkiye var. Yine en öfkeli iki ülke. Bu sıraya baktığımız zaman da 2023 Küresel Duygular Raporu'na göre Türkiye %48'lik oranla dünyanın en öfkeli ikinci ülkesi olmuştur. Birinci ülkesi galiba Lübnan. Diğeri de Türkiye. Pozitif deneyim yaşayan ülkeler araştırmasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada da yine
küresel duygular raporuna göre en az pozitif deneyim yaşayan ülkeler sıralamasına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs, Afganistan'ın arkasından gelen ikinci ve üçüncü ülke olmuştur. Altıncı slaytımıza geçimsizlik ve tahammülsüzlük had safhada. Toplum olarak sabırsızlığımız çok. Evde, iş yerinde, trafikte, neredeyse her yerde şiddetle karşı karşıyayız. Artan cinayetler, kavgalar, tedirginlik, bütün bunlar hepsi dünyevileştirmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların birbirlerine karşı acımasız olmaya başladıklarını görüyoruz. Yani toplumsal yozlaşma insanların birbirine karşı davranışlar sergilemesiyle gerçekleşiyor. Halbuki Allah'ın gözlükleriyle bakıldığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Eğer kardeşlik söz konusuysa peşinden mutlaka yardımlaşma geliyor. Yardımlaşma varsa huzur ve mutluluk söz konusu. Stresin sonuçlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Sinirlilik ve öfke, depresyon, genel mutsuzluk, olumsuzlukları hep görme, sadece olumsuzlukları görmek, endişe, hafıza problemleri, zayıf yargı, anksiyete ve ajitasyon, yalnızlık ve izolasyon, fiziki, zihinsel ve duygusal sağlık sorunları, bütün bunlar hepsi negatif unsurlara karşımıza çıkıyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu konudaki hadislerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Öfke insanın kalbinde bir ateştir. Öfkelenen kişinin gözlerinin kızardığını, boyun damarlarının şiştiğini görmez misiniz? Kim öfkelenmeye başladığını hissederse hemen otursun veya yatsın. Ömer İbni Ömer'den rivayet eden bir hadiste bir mümin kulun sırf Allah'ın rızasını talep etmek için yuttuğu bir öfke yudumundan Allah katında sevap bakımından daha büyük bir yudum yok. Yani en hayırlı yudum öfkesini yutandır. Pehlivan güreşte insanları yenen değil, asıl pehlivan öfke anında kendisine hakim olandır. Hadiste zikrediliyor. Bir başka hadiste Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, "Ya Resulullah, bana kısa bir nasihatte bulun, uzun olmasın, ta ki nasihatinizi unutmayayım," der ve bu sözünü birkaç kere tekrar eder. Samimi bir hal içinde unutkan halini dile getirerek nasihat isteyen bu sahabeye Allah Resulü şöyle buyuruyor. La tagdab, yani öfkelenme. Öyleyse bir insana en kısa nasihat neymiş? Öfkelenme. La tagdab. Bir başka hadiste Allah Resulü Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza göstermesi insanoğlunun mutluluğundandır. Allah'tan hayırlı olmanı İstemeyi bırakması, Allah'ın kendisi için takdir ettiğini öfkelenmesi ise insanoğlunun bedbahtlığındandır. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, insanların hangisi daha fazileti ya Resulullah deyince, temiz kalpli doğru sözlü olan herkes. Ya Resulullah doğru sözlü olanı anladık. Ya peki temiz olan kişi kimdir? O kalbinde asla günah taşkınlık, nefret, samiyetsizlik, afetleri bulunmayan insandır. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Resulü buyuruyor ki, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, Allah'ın kulları kardeş olun. Hediyeleşiniz, zira hediye kalpteki kin ve nefreti giderir. Sizden önceki toplumların derdi elemi size bulaştı, haset ve kin. Kin beslemek kökten kazıyan şeydir. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki başlangıcımız herkes nefsi emmarede ve ayetlerden gafil olması halinde bile 19 tane negatif özelliğin sahibi. Herkes gay yolunda ama bu gay yolunda insanları Allah-u Teala şeytanın evinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Delalette olan 19 negatif özelliğin bütün insanları kendisine ulaştırmak ve kamil insan kılmak için yaratmıştır. Ama bu kamil insan olma noktasında irade beyanında bulunanlar
Kimlerdir? Onlar davete muhatap olduklarında kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepiniz delalettesiniz ey insanlar. Hidayete erdirdiklerim müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. O zaman kişinin ne yapması lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Üçüncü basamak. Dördüncü basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor bu kişiye. Beşinci basamakta o kişinin gözünden hicaben mesureyi kaldırıyor. Mürşidi mürşit olarak görüyor. Kulaklardaki vakrayı kalıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekinti alıyor. Mürşidin sözlerini kendisine mal ediyor. Allah ekineti kaldırıp ihbatı koyuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki sadece bir tek dilekle hepimizi cennetine almak istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki ya Resulullah cenneti? Beni istemeyen cenneti istememiştir. Kimdir mürşidi istemeyen? Mürşidi istemeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Yani bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler ise cenneti istememiştir. Kimdir Allah'ın Resulüne karşı gelen? Allah'ın davetine icabet etmeyen, Allah'ın Resulüne asi olur. Onun için Hazreti Ömer şaşıran o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, meylediyor. Bir tek dilekle o kişi ya Allah Teala mürşid sevgisini veriyor ve mürşidi kendisine tanıtıyor. Ama mürşidin sevgisini o kişinin kalbine vermesi bir dilektir. Fakat mürşidine ulaşmak ise bir hacettir. Allah Teala o kişi mürşidine ulaştırabilmesi için kalbine hidayetle ulaşıyor. Tegabun 11. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Kaf 33. Göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Enam 125. Ve kişi zikretmeye başlıyor. Kainatta ki tek şifre Allah ismini tekrarı. Bu bir şifredir, bu bir koddur. Kim bu şifreyi kullanırsa, kullanan kişi dört kalp şartının sahibi ise Allah Teala Bakara 156 ve 150'de zikrettiği gibi onlara bir musibet isabet ettiği zaman mutlaka biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. O zaman dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman selavat ve rahmet göğsüne geliyor. Selavat taşıyıcı, rahmet kalbe girici. %2'lik rahmet kalpte oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi oluyor. Hadis 16'ya göre ve hadis 16'ya göre huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan göre Bakara 45-46'ya göre mürşidini Allah'tan talep ediyor. Huşu sahibi olan hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eden kişiye Allah Teala mutlak surette mürşidi gösteriyor. İşte mürşide tabi olmak tam 7 ayet gereğince farz. Evet, mürşide tabi olduğum noktasında ayetlere baktığımız zaman Ali İmran 31'i görüyoruz. Ali İmran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zülf 61, Cuma 2. Mürşide tabi olmak farz. Çünkü ancak mürşide tabi olmakla nefs tezkesi ve tasfiyesini yapabiliriz. Mürşide tabi olmadan bir hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılmaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse şeytana kul olmaktan kendisini kurtaramaz. Günahları sevaba çevrilmez. Mürşide tabi olmadan hiç kimse 7 kalp şartının sahibi olup nefs tezkesine başlayamaz. Öyleyse görülüyor ki mürşide tabi olmak asıldır. Allah'a ulaşma dileğiyle onun kalbine Allah mürşid sevgisini koyuyor.
ve dört kalp şahının sahibi olan kişiyi de mürşidine ulaştırarak yedi kalp şartıyla o kişi nefs sezgisine başlıyor. Mürşitsiz hiç kimse nefs sezgisini yapamaz. Sevgili kardeşlerim, mümin olmanın yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimete baktığımız zaman yedi inan şartıyla hiç kimse cennete giremez. Ama yedi inan şartının sahibi olanlardan her kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, kalben ulaşmayı dileyen kişiyi Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ederek onu dört kalp şartının sahibi kılıyor ve dört kalp şartının sahibi olan kişinin kalbine rahmet giriyor ve huşu sahibi oluyor. Haccet namazı huşu içerisinde kılan kişiye Allah mürşid gösteriyor. Mürşide tabi olduğu an kalbin mührü açılıyor. Kalpteki küfür kelimesi dışarıya alınıyor. Kalbe iman yazılıyor. Ve Resulullah'ın hadisinde zikrettiği gibi en nezafetü minel iman, temizlik, nefs sezgisi imandan gelir. Buna paralel devrin imamının ruhu başın üzerine gelip yerleşir. Kalbine iman yazılır. Günahlar sevaba çevrilir. Ruh vücudu terk eder. Fizik vücut kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesine başlar kişi ve irade güçlenir. Ve böylece sevgili kardeşlerim, tövbesini gerçekleştiren bir insan 15 bin zikirle nefsi emmareyi geçer, ruh birinci gök katına ulaşır. 17 bin zikirle, yani nefs tezkiyesini sağlayan olay zikirdir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Diğer ibadetler zikre yardımcıdır. Nefs-i levvameyi geçer. 19 bin zikirle ruh 3. gök katında, nefs-i mülheme. 21 bin zikirle ruh 4. gök katında, nefs-i mutmaine. 23 bin zikir ruh 5. gök katında, nefs-i maraziye. 25 bin zikir ruh 6. gök katında, nefs-i mardiye. Ve 33 bin zikir ruh 7. gök katında, nefs-i tezkiye. Öyleyse 7 kademeden nefs-i tezkiyesinin sağlanabilmesi için ruhun da 7 tane gök katı yükseldiğini görüyoruz. Ve 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, dinimizin adı İslam. İslam, Allah'a teslim olmak. Teslimlerin birincisi ruhun Allah'a teslimi. Ama ruhun Allah'a teslim olabilmesi için mutlak surette 7 kademede nefs-i tezkiyesi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes delalette. Bu delalette olanlardan her kim kalben ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah-u Teala huşu sahibi olan kişiye mürşid gösterir. Mürşidine tabi olan kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti etmesi sebebiyle nefs tezkiyesiz ruh Allah'a ulaşamaz. Allah-u Teala da bunu garanti ediyor. O zaman Allah o kişinin yedi kademede nefsini Allah tezkiye ediyor. Yedi kademede nefsini Allah tezkiye ediyor ve ruhu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tek bir dilekle o kişinin stresli hayatına son veriyor Allah. Stres, evvela nefretin kalpteki yerleşmiş hali kindir. Kin strese dönüşür. Toplumsal olaylara baktığımız zaman özellikle iş dünyamızdaki kavga sebebiyle huzursuz mutsuzuz. Ama eğer şu anda kardeşimiz dış dünyamızda başka insanlarla olan ilişkimizdeki kavga sebebiyle evvela biz insanlar nefsimize uyarak zulmediyoruz. Zulme uğramamız hasebiyle mutsuz huzursuzuz. İntikam almamız hasebiyle mutsuz huzursuzuz.

0: Başka insanlarla ilişkimizde de uzlaşma sağlayabiliyoruz. Artık eskisi gibi herkesle kavga eder halde değiliz. Affedebiliyoruz. Allah'la ilişkilerimizde %50 bir oranında Allah'ın emirlerini yerine getiren yasak olan fiilleri işlemiyoruz. Ama bu yetmez. Öfkeli hayatı da sıfırlamak, öfke kontrolünü de sağlayabilmek için mutlak surette fizik vücut teslimine ihtiyaç var. Allah Teala Bakara suresinin Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ali İmran 134'te اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ وَكَاظِمِينَ غَيْظَ وَعَافِينَ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. Öyleyse ilk nefs tezkiyesiyle insanları affetmek var. Nefs tasfiyesinin birinci safhasında, yani fizik vücut tesliminde ise öfkeyi yutmak var. O zaman sevgili kardeşlerim, insan hayatında insan hayatını tarumar eder. Bu dünya hayatını bizi huzursuz ve mutsuz kılan öfke, ahirette bizi cehenneme sürükleyen öfke sebebiyle kaybettiğimiz dereceler sebebiyle öfkeden kurtulmak istiyorsak, zor mu? Çok kolay. Stresten kurtulmak bir dilektir. Ama öfke kontrolünü sağlamak ise istisnasız 18 saat zikir, ama bu çok zordur. Fakat bu zor olan dik yokuşu aşmadan da öfkeyi yutan birisi olmak istiyorsak o mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet. Nasıl? Başkalarından yana davranarak. Yani kısacası onların haklı sebeplerini, kendimizin haklı sebeplerini tespit etmek suretiyle her konuda onlardan yana tavır koymak suretiyle. O zaman bu bizi gerçekten öfkeyi yutan duruma getirir mi? Evet. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öfkeyi yutanlardan olmak istiyorsak öfke sırasında oturmamız, yatmamız ve öfke noktasında öfkenin bize galebe etmemesi için zikretmemiz lazım. Öfke ile kalkan zararlı örtür. Yani ne demektir? Öfkeli insan daima derecat kaybeder. Ama sevgili kardeşlerim, biz o öfke sırasında zikre başlarsak, şeytanın kapısını zikirle kilitlediğimiz an kesinlikle o kontrolü sağlamış oluruz. O zaman bugün toplumları kemiren haset ve kinin üstesinden gelebilmek neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı dileyip haccet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği müşride tabi olduktan sonra zikir, çok zikir, çok çok zikir ve en üst noktada daimi zikir. Ama çok çok zikirle öfke kontrolünü sağlayabiliriz. O zaman sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle stres ve öfke kontrolünü sağlamak mümkün mü? %100 evet. Her kim ki hayatında aile saadetini yaşamak, başka insanlarla ilişkisinde huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatını yaşamak istiyorsa, stresten beri, öfkeden beri bir hayat onu bekliyor. Neyle? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı ben de diledim. Ben de tövbemi alıp stresi ve öfkeyi hayatımdan sıfırlamak istiyorum diye bir talebin sahibi olan kişi buyursun, hazırsa söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi oldum.
0: La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. bir başka

0: Konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha maasselavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz üç çeşit tövbe. Nebi Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Ve yine eğer günah işlemeseydiniz Allah sizi yok eder günah işleyen ama Rabbinden tövbe istiğfarda bulunan bir toplum yaratırdı. Dini hayatımızın yedi safa farzından bir tanesi de mürşid önüne yalan tövbedir. Altıncı safhası da Allah'ın davetiyle gerçekleşen tövbe-i nasuhtur. O halde dini hayatın yaşanabilmesinin olması olmaz şartı gerçekten tövbe olarak karşımıza çıkıyor. Nebi Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşidine yalan tövbe için şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret, ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. İşte kişinin nefsine uyarak işlediği günahların tövbeyle sona ermesi bu tövbeyi nasuhu ifade ediyor. Tövbe-i nasuh, tövbeyi sonlandıran bir çeşit tövbedir. İşte bu açıdan muhtevaya baktığımız zaman üç çeşit tövbe, bir mürşidin davetiyle gerçekleşen tövbe, mürşid önünde olan tövbedir. İki, muhlislerin Allah'ın davetiyle gerçekleştirdiği bir tövbe, bu tövbe-i nasuhtur. Bir de kişinin münferit günahlarından dolayı Allah'a olan müracaatı talebiyle kendi kendine yaptığı bir tövbedir. Birinci soru Allah-u Teala yaptığımız her tövbeyi kabul eder mi? Kur'an-ı Kerim'de araştırdığımız zaman galiba yedi halde tövbenin kabul edilmediği durumu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor. İşte o tövbesi kabul edilmeyen slaytımızı devreye alırsak, evet, Allah Teala evet kelime-i şehadet getirip tövbesi kabul edilmeyenler. Ali İmran suresinin 90. ayet-i kerimesinde kişi Nisa 137'ye göre amin oluyor, sonra tövbe ediyor, sonra amin oluyor, sonra küfre düşüyor. Sonra küfrünü hatırlıyor. Üçüncü defa fıska düşenlerin tövbelerini asla Allah kabul etmez. Nisa suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlardan birine kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işlerin, kötülük yapanların gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesini Allah tövbe olarak kabul etmiyor. Yani hayatın boyunca günah işliyor ama sekerat hali gelince ben tövbe ettim bu geçerli değil. Nisa 48'de ona şirk koşularını bağışlamaz. Onların tövbesini kabul etmez. Nisa 168'de kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanların tövbesini kabul etmiyor. Enam 158'de Rabbinden bazı ayetler mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda sağlamaz. Fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Ve Mümin Suresinin 85. ayet-i kerimesinde şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda sağlamaz. Görüyorsunuz ki tövbenin kabul edilmediği haller 7 ayet-i kerimede net olarak ifade edilmiş. İşte Fatır 5'te Allah Teala bizi uyarıyor. Ya eyyühen nasu inne vaadallahi hakkın fe la tegurenekum el hayati dünya fe la yugurenekum billahi el gurur. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisi aldattığı insanları, onlar dünya hayatının önüne geçirenlerdir. Şeytanın kendisini aldattığı insanlar, şeytan insanları Allah'ın affına güvendiriyor. Sen günah işle nasıl olsa Allah-u Teala gafur ve rahimdir. Her iki halde de Allah-u Teala bizi uyarıyor. Ama öbür yandan Zümer 53'te de en büyük günahlar işleyenler dahi affımızdan ümit kesmesinler. Birisi Allah-u Teala insanların bulundukları seviye onların asıl kalp yapıları, Allah'ın onların günahlarını affetmesi konusunda karar varamasındaki en büyük amildir. Eğer bir insan günah işlemişse, bundan pişmanlık duymuşsa, bu günahını bir daha işlememek konusunda iradesiyle azami gayreti sarf ediyorsa, Allah-u Teala'nın o kişinin günahını affetmesi çok kuvvetli muhtemeldir. Ama Allah-u Teala burada bir garanti vermiyor. Allah-u Teala affedicidir ancak bazı şartlar vardır. Bir kişinin Allah'ın davetine icabet ettiği takdirde Allah'ın da onun davetine icabet etmesi söz konusudur. Bakara 186 İzâ se'aleke ibâdî hannî fennî qarîbun ucûbû davet-i dâizâ dâni felyestecibûlî velyûnubî. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Öyleyse Allah kimin yaptığı tövbeyi kabul ediyor, duasını kabul ediyor? Allah'ın davetine icabet edenlerin. Allah-u Teala kalbinizden ne geçtiğini en iyi bilendir. Siz Allah'ın davetine icabet ediyor, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, Allah-u Teala da sizin duanızı, tövbenizi kabul ediyor. İkinci sual, Allah'ın tövbelerimizi kabul etmesi için ne yapmalıyız? Allah insanların tövbeleri kabul eder bir şarta dayalıdır. Mümin olmayanların tövbelerini kabul etmeyiz. Yani Allah Teala ölçü veriyor. Mümin olmak veya olmamak. Mümin olmak zannedildiği gibi sadece Allah'a inanmak şartıyla bağlanmamış. Kişiyi hak mümin haline getiren şey Allah'a ulaşmayı dilemek. O zamandır ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse günahların affedilmesi konusunda ilk adımı atmıştır. Mutlaka sonuç alacaktır. Allah onun mutlaka mürşidine ulaştıracaktır ve bir insanı cehennemin karanlıklarından cennetin aydınlıklarına ulaştıracak olan tövbe, mürşid önünde yapılan tövbedir. Bu tövbe bir mutlak garanti oluşturuyor. İşte mürşid önünde yapılan tövbeyi Allah-u Teala'nın kabul buyurduğunu tam 7 tane ayet-i kerime bize söylüyor. Veya başka bir deyimle 7 şahidin huzurunda yapılan tövbeyi Allah-u Teala mürşid önüne yapılan tövbe olarak değerlendiriyor ve kabul buyuruyor. Evet. Tövbe merasiminde kişinin şefaatinde 7 şahit vardır. Allah 1. şahittir. Devrin imamı 2. Devrin imamın ruhu 3. Arşı tutan melekler 4. Mürşidin kalp gözü 5. Kiramın ketven melekleri 6. Ve kişinin amel defteri 7. Üçüncü sual, her insan nasıl tövbesi yaparak günah işlemekten vazgeçebilir mi? Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde bahsi geçen tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Bu davete muhatap olanlar Allah'ın muhlis kullarıdır. Yani kalbi 14 kademeli müzeyyen olan kulunu Allah-u Teala tövbe-i nasuh'a davet ediyor. Öyleyse herhangi bir insanın tövbe-i nasuh'a ben tövbe ettim demesi o kişi tövbe standartlarına ulaştırmaz. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman Ali İmran 190-191'de Li ulul elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O zaman o kişi 4 vasıf ve 3 tane sonun şartının sahibidir. Her ne kadar günümüz din öğreticileri camilerde hadi gelin aşk ve şevkle tövbe-i nasuhla tövbe ederim deseler de hiç kimse tövbe-i nasuh tövbesini kendi kendine yapmak yetkisinin sahibi değildir. Nasuh tövbesi Allah'ın davetiyle gerçekleşen bir olgudur. Herkes tövbe-i nasuha davet edilmez. Davet edilenler muhlis kullardır. Allah-u Teala'nın tövbesini nasuhla tövbe edin demesi tövbe eden kişinin muhlis olduğunun kesin işaretidir. Kim tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe ederse bu kalıcı bir tövbedir. Hiçbir olay artık bu tövbeyi bozamaz. Tövbe-i nasuhun neticesinde kişi salah makamına adım atar. İşte tekrar ediyoruz. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Bu müşrik önüne yapılan tövbedir. Ama güneş batıdan doğmadıkça da kesin tövbe sona ermez. Öyleyse tövbeyi sona erdiren tövbe, tövbe-i nasuhtur. Mevlana her zaman akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. Öyleyse nefsin var olduğu süre içerisinde her zaman kişi tövbesini bozabilir. Çünkü şeytan nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle o kişiye Allah'ın emirlerine isyan, Allah'ın yasaklarına işletmeye götürür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit tövbeden bahsediyor ve yaptığımız tövbelerin bizi kurtuluşa ulaştırması için öncelikle hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Herhalde iyilikler yapıp işte İslam'ın farzlarını yerine getirip tövbelerimizi edip eğer günahımız varsa ondan sonra dua etmek.
3: Namaz yoluyla daha çok kolay ulaşabileceğini düşünüyorum ama namazı kılarken hadi çıkar anlamında değil de içinden gelip kalpten gelip.
4: Allah'a ulaşmak deyince Allah'ın kendisine değil de Allah'ın vaat ettiği cennet olur, Allah'ın verdiği nimetler olur. Bunlara ulaşmayı bize vaat ediyor olabilir.
1: Bu dileği yapmak o ermişlerin yoluna girmek demek oluyor. Nelerini erdirmişler? Ruhlarını nereye erdirmişler? Allah'a. Bu yüzden ermiş evliya. Yani eğer biz de onların yolunda gitmek istiyorsak Allah'ım ölmeden ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dileği yapmamızı istiyor. Yapabilir misiniz?
2: Ben dediklerini zaten biliyordum hani bunca yıl boyunca. Ve açıkçası hani bu yolda pek bu aşama kaydetmedim. Yani zaten biliyorum, istiyorum. Ama işte iş uygulamaya gelince insanlar bir üşengeçlik oluyor, boş vermişlik oluyor. Bir de belki gençlikten dolayı insanda bir şeylik var, böyle bir kötülük var.
4: Niyet önemli. İlk önce dilemek ve bunun için uğraşmak önemli.
2: Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Ölmeden önce sana ulaşmayı,
4: ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbi.
1: Ne hissettiriyor bu dilek size?
4: Şu an kısmen manevi olarak rahatlamış bulunmaktayım. Çünkü bunu uzun bir zamandır demiyordum. Şu an bir ferahlık geldi diyebiliriz.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda bu dileği biliyordum. Ama bunca yıl pek bir aşama kaydetmedim. İş uygulamaya gelince insanda bir üşengeçlik, boş vermişlik oluyor. Allah'a ulaşma dileğini yeterince önemsememek nelere sebep olur? Tabi Kur'an-ı Kerim'de bunun sonuçlarını Allah Teala veriyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kişi dünya hayatını yaşarken lika Allah'ı inkar ederse o kişinin Allah adına, daha doğrusu din için yaptığı bütün ameller boşa gidiyor. Kehf 105. Ulâike lezîne keberû bi âyâti rabbihim velikâhi habitet âmâluhum. Yetmez. Ankebut suresinin 23. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ كَبَرُ بَعَيَاتِ اللّٰهِ وَالْلِقَاهِ اُولَٰيكَ يُسُ رَحْمَةِ رَبِّ Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler, onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Kimdir Allah'ın rahmetinden ümit kesenler demek ki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman Ömer 53'te Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz demekle Allah bize ne demiş oluyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bu hakikati, hidayeti bize açıklıyor. Öyleyse cennetin anahtarı, cehennemin kilidi bir dilektir bu dileğin, kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina edilir. Allah her zaman bu dileği sizde oluşturmayı ister. Şeytan ise size tesir edip Allah'a ulaşmak dileğini yok etmeye çalışır. Gerçekten de öyle. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde bir istiyor ki beni azdırmana yemin ederim. Onların sırat-ı müstakimine oturacağım. sağdan, soldan, önden, arkadan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olacağım. Ama bunu nasıl gerçekleştiriyor? Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde dünya hayatını bize güzel gösteriyor. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Kimdir şeytanı bilip itaat eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım bu insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Kimdir meyledenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Cennet saadetini elde etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa cennet yoktur. Dünya mutlu da yoktur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın bütün günahlarının affedilmesini, hatta sevaba çevrilmesini, yani mağfirete kavuşmasını sağlayan tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbedir. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Allah'ın huzuruna giderek ben bu yoldan geri dönüyorum, ben kesinlikle tövbe ediyorum demek anlamına gelebilir.
2: Yani tövbe etmemiz için bir rehber aracıyla mı olması lazım? Bu daha mı doğru oluyormuş? O aslında belki bizim aklımızda kalan açık sorulara veya niye tövbe etmemiz gerektiği konusunda bize yardımcı olabilir diye düşünüyorum o rehberlerin. Çünkü yani onlar belki ermiş kişiler, çok fazla kitap okudukları için çok bilen şeyler. Onların seviyesine ben kısa sürede ulaşamam. Ama onlardan bilgi alarak benim hani ihtiyacım olan kısımları, tevbe etmem gereken konularda bana yardımları dokunup hani benim iyileşme sürecimi hızlandırabilirler.
4: Yani ben mürşit olarak birine ihtiyaç duymuyorum bence. Yani insan kendisi olarak tek başına da Allah'ın huzuruna gidip biraz şey yapabilir yani, tövbe edebilir.
1: Ama Allah Teala mutlaka Kur'an-ı Kerim'de insanlardan bir ipe tutulun demiş. Tövbe etmeyenler için veli mürşit bulunmaz demiş. Yani mesela Yunus Emre gibi birisi hayatınızda olsun istemez miydiniz?
4: İsterdik tabii ama öyle insanlar çok eskide kaldı ya. Allah onların kalbine öyle bir şey vermiştir ki yani onlar dünyavi olan her şeyi bir yana bırakıp sadece kendini Allah'a adamış insanlardı. Yani isterdik öyle birilerini tanımak, öyle birilerinin yoluna gitmek, onların yanına gidip ibadet etmek, arkalarında namaz kılmak ama şu an şu zamanda öyle birileri yok bence.
0: Misal-i mürşit konusunda öyle insanlar çok eskide kaldı. Bence şu zamanda öyle birileri yok dedi. Günümüzde Allah'ın tayin ettiği mürşitler yok mudur? Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in açıklamalarına bakacak olursak her zeminde, her yerde ve her zamanda var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mürşit konusundaki hadisleri, benden sonra Nebi gelmeyecek ama benden sonra imamlar, muhalifeler gelecek. Öyleyse buradan şunu anlıyoruz, her devirde devrin imamı var. Devrin imamı hidayete erdiren en üst seviyedeki mürşittir. İkinci hadis-i şerif, benden sonra Nebi yok ama alimler ve halifeler gelecek. Öyleyse bu hadis-i şerifte Resulullah'tan sonra her kavmin işaretinde ardı arkası kesilmeksizin veli mürşitlerin, veli resullerin olduğunu buyuruyor. Üçüncü hadis, size ruhu verenler gelecek, arayın bulun. Bu da devrin imamına işaret buyuruyor. Dördüncü hadis, sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Veli müşritler olacağını buyuruyor. Ve bütün bu hadisler bize her devirde kesinlikle Allah'ın veli müşritleri olduğunu açıkça ifade ediyor. Beşinci hadis, her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Ve daha bunun gibi birçok hadis-i şerif. Öyleyse günümüzde Allah'ın tayin ettiği müşrikler yok mudur? Kesinlikle vardır. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Hepsini itiraf ediyorlar. Geldi. Enbiya 73'te ise her devirde hidayete erdiren Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resul'ün ardından veli Resullerini seçilen vekaleten devrin imamının da Sevze 24'te olacağını buyuruyor. Hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Ama bir de devrin imamın dışında kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler de onlar da hidayete vesile olanlardır. Biz her devirde kesin mürşit vardır. Allah-u Teala'nın her devirde mürşitleri vardır. Bir mürşide tabi olmadan o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ne ruhunu Allah'a teslim edebilir, ne fizik bedenini Allah'a teslim edebilir, ne nefsini teslim edebilir, ne de iradesini teslim edebilir ki dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Öyleyse mürşitsiz hiç kimse dini yaşayamaz. Mürşitler bu açıdan önemli kişilerdir. Onun için Allah-u Teala mürşidinin tabiyetini farz kılmıştır. Mürşidine tabi olmayanların delalette kalacağını tam 10 ayet-i kerimede Allah-u Teala açıklıyor. Evet, mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Kimdir delalette olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. 7 ayette Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala delalette bırakıyor ve onlar için bir hidayetçi yok. O zaman delalette bırakılan hidayetçi kendisi için olmayan kişiler 10 grup ayet gereğince onlar delalette ve 7 grup ayet-i kerime gereğince bu delalette olanların gideceği yer cehennem. Onu da hemen devreye alalım. Mesela Kur'an evet delalette olanın gideceği yer cehennem ayetleri gayet açık. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Müsaadeniz olursa size bir sual arz edecektim. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Müşrik önünde yapılan tövbenin süresi var mıdır? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamu rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak müşrik önünde yapılan tövbenin bir süresi var mıdır? Kişinin tövbeyi yapabilmesinin süresi hayatta olduğu süredir. Öldükten sonra bir müşrikin önünde tövbe artık geçerli değildir. Mümkün de değildir. Ama kıyamete kadar geçen bütün devirlerde tövbe yapılabilir. Kişi hayatının hangi noktasında olursa olsun tövbe edilebilir. Tövbesini 100 defa evvelce de yapmış olduğu tövbeleri 100 defa bozsa da önemli değildir. Mürşid önünde yapılacak tövbe olan tövbe onun geçmiş bütün günahlarını bir anda yok edecek ve sevaba çevirecektir. Mevlana diyor ki gel ne olursan ol gel. İster kafir, ister put mecusi, ister putperest ol. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Ümitsizler kimlerdir? Ümitsizler ankebut girmişte Allah'ın ayetlerini belika Allah'ı inkar edenlerdir. O zaman ümitsiz olmayanlar kimlerdir? Allah'ın ayetlerine iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman Mevlana diyor ki bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir demekle bizim dergahımızda yer alanlar onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra nebuvvet yoktur mu beşirat vardır. Sahabe sual soruyor beşirat nedir ya Resulullah? Salih rüyadır diyor. İşte kim kalben ulaşmayı diler 12 tane ihsanla hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorarsa Maide 35'e göre Allah-u Teala ona mürşid gösterir. Mürşidin gösterilmesi bir salih rüyadır, mübeşirattır. Allah razı olsun. Kur'an'ımızla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de tövbe-i nasuh olarak geçen, bir daha bozulması mümkün olmayan tövbeye ulaşabilmemiz için nefsimizin kalbini tertemiz yapmamız emredilmiş. Sizce nefs nasıl temizlenir?
4: İnsan niyet ettikten sonra bunu kalben hani diledikten sonra bence yapabilir. Niyet ettikten sonra bir sürü haramdan ya da kötü yoldan geri dönülebilir. İnsanın iradesiyle alakalı bence.
2: Allah'ın yani zaten yapma dedikleri şeyler var, kurallar var. Yani bunlar zaten hani zevk veren şeyler genelde. Bunları insan istiyor, insan nefsi istiyor. Yaptıkça hoşuna gidiyor, hoşuna gittikçe daha çok bunlar yapmak istiyor, tekrarlamak istiyor. Aslında hani bunlara bir kural koyarsak, bunları yapmamaya başlarsak bir sevilen sonra işte hani nefis körelmeye başlıyor. Bunları artık istememeye başlıyorsunuz.
1: Allah-u Teala bunun yanıtını yine Kur'an'da veriyor ve nefsin kalbini temizleyebilecek yegane amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu söylüyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir? Zikir yapmanın faydaları nelerdir?
4: Allah'ın varlığını ya da onun yolundan gitmemizi bizim kafamızdan çıkarmaz. Sürekli bizim zihnimizde olur.
3: Huzur veriyor. Ben de bir ara şey namaz kılıyordum fakat ama kılmıyorum. Yani 5 saatimden yetinmiyorum bazı yerlerde. Onu kötü hissediyorum.
2: Zikir yaptıkça aslında Allah hep aklımıza geliyor. Hep Allah düşüncesiyle yaşıyoruz. Allah düşüncesiyle yaşayınca da hani bir nevi günahlardan uzak duruyoruz. Nefislerimizin isteğinden uzak duruyoruz. Hani bu sayede bize faydası var. Kolaylığı da her zaman yapabiliriz diye düşünüyorum. Yolda yürürken, otururken, belki uyumadan önce hani ekstra belki abdest almamıza gerek yok. Sonra çok zengin olmamıza gerek yok. Bir şey harcamamıza gerek yok. Onun daha kolaylığından ve herhalığından dolayı ekstra bir yeri olabilir.
0: Müslümanın nefsin temizlenmesi konusunda yedikten sonra bir sürü kötü yoldan dönülebilir. İnsanın iradesiyle alakalı bir konu. Nefsimize söz geçirmek için irademizi nasıl güçlendirebiliriz? Mürşidine tabi olan kişi 4 tane hidayet birden başlıyor. Bir ruhun hidayeti, ruhun fizik vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulmaya başlaması, nefsin hidayeti, nefsin tezkiyeye yani ıslah edici amellere başlaması, iradenin hidayeti ve iradenin güçlendirmesidir. Öyleyse nefsimize söz geçirmek için irademizi nasıl güçlendirebiliriz? Zikirle. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği müşid önünde tövbe ederse, Allah Teala mutlaka bu tövbede o kişi 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi kılar. 7 kalp şartı 7 nimetin sahibi olmak, o kişinin üzerine Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi ve gereken 4 tane hidayetin başlamasıyla bu olur. İradeyi güçlendirmenin yolu zikir yapmaktır. Ne kadar çok zikir yaparsak o kadar çok yanlışları işlemekten kendimizi kurtarabiliriz. Zikir herkes için verilen Allah'ın temel bir emridir. Bu sebeple herkes zikir yapar ama zikrinin kendilerine fayda sağlayacağı, tesir edeceği insanlar amin olanlardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne kadar zikir yaparsa yapsın, kalbinde hiçbir değişiklik olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikirle huşuya ulaşır. Mürşidine ulaştıktan sonra zikir yaptığı zaman nefs tezkiyesi yapar. İradesi de bu istikamette devamlı olarak daha güçlü olur. İrade güçlenmeye başlar inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cappar Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasiletle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum kıymetli hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizler günah işlemeseydiniz sizi yok eder, günah işleyen ve istiğfarda bulunan bir toplum yaratırdık. Hadisi şerifinde bizlere hangi mesajı vermektedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sizler günah işlemeseydiniz sizi yok eder, günah işleyen ve istifarda bulunan bir toplum yaratırdık. Hadis-i şerifinde bizlere hangi mesaj verilmektedir? Sevgili kardeşlerim, günah işlemeyen meleklerdir. Ama insan meleklerden üstün. Günah işleyen ama tövbe istifarda olan bir toplum. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir toplum yaratırdık. Allah-u Teala her zaman bizlerin onu Rab mevkine koymamızı, ona müracaat etmemizi istiyor. Peygamber Efendimiz bu hadisiyle sahabeye devamlı Allah ile meşgul olun mesajını veriyor. Eğer böyle olmazsa Allah-u Teala sizin yerinize yeni bir kavim getirir diyor. Normal seviyedeki insanlardan en çok irtibatta olanlar günah işleyenlerdir. Evet, normal seviyedeki insanlardan en çok irtibatta olanlar günah işleyenlerdir. Her günahtan sonra affedilmek istiyorsa mutlaka Allah-u Teala'ya müracaat edeceklerdir. Öyleyse bu hadisle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne söylemek istiyor? Diyor ki mutlaka Allah'a her fırsatta müracaat edin. Kalbinizi ona açın, dökün. O sizi duyar ve sorunlarınıza çözüm getirebilir buyuruyor. Evet, hiç günah işlemeseydiniz Allah-u Teala sizi helak eder, yerinize günah işleyen fakat tövbeleri sebebiyle mağfiret edeceği kimse yaratırdı. Devamlı Allah'a müracaat eden, mağfiret talebinde bulunanları yaratırdı. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu konunun sonuna geldik. Başka bir her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah, اَتَّازِيمُ الْاَمْرِ اللّٰهِ şefakatu خَلْقِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz, bütün bu pozitif suallerin cevabını terennim etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatih.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Peygamberlerin yolunda olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, peygamberler Kur'an'da geçen manasıyla nebiler, Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği resullerdir. Allah Teala peygamberlere şeriat kitabı vermiştir. Bu peygamberlere verdiği şeriat kitapları, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerime ile delillendirilmiş, kayıt altına almıştır. Allah peygamberlerine şeriat kitabı veriyor. İşte Bakara 213, Ali İmran 81, Araf 158, Meryem 30 ve Enam 154, Şura 13 ve Ankebut 27. Özellikle Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde içinde bulunduğumuz hidayet çağına işaret edildiği için onu ifade edeyim. Ve izâ hazâ Allâhu misâkan nebiyyine lemâ âtaytukum min kitâbin hikmetin sümâ câkum min resûlin musaddikin limâ mâkum. Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı, sizdeki kitapları tasdik eden bir Resul geldiğinde ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de geçen risaletle vazifeli elçiler nebi resuller olabilir, veli resuller olabilir. Ama Allah Teala nebi resullere şeriat kitabı veriyor. Veli resullere de o şeriat kitabıyla amel etmesini istiyor Rabbimiz. İşte ayetler gayet açık ortada. Bütün şeriat kitapları muhteva itibariyle insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Kimler için? Peygamberlerin yolunda olan insanlar için. Ama peygamberler insanlara bu yola davet ettiğinde daveti kabul etmeyenler ne yazık ki Allah'ın kendilerine indirdiği mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan bu şeriat kitaplarından faydalanmazlar. Hayatlarını buna göre tanzim etmezler. Öyle olunca o insanlar bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta cehenneme gideceklerdir. Ama daveti kabul edenler için anında zindan onlara saray olur. Daveti kabul etmeyenler için ve fıska düşenler için saray onlara zindan olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kainatı yaratandır, her şeyin sahibidir. Ama yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Peygamberlerle Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman insanla Allah arasındaki ilişkide en üst makamı peygamberler kaplıyor. İşte hiyerarşik sistem içerisinde
Allah Teala, insanlar ve Allah kendisiyle insanlar arasında en üst noktada Allah'ın kendilerine şeriatla verdiği nebileri vazifeli kılmıştır. Her nebi asareten devrin imamıdır. Aynı zamanda huzur namazının imamıdırlar. Her nebi yaşadığı dönemde Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Her nebi Allah'ın kendisine verdiği şeriat kitabını tebliğ etmesi açısından Allah'ın Resulüdür. Ve her nebi Allah'ın kendisine verdiği görev tahtında tüm insanları 7 safa ve 4 teslime davet ederek onların en üst noktada irade teslimini gerçekleştiren Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olması için görev yapıyor. Bu açıdan şu an ekranda gördüğünüz Allah ile insanlar arasındaki bu yarışık üçgene dikkatle bakmanızı istiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen Resuller iki gruba ayrılıyor. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Veli Resullerle Nebi Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Ayetleri de görüyorsunuz. Bu ayetlere baktığınız zaman net olarak anlayacaksınız. Evet. Nebi Resuller, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler asaleten devrin imamıdırlar. Şefaat yetkisinin sahibidirler. Ve Allah Teala bütün nebileri 5 görevle vazifeli kılmış. Ayetleri tilavet etmek 1, tabi olanların nefsini tezkiye etmek 2, kitabı öğretmek 3, hikmeti öğretmek 4, hikmetin ötesini öğretmek 5, 5 görevle vazifeli. Sevgili kardeşlerim, ister veli resul olsun, ister nebi resul olsun, huzur namazının imamları Allah'ın tasarrufunda. Allah'ın tasarrufunda olmak demek, söylediği her sözün Allah'ın sözü, yaptırdığı her fiilin Allah'ın kendisine yaptırdığını dikkate almanız demektir. Öyleyse şu sonuca ulaşıyoruz. Kainatı yaratan Allah, en üst noktada insanı yaratmış ve insanı Allah Teala eğitmek istiyor. Öyleyse insan için en üst seviyedeki meslek öğretmenliktir. Daha doğrusu irşattır, mürşittir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Ed-dinu nasihatin. Din nasihattir deyince kimler için ya Resulullah? Allah için. Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, Müslümanların idarecileri için ve bütün Müslümanlar için. Öyleyse Allah Teala neyi en sevdiği insana öğretiyor? Dinini, yani yarattığı kainatın sistemini insana öğretiyor ve insanın bu şekilde bir hayatı yaşamasını istiyor. O zaman Allah için nasihat, Allah kime nasihat ediyor? Şeriat kitabı verdiği peygamberlerine. Allah Teala peygamberlerine verdiği şeriat kitapları hepsi birer öğüttür. Aynı zamanda Allah'ın Resulleri için nasihattır. Allah'ın Resulleri acaba ne yapıyorlar? Hep insanları Allah'a davet ediyorlar. Örneğin Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ki kendisine son şeriat kitabı indirilmiştir.
Furkan suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul ma eselukum aleyhi min ecrin. Ben sizden onun için, tebliğ için dilen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edilmesinden başka bir ecir istemiyorum. İşte bütün peygamberler insanları Allah'a davet etmişler ve bu davete karşılık asla bir ücret talebinde bulunmamışlar. Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 82. ayet-i kerimesine bakacak olursak اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَ مِزُلْمٍ. Onlar iman ettiler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar. İşte onlar emindirler, onlar hidayete erenlerdir. Öyleyse bütün peygamberler bu ayet gereğince daimi zikre Allah tarafından ulaştırılmışlardır. Allah Teala doğmadan evvel seçtikleri bütün peygamberleri daimi zikre kendisi ulaştırmıştır. En'am suresinin 83. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah dilediğini derecelerle yükseltir. 83'e baktığımız zaman En'am 83'te Tilke hucetuna ateynahu İbrahim'e ala kavmihi nerfu derecatin meneşahu. İşte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Yani Allah Teala Hazreti İbrahim'i daimi zikre ulaştırıyor. Kavmine karşı üst seviyede bir makam veriyor. Dilediğimiz kimselerin derecelerini arttırırız. Hazreti İbrahim'i o makama getiren Allah'tır. Allah Teala Hazreti İbrahim için o kavmin içerisinde Hazreti İbrahim'e en üst noktada bir makam tayin etmiştir, risalet. Dünya üzerinde ne kadar kavim varsa onların içerisinde Allah Teala doğmadan evvel seçtiği Resulü derecelerle o kavmin içerisindeki bütün insanlara üstün kılmıştır. Her kavimde o kavmin lisanıyla onları Allah'a davet eden Resuller onların içerisinde en üst makamı, risalet makamını işgal ediyor. İşte Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesi biz Resullerimizi ard arda göndeririz. İşte doğmadan evvel seçilen bu Resuller her kavmin içerisinde var. Ama Allah Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler, Nebi Resuller her kavimde yok. Her zaman parçasında da yok. Her mekanda da yok. Nebiler arasında zaman itibariyle fetret dönemi var. Her kavimde Allah Teala Nebi Resul, Peygamber Resul göndermemiş. Ve her mekanda da yok. Ama bunun tam tersine veli Resuller her zamanda var, her mekanda var, her kavimde var. İşte şu anda ekranda gördüğünüz Nebi Resullerle veli Resuller arasındaki farkı birbirinden farklı tam 10 tane özelliği net olarak görebilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ister veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, o kavmin içerisinde onlara verdiği üstünlük vehbi, yani karşılıksız vehbi olarak bütün Resulleri Allah-u Teala daimi zikre ulaştırmıştır. Daimi zikre ulaşmak ne demektir? Artık onun elinden, dilinden bütün insanların emin olduğu kişidir. Yani Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ey insanlara hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim.
Ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdik müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve bir şey daha söylüyor. Ey kullarım ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranıza da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. İşte burada zulmü kendime haram kıldım. Allah'ın bütün Resullerinde zulüm haram. Onlar adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. İster kavim Resulü olsun, ister veli Resulü olsun, o kavmin arasında daima mutlak manada Allah'ın ilahi adaletini yerine getiriyorlar. Yunus 47'de وَلِّكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ her kavmin içerisinde Resul var. فَاِذَا جَاءَ رَسُولٌ قُضِيَ بَيْنَهُمُ الْقِسْطُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Resulleri onlara geldiği zaman onların arasında adaletle hükmedildi. İşte bütün Resuller o kavmin içerisinde Allah'ın ilahi adaletini yerine getiren insanlardır.

Yani bütün peygamberler kimin zürriyetindendir? Nuh Aleyhisselam. Çünkü ilk insan olan Adem babamız ve onun kaburga kemiğinden yaratılan Havva annemiz, ikisi göbek bağı olmayan Allah tarafından yaratılan, kendilerine Allah'ın katında hayat verilen iki kişi. Ama ondan sonraki Adem Aleyhisselam'ın onun zürriyeti doğumla birlikte bir anne babadan insanlar üremiştir. İşte 84'te ona İshak ve Yakup Aleyhisselam başladık. Hepsini hidayete erdirdik. Öyleyse bütün Nebi Resulleri, Veli Resulleri hidayete erdiren Allah'tır. Allah'ın garantisinde bu gerçekleşiyor. Daha önce Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. Nuh Aleyhisselam Ul Azmevilerin ilki. Onun zürriyetinden Davud Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı, Eyüp Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. İşte böyle muhsinleri mükafatlandırırız. En'am 85. En'am suresinin 85. ayet-i kerimesi. Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, kulün mine salihin, hepsi salihlerdendir. 86. İsmail Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam, hepsini alemlere üstün kıldık. Yani her kavimde o kavmin Resulü en üstün kişidir. Ama Nebiler de bütün kainatta üstün kılınanlardır ki bu Allah'ın peygamberleridir. Ve gelelim asli noktaya. Bütün peygamberlerin ismini Allah-u Teala zikrettikten sonra 87-88'e bakalım ne görüyoruz. Ve min âbâhum ve zürriyetim ve ahvânim ve eştebeynâhum ve edeynâhum ilâ sırâtı müstakîm. Onların babalarından, kimlerin babalarından? Nebi Resullerin, Veli Resullerin. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. Onların babalarından, örneğin Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam, babalarından, zürriyetlerinden, gerçekten de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetine bakıyoruz. Nübüvvet ve kitap Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinde sabit kılınmış. Nereden biliyoruz? Ankebut suresinin 27. ayet-i kerimesiyle Hadid suresinin 26. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Ve vehebna lehu İshaka ve Yakub. Ona İshak ve Yakub'u başladık. Ve cealna fi zürriyetim nübüvvete ve kitap. Nübüvveti ve kitabı Hazreti İbrahim'in zürriyetinde kayım kıldık. Yani biz Hazreti İbrahim'e Yakup Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'ı verdik. Kitabı ve nübüvveti onun zürriyetinde sabit kıldık. Ateynahu ecrehu fi dünya, onun ücretini bu dünyada verdik. Ennehu fil ahireti lemine salihin, ahirette de o salihlerdendir. Hadid 26. Andolsun Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'i gönderdik. Onların zürriyetlerinden nebiler kıldık, kitap verdik. Öyleyse Allah-u Teala bütün şeriat kitaplarını nebilerine veriyor. Ve ayetler ışığında tekrar 87'ye bakıyoruz. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik onları. Sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu sırat-ı müstakim zâlik yudallâh yâti yemen yaşâ min ibadî. İşte bu sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol, Allah dilediği kulunu bu yolla hidayete erdiriyor. Zâlik yudallâh yâti yemen yaşâ min ibadî. Dilediğini bu yolla. Lev eşrekû lehabitet anhum mâ kânû ya'melûn. Eğer şirk koşsalardı, bütün amelleri boşa giderdi. Sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerime

Aslına bakacak olursak ne görüyoruz? Ve şer'a aleküm mine'd-dini ma vasa bihi Nuh'an. Biz Hazreti Nuh Aleyhisselam'a vasiyet ettiğimizi sana vahyettik ve lezeyem hayleyke. Nuh Aleyhisselam'a vahyedilenler Peygamber Efendimiz'e vahyedilmiş. Nuh Aleyhisselam'a vahyedilen Hazreti İbrahim'e vahyedilmiş. Nuh Aleyhisselam'a vahyedilen Hazreti Musa'ya vahyedilmiş. Nuh Aleyhisselam'a vahyedilen Hazreti İsa'ya vahyedilmiş. Öyleyse dinler yok. Tek bir din var. Dinin sahibi Allah. Allah sahip olduğu bu dini tasarrufuna aldı, peygamberlerine vahyediyor. Allah Teala'nın peygamberlerine verdiği bütün şeriat kitapları Allah'ın vahyinden oluşuyor. Görüyoruz Allah'ın vahyi. Nedir burada Allah'ın peygamberlerine verdiği vahide? Akimuddine, dini ikame edin, dini yaşayın. Ve la teferraku, dinde fırkalara ayrılmayın. Keburu alel müşrikine ma tedum ileyh. Öyleyse dinin mikrobu, virüsü fırkalara ayrılmak ve gizli şirkte kalmak. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Doğar doğmaz Allah-u Teala Nas suresinin 78. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Vallahu ahracu min butuni ummahatikum la ya'lemun şeyen. La ta'lemun şeyen. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Evet, hiç kimse başlangıç noktasında hiçbir şey bilmiyor ve dünyaya geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beşikten mezara kadar okuyun olayı, işte doğar doğmaz insanın eğitimi başlıyor. Nasıl başlıyor? Allah Teala zatından üfürdüğü ruhla başlıyor. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenin, berzah alemine ait olan bir nefsin ve Allah'ın zatına üfürülen bir ruhun sahibi. Ruh Allah'ın ruhu. Allah'ın bizde bir emaneti. Bu emanet 19 tane hasletle mücehhez Allah'ın emrinden. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 hasletin 19'u ruhta var. Ve ruh Allah'ın emrinden. Allah'ın bizde bir emaneti. Ama başlangıç noktasında fizik vücut ve nefs öyle değil. Fizik vücut şeytanın kulu durumunda, nefs de şeytanın vücuda girişmeleceği. Hem şeytanın kulu hem şeytanın dostu. Bu özelliğin sahibi. Ama Allah Teala zatından üfürdüğü ruhla insanı eğitmek istiyor. İnsan için en üst seviyedeki meslek insanın eğitimidir. Çünkü Allah Teala en çok sevdiği varlık olan insan ve Allah'a tarafından en çok sevilen Allah'ın peygamberleri. Allah'ın peygamberlerinin görevine baktığımız zaman onlar hep insanları eğitmişlerdir. Şimdi günümüze geriye bakacak olursak, kabul edelim bir insan Adem Aleyhisselam döneminde yaşadığını düşünmüş olsa, kimin yanında yer almak ister? Adem Aleyhisselam ve onun oğlu Habil'in yanında olmak ister. Nuh Aleyhisselam'ın döneminde yaşamış olsa bugün insanlar, o günü düşündüğü zaman herkes gemide yer almak ister. Geminin dışında olmak istemez. Hazreti İbrahim döneminde yaşamış olsa herkes Hazreti İbrahim'in yolunda olmak ister. Ateşe atılmasına rağmen
Ateş kendisine gül bahçesi olmuş. Hiçbir zaman Nemrut'un yanında yer almak istemez. Hazreti Musa döneminde yaşamış olsa, bugün insanlara mikrofon tutsak, sen Hazreti Musa döneminde yaşasaydın ne isterdin? Elbette Hazreti Musa'nın yolunda olmak ister. Firavun'un yanında yer almak istemez. Hazreti İsa döneminde yaşamış olsa, aynı şekilde o günün kodamanları, Roma İmparatorluğu'nun başındaki Sezar, yanında değil, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yanında olmak ister. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde bir insana sen yaşamak isteseydin ne olmak isterdin? Hiçbir zaman o günün kodamanları, zalimleri, müşriklerin yanında olmak, Ebu Leheb'in yanında değil, Ebu Bekir Siddik'le Peygamber Efendimiz'in yolunda olmak ister. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca hep dini yaşayanlar, Allah'ın tasarrufunda olan, Allah'ın peygamberleri ve onların izinden giden, Allah'ın veli resulleri, veli mürşitleri, Allah tarafından 7 sabah 4 teslimi yaşattırılarak insanlara örnek olmuşlardır. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz için Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرُ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا. Andolsun sizin için Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen, Allah'ı çok zikredenler için Resulullah'ta güzel bir örnek var. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz İnsanlık için örnek bir numune midir? Evet. Hazreti İbrahim bir örnek midir? Evet. Allah-u Teala Mümtehine Suresinin 4. ve 6. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Hazreti İbrahim, onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Bakın, Hazreti İbrahim kavmine şöyle demiş. Muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Siz Allah'ın tek oluşuna inancaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim babasına senin için mutlaka istiğfar edeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeye önlemeye malik değilim. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve varışımız, ruhumuzun sana varması sanadır. 6. ayet-i kerimede Allah'ın dolsun ki sizin için onlarda Allah'ı ve Allah'ın zatına ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi ve ahiret gününe dilemiş olan kimseler güzel örnek vardı. Kimler? Peygamberlerde. O halde sevgili kardeşlerim, Allah'ın peygamberinin yolunda olmak, Allah Teala'nın bizler için seçtiği örneğe harfiyen itaat etmek, onu yaşamak, onunla bile olmaktan geçer. Alalede bir yol değil peygamberlerin yolu. Peygamberlerin yolu Allah'ın yoludur. Çünkü bütün peygamberler Allah'ın tasarrufundadır. Onlara en üst seviyede mirasçılar da Allah'ın veli resulleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ulema-i verasetil enbiya, alimler nebilerin varisleridir. Daha ötede Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu biliyoruz. El evliyâ-i min ümmeti kenbiyâ-i ben İsrail. Benim ümmetimin veli resulleri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Elbette Nebi Resuller, Veli Resuller şeriat kitabı sahibi derler. Ama o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. O zaman muhtevaya bu şekilde bakacak olursak ne görüyoruz? Görüyoruz ki her devirde Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller olmamasına rağmen her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin
onların mirasını devralan Allah'ın veli Resulleri vardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her devirde beni temsilen bir kişi var. Hazreti İsa'yı temsilen 3 kişi var. Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi var. Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Ve hepimiz Nuh Aleyhisselam'ın gemisindeyiz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi şeriatı temsil ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Yani Nuh'un gemisi dinin şeriatının bütününü ifade ediyor. Bu şeriata uyan kurtulur. Şeriata uymak da peygamberlerin yolunda olmak da bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bir kere daha Şura 13'e bakacak olursak Allah Teala kainatın sahibi Rabbimiz en sevdiği varlık olan insana diyor ki dini yaşayın. Dinin sahibi Allah'tır. Dini başka insanların kendi uydurdukları izinlerle karıştırmak mümkün değil. İnsan aklının ürünü olan izinlerin hepsi zandır. Ama Allah'ın vahyinden oluşan din sahibi Allah'tır ve sadece dinle insanlar Allah'ın ahlakıyla ahlaklanabilir. Dinle Allah'ın güzelliklerini yaşayabilir. İşte sevgili kardeşlerim, dinin iki temel mikrobundan, dinin değil de dine virüsün karışmasına sebep olan iki temel afetten bahsediyor. Şirk ve fırkalara ayrılmak. La teferrakû. Dinde fırkalara ayrılmayın. Kebûr âl-i müşrikîne mâ tedûm iley. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Korktuğum şey gizli şirk. Nedir gizli şirk? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsin bir afeti olan riyayı gizli şirk olarak kabul ediyor. Öyleyse gizli şirk kişinin nefsinin afetlerine tabi olmasıdır. Ve her devirde nefsin afetlerine tabi olan insanlar onlar sırat-ı müstakimden peygamberlerin yolundan sapanlardır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Yani peygamberlerin yolu. Peygamberlerin yolunda olmak Allah'ın yolunda olmaktır. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ondan sapmak da dinde fırkalara ayrılmaktır. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste Hazreti Peygamber bir gün yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün peygamberlerin yolu, veli resullerin yolu, veli mürşitlerin yolu olan sırat-ı müstakim, Allah Teala Enam 153'te şöyle diyor. Enne haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu peygamberlerin yoludur. Bu huzur namazının imamının yoludur. Bu halifenin yoludur. Bu veli resullerin yoludur. Bu veli mürşitlerin yoludur. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u subula fetefraqu bikum an sabilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Zalikum ve sakum bi illallekum tettekun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani yedi safa takvayı yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her devirde Allah Teala'nın tasarrufunda olan devrin imamı, her kavimde veli resuller ve onların yetiştirdiği veli mürşitler var. İşte
Yusuf 108'de Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. De ki benim ve bana tabi olanların Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol sırat-ı müstakim, o bizim yolumuzdur. Yani biz müşriklerden değiliz. Öyleyse müşrikler dinde fırkalara ayrılanlar, dini yaşamayanlardır. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Her devirde kesinlikle fırka-i naciye, kurtuluşa ulaşan fırka, onlar sırat-ı müstakimde olan, onlar peygamberlerin yolunda olanlardır. Fırka-i naciye kimlerdir diyor sahabe Allah Resulüne, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, her devirde Allah'a davet edenler, sırat-ı müstakime davet edenler var ki, 7 safa Allah'a davet var, 7 safa sırat-ı müstakime davet var. 7 safa Allah'a davete baktığımız zaman Allah'a davet, Allah'a davet, Allah'a davet, 7 safa davet. Ey insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz peygamberlerin yolunda olursunuz. Dilerseniz huzur namazının imamının ruhu başının üzerinde yer alır. Dilerseniz yeryüzündeki halifenin yolunda olursunuz. Dilerseniz veli resullerin yolunda olursunuz. Dilerseniz veli müşriklerin yolunda olursunuz. Şayet dilemezseniz dinde fırkalara ayrılan, gizli şirkte kalan, bu dünyada huzursuz ve mutsuz, akıbeti cehennem olan insanlardan olursunuz. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de bizim bu anlattıklarımızdan ders aldıysanız, peygamberlerin yolunda olmak istiyorsanız, kalbine ulaşmayı dilediyseniz ve onların sizin için tayin ettiği mürşide tabi olarak tövbenizi gerçekleştirmek istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda, yaptığım günahlardan tövbe ederek, ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına, uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine, kitap sancakta, nur ve kılıç verilen, devrin imamına, ve onun vekilinin emirlerine, itaat edeceğime, yemin ederek, ihsanla, tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Kardeşlerimiz 7000 zikirle başlayacaklar. Bulundukları yerlerden de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbeyi almayı unutmasınlar. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar: 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, ergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8. Galatasaray Barcelona, 9. Asgari ücret, 10. Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki,
her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kötü alışkanlıklardan nasıl kurtuluruz? Biliyorsunuz nefsimizin 19 afetinden bir tanesi kötü alışkanlıklar. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Bu 19 afetten bir tanesi kötü alışkanlıklar. Bugünkü konumuz, bunlardan nasıl kurtuluruz? Birinci sual, insanları kötü alışkanlıklara yönlendiren sebep nedir? Tabii ki nefs ve şeytan. Kötü alışkanlıklar şeytanın eseridir. Şeytan insanı devamlı oraya, kötü alışkanlıklara davet eder. Dikkat edin, nefsinin afetleriyle şeytanın talepleri her zaman birbirine paraleldir. Bu sebeple şeytanın size, bize hakim olması en ufak bir zorluk taşımaz. Bu sebeple insanlar Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra da daha uzun süre hatalar işlemeye devam edeceklerdir. Çünkü o afetlerle kazandıkları alışkanlıkları terk etmek o kadar kolay ve kısa zamanda olmayacaktır. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki, Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben vaadimden caydım. Ben size hep yalan söyledim. Evet, gerçekten iblis devamlı insanlara yalan söylüyor. وَمَا عَلَيْكُمْ سُلْطَانَمَا Ben size hiçbir şey zorla yaptırmadım. اِنِّي دَعَوْتُكُمْ Ben sizi davet ettim. فَسْتَجَبْتُمْ سِمْ Benim davetimi kabul ettiniz. فَلَا تَلُومُنِي وَلَيْمَا بِسَكُمْ Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte şeytanın daveti nefsedir. Allah'ın daveti ruhadır. Ve bu sebeple şeytan nefse daveti çıkartırken, ben size bunları zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Şeytanın davetini devamlı kabul eden nefstir. O sebeple iblis diyor ki, beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse kendimizi şeytanın egomonyasından kurtulmak istiyorsak, Allah'ın reçetesiyle nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemiz gerekir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu emrediyor. İkinci sual, bazı kötü alışkanlıkların toplumda kabul görmesi yozbaşlarının işareti midir? Evet. Kur'an-ı Kerim'de içkiyle ilgili birçok ayet var. Bakara 219'da Allah-u Teala sana şaraptan, kumardan soruyorlar. O ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Öte yandan Nisa 43'te sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ve Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde içki, kumar, farlokları, puta tapmak size yasaklandı. Allah Teala evvela dünyevi açıdan zarar olduğunu, günahın faydayı geçtiğini, Bakara 219'da ürevi açıdan bir kayıp olduğunu, sarhoşken namaza yaklaşmayınız, sarhoş olan bir insan namaz kılmayınca, kılan bir insan hangi derecatı kazanıyorsa, kılmadığı için o derecatı kaybediyor. Ürevi açıdan bir zarar, içki. Ve Allah-u Teala son noktayı koyuyor. Allah-u Teala içkiyi de kumarı da, puta tapmayı da, falokları da size yasaklandı. Falokları yasaklanması. Eskiden insanlar yön tayininde yaparken faloklarına başvuruyorlardı. Ama Nuriye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri hacet namazı. İstihare namazında bilinmeyen bir bilginin Allah'tan öğrenmesini sağlıyor. İki rekatlık bir namazdır. Fatiha'dan sonra kul ya eyyuhel kafirun. İkinci Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunuyor. Ve beyaz yaşına göstermesi halinde kişinin niyetinin uygun olduğu o gaybi bilgiye bu yolla kişi sahip oluyor. Ama bir hacetti varsa, örneğin mürşide ulaşmak bir hacetti gerektiriyor. O zaman mürşidin Allah'tan sorması hacet namazı ile gerçekleşiyor. Dört rekatlık bir namaz. İşte içki, kumar nasıl yasaklandıysa, Allah Teala puta tapınmayı da yasaklıyor ve faloklarını da yasaklıyor. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendisi için taneti müşride tabi olmasını Allah Teala emrediyor. Kasas 79'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Kasas 79'da Allah Teala böylece zinetiyle büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Karun'un hazinelerinden bahsediliyor. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük hazın sahibidir. Yani mutluluğu dünya hayatında arayanlar Karun gibi olmak istiyorlar. İşte dikkat edin, insanın tabiatı yozlaşmaya dönüktür ve yozlaşma şeytanın kullandığı en büyük vasıtadır. Toplumun durumuna bakın. Nefslerin talepleri toplumun kabul ettiği ölçüler olmuş. Ruhumuzun talepleri ise kabul edilmeyen ölçüleri teşkil ediyor. Akıl bu statü içinde gelişmiş. Allah içkiyi yasak etmiştir. İçkinin kalp damarlarını genişlettiği iddiasına rağmen içki eğer Allah tarafından haram edildiyse bizim ona yaklaşmamamız lazım. Faydası olsa bile hiçbir zaman kullanmamak gerekir. Onun için Bakara 219'da faydası var, zararı var ama zararı faydasından büyüktür. Ne yazık ki her devirde şeytanın temsilcileri öyle parlak cümlelerle hep insanları Allah'ın doğrularından saptırmışlar. Doğrular onların yalanlarının karanlıklarında erimiş gitmiş. İnsanlar Allah'tan uzaklaştıran en büyük vasıta ise tabii ki paradır. Onun için bir tarafta kasa, masa, nisa, öbür tarafta da Allah sevgisi ve Resul sevgisi. Ve insanoğlu tercihini yapacaktır. Tabii kısa anlatılır. Bir evin kapısına üç kişi dayanıyor. Birimiz parayı, birimiz makamı, birimiz sevgiyi temsil ediyor. Veya ben yanlış söyledim, şu anda ekranda görüyorsunuz. Zenginliği, başarıyı ve sevgiyi. Kadının evinin önünde üç yaşlı adam görüldü. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız lütfen evime. Buyurun bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar teklifiniz çok teşekkür ederiz ancak bizim üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım zenginlik. Diğeri ise başarı. Aramızda birisini seçmeniz gerekiyor. Hanginiz isterseniz o içeri girecektir. Kadın durumunu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın ise eşini başarıya çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Ve sevgi içeri gelince evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgi seçiyoruz dedi. Sevgi ve en doğru eve doğru yürümeye başladı. Üzerine sevgiyi, başarı ve zenginlik takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece birinizin geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zengin şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmasa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. İşte buradan almamız gereken ders nedir? Para Allah'tan uzaklaştırıyor. Başarı da Allah'tan uzaklaştırıyor. Ve ne yazık ki günümüz toplumuna baktığımız zaman özellikle teknolojiyi kılavuz edinenler, o yolda canhıraş çalışanlar hep parayla başarının peşinden koşuyorlar ve sevgi aralarında eriyip gidiyor. Öyle olunca da mutlu, huzurlu olamıyorlar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kanunla ilgili verdiği kısa çok manidar. Parayla mutlu olacaklarını sanıyorlar ama para mutluluk getirmiyor. Üçüncü sual, var olan kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Al-İmran suresinin 14. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala Zünne linnâsi hubbi şehaveti minen nisâi vel benûne vel kanâtiren mukantereti min zâbi vel fiddâti vel hayl müsemmeti vel hasâlinâm zâlike metâvel hayâti dünya. Allah-u Teala kadınlar, çocuklar, mallar, oğullar, kantar kantar, altın birikmiş, altın, gümüş, salma atlar, ekinler. Bunlar hep dünya hayatının metadır. Ama vallahu inde husnul. Yani terazinin bir kefesinde dünya, öbür tarafta Allah'ın katında Allah'ın zatına sığınmak. Hangisi geçerli? Tabii ki Allah'ın zatına sığınmak. Ama Bakara 208'de ya eyyühellezine amenü udhulu fî silmi kâfeten ve lâ tettebihuz şeytan. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle Alimran 14'te bizi kadına, mal ve çocuklara, altın gümüşe, dünya zenginliğine davet ediyor. Şeytanın daveti bu. Ama Allah Teala da teslime davet ediyor. Vallahu hüsnül ma'ab. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına. Kötü alışkanlıkların bir anda kesilmesi tabii ki söz konusu değil. Dünya hayatını yaşarken şeytanla olan ilişkilerimizin bizde oluşturduğu bir takım tutkular, alışkanlıklar olacaktır. Ama onlardan kurtulmanın yolu gene her zaman Allah'a sığınmaktır. Allah bütün kapılarını sizin için açık tutuyor. Ne zaman isterseniz o kapılardan geçip hedefe ulaşabilirsiniz. İşte bu samimiyetle Allah'a yönelmenize bağlıdır. Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın temelinde zikir vardır. Zikir arttırdıkça nefsinin kalbindeki afetler azalmış olacaktır. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz size Allah'a çok zikretmeyi emrediyorum. Bir kere daha söyleyeyim size, Allah'a çok zikretmeyi emrediyorum. Peşine düşman düşen kişi nasıl bir kalaya sığınıp ondan kurtuluyorsa, kul da şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulur. Evet, Allah'ın zikriyle kurtulur. Tekrar ediyoruz. Size Allah'a çok zikretmeyi emrediyorum. Peşine düşman düşen kişi nasıl bir kalaya sığınıp kurtuluyorsa, kul da şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulur. Yani şeytandan bizi kurtaracak olan kale Allah'ı zikretmektir. Allah'ı zikretmektir, Allah'ı zikretmek. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bizi mutsuz ve huzursuz eden her türlü kötü alışkanlıktan kurtulmak istiyorsak öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Helal kıldığını yapıp haramlardan kendini muhafaza etmek, ona daha yakın olmak, yani dua etmek.
3: Ruhumuzun Allah'a ulaşması.
4: Allah'ın emirlerini yerine getirmek demek.
5: Salih ameller, namaz kılmak.
6: Allah'ı sevmek olabilir.
7: Ben namaz kılarak huzur buluyorum, ulaştığımı düşünüyorum. Kur'an okurken başka da ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum yani.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Dualarımız, ibadetlerimiz.
5: Kıldığımız namazlar, ettiğimiz dualar.
1: Allah-u Teala bize emanet olarak ruh vermiş ve bu ruhu ölmeden evvel kendisine ulaştırmamızı ve Allah'ın dostlarından olmamızı istiyor. Siz de Allah'ın dostlarından olmak ister misiniz?
2: İsterim tabii, niye istemeyeyim? Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından olmak istiyorum. Ölmeden sana ulaşmak istiyorum inşallah. Ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum ve zaten en büyük duam nedir benim biliyor musun? Rabbim benden razı olduğun anda emanetini al.
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de ölmeden önce senin okullarından olmak istiyorum. Sana ulaşmak istiyorum.
7: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından olmak istiyorum. Ölmeden evvel sana ulaşmak istiyorum. Ne olursun Allah'ım, bu dileğimi kabul et.
5: Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum.
2: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
6: Çok seviyorum Allah'ım, seninle olmak istiyorum. Her an için, her gün, her gece gündüz.
0: Misafirimiz en büyük duam, Rabbim benden razı olduğu anda emanetini alması. Allah-u Teala kimlerden razı olur? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 safa rızayı zikrediyor. 1. safa rıza Zümer 7'de وَاِنْ تَكْفَرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَن۪ينَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى الْاِبَادِ الْكُفْرِ Küfür ederseniz Allah küfrünüze müstahanidir. Küfrünüzle Allah'a bir zarar veremezsiniz. Ama Allah kulların küfründen razı olmaz. وَاِنْ تَشْكُرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ يَرْضَى لَكُمْ Ama şükrederseniz sizden razı olur. Öyleyse 1. safa rıza şükretmeyi gerektiriyor. 2. safa rıza mürşide tabi olduğumuz zaman gerçekleşiyor. Kim 12 tane insanla Allah'ın Hazret namazıyla kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa 2. safa rıza ile Allah'ından razıdır. Mücadele 22 bunu açıklıyor ve 3. safa rıza Fecr 27-28-29-30'da nefsini 7 kademede tezkiye eden, ruh Allah'ın zatına ulaşıp ifna olan ve şeytana kul olmaktan kendisini kurtaran kişi 3. safa rızanın sahibidir. Fecr 28'de Allah-u Teala bunu açıklıyor. Allah'ın rızasını kazanabilmek sadece Allah'ın yoluna girmekle mümkündür. Allah'ın rızasını kazanmanın 1. faktörü, en büyük faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani küfürden kurtulmaktır. Ve in tekfiru, küfür ederseniz. Kimdir küfür edenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve in teşkürü, şükrederseniz Şükredenler kimler? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Üçüncü basamakta Allah'ın bizden razı olması ana rızayı oluşturuyor. Birinci rıza, ikinci rıza Allah'ın her nimetinde de ve ihsanında Allah'ın bizden razı olması. Ve üçüncü sefer rıza her basamaktaki rızası. Dördüncü rıza Allah-u Teala'nın her takva kademesi için bizlerden razı olmasıdır. Öyleyse muhtevayı bu şekilde değerlendirdiğimiz an Allah'ın rızasına kavuşmak, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle, mutlaka müşride tabiyette, mutlaka ruhun teslimi, bizi kuruş teslimi, yedi safhanın yedisini yaşamakla mümkündür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Pek çok kötü alışkanlığı olan sahabe Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş ve bu kötü alışkanlıklarından kurtulmuş. Sizce mürşide tabi olmak kötü alışkanlıklardan kurtulabilir mi bir insana?
4: Mutlaka.
8: Mürşit köprü gibi bir şey bence. Allah'ın emirleri bütün Müslümanlara yaymak için, ilimli dağıtmak için köprü gibi bir şey yani.
1: Allah-u Teala'ya ulaşmamız için bir elçi gibi düşünün yani. Peygamber Efendimiz nasıl Allah-u Teala'ya ulaşmamız için bize elçiydi? Onlar da bize bir elçi gibi, bize öğretmen gibi. Hiç mürşit aradınız mı şimdiye kadar?
7: Yok, hiç de aramadım. Benim ibadet anlayışım şu: babamdan, annemden duyduğum namazını kıl, Kur'an'ını oku, öğren, oku, haramdan koru.
6: Eskiden çok mürşitler varmış ama şu anda bilmiyorum var mı yok mu. Mürşide tabi olursak tabii ki kötü alışkanlıklardan uzak durabiliriz.
1: Şu anda da bir mürşit var mıdır sizce?
4: Vardır. Muhakkak vardır. Biz onların sayesinde yani belki yaşayabiliyoruz. Belki böyle bir kötü bir deprem geçirdik, virüs geçirdik, bir doğal afet geçirdik, sürekli de geçiriyoruz. Yani bir mürşidimiz var ki başımızda, ben inanıyorum yani.
1: Allah-u Teala peygamberlerin olmadığı zamanlarda mürşid-i kamilleri gönderdiğinden bahsediyor. Siz de hak bir mürşidin elini tutmak ister misiniz?
4: Tabii ki.
1: Tutuyorum inşallah.
9: Arıyorum. Tam böyle inandığım anda, güvendiğim anda tabi olacağım inşallah.
0: Misafirimiz mürşid konusunda benim ibadet anlayışım babamdan, annemden duyduğum gibi namaz kılıp Kur'an okumak dedi. Anne babanın öğretisiyle mürşidin öğretisi aynı mıdır? Hayır. Mürşid öyle bir insandır ki öğretmekle kalmaz. Onu yaşatır. Hedefine ulaştırır. Bütün mürşidler Allah'ın onlara verdiği müritleri Allah'a ulaştırırlar. Bu cennet saadetine ulaştırmaktır. Bir de nefslerini tasfiye etmeye ulaştırırlar. Bu da dünya saadetine ulaştırmaktır. Öğretmen ise sadece öğretir. Sorumlu da öğretmesiyle sınırlıdır. Mürşid olmasa kişinin kalbinin mührünü Allah-u Teala açmaz. Kalbinin içindeki küfür kelimesini almaz. İman kelimesini yazmaz. Allah'a teslimin sağlanabilmesi için mürşide ulaşmak asıldır. Mürşitsiz ruhun teslimi yok. Mürşitsiz fizik vücut teslimi yok. Mürşitsiz nefsin teslimi yok. Mürşitsiz iradenin teslimi yok. Mürşitsiz din yok. Mürşitsiz birinci safa diye söylenebilir ama Yunus'un açıklamasına baktığımız zaman birinci safanın da mürşidin davetiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kâmi mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, saygılarınızdan öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem hocam, pek çok hastalığı şişmanlıktan kaynaklandığını söylüyorlar. Bu durumda çok yemek yemek de bir kötü alışkanlıktır diyebilir miyiz? Tekrar elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz. kardeşimizin suali şöyle. Uzmanlar pek çok hastalığın şişmanlıktan kaynaklandığını söylüyorlar. Bu durumda çok yemek yemek de kötü alışkanlıklardan birisi miyiz? Evet. Peygamber Efendimizin sünnetini muhterem Efendimiz bize açıklarken şöyle buyuruyor. Tokken sofraya oturmayın ve doymadan kalkın. Özellikle oruçlu günlerde bu zaten gerçekleşiyor. Aç oluyoruz. İftar açmadan önce, 5 dakika önce Allah-u Teala bize bir iştah veriyor ve o iştahla açken sofraya oturuyoruz. Ama doymadan kalkmamız gerekiyor. Çünkü mideden beyne ulaşan doyma sinyali ancak 20 dakika sonra ulaşabiliyor. Eğer biz sofrada doyuncaya kadar yemek yiyorsak, o zaman 20 dakikalık süre içerisinde fazladan midemizi o aldığımız gıdalarla şişiriyoruz. Bu da vücutta bir yağ birikimine sebep oluyor. Öyleyse Resulullah'ın sünnetini tatbik edecek olursak, o zaman kötü alışkanlık üyetinde olan şişmanlıktan da kurtulabiliriz. Gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacağız ne de ifrat. İfrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıka basa yemeklerle doldurmamak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığı yozlaşmak. Şişmanlığa yaklaşmamamız. Tüm fazla yağlar şu doymak adını verdiğimiz statü üzerinden üzerimize gelir. Bizi bir yağ tulumu haline getirir. Yağın vücudumuza hiçbir faydası yoktur. Dengeli beslenme asıldır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek konusunda 2 tane kaide getirmiştir. Acıkmadan sofraya oturmamak, doymadan kalkmak. Allah razı olsun. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bağımlılıklarımızdan ve kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmanın en etkili yolunun zikir yapmak olduğunu söylüyor. Sizce zikir yapan kişide nasıl bir değişim olur?
11: Tabii ki daha böyle Allah'la birebir konuşuyor gibi oluyorsun. Daha yakın hissediyorsun. Daha böyle bir huzurlu hissediyorsun.
4: Nasıl mesela rüzgar estiğinde yapraklar sallanıyor. Onlar da bir zikir yapıyor sonuçta. Bitki bile zikir yaparken insanoğlu neden yapmasın ki? Ben çok inanıyorum. Zikir yaptığınızda Allah-u Teala'ya daha çok yaklaşıyorsunuz ve onlarla birlikte olduğunuzu inanıyorum.
11: Bunu yavaş yavaş, hani bir anda olmasa bile yavaş yavaş zamanla tesirini gösteriyor yani. Daha böyle mülayim, daha yumuşak huylu, ne bileyim Allah'a daha yakın hissediyor kendisini.
5: Nurlanır, yüzü nurlanır.
12: Huzur bulur ya insan. Dua ettiği zaman bile yani Allah'a yakın olduğunu hissediyor. Gerçekten huzur bulur.
3: Yani Allah'la baş başa kalmak.
1: Zikir insana ne sağlar?
4: Zikir huzur ve mutluluk sağlıyor. Yaşama, insana böyle yaşama daha enerjik, daha Allah-u Teala ile birlikte olduğunu hissediyorsun. Zaten önemli olan ahiret, zaten bu dünya bize bir sınav.
1: Zikir yapan bir insanla mutluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?
11: İkisi bir zaten. Zikir yapan mutlu olur. Mutlu olan zikir yapar.
6: Zikir yaptığımız zaman tabii ki daha çok mutlu oluruz inşallah. Zikir yapmak güzel bir şeydir. Allah'ın zikri varsa biz de o zikri çekersek daha mutlu oluruz inşallah.
0: Misafirimiz zikir konusunda bir anda olmazsa bile zamanla tesirini gösteriyor. Kişi kendisini daha mülayim, Allah'a daha yakın hissediyor. Zikir etkisi zamanla mı oluşur? Evet, tedirici basamaklar içerisinde bu olay gerçekleşir. Tezkik kademeleri ve nurlanma paralel bir şekilde devam ediyor. Mesela 7 kademedeki tezkiyeye başladığımız zaman kalpteki nurlanma paralel

0: Zikre karşılık %42. 30 bin zikre karşılık nurlanma %49. Mutluluk merdiveni zikrimizin artışına paralel bir şeyi takip eder. Çünkü zikrimizin artışı nefsimizin kalbindeki afetlerin azalmasını, bir başka ifade nefsimizin nurlarının artmasını temin eder. Böyle bir dizaysa bizi en güzele ulaştırır. Bütün insanların kalpleri başlangıçta kapkaranlıktır. Aydınlatıcı Allah'tır. Biz bize düşeni yapıp Allah'a ulaşmayı dilersek Allah Teala bizi mürşidimize ulaştıracak ve zikri Allah sevdirecek ve de zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki nurlar adım adım artacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye şahit mükemmel hocam. Hasret gözlerini dil kokar, ellerinizden öperek sual arz etmek istiyorum eğer uygun görürseniz. Selam hocam, günümüz gençlerinin kötü alışkanlığa yönelmesinde, bu yönelmenin engellenmesinde anne ve babaya düşen sorumluluk nedir? Arz ederim. Sizi çok ama çok sevinirim de kalbimden. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Selamun Aleyküm ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Günümüz gençlerinin kötü alışkanlıklara yönelmesini önlemekte anne babaya düşen sorumluluk nedir? Doğruyu ona kesin şekilde öğreterek bekçiyi çocuğun içine anne baba koymak mecburiyetindedir. Ama bunu hem onları kırmayacak bir şekilde yaptırmak zorundasınız. Onlara zulmetmemek mecburiyetindeyiz. Eğer onu ikna edersek ki bu doğrudur, bu da yanlıştır. Çocuk buna gerçek anlamda ikna olursa o zaman bekçiyi içine koydunuz demektir. Bir yanlışı işlerken içindeki bekçinin ruhun ona mani olması halinde çocuk bunun arkasından büyük bir huzur hissedecektir. Mutluluk hissedecektir. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra anne babası onu Yahudi Mecusi putperest yapar. Hadis bir anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. Dolayısıyla bu istikamette anne babanın çok büyük görevi vardır. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey amen olanlar, kendinizi, evlad uyanınızı, yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten koruyun. Bu da ancak anne babanın çocuğuna bırakacağı İslami terbiyeyle bekçiyi onun içine koymakla gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramazan Kur'an Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4

duyguları ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece iki cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetleri sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insanın ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, İkincisi, sulh ve sükunu sahip olmamız. Üçüncüsü, üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde. Bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Allah'ın yoluna girmeden bu dünyada felah içinde huzurla yaşanabilir mi? Akrabalar birbirleriyle sevgi içinde geçinebilirler mi? Sevgili kardeşim, bir yaratılışımıza beraberce bakalım. Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış Hicr 26'da. Fizik bedenimiz doktorlar intisas alanı. Bu bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Bir de şemsiyedi de bizi bir nefse dizayn etmiş. Ama nefsimizin manevi kalbinde şeytanın da pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik vesaire 19 tane afet. Ve şeytan %100'üne tesir ediyor. Gelelim Allah'ın zatından üfürülen bir ruh. Doğar doğmaz Allah bize ruhundan üfürüyor. Ruhta da 19 tane haslet var. İnsanoğlu serbest iradenin sahibi, dilediğini yapma yetkisine sahip. Karar organı akıl. Akıl ya ruhun talebine uyacak, Allah'ın emrine itaat, sen de ifade ettiğin gibi Allah'ın yoluna girmeden de kişi devamlı ruhun talebine uyarsa mutluluk içinde bir hayatı yaşayabilir. Hangi şartta? Akıl devamlı ruhun talebine uysa. Ama bir de nefsimiz var ve nefs, şeytan %100 nefse tesir ediyor. Aklın doğru karar vermesi, aklın devamlı olarak Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre karar vermesi demektir. Ama akıl da başlangıç noktasında ayetlerden gafil. Şimdi Bakara 170'te Allah'ın indirdiği şeye tabi olun, yani Kur'an-ı Kerim'e tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona tabi oluruz. Onların ataları hiçbir şey akletmiyor, yani ayetlerden gafil ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Akletmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişiler mi olsa dahi? Öyleyse görüyorsunuz ki başlangıç noktasında nefsi emmarede ve şeytan nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle aklın devamlı olarak nefsin istikametinde karar vermesini sağlıyor. İrade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Ama akıl da bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Aile ortamında şuurlanan bu akıl, ailenin fertleri eğer Allah'ın ayetlerinden gafilse, emirleri yerine getirmiyor, yasaklar işliyorlarsa, o zaman doğru nefsin talebine uyacaktır. Ve nefs başka ailedeki bireylerin nefsleriyle hep çatışacaktır. Yani nefs emmarede kişi iş dünyasında nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle huzursuz mutsuz, ruhun nefse azabı sebebiyle huzursuz ve mutsuz, başkalarının zulmü sebebiyle huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşayacak. Ancak mutluluk ne zaman söz konusu olabilir? Allah'ın katından hidayetçilerin bu kişiye tebliğiyle. Yani nasıl şeytan devamlı nefse vahyediyor. Ama ruhun Allah'tan vahiy alabilmesi daimi zikre bağlı. O zaman daimi zikirle nefsi emmanedeki bir insan arasında onu o seviyeye ulaştıracak olan Allah'ın mürşididir. Mürşidin devreye girmesi lazım. Ama Allah'ın yoluna girmeden, yani mürşide tabi olmadan fela içinde huzurla yaşanabilir mi? Hayır. Ancak davranış biçimlerini düzenli yaparsa onun mutluluğunu yaşar. Ama orada da iç dünyasında huzura ermesi pek mümkün görünmüyor. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, etrafımdaki insanlara hediye alıyorum. Onları sözlerimle mutlu etmeye çalışıyorum ve onlarla samimi arkadaş oluyorum. Beni seviyorlar. Böyle yaptıkça arkadaş çevrem çok artıyor ama onları aramıyorum, sormuyorum çünkü bana yük gibi geliyor. Bir süre sonra bana küsüyorlar, darılıyorlar veya samimiyetimiz bozuluyor. Onları devamlı aramam mı gerekiyor, nasıl davranma? Devamlı aramam mı gerekiyor, nasıl davranmalıyım? Sevgili kardeşlerim, bir fayda uğruna çevremizdeki arkadaşlığımız olabilir. Bir de sadece Allah için olabilir. Etrafımızdaki insanlara hediye alıyorsun. Sen gerçekten derecat kazanıyorsun. Onlar da bir faydaya ulaşıyorlar. Onları sözlerimle mutlu etmeye çalışıyorum. Tamam, derecat kazanıyorsun. Onlar da, onlar samimi arkadaşlar ama bütün bunlar, o kişiler Allah'ın yoluna girmedikçe devamlı şeytanın dış tesiriyle de nefslerine uyabilirler. Yani bu etrafındaki insanların artışı faydayı düşünen insanlar için bu söz konusu. Onları aramıyorum, sormuyorum. Çünkü bana yük gibi geliyor diyorsun. Bir müddet sonra sen de artık veremez oluyorsun. Onlar da senden beklenti içine giriyorlar. Beklentileri karşılanmayınca küsüyorlar, darılıyorlar. Ama onları yine hediyeyle, sözlerine güzelleştir. Ama Allah'a davet, Allah'ın yoluna davet et. O zaman Allah'ın yoluna davet eder de onlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, mürşitlerine tabi olurlarsa, o zaman sen yanlarında olmadığın takdirde de Allah'ı zikrederek, onlar da etrafındaki insanlara güzel davranarak yine mutlulukları devam edebilir. Böyle yapmalısın inşallah insanları. Allah'ın yoluna davet etmelisin. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, abdestin fizik vücut üzerindeki etkisini ve manevi etkisini açıklar mısınız? Abdest bedensel bir temizliktir sevgili kardeşim. Tabii biz bilmiyoruz ama ilim ilerledikçe bu soğuk suyla alınan abdestin birçok pozitif etkileri ortaya çıkıyor. Yetmez sadece abdestin değil, aynı zamanda o fizik vücudun namazdaki hareketleri vesaire her yönüyle Allah-u Teala o kişiye güzellikler yaşattırıyor. Şu anda yürüyüşün bile sağlık açısından çok üst seviyede bir etkisi oldu. Normal bir yürüme. Ama Allah Teala her şey onun elinde, her şeye kadir. O hareketleri bize yaptırtmakla Allah'ın emri. Allah'ın emri de sadece insanlar için mutluluktur, huzurdur. Dolayısıyla Allah neyi yemin ediyorsa mutlaka arkasında bir güzellik vardır. İzmir'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, uyku problemim var. Uykusuzluğa iyi gelen bir şey var mıdır? Hangi esmaları çekersek iyi gelir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, uyku problemin varsa yani ne oluyor? Uyuyabilmen için nefsin vücuttan ayrılabilmesi için fizik bedenin dinlenmeye geçmesi gerekir. Ama günlük problemlerin devamlı kafanda dolanıyorsa, bir endişe içindeysen, bir korku içindeysen, o zaman doğal olarak geç uyku gerçekleşiyor. Onun yerine gündüzleyin biraz bedensel hareketlerle, güzel bir çalışma temposuyla, yeteri kadar temiz hava, oksijen alınımıyla ve güzel bir beslenme, güzel bir hareket seni en güzel şekilde uyku düzenine ulaştırabilir inşallah. Devamlı kafanda problemlerin varsa onları çözmekle meşgulsen, o zaman hep devamlı bu dünyada kalmak durumundasın. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı inşallah. Yeni Müslüman olan bir kişiye öncelikle neyi öğretmeliyiz? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yeni Müslüman olan bir kişiye öncelikle neyi öğretmeliyiz, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için gösterdiği hedef ahiret saadeti, dünya saadeti. Dünya hayatı çok kısa ama ahiret hayatı sonsuz. O zaman fayda açısından bunu düşünürsek, o sonsuz hayatı öncelikle kişinin garantiye alması lazım. Allah Teala da indirdiği kutsal kitaplarda bunu bu şekilde gerçekleştiriyor ve bir insanın ahiret saadetini kazanabilmesi için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yeni Müslüman olan kişiye de bunu öğretmeliyiz. Allah'a ulaşma dileğini. Çünkü bu dilek yoksa ondan sonra hiçbir şey yok. Hani Efendimiz her zaman bir kıssa söylüyor. Osmanlı döneminde Enderun'dan mezun olan talebeler Boğaz sefasına çıkıyorlar ve babaannelerinin kayına biniyorlar. Babaanneler onları gezdiriyor. Ama bu mezun olan kişiler babaannelere sürekli sual soruyorlar. Sen matematik biliyor musun? O da hayır diyor. Fizik biliyor musun? Hayır diyor. Coğrafya biliyor musun? Hayır diyor. Her seferinde hayır aldıkça da onlar ömrünün %10'u, %10'u, %10'u gitti. Babaanneler bakıyor ki hiç durmuyorlar. Dermanet sual soruyorlar. O sırada Allah-u Teala şiddetli bir rüzgar, lodos, kayık sağa sola gitmeye başlıyor. Babaannenler sakin bir şekilde, beyler diyor, şu ana kadar bana hepsi sual sordunuz, şimdi benim size sualim var. Yüzme biliyor musunuz diyor. Onlar da hayır diyor. O zaman ömrünüzün tamamı gitti diyor. Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşma dileği yoksa, evet ömrümüzün tamamı gidiyor. Çünkü yapılan amellerin hepsi boşa gidiyor. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde "Ulaike ellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai habidat amaluhum. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı, hangi ayetleri? Lika Allah'la ilgili ayetleri inkar ettiler. Şimdi 7 tane ayet-i kerime var. Yunus 7 ile başlayan 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani lika Allah'ı inkar ediyorlar. Bakın, Yunus 7 ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemezler, ulaşmayı dilemezler, ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyenler ve inkar edenler, lika Allah'ı inkar edenler, lika Allah'ı inkar edenler. Bunlar ayetler. O zaman kişi bunları inkar ediyor, lika Allah'ı inkar ediyorsa bu ayetlere inanmıyor. Bu ayetlere inanmayan kişi 7 ayet gelince delalette zaten başlangıçlar delalette ve gideceği yer cehennem. Gayet açık ortada. Ameli ne olursa olsun. Sonsuz hayatı cehennemde geçiren bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Ama gelelim şimdi 7 ayet gelince ulaşmayı dileyen kişi. Hiçbir şey öğrenmese bile ilk etapta onu söylerseniz mesela Bakara 46, onlar ulaşmayı dilerler, onlar ulaşmayı dilerler, onlar ulaşmayı dilerler. Yani lika Allah'a iman edenler. Ayetlere iman edenler lika Allah'a iman ederler. Bir Kehf 105'e bakalım. Bir de Nem 81 ile Rum 53'e bakalım. Yan yana getirdiğimiz zaman onlar ayetlere ve lika Allah'ı inkar ediyorlar. Yapılan ameller hepsi boşa gidiyor. Ama onlar ayetlere iman ediyorlar. Ve lika Allah'a ayetlere iman eden kişi lika Allah'a iman eden kişidir. O zaman Allah onları işittiriyor ve onlar kurtuluşa eriyorlar. Öyleyse ilk öğreteceğimiz şey Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Samsun'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, İsra Suresi 17. ayet-i kerimesi açıklar mısınız? Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede İsrailoğullarına mı, bütün insanlığa mı sesleniyor? Muhterem Efendimizin tefsirine bakacak olursak, Allah-u Teala kariyeleri yok ettiğini geleceğe açıkça söylemektedir. Her kariye Allah-u Teala nezir gönderiyor ama onlar dinlemeyince kariyeyi yok ediyor. Öyle kötü insanlar vardır ki Allah'ın emirlerinin tamamen tersini hiç utanç duymadan yaparlar. Allah-u Teala da onları neticede mutlaka cezalandırır ve nesilleri yok eder. Allah-u Teala Hazreti Nuh'un Hazreti Lut'un kavimlerine de bunu tatbik etmiştir. Sadece onlara tabi olanlar kurtulmuş. Geri kalanların hepsi Allah'ın yasak ettiği her türlü fiili işledikleri için yok olmuşlardır. Evet. Kem ehlekna minel kuruni min ba'di Nuh'un. Nuh Aleyhisselam'dan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etmiş. Sadece gemiye binenler kurtulmuş, tabi olmuşlar. Sonra ondan sonra nice nesiller helak ettik. Senin Rabbin kullarının günahlarını gören, onlardan haberdar olan olarak kâfidir. Allah-u Teala'nın sistemi küfür devam ediyor ama zulüm devam etmiyor. İşte bu kişilerin zulmü üst seviyede insanlara zarar verme, topluma en üst seviyede zarar verme başlayınca o zaman Allah-u Teala o nesilleri helak ediyor. Mesela Lut kavminin hiçbir Allah'ın %100 yasak ettiği fiili işliyorlar ve ne oluyor? Nesil bozuluyor. Allah-u Teala'nın nesilleri devam etme emrine üst seviyede karşı çıkıyor. O zaman Allah-u Teala onları yok ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, insanlar neden özür dilemeyi, haksızlıkları dile getirmeyi, sorun varsa çözmeyi aşağılık bir hareket olarak görüyor? Arkadaşlarımı çok sevmeme ve onlarla mutlu olmak istememe rağmen olmuyor. Beraber yanlışlarımızı söyleyelim, kalpler kırılmasın diye çabaladığımızda kusur arıyorsun diyorlar. Bu konuda nerede hata yapıyorum açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın toplumsal muhtevada fertten istediği şey varsa yardım etmek. Bu yardım nasihat yoluyla hakkı konuşmakla olur. Bu yardım davranış biçimleriyle örnek olmakla olur. Ya hakkı konuşunuz ya da susunuz. Şimdi siz insanların kusurlarından bahsederseniz, nefsleri varsa mutlaka incinirler. Bir de yaptıkları hataları serdediyorsan, sanki onları hesaba çekiyormuşsun gibi oluyor. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya hakkı konuşunuz ya da susunuz. Bir Allah'a davet etmekle o kişilerin güzel hedefe yönlendirilmesi söz konusu. Bir de davranış biçimiyle bizlerin onlara örnek olması. Örnek olan kişi kimdir? Her olayda zulme uğramasına rağmen affedebilen, yetmez, kötülüğe karşı hayırla mukabele edebilen kişidir. Bu insan kimdir? Daimi zikrin sahibi kişidir. Daimi zikrin olan kişinin kalbinde afetlerden eser yok. Dolayısıyla afetlerden eser olmadığı sebebiyle karşı tarafa bir zulüm bular ulaştırması mümkün değil. Ama etraftaki insanlar nefslerine tabi olarak ona zulmedebilirler. Yine onların zulümlerini zulüm olarak görmüyor. Çünkü kalbinde afetler yok. Onları hep hayır olarak değerlendiriyor. Öyle olunca da o kişilere örnek oluyor. İşte bütün Allah'ın daimi zikre ulaştırdığı ulelbab, ihlas ve salah sahibi kullar, onlar örnek olan insanlardır. Etraftaki insanların kendilerine yaptığı zulmü hayır olarak değerlendiriyorlar. Ve o şekilde hedefe ulaşıyor. Yanlışları, beraber yanlışlarımızı söyleyelim. Kalpler kırılmasın olayı. Söylersen de eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, afetler kalbinde olan bir kişi ise yine bir müddet sonra devam eder. Akıl devamlı tövbe eder ama nefse o tövbeyi bozar. Nefsin manevi kalbindeki afetler var olduğu süre içerisinde hep böyle kısa döngü içerisinde bir hayatı yaşar insanlar. Allah razı olsun. Rusya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Maide 38'i açıklar mısınız? Hırsızlık yapanın ellerini kesin diyor Rabbimiz. Bu emir bizlere mi yoksa bizden öncekilere mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ekonomik kriterler belli. Biz sırf anlaşılsın diye basit olarak şunu görüyoruz. Allah Teala zekatı farz kılmış. Zekat kul hakkıdır. Yani kamu hukukuna girer. Ama kişi zekatını vermezse o zaman ihtiyaç sahibi olan insanlar hayatlarını idame ettirmek için böyle bir uygun olmayan fiile yeltenebilirler. Fakat eğer kişi zekatını verse O hırsızlık yapan kişinin de hırsızlık yapmaması istikametinde ona yardımcı olur. Rüşvet olayı yine toplumsal bir hastalıktır. Rüşveti almasa vermese, o zaman biri vermesi gerekir. Faiz yine ekonominin bir hastalığıdır. Ama bu hastalıktan kurtulmak için de yatırımların gerçekleşmesi gerekir. Parayla para kazanmak faiz değil de o paranın yatırıma dönüştürülmesi, iki tarafın kazanması söz konusudur. Ama tabii serbest irade sahibi insanların Allah'ın bu konudaki emirlerine itaatiyle mümkündür. Daha sonra kişi ne kadar zengin olursa olsun Allah Teala buyuruyor ki ihtiyaçtan fazlasını verin ki Allah sizi israftan korusun. Sosyal adalet, eşitlik hasıl olsun. Öyleyse hırsızlık olsun, rüşvet olsun, faiz benzeri israf, bunlar hep insanlara zararı değilen, insanın mutlaka bu konuda önlem alması gereken bir durumu ifade ediyor. Hırsızlık yapanların cezası ellerinin kesilmesidir. Osmanlı'da hırsızlık suçlarından el kesme cezasının diyetle çözümlendiğini biliyoruz. Hırsızlık suçundan davalı bütünüyle Allah hakkı kamu hukuku sayılan hırsızlıktan ve bir kul hakkı özel hukuk olan malın bedelinin sahibine ödetilmesinden sorumluydu. Evet yani bir hırsızlık kamu hukukudur hakikaten. Bir de zararı da gören kişi, birisi zarar etmiş, öbürü de çaldığı malı almıştır. Zaman aşımı davalı hırsızlıktan dolayı el kesme cezasının verilmesine engel olurdu. Ancak bu durum malın tazmini için hukuk davasının açılmasını etkilemezdi. İslam bu noktaya insanların gelmemesi için özellikle nefsin ıslahını koymuş. Örneğin herhangi bir suçtan ceza alanlar eğer ıslahaneye, nefsin ıslahına gitmiyorlarsa tekrar o suçu kolaylıkla işleyebilirler. O sebeple Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birinci derecede nefsin ıslahına önem veriyor. İnsan, İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin Mevlana gibi dediğimizde biz onlar gibi olamayız diyorlar. Evliya deyince akıllarına tüm teslimlerini yapmış evliyalar canlanıyor ve olmayacakları düşündükleri için diyemiyorlar. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, Allah Teala herkesin evliya olmasını istiyor. Ya kişi Allah'ın velisi olur, Allah'ın dostu olur veya Allah'ın dostu olmayan herkes şeytanın dostudur. Yani üçüncü bir nokta söz konusu değil. İşte ayet-i kerime. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَامُ تَعْوُدَ O kafirler tağutun dostudurlar. Tağut onların dostudur demiyor. O kafirlerin dostları tağuttur. Kafirlerin dostları tağuttur. Yani şeytan dost edinir. Onlar şeytanı dost edinirler. Şeytan kimseye dost olmaz. Ama bir de amin olanlar var. Onlar da şeytanın dostları, şeytanın dost olanlar, kafirleri dost edinenler, münafıklara dost edinenler, zalimleri dost edinenler ve babalarının veya kardeşlerini dost edinenler. Allah Teala bunlar hep şeytanın dostları. Allah'ın dostları ise Allah'a dost olanlar, onlar Allah'ın velileridir. Yani Allah Teala yarattığı insanın kendisine dost olması için onu yaratmıştır. Yaratılışın gayesi budur. O zaman yaratılış gayesine, Allah'ın emrine uymayan herkes otomatikmen Allah'a isyan eden şeytanın dostudur. Hazreti Ömer onun için şaşarım o insanı ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Ama şaşarım o insanı ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Allah'ın emrine itaat etmeyen, dost olma emrini yerine getirmeyen, otomatikmen şeytanın dost olmanın yerine getirmiştir. Şeytanın dostudur. O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz, ayetleri göstereceksiniz ki aslında Allah herkesi kendisine veli olsun diye, dost olsun diye yaratmıştır. Yaratılış gayemiz bu. Ama bu emri yerine getirmesen otomatikmen şeytanın ekmeğine yağ sürüyorsun, şeytanı dost ediniyorsun. Şeytanın dostu mu olmak istersin yoksa Allah'ın dostu mu olmak istersin? Allah'ın dostu olmak bir dilek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, hiçbir iyilik ve ibadeti olmayan, günahlar içinde yüzen bir kimse ihlasla kelime-i şehadeti söylese ve o hal üzere ölse cennete gider mi? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hiçbir iyilik ve ibadeti olmayan günahlar içinde yüzen bir kimse ihlasla kelime-i şehadeti söylese, o hal üzere ölse cennete gider mi? Dilin söylemesi yeterli değil. Kalbin söylemesi önemli. Evet, gerçekten hiçbir ibadeti olmayan bir insan kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, günahı ne olursa olsun o kişinin kurtuluşu söz konusudur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi. Öyle insanlar var ki devamlı cehennemlik amel işlerler. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın, cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır. Derken kitabın hükmü ön plan, yani Kur'an'ın hükmü ön plana çıkar. O kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Kitabın hükmü deyince ne? O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani kalpten Allah'a ulaşma dileği varsa o zaman o kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete girer. Ama kişi ne kadar cennetlik amel işlerse, sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü plana çıkar. O kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme girer. Amellerin boşa gitmesi kişiyi cehenneme, ama günahların örtülmesi kişiyi cennete ulaştırıyor. İşte Kehf 105'te amellerin boşa gitmesi sebebiyle ameli ne olursa olsun cehenneme gidiyor. Ama Enfal 29'a göre kişinin bütün günahlarının örtüldüğü takdirde o zaman sadece bir dilek, takva sahibi olduğu için, takva sahibi olmak da o kişinin likallığa dilemesidir. Ya Rum 31'e göre, 2 Bakara 223'e göre. Bakara 223'e göre takva sahipleri mülaki olmak, likallığa dileyen ve takullaha ve alemu enne mülaku. Yani takva sahibi olun, bilin ki mutlaka ona mülaki olursunuz. Yani takva sahibi olan herkes Allah'a mülaki olacağını kesin biliyor ve beşeril müminin. Bu takva sahibi olmakla, likallığı dilemekle kişi kurtulabilir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'zara. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla alaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla alaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslami yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslami yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a şükredebilmek. Birinci sual, Allah'a şükredenlerden olmanın işareti nedir? Sevgili kardeşlerim, şükrümüzü eda etmek için Ya Rabbi, bana bu nimetleri verdin, sana sonsuz şükrederim demek bir şey bizi hiç sonuca ulaştırmaz. Allah'a şükredenlerden olmak mutlaka Allah'ın yolunda olmamız da mümkündür. Evvela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şükrü ve küfrü birbirinin zıttı olarak Kur'an'da kullanmış. Veşkuruli ve la tekfurun. Bakara 152'de şükredin, küfreden olmayın. Şimdi küfredenler kimler? Küfredenlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bakara 6-7'de Nellezine keferu sevâin aleyhim enzertum ellem tuzurum la eminun. Khatemallahu ala kulubim ala sem ve la absarim uşavve. Buradan da bakıyoruz. Küfredenler tebliğe muhatap olduklarında daveti kabul etmeyenler Allah-u Teala'nın da hasalarına engel koyduğu kişiler. O zaman şükredenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler, daveti kabul edenlerdir. Küfredenler de davete muhatap olduklarında kalben ulaşmayı dilemeyenler. O zaman bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemeden kendi kendine ben şükrediyorum demesi onu bir yere ulaştırmaz. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında ise bu talebi onun kalbinde Allah'ı gördüyse o şükredenlerdendir ve fi sebilillah'tır. Fi sebilillah olmak ve infak etmek şükrün edasını gerektiriyor. Şükretmenin başladığı yer Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Allah'a kul olur. Allah'a kul olan herkes şükürdedir. Şükür üzere olanlar mümin olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da küfür üzeredir. İşte Allah Teala Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde biz insanı hiçbir şey bilmeden annesinin karnından çıkarttık. 78 وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَف۪يدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Biz onu işitici, görücü ve idrak edici kıldık, umulur ki şükresin. Şükrettiği zaman bu hasalar açılıyor ama küfrettiği zaman bu hasalar kesinlikle örtülü. Başlangıç noktasına وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَف۪يدَ. Biz onu işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassasına sahibi kıldık. Umulur ki şükredir de bunlardan faydalanır ama şükretmediği takdirde kapanıyor. Bu ayet-i kerimede Bakara 7'de görüldüğü gibi. Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor. اَنَ اللّٰهَ اِنْ تَكْفِرُوا فَاَنَ اللّٰهَ غَنِنْ عَنْكُمْ. Küfrederseniz Allah künüsüne müstahani وَلَا يَرْدَ اَلِي وَعَدِ الْكُفْرِ. Allah Teala kafirlerden razı değildir. وَاِنْ تَشْكُرُوا. Eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Demek ki Allah'ın rızasının da şükürle başladığını görüyoruz. Dehr suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا. Biz onu sevile ulaştırırız. Ama dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Fissebillah olanlar şükredenler, olmayanlar küfredenlerdir. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a olan şükrümüzü nasıl arttırabiliriz? İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Zikir, şükrün bir göstergesidir. Tezkiye kademelerinde hep daha çok Allah'a şükreden birisi
olmak söz konusudur zikrimizi arttırdığımız zaman. Daimi zikre ulaştığımızda Allah-u Teala'ya devamlı şükreder hale geliyoruz. Şükrün en üst boyutuna hikmet ve ötesinde ulaşılır. Evet. Onun için hep ya iman ya isyan, ya halak ya helak, ya cennet ya cinnet, ya izzet ya zillet ve ya şükür ya küfür diyoruz. İşte gerçekten de şükredenlerden olmak en üst boyutu mutlaka daimi zikir ve hikmet kademesine ulaşmayı gerektiriyor. Birçok ayet-i kerimede de Allah-u Teala Nisa suresinin yanılmıyorsam 147. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah-u Teala? مَا يَفْعَلَ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ وَاِنْ شَكَرْتُمْ. Eğer şükrederseniz Allah size niye azap etsin? وَاَمَنْتُمْ tabi. Yani mümin olup da şükredenlerden olursanız Allah size azap etmez. Öte yandan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz zikirden daha çok kişiyi Allah'ın azabından kurtaracak başka bir vasıta yok. O zaman şükrümüzün edasının en üst noktası zikirle gerçekleşir. Üçüncü sual, yaşadığımız üzüntülerin bir sebebi de şükürsüz olmaktan mıdır? Evet, şimdi bakın Nisa 147 hemen devreye girdi tekrar. Hepiniz aslında çok zengin kullarız. Neden öyle diyoruz? Çünkü belki birçok insan ya benim bir dikili bir ağacım bile yok. Neye şükredeceğim diye düşünüyorsa Allah-u Teala bize verdikleri beş duyu organı, vücutlar vesaire bunların karşılığı mümkün değil. Şu anda nimet elden gittiği zaman kıymetini anlıyoruz. Diyelim ki gözünü kaybeden bir kişi tekrar eski görme noktasına gelebilmesi için sahip olduğu bütün servetini verir. Öyleyse sağlıklı bir göze, kulağa ve diğer diğer organlarına sahip olan kişiler aslında üst seviyede bir zenginliğin sahibidirler. Hatta Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski kavimlerden verdiği bir örnek 500 yıl ibadet yapıyor. Ama sadece ibadetle meşgul, 3 öğün rızkı da kapısına gidiyor. Son olarak Allah-u Teala diyor ki benim rahmetimle mi yoksa kendi amelimle mi? Kendi amelimle deyince bunu cehenneme atın. Ya Rabbim bu kadar amel işledim. Allah-u Teala'nın cevabı bütün bu 500 ibadet ve daha ötesi bir ibadet sana verdiğim bir gözün karşılığı bile değil. Öyleyse görüyorsunuz ki gerçekten Allah-u Teala bizi en üst nokta, insanları en üst noktaya yaratmış ve üst seviyede

0: Allah'ın ondan muradı vardır. Ondan almanız gereken derslerle almaya çalışmak ve o afetlerden kendinizi kurtarmanız. Allah razı olsun. Yine şükredenlerden olmak için daima kendimizin altındaki insanlara bakmak, hamd edenlerden olmak noktasında da üstümüzdeki insanlara bakmakta fayda var. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltip bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Bir insanın Allah'a yakın olabilmesi onun şükürde olmasıyla mümkündür ve Kur'an-ı Kerim'e göre şükrün işareti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Rabbimizin tabii ki rızasını kazanmak için giden yollara başvurmak gerekiyor. Namazla, ibadetle, Kur'an'la.
3: Allah'ın sevdiği şeyleri yapmak, Allah'a yakınlık duymak.
4: Allah'la yakınlaşmak insanın en böyle mahrem, saf olduğu yer namaz. Abdestini alırken, bazen tefekkür ederken, etrafa bakarken yani bunu anlıyorum.
3: İbadet etmek.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
2: İbadetlerimiz, amellerimiz.
3: Allah'a daha doğrusu her şeyimiz ulaşır. Yaptığımız amellerimiz, iyi ya da kötü icraatlarımız, tabii ki bunların iyi olmasını tercih etmeliyiz inşallah.
1: O yüce Rabbimiz bize ruhundan üfürmüş. Sahabenin hepsi dünya hayatında o ruhu Allah'a ulaştırmışlar. Bizim de üzerimize farz olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Siz de onlar gibi Allah'ın bir evliyası olmayı istemez misiniz?
2: Kim istemez? Yani Allah'ı tanıyan bence herkes ister.
3: Tabii ki isterim. Bir alim olup sonradan gelen nesillere örnek olmak, onlara yol gösterici olmak tabii ki isterim.
2: Ey Yüce Allah'ım, bende olan emanet ruhunu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı, evliyaların gibi olmayı diliyorum.
3: Ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Rabbimizin rızasını kazanmak için giden yollara başvurmak gerekiyor, namaza, ibadete dedi. Allah'ın rızasını kazanarak ona ulaşmamızın yolu ibadetler midir? İbadetler bir vasıta. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler vaaz etmiş, vasıta emirler. Yani eski tabirle amaç ve araçlar. Amaç hedefleri araçlar da o hedeflere ulaşmanın vasıtalarıdır. Allah'ın rızasını kazanmak elbette vasıta emirleri yerine getirmekten geçiyor ama en üst seviyedeki vasıta emir zikir. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz zikir, emri bil maruf ve nehy-i münker ve insanlara iyilik yapmanın dışındaki her söz insanoğlunun lehine değil aleyhinedir. Ademoğlunun emri bil maruf ve nehy-i münker veya Allah'ın zikri hariç tüm sözleri lehine değil aleyhinedir. Dizaynı Allah-u Teala o şekilde kurmuş. Kalın bir çerçeve içinde bakarsak olaya şunu görüyoruz. Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah bizden razıdır. Onları yapmadığımız zaman da razı değildir. Ama Allah'ın rızasını kazanmanın birinci faktörü, en büyük faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala Zümer 7'de biz Allah'a ulaşmayı dilen şükredenler desek bizden razı. Biz Allah'a ulaşmayı dilemez küfredenlerden Allah bizden razı değil. Ve Allah Teala'nın şükür edası babında en üst seviyedeki olay Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille bize açıkladığı ölmeden evvel insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah Teala bunu 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu emri yerine getirmemizi Allah Teala bizden istiyor. Allah Resulü hadisinde ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. İşte muhteva bu şekilde ifade ediliyor. 7 tane hedef emir ve bu hedeflere ulaşmak için de 7 tane vasıta emri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve sonuçta ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Fecir 27, 28, 29, 30'da belirtildiği gibi nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve fizik vücudun da Allah'a kul olmasıyla

0: noktalar yiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de şükrümüzü eda edip Allah'a daha da yakın olabilmemiz için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani mürşit aslında insanın gerçekten hani bir istikameti bulmasında kolaylık. Hani kendi kendine bir insan yolu bulamaz. Kılavuz gibi düşünelim. Nasıl kılavuzsuz yola çıkan yolda kalır, hani yolunu bulamaz. Öyle bir şeyin gerekliliğine de inanıyorum yani, gerçekten o yönde ben de meyilli bir insanım.
3: Din konusunda bakıp yaşamam gereken, yapmam gereken davranışlara örnek aldığım, bana yol gösterici bir pusula gibi düşünebiliriz.
1: Siz de öyle Allah dostlarına bağlanıp tabi olmayı istemez misiniz?
4: Bir insana bağlı kalıp da dini onu örnek alarak yaşamayı şu yaşadığımız çağ toplumda çok bana artık mantıklı gelmiyor.
3: Birebir güvenip de kendimizi böyle teslim edip tamam o doğru söylüyor, doğruyu yapalım diyebileceğimiz biri olduğunu düşünmediğim için
1: Allah-u Teala hacet namazı kılaraktan mürşidimizi kendisinden sormamızı emrediyor. Mürşidinizi sormayı istemez misiniz?
4: İsterim ama yani bu ne kadar saf ve gerçek olur bilemem. Ben kendi nefsimi o kadar berrak sanmıyorum. Devletimize bağlı camilerimizde, diyanetin hocalarında arkasında gidip ibadetimizi eda etmeyi istiyoruz. Ama artık birebir tanımadığımız ya da artık ben böyleyim diye kendi tanıtan herkese de arkasında gitmek istemiyorum açıkçası.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda bir insana bağlı kalıp da dini onu örnek alarak yaşamak şu yaşadığımız çağda toplumda mantıklı gelmiyor dedi. Mürşit olmadan din yaşanabilir mi? Hayır. Al-İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah Resulüne Allah Teala diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni, bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Din hidayettir. Ve ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde bir sultan olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Yani devrin imamının Kur'an-ı Kerim'deki bir adı da Sultan. Allah-u Teala'nın ayetlerini açıkla araştırdığımız zaman 19 isimle karşımıza çıkıyor mürşit. Bütün Allah'ın peygamberleri Allah'ın mürşitleridir. Huzur namazın imamları Allah'ın efsane mürşitleridir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi mürşittir. Veli Resul, Nezir, Hidayetçi, ve 18. maddede ifade edilen Sultan. Rahman 33'te Ya maşer cinni vel insi in istata'tu an temzu min aqtari semavati vel femzu la temzu ile bu sultan, bir mürşit olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Yine Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yahtillahu fe huvel muhtedi, Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. Ve men yudil, ama kimi dalalete bırakırsa فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَنْ مُرْشِدَ Onun için bir veli mürşit bulunmaz. Bir Allah dostunun ifade ettiği gibi demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit var mı acem? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için onlar 10 ayet gelince deralette. Ve Maide 35'te Allah Teala bizzat mürşidinizi Allah'tan isteyin. Her devirde hidayete erdirenler var ve hidayete vesile olanlar da var. Hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Hidayete vesile olanlar da kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerdir. Hiçbir yolla tabi olmazsanız, sadece Allah'a ulaşmaya girerseniz de cehennemden kurtulursunuz. Birinci kat cenneti zaten elde edersiniz. Ama Kur'an'ın insanlara emrettiği ikinci safa mürşide ulaşmayı da ifade eder. Mürşidimizi Allah'tan istememiz farz kılınmıştır. Zaten mürşide sıcak bakanlar, mürşide tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse ve de bunun tabi olarak, tabi neticesi olarak mürşidine ulaşmadıysa, ruhu ucundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadıysa hiçbir zaman Allah'a ulaşması mümkün değildir. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın mürşid olarak tayin ettikleri hepsi risaletin dışındaki de hepsi velidir. Men yahtillahu fevvel mühted ve men yudil felen tecide lehu veliyen mürşide. Bir veli mürşid onun için bulunmaz buyuruyor. Veliyse mürşide tabiyet kesinlikle farz. Allah-u Teala her devirde hidayete erdiren sadece devrin imamıdır. Onun dışındaki kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü takullaha ve ebtegû ileyhil vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketu muhterem hocam. Hasret ve himmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Allah'a şükretmekle hamd etmek arasında fark var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Allah'a şükretmekle hamd etmek arasında fark var mıdır? Allah-u Teala'nın zahiri alemde, fizik alemde bize bahşettiği şeyler için şükretmemiz, fizik ötesinden gelen bütün alemleri ilgilendiren Allah'ın bize gönderdiklerine de hamd etmemizi Allah-u Teala'ya istiyor. Şükretmek tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Hamdi de gerçekleştirmek durumundayız. Hamdın anlamı şükrün anlamından çok daha geniş bir muhteva taşır. Fizik alemin ötesinden Allah'ın insanlara ulaştırdığı ne varsa hepsi hamdi gerektiriyor. Allah'ın manevi nimetlerine hamd edeceğiz. Onların artması için Allah-u Teala'ya dua bulunacağız. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Rabbül Alemin'in arşına şükür ile çıkılır ama ham şükrün anahtarıdır. Evet gerçekten de Allah'ın katına şükür ile çıkılır. Ama ham şükrün anahtarıdır. Yani zikir yoksa, hamd yoksa şükür de yoktur. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala şükrümüzün artmasını sağlayacak en önemli ibadetin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Unutturmaz, Rabbim kendini unutturmaz. Onu andıkça her zaman her yerde, yani insan tefekkür ederek de hatırlar.
6: Ben günlük hayatımda yalansız bir şekilde her gün zikreden biriyim. Böylece de benim bu işlerimi kolaylaştırıyor. Mesela girdiğim deneme sınavları, böyle hep Allah'ın zikrederek, böyle dualar ederek girdiğim her sınavda güzel sonuçlar ile sonuçlanıyor.
4: Hatırlatır yani dünyadan çok ahiretin de var olduğunu, ibadetlerimizin, amellerimizin daha gerçekçi olması gerektiğini, nereye bağlanmamız, aslında buranın geçici, oranın baki olduğunu hatırlatır. Bence zikir insanın dilinde artık pelesenk olmalı.
7: Bence zikretmek, hani Allah'ı her zaman, her daim hatırlamak, onun dışında da mesela sen bir kötülük yapıyorsun ama dilinde hep Allah var. Hani o kötülüğe, o kelime bile engel oluyor. Hani Allah beni görüyor, Allah beni duyuyor.
1: Sizce zikir yapan kişinin şükrü artar mı?
2: Şükür yapanın zikri de artar. Bence ki siz zaten şükrettikçe zaten zikretmiş oluyoruz.
3: Zikrettikçe kendini ve ruhunu hafiflemiş, rahatlamış hissedip boş şeylerle uğraşmaktansa tabii ki Allah'a şükrü artacaktır.
1: Bizim nefsimizi temizler mi?
4: Eğer ki inanarak kalben en azından o an aklından geçen kötülüğü yapamazsın rahatlıkla.
0: Bir misafirimiz Allah'ı zikrederek, dualar ederek girdiğim her sınav güzel sonuçlanır dedi. Allah'ı zikretmek Allah'ın yardımını almamızı kolaylaştırır mı? Evet. Bu dünyada da başarı kazanmak istiyorsak burada da yine Allah'ın yardımı söz konusu. Bakara 152'de Feskürûni eskürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Başkuruli vela tekfurun şükredin, sakın küfredenlerden olmayın. Bakara 186'da ise İzâ se'eleke ibâdi anni fenni kalibun vücubu davet taizadani. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edinin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Allah'ın bütün yardımları davete icabetimize bağlı. Davete icabetin ön şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamaktan sonra insanın bütün yaptıklarını Allah yardımıyla neticeye erdirir. Allah'ın bir kanunu var. Liyakat ve mükafat kanunu. Liyakatinizi, zikrinizi arttırarak Allah-u Teala'ya ispat edin. Neye layıksanız onun mükafatını alırsınız. Böyle bir iştiyak, liyakat ve mükafat sizi Allah'ın katında giderek daha üst insan haline getirir. Evet, iştiyak, liyakat ve mükafat. Nasıl oluyor bu? İştiyak, hedefe ulaşmak istikametindeki kalbi talebimizdir. Ama iştiyakın hemen akabinde gayretimiz devreye giriyor. Gayretin üstüne mürşidin himmeti duası ve Allah'ın yardımı bizi o liyakate ulaştırıyor. Ve o liyakatin gerektirdiği mükafatı Allah Teala bize nasip ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbinden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Lokman 12'ye göre Allah'ın hikmeti vermesinin nedeni kişinin Allah'a şükretmesidir diyebilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbinden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Lokman 12'ye göre Allah'ın hikmeti vermesinin nedeni kişinin Allah'a şükretmesi midir diyebilir miyiz? Burada şükretmek hikmetin verilmesindeki sebeplerden sadece bir tanesidir. Elbette ki hikmete ulaşanlar Allah'a şükredenlerdir ama sadece şükretmiş olsaydı daimi zikre ulaşmak konusunda hiçbir gayretin sahibi olmasaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, şükretmiş olmasına rağmen şükür kabul edilmeyecekti. Lokman suresinin bu ayet-i kerimesinde لَقَدْ اَتَيْنَا الْلَقْمَانِ الْحِكْمَةَ اَنْ اِشْكُرُوا لِلّٰهِ. Biz Lokman aleyhisselama hikmeti verdik, şükretsin diye. Lokman'ın da şükretmesi sadece bir özelliktir. Onun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Şehadet makamına ulaşıp tabi olmuştur. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve hikmet sahibi olmuştur. Yani sadece şükreti diye değil. لَقَدْ عَتَيْنَا الْلُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Biz Lokman aleyhisselama hikmeti verdik. اَنْ اِشْكُرُوا لِلّٰهِ. Allah'a şükret. Veya şükredenlerden ol. Şükrün en üst seviyedeki edası daimi zikir. Daimi zikrin sahipleri zaten hikmet sahipleridir. Dolayısıyla hamdın şükrün birleştiği yer bu nokta olabilir. Allah-u Teala buna işaret buyuruyor. Yani sadece dilden şükretmek bizi daimi zikrin mükafatı olan hikmet sahibi kılamaz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an YouTube programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bunun bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli oğlunu bana kurban edeceksin. Artık dayanamıyor. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum. Seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor. Buradan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum. Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Kendimi çok mutlu hissediyorum.

0: Şimdi ölmeden önce Allah'a ruhu teslim etmek diye bir şey ben İslam dininde hiç duymadım. Yani burada şimdi farklı bir maksat intihar etmek falan değildir herhalde.
1: Yani yaşarken teslim etmek nasıl olacak? İntihar falan mı oluyor? Öyle olmaz yani öyle bir şey. Onu zaten istemez Allah-u Teala, öyle bir şey istemez.
2: Ölmeden önce ölüm derken ona nasıl oluyor bilmiyorum ki. Belki yani ölümü hatırlayın gibi olabilir yani. O manada olabilir. Yoksa zaten kişi kendi kendine şey öldüremez ki de, yasak.
3: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere irci emriyle Allah-u Teala'nın bizlere verdiği mesajı açıklamak istiyoruz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 tane fiille ruhun ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaşmasını açıklıyor. 12 kere Allah-u Teala üzerimize bunu farz kılıyor. Ayetler Kur'an'da yer almasına rağmen diyorlar ki irci emri bir ölüm emridir. Yani Allah-u Teala insanları intihar etmeye mi davet ediyor? Kur'an-ı Kerim'deki esaslara baktığımız zaman irci emri bir intihar et, kendini öldür emri asla değil. Kur'an-ı Kerim intiharı yasaklamıştır. Allah-u Teala Nisa 29-30'da kim bunu yaparsa, intihar ederse onun cezası cehennemdir buyuruyor. Öyleyse irci ila rabbiki, yani Rabbine geri dön emri bir ölüm emri değildir. Ruhun Allah'a ulaştırılması emridir. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamız üzerimize devamlı olarak Allah tarafından 12 tane farz emirle farz kılınmıştır. O farzlara tekrar bir bakalım. Evet. Bunun ölüm emri olmadığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Cuma hutbesinde şöyle ifade etmiştir. Mutu kable temutu. Ölmeden evvel ölün ki Allah size amellerinizin 700 katını versin. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin talebiyle Allah'ın da talebi ölmeden evvel ölmektir. İrci emri bu emri ifade eder. Bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Zaten Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerin Allah'ın velileri olduğunu net olarak biliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz. Allah-u Teala bizi ahiret ve dünya saadetine davet ettiğine göre, şakirler de cehenneme giden kişiler olduğuna göre, evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz buyuruyordu. O zaman hepimizin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması, evliya olması üzerimize farz kılınmıştır. Bir insanın Allah-u Teala'ya geri dönüşü, 7 tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşmasıyla olur. Bu gök katların aşılması ise nefs tezkiyesi denilen bir muhteva ile gerçekleşir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi "Men tezekka ve ennemâ tezekka li nefsî ve ilallâhal mesîr." Kim nefsini tezkiye ederse ruh Allah'ın zatına ulaşır. Müzemmil 8 وَاَسْكُرُ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَيَّنَ تَوْكِيلًا. Öyleyse ruhun Allah'ın zatına ulaşması nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin tezkiyesi de Allah'ı zikretmeye bağlıdır. Bunun yolu da zikirdir. Yani nefs tezkiyesi denilen bir olayın vücut varması ancak zikirle mümkündür. Zikir sebebiyle nefsin kalbine giren fazılların nefsin kalbinde %7 yerleşmesiyle ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta birinci kata yükselecektir. Ruhu Allah'a ulaştırmak Allah'ın garantisindedir. Bizden istediği şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Neden Allah'ın garantisinde diyorum? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hem Ra'd 27'de hem Şura 13'te söz vermiş. Ra'd 27 اَنَّ اللّٰهَ يُدُلِّ مَنْ يَشَعُ وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Allah dilediğini zelata bırakır ve enab olan gönderen kimseyi de kendisine ulaştırır. Şura 13'te de Allah Teala aynı hakikati bir kere daha ifade ediyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'u ve yehdi ileyhi men yunib. Yine dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Nebiler Sultan'ın Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifte men habbebe likallahi habbeballahu likai. Men kerihallahi kerihallahu likai. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala kendisine ulaştırmayı diler. Allah'a ulaşmayı kerih gören, dilemeyen kişi Allah Teala da kendisine ulaştırmayı dilemez. Yaratılışa baktığımız zaman en şerefli varlık olan insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Nefsimiz Allah'a ulaşmaz, fizik vücutta Allah'a ulaşmaz. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaştığını biliyoruz. Bir ölümle, secde 11'de zikredildiği gibi, bir de hayattayken Bakara 46'da zikredildiği gibi. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında secde suresinin 29. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi o gün kafirlerin imanı onlara fayda vermez. Ölümle ruh Allah'a ulaşır ama kesinlikle bir mükafata nail olamazlar. Ama kim hayattayken Bakara 46'ya göre Allah'a ulaşmayı diler ruhunu Allah'a ulaştırırsa o zaman kesinlikle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olur. İşte Fecir 27, 28, 29, 30 ayetleri nefs tezkiyesiyle hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve böylece fizik vücudun Allah'a kul olmasını ifade ediyor. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak nefsini tezkiye et. Ruh, sen de Rabbine ulaş. Ey fizik vücud, sen de şeytana kolmaktan kurtul, Allah'ın kulları arasına gir. Kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala beni kulluğuna kabul buyurdu sözünün arkasında nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını ifade ediyor ve böylece şeytana kolmaktan kurtulan Allah'ın kulları arasına giren bir kişiyi bize açıklamış oluyor. Allah razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunları bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programlarının sualler ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Hikmetin ötesi nasıl bir ilimdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dünyada seçilenler için mukteseb hak olarak 7 safa ve 4 teslimin yaşanması söz konusu. Bu 7 safa 4 teslimde 4 görevle vazifeli olan veli rasuller Allah-u Teala'nın görevlendirdiği mürşitlerdir. Size ayetleri tilavet ediyor. Sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediyor. Size kitabı öğretiyor. 3 hikmeti öğretiyor. 4. Hikmet irşada kadar devam eden, yani 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimine kadar devam eden bir boyutu var. Ama hikmetin ötesi iradesini Allah'a teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı veli mürşitler için, veli resuller için geçerli ve bu görev sadece devrin imamlarına aittir. Dikkat ederseniz devrin imamı bütün kainat içindir. Ve devrin imamlarının 5 görevi var. 5. görev de hikmetin ötesini öğretmek olarak ifade ediliyor. Bütün Nebi Resuller için hikmetin ötesini öğretmek, mukteseb hak olarak asaleten bu görev yerine getiriliyor. Ama onun olmadığı dönemlerde veli Resullerden seçilen vekaleten devrin imamı da yine hikmetin ötesini öğretmekle vazifelidir. Muhtevasında ne var bu ilmin? İrşatla alakalı hikmet noktası davranış biçimleri açısından kötülüğe karşı hayırla mukabele etme bizi ulaştırıyor. Ama daha ötesi Allah için olmak, Allah'a %100 teslim olmak, başkaları için yaşamayı mutevasına alıyor inşallah. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, tasavvufta idrak nasıl gelişir, açıklar mısınız? Tasavvufta idrak zikirle gelişen bir vetredir. Dikkat ederseniz kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu anda Allah'tan 7 nimet dağılır. Bu 7 nimetten özellikle 4 tane hidayeti içeriyor bu 7 nimetin içerisinde. 1 ruhun hidayeti, 2 fizik ucun hidayeti, 3 nefsin hidayeti, 4 iradenin hidayeti. Bu hidayetlerin muhtevasına baktığımız zaman özellikle iradenin güçlenmesiyle bizi bir sonuca ulaştırıyor. İradenin güçlenmesi aslında idrakin de artmasını, muhtevasını alıyor. Öyleyse hangi oranda biz kalp yapısının sahibiysek, hangi seviyedeki bir idrak noktasındaysak, o oranda Allah'ın indindeki seviyemiz de odur. İdrak bir kalp işidir. Kalpteki afetler, nefsin afetleri azaldıkça otomatikmen irade güçleniyor. Aslında irade sabit bir güç olmasına rağmen karşısındaki negatif güç, afetler azaldığı için irade güçleniyor. Ve o kişinin de idraki o oranda artıyor. Dolayısıyla mesela dua ettiğimiz zaman, Ya Rabbim idrakimi artır dememiz aslında bir nevi zikrin artışını istemek, onu kalbimize indirmek, onu idrake dönüştürmek şeklinde bir talebimiz oluyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, ben şantiyede çalışıyorum. Kontrolün dairinde olduğum işte merdiveni olması gereken bir yerden iş makinesiyle inmem gerekti. İnerken ayağım takıldı ve düştüm. Topuğum kırıldı. Bu olay kader midir, kaza mıdır? Sevgili kardeşim, bu olay senin için bir kaderdir. Çünkü kendi serbest iradenin talebiyle bunu yaparak o noktaya ulaşmadın. Evet, maaşını kazanmak üzere bir işte çalışıyorsun ama senin dışındaki bir olay, bir güç sebep oluyor ve düşmene sebep oluyor. Dolayısıyla üç iradeden bahsedecek olursak, ilahi irade, külli irade ve cüz'ü irade. Senin için bu olayın kaza olabilmesi, senin bizzat topuğunun kırılması istikametinde bir talebin sahibi olman gerekir. Kaza, bizim kendi serbest irademizle ifa ettiğimiz fiillerdir. Ama diyeceksin ki burada iş makinesiyle işte inmem gerekti. İnerken ayağım takıldı ve düştüm. Ne olabilir? Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala engel olabilirdi. Olmadığına göre, izin verdiğine göre burada senin için bir hayır söz konusudur. Bir derecat kaybı söz konusu değil. Eğer sabredebilirsen bu olay başına gelmesi sebebiyle, o zaman sabretmenin gerektirdiği derecatı kazanırsın inşallah. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaştığı zaman ona şükreder, bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman buna da sabreder, bu da onun için bir hayırdır. Dolayısıyla eğer bu kazadan mütevellit sabrını arttırabilirsen, zikirle, Allah her şeye kadirdir, kazancın, derecat kazancın var. Ama bir derecat kaybı söz konusu değil, eğer sabredebilirsen tabii. Ama bu olay niye başıma geldi diye şikayette bulunursan, o zaman kazandıklarını yavaş yavaş silmeye başlarsın. Önemli olan, başımıza gelen her fiilde murad-ı ilahinin ya bir hayır ya bir fayda olduğunu düşünerek hareket etmemiz. Tabi burada ilahi iraden noktasından mı, külli irade noktasından bu olay oluştu. Bu belirsiz mesele ne olabilirdi? Bir kişi bu noktada seni itseydi, o zaman doğrudan doğruya onun iradesi, müsaadeli irade devreye girdiği için doğrudan doğruya hemen kaderdir diyebilirdik. Ama kaza da diyemiyoruz çünkü kendin isteyerek bu olayı gerçekleştirmiş değilsin. Belki hata, yani senin orada merdivende yürürken dikkatli davranmaman, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle bu olay oluşmuştur. Oradan kaza denebilir, kaybın da olabilir. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam birinci suali. Nisa 69'a göre Allah ve Resulü'ne itaatin kişiyi nasıl bir hakkın takvaya ulaştırdığını ve teslim ile itaat arasındaki ilişkiyi bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimizin bize öğrettiği Kur'an'ın bütünü içerisinde hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun teslimi geliyor. Özellikle Nisa 69 boyutunda değerlendirecek olursak, burada teslimlerin var olabilmesi için mutlaka Allah ve Resul'ün devrede olması gerekir. İşte Allah ve Resulüne itaat eden, ruhunu teslim eden, Allah ve Resulüne itaat eden, fizik vücut teslimi yapan, Allah ve Resulüne itaat eden, nefs teslimi ve irade teslimine onu ulaştıran bir boyutu var. İtaat bir teslimiyettir. Ve kişinin bir hakkın takvaya ulaşabilmesi, bu söylediğimiz dört teslimi gerçekleştirebilmesi ancak ve ancak bir hakkın Allah ve Resulüne itaatten geçer. Resul Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Dolayısıyla Nisa 80'e göre Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yetmez Allah-u Teala bizzat Nisa 64'te ve diğer ayetlerde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse eğer Allah Resul'e itaat Allah'a itaatse ve Resulü de ona gönderiyorsa o zaman Resul'e itaat Allah'a itaat ve Resul'e itaatte Allah emrediyorsa o zaman itaati yerine getirenlerin doğrudan doğruya Allah'a teslimle ilişkilendirebiliriz. İlişkiyi bu boyutta en üst seviyede ifade edebiliriz. Allah razı olsun. Meariç 32'de onlar ki emanetin iadesine ve ahitlerine riayet ederler buyuruyor. Emanetlerin iadesiyle ahitlerine riayet arasında ilişki konusunda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, evvela Allah'ın zatından bize üfrenen ruh bir emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman ki teslim olabilmesi, ezelde Allah-u Teala'nın ruhtan aldığı misaki yerine getirmesine bağlı. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Fizik vücudun da ahdinin yerine getirilmesi teslimi, ondan sonra nefs emanet olur. Nefsin de yeminin yerine getirilmesi, nefsin teslimi, ondan sonra irade emanet olur. Yani emanetlerle galibela günde verilen sözler arasında %100 bir illiyet rabıtası, bir ilişki var. Onlar emanetlerine ve ahitlerine. Ruh emanettir, verdiği ahit misaktır. Fizik vücut emanettir, verdiği ahittir. Nefs emanet olur, verdiği yemindir. İrade emanet olur, verdiği misak. Ve böylece bütün emanetlerini yerine getirenler وَبِعَاتِ اللّٰهِ اَوْفُ Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'ın ahdi eşittir irademizin misaki. Yani ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi demektir. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah için bir şeyden vazgeçip nefsimizi geri planda tutar da Allah'ı öne geçirirsek o geçtiğimiz şeyi bize Allah geri verir mi, açıklar mısınız? Verir mi, vermez mi onu bilmiyorum ama Allah'ı kendimize öne geçirmek bunun ölçüsü zikirdir sevgili kardeşim. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde Allah'ı ne kadar zikrediyoruz? Çünkü zikretmediğimiz her noktada kendi nefsimizi öne geçiriyoruz. Nefsimizin isteği olan dünyayı önde tutuyoruz. Ama hangi oranda zikri yapabiliyorsak o oranda Allah'ı kendimize öne geçirmişizdir. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühtten bahsediliyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Onu az bir değere sattılar. Ama bu negatif zühd. Pozitif zühtte de onlar dünyaya değer vermeyenler, çok zikre değer verenler, yani çok zikredenler. İşte Enfal 45'te, Yusuf 20'de, Taha 34'te, Ashab 21'de, Ashab 35'te, Ashab 41 ve Cuma 10'da çok zikredenlerden bahsediyor ki çok zikir 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 12 saat ve daha fazlası 13 saat zikir çok zikri içeriyor. Bu da kişinin 13 saatlik zamanı Allah'a kullandığını, 11 saati kendine kullandığını, yani Allah'ı kendinden öne geçirdiğini bizzat ifade etmiş oluyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Muhterem Hacım, sizi çok ama çok severiz kalbimizde. Bir sualim olacaktı inşallah. Tebrik yapan kişinin karşı tarafta maddi bir beklentisi olabilir mi? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tebliğ yapan kişinin karşı taraftan maddi bir beklentisi olabilir mi? Olursa o zaman Allah için hizmet olmaz. O karşılıklı bir iş akdi içerisinde bir dünya işi olur. Allah için olmaz. Allah için yapılan işte bütün peygamberlerin pozitif davranışlarının esas alınması lazım. 7 ayet-i kerimede tabi bütün peygamberler tebliğ yaparken yapmış olduğunuz bu hizmette sizden bir ücret istemiyoruz. İşte En'am 90, sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72, sizden bir ücret istemiyorum. Hud 29, sizden bir ücret istemiyoruz. Mü'minin 72, Rabbimin ücreti daha hayırlıdır. Furkan 50, başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127, sizden bir ücret istemiyorum. Sebe 47, sizden bir ecir istemiyorum vesaire. Ve Resullerin sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun. Yani Allah-u Teala'nın iradesini teslim alıp irşada memur ve mezun kıldığı kişi artık Allah'ın maişetini ödediği ve çalıştırdığı bir memurdur. Allah'ın emriyle iş görüyor. Dolayısıyla yaptığı hizmetten dolayı karşı taraftan bir ücret istemiyor. Tebliğ yapan bir kişinin karşı tarafın maddi beklentisi olabilir mi? Olmaması lazım. Varsa o zaman o bir dünya işidir. O bir gönül işi, Allah için işi değildir. Dolayısıyla çok farklı. Allah için yapılan işte karşılığı Allah'tan beklenir. Hem Allah'tan bekleyip hem de insanlardan beklenti içinde olmak faiz hükmüne girer. Olmaz. Beklenti içinde olmaması gerekir. Altıncı sual, Balıkesir'den bir kardeşim Muhterem Hocam. Yıllardır sizi takip ediyorum. Abim 10 yıldır size tabi. Anlattıklarınızın neredeyse tamamı aklıma, mantığıma uyuyor. Sadece mehdilik kısmı nedense yüreğime yatmıyor. Bu şekilde Allah'a ulaşmayı denesek kabul olur mu? Ayrıca şeytanın bana çok büyük bir baskısı olduğunu da hissediyorum. Namaz kılamıyorum, ulaşmayı dileyemiyorum. Ne yapmam gerekir? Sevgili kardeşim, Allah Teala her şeyin bir anda olmasını istemiyor ve bir kanunu da var. La nükellifullaha nefsen illa vus'aha ma kesebet ve alâ ma iktesebet. Allah kimsenin kaldıramayacağı yükü yükletmez. Sen şu anda her şey kafana yatıyorsa, bir mehdilik noktası yatmıyorsa onu zamana bırak. Kalpten Allah'a ulaşmayı dile, tövbeni gerçekleştir ve zikre başla. Zikirle kalbine inen nurlar her gün biraz daha ufkunu genişletir. 7 bin zikir, 9 bin zikir, 11 bin zikir, 13 bin zikir, 15 bin zikir, 17 bin zikir, 19 bin zikir ve sonuçta bugün şu anda %100 kalp karanlığı içerisinde bu noktaya ulaşmışsın. Ama eğer bu nurlar kalbine girerse olaya yeniden baktığın zaman göreceksin ki o konuda Allah-u Teala ufkunu genişlettiği zaman onun da kalbine nakşedildiğini göreceksin. Öyleyse bir tek nokta henüz idrak etmeyebilirsin. Hiç üzerinde durma. Onu bir buzdolabına at ve hemen kalpten Allah'a ulaşmayı dile ve tövbeni gerçekleştir ve zikre başla. Göreceksin ki kalpten ulaşmayı dileyip tövbeni gerçekleştir, zikre başlarsan o zaman Allah sana zikri de sevdirir, namazı da sevdirir. Bütün ibadetleri en kolay biçimde Allah sana nasip eder. Allah'a giden yolda kişinin duanın kabulü söz konusuysa ki Allah'a ulaşmayı kalben dilemek mutlaka duanın kabulünü ifade ediyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızı kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek yaptığın dua, niyet bir duadır ve %100 kabul oluyor. Bakın kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bu dua Allah'a ulaşmayı dileme duası kabul oluyorsa o zaman da Allah-u Teala'nın bütün ibadetleri sana kolaylaştırması söz konusu. Allah'a giden yolda duanın kabulü ibadetlerimizin de kişiye kolaylaştırması söz konusu. O zaman kolaylıkla namaz kıldığını, zikir yaptığını, her türlü şeyi kolaylıklar içerisinde yerine getirdiğini göreceksin. Bunu sana kolaylaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse vakit kaybetmeden hemen gerekeni yapmalısın inşallah. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanları ikna yolunda tebliğ yaparken hangi ayet-i kerimeleri dile getirmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, tebliğ ile alakalı tam 7 tane ayet-i kerimemiz var. Onlara baktığınız zaman o 7 ayet-i kerimedeki muhtevayı özümsemeliyiz, kalbimize nakşetmeliyiz. 1. Nahl 125, Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Yani Kur'an ayetleriyle. 2. İsra 53, kullarıma güzel söz söyle. Yani hitap ettiğin insanları bir anne şefkatiyle onlardan yana davranarak, onların kalbini kazanarak onlara hitapta bulun. Onlara üstün kibirli bir bakış açısı, sen bilmiyorsun mantığı vesaire vesaire, bunlar hepsi şeytanın tuzaklarıdır. Kullarıma söyle, güzel söz söylesinler. Öyleyse kendin için istediğini kardeşin için isteyeceksin. Yani sana söylenmemesi gereken sözleri ona söylemeyeceksin. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkartır. Halk arasındaki söz buna uygun düşüyor. Kullara güzel söz söylemek. Taha 44 ise yumuşak söz söylemek. Ankebüt 45'te ise, 46'da ise ehli kitapla güzel şekilde mücadele etmek. Ve tebliğ yaparken karşı taraftan beklenti içinde olmamak ve onları hiçbir zaman noktada zorlamamak ve Enam 108, hitap ettiğin insanların bir takım kutsalları olabilir. Sakın ha sakın kutsallarına sövmeye, hakaret etmeye vesaire böyle bir yola yeltenme. O zaman kendine çok yazık etmiş olursun. İşte bu ayetlerin ışığında tebliğini yaparsan, insanları Allah'a davet edersen en güzele ulaştırmış olursun inşallah diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, başımıza imtihanlar gelince bizlerin bu konuda ne yapması gerekir açıklayabilir misiniz? Hemen zikre sarılmamız lazım. Sevgili kardeşlerim, imtihanlar zikrin azlığının da işaretidir. Zikrimiz ne kadar artarsa imtihanlarımız da o kadar azalır. Allah-u Teala Enfal 28'de ve Tegavun suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Bu dünya bir imtihan ve mal ve çocuklar da imtihandır. Ama innallahu indehu ecrun azim, en büyük ecir Allah katındadır. En büyük ecre, ecrun azime ulaşabilmek irade teslimine gerçekleşir. İrade teslimine giden yolda tedrici basamaklar içinde zikir artışından geçer. Olayları bu şekilde değerlendirirseniz o zaman kesinlikle ne yapmanız lazım? Açıkça imtihanlar söz konusu olduğu zaman hemen zikre sarılmanız lazım. Kuştan bir kardeşim muhterem hocam, Hazreti Hızır ve Hazreti Musa kıssasında Hazreti Musa'nın sınavı geçememesinden ötürü ilmi ledüne vakıf olamadığını söyleyebilir miyiz? İlmi ledün kimlere verilir? Sevgili kardeşlerim, orada Allah-u Teala'nın dünyada seçilenler için verdiği bir mesaj, bir ders var. Hazreti Musa doğmadan evvel seçilen bir nevi Resul'dür. Hazreti Musa Allah-u Teala'nın kendisine verdiği tüm güzelliklerin sahibidir. Allah'tan vahiy alan, kalbi müzeyyen olan vesaire. Çünkü o bir nevi Resul, işte Allah'ın kendisine verdiği şeriat kabının sahibidir. Ama buradaki kıssada bize misal veriliyor. Yani ilmi lezim sahibi olabilmek için nasıl bir hizmet içerisinde olmak lazım? Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam arasındaki kıssayı Allah-u Teala bize veriyor. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali İsrafil Aleyhisselam'ın sura 1, 2 ve 3. mesela hangi olaylar meydana gelecek? Birinci sura üfürmeyle bütün dünyada yaşayanlar ölecek ve Adem Aleyhisselam'dan o güne kadar ölenlerin hepsi de yeniden dirilecek. Yani hem birinci ölüm hem de birinci dirilme birinci sura üferme ile gerçekleşiyor. Ama dirilenler bu dünyadaki fizik bedenle diriliyorlar. Cennet ve cehenneme müsait değiller. O sebeple haşer meydanında tekrar İkinci sura üfürülüyor ve öldürüyorlar. Herkes bu sefer ölüyor. Ve üçüncü sura üfürmeyle de herkes cennetlik ve cehennemlik bir fizik bedenle yeniden diriltiyor. Ve berzah aleminden cehennemlik nefsler cehennemlik fizik bedenlerin içerisine, cennetlik nefsler de cennetlik fizik bedenin içerisine girmek suretiyle herkes indi ileride hesabı yürüttükten sonra evvela bütün insanlar cehenneme gidiyor. Cennetlikler de cehennemlikler de. Ama cennetlikler cehennemin duvarından uçarak cehennemi gezmelerine karşılık oradan tekrar çıkıp cennete gidiyorlar. Cehennemlikler ise kapılar biraz kaldırılır, burunları sürtünerek cehenneme girerler. Ve oradan çıkması da mümkün değil. Dolayısıyla birinci sura üfürme bu dünyadaki birinci ölüm ve birinci dirilmeyi, ikinci sura üfürme mahşer meydanındaki ölümü ifade ediyor. Üçüncü sura üfürme de cennet ve cehennem standartındaki fizik bedenle yeniden dirilmemizi ifade ediyor inşallah. İkinci sual muhterem efendimizden dinlediğim ve İdrak ettiğim kadarıyla dünya kainatın merkezi. Adem Aleyhisselam dünyaya indirildi. Dünyadaki insanlar Adem Aleyhisselam vasıtasıyla çoğaldı. Peki diğer gezegenlerdeki insanlar nasıl oralara ulaştılar, var oldular? Açıklar mısınız? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de açıklayıcı bir hüküm yok ama efendim

0: Hatun Kerem Hocam, hürmetle hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa sualimi arz etmek istiyorum. Bir insan nasıl ilim ve irfan sahibi olabilir? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatü Muhterem Hocam, hürmetle hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum.
1: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar ediyorum. Bir insan nasıl ilim ve irfan sahibi olabilir? Tabii bu sualin cevabını Kur'an-ı Kerim net olarak veriyor. İlim irfan sahibi olabilmek, ilim irfan sahibi bir Allah dostunun tedrisatına girmeyi gerektiriyor. Yunus özellikle şunu ifade ediyor. Sen bu salat, haccı, zekatla sanma ki biter zahit işi. İnsanın kamil olmaya lazım olan ifaymış. Neyse insanın kamil olmak ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini gerektiriyor. Bu sıra dahilinde Allah-u Teala'nın bizler için farz kıldığı mürşide tabi olmadan da bu hedeflere ulaşmak mümkün değil. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın Kur'an'da bahsettiği ilim verilenlerden olur. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala cahillerden bahsediyor, ilim verilenlerden bahsediyor ve ilim sahiplerinden bahsediyor. İşte cahiller ilmin sahibi olmayan, kendi zanlarına tabi olanlar. İlim sahipleri de, ilim verilenler de mürşidin sohbetini dinleyen ve davetini kabul eden herkes ilim verilenler grubunun içerisinde yer alıyor. Ayetlerde şu anda görüyorsunuz. Bir de ilim sahipleri var. Bu ilim sahipleri Allah'ın zatına şahit olan, Allah'ın kendisine ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini verdiği kişilerdir. Özellikle Kur'an'ın lafzını öğrenenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, hikmeti öğrenenler, hikmetin ötesini öğrenenler, maruf emri münkerden nehyedenler, Resuller ve devrin imamı. Bunlar hepsi ilim sahibi. Ama gerçek ilim sahipleri Allah'ın irşada memur mezun kıldığı devrin imamı, bunun altındaki veli Resuller ve onun altındaki veli mürşitlerdir. Diğerleri de ait olduğu seviye itibariyle ilim sahibidirler. Ve ona göre de Allah'ın yardımını alıyorlar. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programlarının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a

0: ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha maassalavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz çocuk eğitimi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en şerefli varlığı olan insan için eğitim, biz insanlar için birinci sırada yer alıyor. Hele hele bu eğitim Allah'ın eğitimi ise, Allah'ın bizden istediği ilmi öğrenmek ve yaşamaksa, o zaman çok daha ötede bir yere sahip. Allah'ın ilmi ve bu ilmin öğrenilip hayata tatbiki, biz insanlar için havadan sudan çok daha kıymetli. İnsana baktığımız zaman insanın bu dünya hayatında sahip olduğu birçok değerler var. Ama en önemlisi, her zaman söylediğimiz gibi, ahlak, din bir sayıyla temsil edilirse, geri kalan sahip olduklarımızın hepsine o birin önüne sıfırlar olarak ilave edersek ve eğer o bir yoksa geride kalan sahip olduğumuz her şey bir sıfırdır. İşte bu bir bizim Allah'la ilişkilerimiz, Allah'a teslimiyetimiz, Allah'ın emir ve nehylerine göre yaşadığımız hayatı ifade ediyor. Ahlak. O yoksa İnsanoğlunun için adeta bir sıfır düşünebiliriz. İşte bu eğitimin öncelikli noktasında yer alan tabii ki çocuklardır. Geçmişimiz var, anımız var, yaşadığımız var ve geleceğimiz var. Geçmişin mirası geleceğin inşasıdır. O halde Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz sahabenin yaşadıkları Asr-ı Saadet, Osmanlı'nın yaşadıkları o yükselme dönemi ve bugün Allah'ın bizden istediklerini bir araya getirdiğimizde, o zaman bu eğitimin çocuklar için ne kadar kıymetli ve mutlaka yaşanması gereken bir hayat olduğu ortaya çıkıyor. Evet, geçmişin mirası eğer geleceğin inşasında kullanamazsak, o zaman Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetine ulaşmamız mümkün değil. Birinci sual, çocuklarımızın eğitiminde dikkat etmemiz gereken en önemli unsur nedir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de talimatında bize şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Bu ayette baktığımız zaman Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisi hemen aklıma geliyor. İlk peygamberlik kendisine tevdi edildikten sonra Allah Teala Peygamber Efendimizi etrafındaki Arap kabilelerini uyarmak ve müjdelemekle vazifeli kılıyor ve uyarmak babında, ey Abdüşems oğulları, ey Kab oğulları, ey Abdülmenab oğulları, ey Haşim oğulları, ey Abdülmuttalib oğulları, dikkat edin, hep bir şey söylüyor aynı. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ve Nebiye Sultanı Peygamber en son olarak kızı Fatıma, ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Yani burada kesinlikle herkesin evvel emirde yakıtı insan ve taşlardan olan cehennemden kendisini kurtarması zor bir şey mi? Şu kainatta en kolay şey. Sadece bir dilek. Evet, kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette o kurtuluştadır. Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman insan üç vücut ve serbest iradenin sahibi. İşte bu üç vücut ve serbest irade sahibi varlığa dikkatle bakacak olursak Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir. 19 hasrette mücehaz olan ruh akla ulaşıyor ve talebinin Allah'a ulaşmak olduğunu bildiriyor. Ama %100 şeytanın tesiri altında olan nefs de şeytandan aldığı güçle 19 tane afetle akla ulaşıyor ve bunu inkar ediyor. Bunun kesinlikle yalan olduğunu söylüyor. Karar organı akıl. Akıl hangi ortamda şuur sahibi ise onun emrini yerine getiriyor. Onun talebini yerine getiriyor. İşte bu açıdan çocuklarımızın eğitimi, Kur'an eğitimi, Kur'an alakın çocuklara kazandırılması açısından çok önemli. İşte aklımızın ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileğine karar verebilmesi bu eğitimin eğitime sahip olmasına bağlı. Çocuklarımız geleceğin büyükleridir. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras, en kıymetli miras çocuklarımızın Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yetiştirilmesidir. Sağlam bir nesil yetiştirmek için inançlı çocuklar vücuda getirmek durumundayız. Onları Allah'ın güzellikleriyle müzeyen kılmak durumundayız. Bu hedefi gerçekleştirirken en çok değer vermemiz lazım gelen şey ise zor kullanmamak, çocuklarımıza Allah'ın sevgisini aşılamaktır. İslami terbiyenin temelinde Allah'a ulaşma dileği vardır. O varsa arkasında mutlaka kurtuluş vardır. Anne babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. İkinci sual, çocukların hayata hazırlanmasında onlara sorumluluk vermenin rolü nedir? Çocuk büyütmek bir ustalıktır, bir sanattır. Bunun temelinde ise sorumluluk duygusu yeter. Bir çocuğun şahsiyetinin oluşabilmesi onun içinde bulunduğu sınırlara uygun sorumluluklar taşımasını gerektirir. Sorumluluk yoksa şahsiyet yoktur. Anne baba çocuklarına sorumluluk vermeden onların görevlerini üstlenerek çocuklarını büyütmüşlerse bu sadece ailesine, sadece kendisine karşı negatif neticeler doğurmaz. Etrafındaki bütün herkese derece derece onları zarar dile eder. Sorumluluktan uzak büyüyen çocuklar hayata hazırlıklı olmuyorlar. Allah'a yaklaşamıyorlar. Zorluklar karşısında yılıp vazgeçiyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sorumluluk duygusu çok çok önemli. Örneğin her zaman Efendimiz buyuruyor ki Allah-u Teala'nın size 7 katlık bir saray vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. O zaman o 7 katlık sarayda oturmak bizim sorumluluğumuz olan bodrum katını inşa etmekten geçer. Bu da neye tekabül ediyor? Allah'a ulaşmayı dilemek ve peşinden hacet namazıyla Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşidi Allah'tan sormak, öğrenmek ve ona tabi olmak. İşte bunu inşa etmemiz halinde ancak hedeflerimize ulaşabiliriz. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği hakikat budur. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle hep bunları en güzel biçimde bir insanın kazanabilmesi için açıklamalarda bulunuyor. Ayetlerine bunu yerleştirmiş inşallah. Çocuğun çevresi ailesidir. Belki de okulda da muhakkak ki öğrenir çocuk ama ilk öğrenimini aile ortamında yapar. Aileden kazandıkları, okulun kendisine kazandırdıkları ve çevrenin bütün bu üçünün asası o kişinin şahsiyetinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Üçüncü sual, çocukların yozlaşmaması için anne babanın yaklaşımı nasıl olmalıdır? Demek ki birinci sırada kesinlikle ve kesinlikle sorumluluk vermek. Yani aman dur sen yapma, ben yapayım, sen yapma, ben yapayım dediğiniz an o zaman hayatı o şekilde algılar ve her şeyin önüne gelmesini ister. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuk 7 yaşına kadar emredici, yani ona emrediniz. 7 yaşa 14 yaşına kadar emre uyan, 14 yaşından sonra 7 yılda anne babasının istişare tarafı olmalıdır. Evet. Çocuklarınızı emrediniz. 14 yaşına kadar onlarla birlikte yapınız. Ve ondan sonra da bağımsız bir şahsiyet olarak sorumluluklarına müdrik bir insan olarak hayatı yaşamak durumunda. Her zaman olduğu gibi Allah-u Teala'nın terbiye sistemine baktığımız zaman tebliğde ikna edici olmak durumundayız. O zaman çocuklarımızın güzel yetiştirilmesi noktasında da ikna edici olmalıyız. Örnek olmak durumundayız. Ve her çocuk nefsine esirdir. Hoşuna giden her şeyi ister. Anne babasını şiddetle sıkıştırır. Mesele onun bu sıkıştırmasına karşı koyabilmektedir. Nerede evladınızın nefsi devreye girdiyse, bizi ve kendisini nefsani bir emeline alet etmek istiyorsa, ona bu imkanı vermemeliyiz. Ayracınız nefs ve ruh ayracıdır. Nefsani taleplerine ruhani taleplerden talepleri ruhani taleplerden ayırmak zorundasınız. Çocuklarınızı çok sevin ama çocuğunuzu seviyorsunuz diye sakın onu yozlaştırmayın. Çocuğa nefsine tabi olmamayı öğretmek mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken ona sadece ceza vererek hedefe yöneltmek yanlış. İkinci yolu da tercih etmelisiniz. Mükafatlandırma yolunu. Evet, bir terbiye sisteminde cezalandırma yolu var. İki, mükafatlandırma. Hangisi tesirlidir? Tesirli olan mükafatlandırma yolu. Yani sevgiye öncelik tanıyacağız. Sevgiyle çocuklarımızı yetiştireceğiz. Öncelikle Allah sevgisi, Resul sevgisi mutlak surette çocuklarımıza vermemiz gereken Allah'ın güzelliklerini oluşturmalıdır. Allah'ı seven, kalbinde Allah sevgisini hisseden, duyan ve onun Allah tarafından bize gönderilen Resulünün de sevgisini kalbine yerleştirmiş olan bir insan sağlam bir temelin sahibidir. Onun üzerine hayatını inşa ettiği zaman sadece Allah'ın müjdelerine kavuşan bir güzellikler zincirini yaşamaya başlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın İslami terbiye olduğunu, İslami terbiyenin temelinde de Allah'a ulaşma dileği olduğunu bizlere açıklıyor. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
3: Ölüm. İnsanın kendi içinde şah damarından yakın olan, özü olan kendindeki varlığına ulaşmak anlıyorum.
4: Yaptığın iyilikler, hayırlar, hasenatlar, ibadetler bu Allah'a ulaşır. Ve en şeyi de ruhumuzun ona ulaşması.
1: Peki Allah'a ulaşmak için yaşarken, hayattayken neler yapabiliriz?
2: Başta namaz kılmak.
3: Kendi varlığımızdan ulaşırız. Kendi içimizdeki tefekkürle, kendi içimizdeki arayışla amacımız ona ulaşmak olduğu için talep ederiz, niyet ederiz, niyaz ederiz, dua ederiz. Her koşulda ulaşırız yani.
4: Allah'ı görmek istersen? Görürsün. Kalp gözünden görürsün.
2: Kalp gözünden görürsün. Rüyamızda görürüz ama onu da kimseye söylemeyiz.
1: Siz de yaşarken Allah'a ulaşmayı, ona dost olmayı diliyor musunuz?
2: Allah'ım inşallah bize o
5: kullardan eylesin.
3: Biz zaten Allah'ın dostuyuz. Biz ona dost olarak görüyor muyuz? Asıl soru budur yani. Onu düşman, onu cezalandıran, onu kaderinde işte şanssızlık veren, kötülük veren olarak mı görüyoruz? Yoksa dost her daim sadece güzellik, sadece iyilik, sadece neşe veren olarak mı görüyoruz? Biz onu dost görüyorsak o zaten bizi her zaman dost olarak görüyor.
0: Bir misafirimizi Allah'ı görmek istesek kalp gözümüzle görürüz, rüyamızda görürüz dedi. Rüyamızda Allah'ı görebilir miyiz? Hayır. Rüyada gören nefstir. Allah-u Teala fizik vücudun baş gözüyle görülmez, rüyada da görülmez. Rüyayı yaşayan nefsimizdir. Ama yaşarken kalp gözüyle görülebilir ve de ruhun baş gözüyle. Ruhun baş gözüyle görülmeyi nasibini Allah-u Teala'nın Resulüne Nebi'ye Sultan-ı Peygamberimize verdiğini görüyoruz. Arap suresinin 143. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa Aleyhisselam Rabbim ben seni görmek istiyorum dediği zaman burada görmek istediği fizik vücudun baş gözüyle görmeyi ifade ediyor. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Rüyada da kimse Allah'ı göremez. Ama nefsimizin kalp gözüyle Allah'ı görebiliriz ve ruhumuzun baş gözüyle Allah'ı görebiliriz. Nitekim Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde Miraç'ta Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ruhun baş gözüyle Allah-u Teala'yı gördü. Ma kezebel fuadu mara. Kalbindeki fuat, gönül gözü görmesi gördüğü ruhun gözünün gördüğü şeyi tekzip etmedi. Öyleyse ruhun baş gözüyle Allah görüldüğü gibi nefsin kalp gözüyle de Allah'ı görmek mümkündür. Allah tabii ki insan değildir. İnsanlar ben rüyamda Allah'ı gördüm diyebilirler ama Allah rüyada görülmez. Hiç kimse Allah'ı rüyasında göremez. Çünkü rüya nefsimizin baş gözüyle gerçekleşir. Nasıl fizik vücudun baş gözüyle Allah görülmezse rüya da nefsimizin baş gözüyle gerçekleşir ve nefsimizin baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Nefsimiz ise Allah'ın katına çıkmadığı için Allah'ı göremez. Allah'ı görebilecek olan baş gözleri sadece ruha aittir. Allah'ı görebilecek olan göz nefsin kalp gözüdür. Ne zaman nefsimiz bütün afetlerden tam anlamıyla temizlenir, kurtulur, müzeyyen olursa Allah-u Teala bizi bir hakkın takvanın sahibi kılarak köleliğe kabul etti ve irademizi kendi iradesine bağladığı andan itibaren artık Allah'ı görebiliriz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin 28. basamağın 4. kademesinde o kişi iradesini Allah'a teslim eder ve irade tesliminden sonra onun bir mükafatı olarak teslim yüküyle Allah'a teslim olan insan Allah-u Teala ona zatını da gösterir. Yani irşada memur ve mezun kurulanlar 28. basamağın 5. kademesinde bu olay gerçekleşiyor. İradesini Allah'a teslim edenler 4. kademede. Burada tabi ant cennetlerini ifade ediyor. Ant cennetleri bir cennet değil. Tam 7 cenneti muhtevasını alıyor. Salihler, günahları 2. defa örtülenler, 1. katı, şehitler, salah nuru verilenler 2. katı, sıddıklar, günahları 2. defa sevaba çevrilenler 3. katı ve 4. katı ise iradesini Allah'a teslim edenler. Salihler, şehitler, sıddıklar. Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Men yuti'ullah ve yuti'ur resule fe ulake ma'allezine enamallahu minen nebine ve sıddıkine ve şühedai ve salihine. Şimdi tekrar o şeye bakalım. Salihler var, şehitler var, sıddıklar var ve de nebiler söz konusu. Evet, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala çocuklarımıza ibadetleri sevdirmemizi istiyor ve bu noktada İslam'ın 5 şartının ötesinde en çok da zikre önem verilmesini buyuruyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Sestir, sesin frekansıdır, Allah'ın bütün esmalarıdır, yani frekanslarıdır, onun sesidir, enerjisidir. O bize bahşedilmiş zaten, öyle bir duadır ki, öyle bir meditasyon ilmidir ki bunu bize bahşetmiş, bizim hizmetimize sunmuş, çok büyük bir araçtır.
4: Zikir yapma, kalbi temizler.
2: Bazı kişiler iyi şeyi görmüyorlar da zikir yapmak çok önemliymiş. Biz yapmadık, bilmiyoruz da.
1: Peki zikir yaptıkça davranışlarımızda neler değişir?
5: Allah'a karşı sevgimiz artar. Dinimize daha bağlı oluruz.
3: Eğer sadece cismen sıfat olarak söylüyorsak bilemiyorum. Ama onun içeriğini hissederek ve onu özündeki, gerçeğindeki onun anlamını da bilip onu kendimizde yaşatmaya, var etmeye çabalarsak her şey değişir.
4: Her şeyimiz değişir. Çünkü zikir yaptıkça mütevazı oluyorsun.
1: Peki zikir yapmak insanları mutlu eder mi?
5: Eder tabii ki de.
3: En derinde zaten Allah'ı anmak eder. Yani onu bilmek, onu zikretmek eder. Zaten özün talebi budur yani. Başka hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla tabii ki.
1: Peki siz Allah'ı zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
4: Çok mutlu oluyorum. Hani o benim en büyük aşkım, en büyük sevgilim.
6: Pek zikretmemiştim ama.
1: Birlikte Allah'ı zikredelim mi?
6: Edelim. Allah Allah Allah Allah Allah.
0: Bir misafirimiz zikir öyle bir meditasyon ilmidir ki bizim hizmetimize sunulmuş çok büyük bir araçtır. Zikir yapmak bir meditasyon çeşidi midir? Değil tabii. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ve zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbihe uğran geniş bir yelpaze içerisinde bize verilen maneviyatımız için, kemale ermemiz için Allah'ın katından, Allah'ın bize sunduğu bütün nurları bize taşıyan yegane vasıta. Allah Teala Müzemmil 8'de veskur ismi rabbike fetebettel ileyhi tebtile. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu az zikirdir tabi. Ama Asap 41'de Allah Teala ya eyyühellezine aminu zkurullaha zikren kesire. Allah'a çok zikirle zikredin. Bu da 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 13 saat ve daha fazla zikri muhtevasını alıyor. Ama Nisa 103'te Allah Teala ve izâ kadeytumus salâte feskurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Zikrin fayda verdiği kişiler mutlak surette 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibidir. İnan şartlarından Allah'a ulaşma dileği yoksa, kalp şartlarından Allah'a ulaşma dileği yoksa, o zaman zikir yapsa dahi derecat kazanır ama o kişiye Allah'ın katından gelen, göğsüne gelen rahmet kalbine ulaşmaz ve kalpte bir aydınlaşma oluşturmaz. Meditasyon zikir yapmanın sağladığı bütün faydaları yok eden vasıtalardan bir tanesidir. Yani bir zikir sahtekarlıdır meditasyon. Şeytanın bir aldatmacasıdır. Her meditasyon sahasında kişinin nefsindeki karanlıkların dozajı arttığı için kişinin suç işleme eğilimi, nefsine tabi olma eğilimi artacaktır. Meditasyon yapan kişi iş dünyasında devamlı huzursuz olacaktır. Her şeyin bir kanunu var. Bu Allah'ın yolundaki sonsuz mutluluğa ulaşanlar nasıl ulaşmışsa sizin için de aynı imkanlar var. Ama şeytanın sahtekarlıkları sizi aldatıyor. Zannediyorsunuz ki aynı hedeflere meditasyon yaparak da ulaşırız. Oysa ki zikir mutluluğumuzun yegane ölçüsüdür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Rahmetullah ve berekatı muhterem hocam. Öncelikle ilk okul ellerinizde hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok sevim kalbinden. Muhterem hocam bir sualımı arz edecektim inşallah. Çocuklarımızın bilgisayar, telefon, tablet gibi günümüzün teknolojilerini kullanmasında ölçü ne olmalı muhterem hocam? Teşekkür ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok sevim kalbinden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatı.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatı. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çocuklarımızın bilgisayar, telefon, tablet gibi günümüz teknolojileri kullanmasında ölçü ne olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de iptilalardır. Ve bu iptila noktasına bir insan nasıl ulaşabilir? Bir misal vermek gerekirse, kahve içiyorsunuz, bunun 24 saatlik zaman dilimi içerisinde örneğin bunun kullanımı bir saatinin üstündeyse artık siz kahve alışkanlığının sahibi oluyorsunuz. 2-3 saate ulaşmışsa o zaman kahve tiryakisi oluyorsunuz. 13 ve daha fazla bir zaman dilimini hayatınızda işgal ediyorsa bu kahve içme o zaman bağımlısı oluyorsunuz. Ve hayatınızın en az uykunun dışındaki bütün zamanlarını işgal ediyorsa o zamanın iptila haline gelmiş sizin için. Bu dünyada olan her şey böyle bir alışkanlıklar zincirini takip ediyor. İşte günümüz teknolojisinin ürünü olan bilgisayar, telefon, tablet gibi şeyler onlar bizi esir almamalıdır. Esir almaması bizim ihtiyacımız olan noktada onları kullanımımıza ama onun dışında hayatımızda olmaması gerekir. Eğer boş zamanlarımızı bilgisayar, telefon, tabletlere geçiriyorsak o zaman çok üst seviyede bunun bağımlısı haline gelmişiz demektir. O zaman da onları hayatımızdan çıkartmak o kadar kolay değildir. Bunun gibi birçok şeyi sayabiliriz. Özellikle bu çağın en büyük insanları negatif istikamette etkileyen şeyler şu an bu suale konu olan bilgisayar, telefon, tablet. Bunlar hayatımıza yeri olmaması mı lazım? Hayır, yeri olması lazım ama ihtiyaç hissettiğimiz zaman ihtiyacımızın giderilmesinde bilgisayar kullanacağız, telefon kullanacağız, tablet kullanacağız ama bunların esiri olmayacağız. Mevlana'ya birileri gelmiş, biz kahveye gidebilir miyiz diyor. Mevlana şu cevap veriyor, diyor ki, kahveye gittiğiniz zaman kahvedekiler cazibesine kapılarak onların yörüngesine girmiyorsanız gidebilirsiniz. Ama gittiğiniz zaman onların yörüngesine girecekseniz gitmeyin. İşte tıpkı bunun gibi Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey insanoğlu, senin dışındaki her şeyi senin için yarattım. Ama seni kendim için yarattım. Sakın senin için yarattıklarımı, kendim için yarattığımı senin için yarattıkların seviyesine indirme. Yani biz eğer yaratılış gayemiz olan Allah'a ulaşmak istikametinde vasıtalara başvuruyorsak ve onu sadece vasıta olarak kullanıyorsak bu uygun. Ama bu vasıtalara olan bağımlılığımız bizi Allah'tan ayırıyorsa o zaman kesinlikle hayatımızda olmaması lazım. İşte telefon ihtiyacınız kadar kullanırsanız, tablet, bilgisayar onun bağımlısı değilsiniz. O sizin bir ihtiyacınızı gideriyor. İşte tekrar ediyoruz bu kainatta olan her şey. Olay budur inşallah. Allah razı olsun. Modern çağın sorunu teknoloji bağımlılığı. Çocuklarımızı Allah'ı tanıtırken çağdaş eğitimden de yoksun bırakmamamız lazım. Geleceğe açılan en büyük pencere bilgisayardır. Çocuklarımızı küçük yaştan bilgisayar kullanmayı öğreterek geleceği hazırlamalıyız. Ama çocuğun sorumluluklarını gerektirdiği, mesela ders çalışmak sorumluluğu, evin işlerine yardım etmek sorumluluğu gerektirdiği zamanı da aynı oyun zamanından kısmak mecburiyetindesiniz. Çocuk oyun oynamak istiyorsa sorumluluklarını, onu meşgul etmeyecekse oyununu oynamalıdır diyor Muhterem Efendimiz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala anne babanın çocuklarını Allah'ın istediği gibi yetiştirebilmesi için öncelikle kendilerinin de bir mürşide tabi olarak Allah'ın ilmini almalarını emrediyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Kalp gözü açık insanlar. Hiçbir hata kusur görmeyen, hep her şeyi böyle daha böyle mülayim olan, daha alçak gönüllü olan.
8: Ben Allah'ın Kur'an'ına inanıyorum. Kur'an benim için önemli olan Kur'an, yani Kur'an'a inanmak. Kur'an'daki söylenenleri yerine getirmek.
3: Mürşit gerçekte Allah'ın kendisidir ve onun dostlarıdır. Onu temsil eden dostlarıdır. Dolayısıyla bir dost sahibi, gerçek bir dost sahibi olmak, onun dostu olanın dostu olmak her zaman hayırlıdır, iyidir.
1: Günümüzde de yaşayan mürşitler var mıdır?
4: Vardır. Bilemiyorum da vardır belki.
1: Ki biz onları nasıl bulabiliriz?
8: Kur'an kurslarına gidiyoruz. Ben öyle yerleri tercih ediyorum. Yani öyle tarikatlara, şeyleri pek şey yapmıyorum.
3: Bence onlar her yerde ve her zaman vardı ve her daim varlar ve var olacaklar. Ve kimin ne kadar Allah'ın dostu olduğunu biz dışarıdan zaten bilemeyiz.
2: Bazıları çok gizli yapıyor. Bilemiyorsun ne olduğunu da. Bazıların da yüzlerine nur vuruyor. Nurlu şeyli oluyor bazıları, kişilerin böyle. Değişik oluyor. Bilemiyorsun ki.
3: Perdeler açılırsa eğer, önce kalp açık bir dua ile başlarsa, gözdeki, kulaktaki bütün perdeler hepsi açılırsa, görebilir olursak mümkün olur. Bunu da hani Allah isterse olur.
0: Misafirimiz mürşit konusunda, ben Allah'ın Kur'an'ına inanıyorum. Önemli olan Kur'an'da söyleneni yerine getirmektir. Kur'an'ın kerimde mürşit kavramı var mıdır? Var tabii. Yani Allah Teala Maide 35'te ya yollezine amittakullah ve tevbe ile vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhimiz zilletü aynema sikhu fe hablin min Allah ve hablin min ennas. İnsanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ip tutan müstesna. Allah'ın bir ipi sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayeti kerimede mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor. Allah Teala diyor ki, yoksa kitabın bir kısmına inanın, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bütün zamanlarda olduğu gibi zamanımızda da insanların büyük bir kısmı Allah'ın söylediklerini artık dikkate almaz olmuşlar. İşlerine geldiği gibi meseleyi dizayn etmiş ve bir kısım emirleri yerine getirirken bir kısmını inkar etmişlerdir. Allah Teala mürşide ulaşmayı, tabi olmayı Kur'an-ı Kerim'de farz kılmıştır. Bir insanın delaletten hidayete adım atabilmesi mürşidine tabiyetine bağlıdır. İnsanlardan mürşit olmaz, mürşit sadece Kur'an-ı Kerim'dir demek sadece bir görüntüye kapılmaktır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Cevapar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Çocuk eğitiminde anne ve babalar kadar etrafındaki kişiler de iş düşer mi? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Çocuk eğitiminde anne babalar kadar etrafındaki kişilere de iş düşer mi? Elbette. Anne babadan başlayarak çevredeki diğer kardeşlerimizin de her çocuğun yetişmesinde mutlaka bir katkısı olması lazım. Biz insanlara, başkalarına her açıdan yardımcı olsunlar diye yetiştirmek için buradayız. Hepimiz sadece derece derece bu asli görevin sahibi olmalıyız. Çocukların başka kardeşlerine, hata büyüklerine zarar veren davranışlarına hiçbirimiz ne anne baba ne bir başkası, ona yakın çevre olarak göz yummamalıyız. Göz yumduğumuz zaman o takdirde biz kendimize düşen vazifeyi yerine getirmemiş oluruz. Başkalarına zarar vermeyi usul haline getiren çocukları uyarmalıyız. Bu noktaya ulaşmadan evvel tedbir almak mecburiyetindeyiz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, maas-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'ın ipi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerden geçen kavramlardan sadece bir tanesi. Belki diyeceksiniz ki hangi ayette geçiyor? Geçtiği ayetleri hemen sizlere göstermek istiyorum. Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi ile Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesi. Burada bakın, dikkat edin, Allah-u Teala bihablillahi. Bihablillahi demek Allah'ın ipi demek. Ve yine bihablillahi minallahi ve hablen minennas. Allah'ın bir ipi ve insanlardan bir ip. O zaman Allah'ın bu iplerden muradı nedir? Konferansımızın konusu bu olacak inşallah. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 28 basamaklı bir İslam merdivenini görüyoruz. Allah Teala sahabeden bahsederken Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki: "Ha entum ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minu kitabi kullihi." İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede müminlerin vasıflarından bir tanesi veriliyor. Mümin olan kişi kendisinin dışındaki bütün insanları seven kişidir. O kendisinin dışındaki bütün insanlardan bir kısmı ona düşman olabilir. Ama hayır diyor, mümin olan bir insan, o ona düşman olamaz. Mümin olan kişi herkesi sever. İşte Allah-u Teala burada sahabeden bahsediyor. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Onun kütüphanesinde tek bir kitap vardı. Bu kitap Kur'an-ı Kerim. Ve sahabesiyle 23 sene boyunca bu Kur'an-ı Kerim'i okudu, Kur'an-ı Kerim'i yaşadı ve Kur'an-ı Kerim'i sahabesine yaşattırdı. İşte biz de bugün bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bu iki kavramdan, insanlardan bir ip ve Allah'tan bir ip. Ama öncelikle Allah'tan bir ip nedir? Onu size açıklamak istiyoruz ve Allah'ın ipi nedir açıklayabilmemiz için de böyle bir slaytımız var. Kur'an-ı Kerim'de en alt seviyeden, birinci basamaktan başlayan, en zirve noktada 28. basamağın 7. kademesine kadar geçen bütün bu safhaları ve basamakları Kur'an ayetleriyle Allah'a açıklıyor. Kısaca ifade etmem gerekirse, Kur'an'ın özeti olan kısa bir sure var. Hangi sure? Rasul suresi. Şimdi Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bu Rasul suresini bu slide üzerinden açıklamaya çalışalım. Ne diyor Allah-u Teala Rasul suresinin? Vel asr. Asra yemin ederim. Asr demek zamana yemin ederim. Ennel insane lefî husr. İnsanlar hüsrandadır. Yani bütün insanlar bir ve ikinci basamaktadırlar başlangıçta. Bir ve ikinci basamaktakilerin hepsi hüsranda. Neden hüsrandalar? Çünkü Allah Teala ayet-i kerimede şöyle diyor. Bakara 216. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Birinci basamaktakiler hüsranda ve neden hüsrandalar? Hangi olayın hayır, hangi olayın şer olduğunu bilmiyorlar.
O zaman sualim var size. Hayır nedir, şer nedir? Hayır nedir? Evet, bakın. Allah'a göre hayır, derecat kazandıran her olaydır. Allah'a göre şer, derecat kaybettiren her olaydır. Ama birinci basamaktaki kişi hayrı ve şeri bilmiyor. Neyi biliyor? Kendisini sevindiren olayı hayır, kendisini üzen olayı şer olarak biliyor. Bildiği zandır, Allah'ın hakikatini bilmiyor. Bilmediği için de hüsranda, hüsranda olandan gideceğine neresi? Cehennem. İkinci basamaktakiler de hüsrandadırlar, cehenneme gidecekler. Onların suçu ne? Onlar da olayları yanlış değerlendiriyorlar. Yetmez, başkalarını da yanlış yola sevk ediyorlar. Kendileri ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani oluyorlar. Hangi ayet? Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve zelemû. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Onlar kâfirdirler. Vesaddû an sebîlillâhi ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Kaddellû delâlen ba'îde. Bunlar uzak delalettedirler. İnnellezîne keferû ve zelemû. Onlar kâfirdirler ve zalimdirler. Lem yekun lahu yaghfir lehum. Allah onları asla mağfiret etmez. O zaman yeni bir kavramla karşı karşıyayız. Mağfiret ne? Mağfiret günahların sevaba çevrilmesi. Şefaat ne? Şefaat de günahların sevaba çevrilmesi. O zaman mağfiretle şefaat neden farklı? Tövbe eden kişiyle Allah arasında bu olay mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında bu mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay nedir? Şefaattir. O zaman Allah Teala onlara asla şefaatini ulaştırmıyor. Onları tariki müstakime ulaştırmıyor. Bugün dikkat edin, geleneksel din tatbikatında insanlar ne diyorlar? Ben tarikatçı olmam diyor. Ben tarikatçı olmam diyen kişi aslında ne yapmış oluyor? Kendisini belirtiyor, ne olduğunu belirtiyor. Ben tarikatçı olmam diyen kişiyi Allah Teala mağfiret etmeyen kişidir. Ben tarikatçı olmam diyen kişi şefaati Allah'ın kendisine ulaştırmadığı kişidir. O kişi için mağfiret yoksa, şefaat yoksa o kişinin gideceği yer neresi? Cehennem. O sebeple bir ve ikinci basamaktakiler ve Asr suresine göre hüsrandadırlar. Ama hüsrandan kurtulanlar kimlerdir? İllellezine amenu. İşte sevgili kardeşlerim, hüsrandan kurtulan cennetlikler dört gruptur. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin birincisi amenu olanlardır. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin ikincisi salih amel işleyenlerdir. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin üçüncüsü hakkı tavsiye edenlerdir. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin dördüncü grubu da sabrı tavsiye edenler. Yani şöyle ifade etmek gerekirse, geniş yelpaze içinde bu 28 basamak İslam merdiveni içerisinde ameni olanlar birinci 7 safhayı, 7 basamağı. Islah edici amellere başlayanlar ikinci 7 basamağı. Hakkı tavsiye edenler 3. 7 basamak ve sabrı tavsiye edenler 4. 7 basamağı. Dolayısıyla Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Bu sebeple sahabe birbiriyle karşılaştıklarında birbirlerine ne okurlardı? Asr suresi. Bunu nereden biliyoruz? İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an kaybolmaz. Ama kaybolduğunu kabul öyle farz edelim. Tek başına Vel Asr suresi kafidir diyor. Çünkü neden? Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani eğer öğreneceksek dinimizi nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Ama Kur'an'dan öğreneceğiz. Kim bize öğretecek? Asrın idraki. Asrın idrakinden ne anlıyorsunuz? Evet, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani her devirde insanlar dini kimden öğrenecekler? Devrin imamından öğrenecekler. Bu devrin imamı bir ya Nebi Resul'dür veya bir Veli Resul'dür. Ama Nebi Resul'lerin sonuncusu kimdir?
Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Bir daha yeryüzüne bir başka şeriat kitabı da gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı, son peygamber de Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama insanlar yaşıyorlar ve yaşadıklarına göre de tıpkı sahabe gibi hidayete ermekle de vazifelidirler. Farz onların üzerine. O zaman hidayete erdiren birisi olmayabilir mi? Hayır. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu şöyle açıklıyor. İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahabenin hepsi kutbu nübüvvetle hidayete erdiler. Sahabeyi hidayete erdiren kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama kıyamete kadar devam edecek olaylar. O zaman tabi'in neyle hidayet erdi? Kutbu velayetle. Onun için sahabeden bir tanesi, ya Resulullah sen son nebisin. Senden sonra nebi gelmeyecek. Biz dini kimden öğreneceğiz deyince, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Ve bakıyoruz gerçekten tabi'in kime tabi olmuş? Hangi ayet gereğince? Tövbe suresinin 100. ayet kelimesi. Neden tabi'in sahabeye tabi olmuş? Çünkü Kur'an-ı Kerim bize şunu anlatıyor. Sahabe 23 sene içerisinde 7 Safa 4 teslim yaşadılar. İşte sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam. 7 Safa 4 teslim. Sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabenin hepsi Mümtehin 12'ye göre 12 tane insanla mürşitlerin hası Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Sahabenin hepsi Rad 10-21'e göre ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Sahabenin hepsi Ali İmran 20'ye göre fizik vücut teslimine ulaştılar. Sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefslerini de teslim ettiler. Ve sahabenin hepsi Bakara 139'a göre ihlasa ulaştılar. Ve sahabenin hepsi Tövbe 100'e göre iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Şimdi bir sahabi, bir Hazreti Ebubekir, bir Hazreti Ömer, bir Hazreti Osman, Hazreti Ali 4 teslimle Allah'a teslim olmuş. İradesini de Allah'a teslim eden bu Allah'ın sevgilileri. Onun için Allah Resulü ne diyor onlar? Onlar sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız. Yani ne demiş oluyor? Evet ben yokum ama benim yetiştirdiğim gökteki yıldızlara benzeten sahabe 7 Safa 4 teslimi yaşadı. Bunlara tabi olursanız siz de hidayete erersiniz. Öyleyse hidayete ermek farz mıdır? Ne diyorsunuz? Evet. Ancak hidayete erenler kurtuluştadır. Allah Resulü ne diyor? La tectemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim ne olmaz? Delalet üzere cem olmaz. Cem olmakla delalet arasında bir ilişki var mı? Var. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Öyleyse kimdir delalette olanlar? Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Her devirde mutlak surette Allah'ın katından Allah hidayetçiler vazifeli kılıyor. Her devirde bu hidayetçileri insanlara vazifelendiriyor, onları Allah'a davet ediyor. İşte Taha 123, işte Bakara 38 ve daha nice ayet-i kerimeler ve sahabenin kendisi Yusuf 108'e Allah Teala ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu, işte o bizim yolumuzdur. Yusuf 108. O zaman her devirde insanlar mürşitlerin lisanıyla Allah'a davet olunuyor. Fusilet 33. Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Allah'a davet eden, salih nefs tezkiyesi yapıp salih amel işleyen, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah'ın mürşidi Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten

emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezkiye kademesi. Bu ismini zikrettiğim 7 tane tezkiye kademesi birer ayette geçiyor. Bakın, nefsi emmare, 15 bin zikir, kalpte oluşan fazıl miktarı %7 nur, derecat artırımı 1'e 100, ha, geçtiği ayet-i kerime 153. Nefsi levvame, 17 bin zikir, kalpte biriken fazıl miktarı %14, 1'e 200 derecat artırımı, hangi ayette geçiyor, kim söyleyecek? Yame 2. Nefsi mülheme, 19 bin zikir, %21 fazıl miktarı, 1'e 300 derecat artırımı, hangi ayette geçiyor? Şem 8. Nefsi mutmaina, 21 bin zikir, kalpteki biriken fazıl miktarı %28, 1'e 400 derecat artırımı, hangi ayette geçiyor? Fecir 27. Nefsi raziye, 23 bin zikir, fazıl miktarı %35 nur, 1'e 500 derecat artırımı, fecir 28. Nefsi mardiye, 25 bin zikir, %42 nur, 1'e 600 derecat artırımı, fecir 28. Ve nefsi tezkiye, 33 bin zikir, %49 nur, 1'e de 700, fatır 18. 7 kademenin 7'si de ayetlerle Kur'an'da yer almış durumda. Ve bu 7 ayet-i kerimenin gerideki 7 tane tezkiye kademesini aşabilmek neyi gerektiriyor? Mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabi olmayı gerektiriyor. Bu anlattığım kesim dinin temelidir sevgili kardeşlerim. Bize düşen sadece kalpten ulaşmayı dilemek. Şimdi konferansımızın ana başlarını bir kere daha zikredelim. Ne dedik size? Allah'ın ipi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. O zaman Allah'ın ipinin geçtiği ayetleri bir kere daha zikredelim. Al-İmran 103. Al-İmran 103'e bakalım beraberce. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Bakın Allah ne buyuruyor? Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Şimdi Allah'ın ipine sarılmak nedir? Fırkalara ayrılmak nedir? Ona beraber bakalım. Allah Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin lisanıyla İbn Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakim. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar ise diğer yollardır. Öyleyse Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim bu Allah'ın yoludur. Ama bu yoldan saptıran diğer yollar da var. Sağına soluna başka çizgiler çizerek. Bunlar ise diğer yollardır. Fırkalara ait olan yollar. Allah-u Teala Allah'ın ipine sımsıkı sarılın demekle Allah'a ulaşmayı dileyin, sırat-ı müstakimde olun demiş oluyor mu? Evet. Allah'ın ipi o zaman nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Ancak Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler sırat-ı müstakimdedir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler dinde fırkalara ayrılmayanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar da diğer yollardadır. Sırat-ı müstakimden sapan, fırkalara ait olan yollardır. Şimdi Allah Resulü fırkalarla ilgili başka bir hadisi söylüyor. Buyuruyor ki, Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hariç, diğeri hepsi cehenneme girecek. Ve Müslümanlar, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri hariç hepsi cehenneme girecek. İşte biri hariç, biri hariç, biri hariç. Bu hariç olan fırka kimlerden oluşuyor? Ey Allah'ın Resulü. Onlar diyor fırka-i naciye. Ey Allah'ın Resulü, bu fırka-i naciye kimlerdir? Resulullah'ın cevabı, fırka-i naciye ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin, Allah'ın ipi nedir? Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ipi nedir? Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz kalben Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sırat-ı müstakime adım atıyorsunuz. Ama siz Allah'a ulaşmayı kalben dilemezseniz, o zaman sırat-ı müstakimde değilsiniz. Hangi yoldasınız? Kim söyleyecek? Sebil-i gaydesiniz, sırat-ı cehimdesiniz, tarik-i cehimdesiniz. Öyle değil mi? Belki de en güzeli Tebillah Gayda. Şimdi bir gün Allah Teala size bütün kainatı gösterir.

0: olmasaydı.
1: Üç asil ve üçle karşı olmak üzere altı alemden oluşan kainatı size gösterseydi ne görecektiniz? Kainat bir insan vücudu şeklinde. İnsan vücudu şeklinde olan kainatın biz neresinde yaşıyoruz? Dünya gezegeni. Dünya gezegeni bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam kalbine. O zaman biz kainatın kalbinde yaşıyoruz. Kainatın kalbinde yaşayan insanlar için iki yol var. Dünya gezegeninden kainatın kalbinden başlayan Allah'ta biten yol. Bu sebil-i reşattır. Bu tarik-i müstakimdir. Bu sırat-ı müstakimdir. Bu sırat-ı rabbikel müstakimdir. Dört bölümden oluşuyor. Ama dünya gezegeninden başlayan ve şeytanın cehennemin son katında biten yol da gay yoludur. Tarik-i cehimdir, sırat-ı cehimdir. Kimdir gay yolunda olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir gay yolunda olanlar? Tarik-i cehimde olanlar. Kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Sırat-ı cehimde olanlar. Kimdir onlar? Şeytanla birlikte olanlar. Diğerleri ise Allah-u Teala ile birlikte olanlar. O zaman sevgili kardeşlerim bir kere daha bakalım net olarak. Bel-Asr suresi üzerinden geçirelim. Allah'ın ipine sarılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Alimran 103'e bir kere daha bakalım. Hepiniz toptan Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferaku, fırkalara ayrılmayın. Şimdi slaytımız bu. Bu resim üzerinden bu ayeti açıklıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, fırkalara ayrılmayın. Burası, bu bölge neyin bölgesidir? Fırkalara ayrılanların bölgesidir. Bu bölge aynı zamanda kimin ülkesidir? Şeytanın ülkesi. Ama bu fırkalara ayrılmayan yukarıdaki bölge kimin bölgesidir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bölgesi, fırkalara ayrılmayanların bölgesi. İşte siz ne zaman kafanızdan bir hayır geçirirseniz, o an neredesiniz? Allah'ın ülkesindesiniz. Ne zaman kafanızdan bir şer geçirirseniz, neredesiniz? Şeytanın ülkesindesiniz. Ve devamlı olarak ona göre ya Allah'ın yardımını alırsınız veya şeytanın tuzağına düşersiniz. İşte bütün mesele ne? Bütün mesele sizin kalben ulaşmayı dilemeniz. Çünkü kalben ulaşmayı dileyenlere, Allah'ın ipine sarılanlara Allah'ın bir garantisi var. Neyin garantisi? Şura 13 ve Rad 27'de. Bakalım beraber Allah bize ne garanti veriyor. İnnallâh yudillî men yeşâhu. Rad 18'de, 27'de Allah dilediğini delalette bırakır. Ve yehti ileyhi menenab ve ulaşmayı dileyenlerin ruhunu da kendisine ulaştırır. Şura 13. Dilediğini seçer, ona yöneleni de kendisine ulaştırır. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın ipine sarılanlar hidayette olanlardır. Allah'ın ipine sarılanlar Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmayı dilediği kişilerdir. Şimdi Allah bir kişinin kalbine bakıp da bu talebi gördüğü zaman, ben ruhunu kendime ulaştıracağım dediği zaman Allah'a mani olacak şu kainata bir güç var mı? Asla. O zaman demek ki sadece size ait olan bir dilek ama kalbinizden. Kalbinizden dilediğiniz an istisnasız siz dinde fırkalara ayrılmayansınız. Ve diyor ki Allah-u Teala siz ulaşmayı dilemeden dinde fırkalara ayrılanlardansınız. Yetmez. Birbirinize düşmandınız diyor. Yani fırkalara ayrılmıştınız ve birbirinize düşmandınız. Şimdi ben başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi 19 pozitif özelliğe ulaşılabilir mi? Evet. Sadece bir dilek. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 negatif özelliği. Allah'a ulaşmayı dileyen 19 pozitif özelliği. Şimdi bu ayetler muhacesinden olaya bakacak olursak ne görüyoruz? Bu ulaşmayı dilemeyenler, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Bakın, dinde fırkalara ayrılanlar. Ulaşmayı dilemeyenler sebil-i gaydedirler. Ulaşmayı dilemeyenler sağ dilsiz ve kördürler. Ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kulu ve dostudurlar. Ulaşmayı dilemeyenler birbirine düşmandırlar. Yani bu 19 negatif özellikten Kur'an'ın bütününü okursunuz Allah'ın izniyle. Bugün verdiğimiz hadiste de kim Kur'an'ın önünü alırsa o Kur'an'ın önünü alanlar Kur'an onlara şefaat ediyor, onları cennet yolunu açıyor. Kim Kur'an'ı arkasına alırsa, Kur'an onu ne yapıyor? Cehenneme götürüyor. O zaman eğer Resulullah'ın hadisiyle bunu isimlendirmek gerekirse, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Kur'an'ı arkalarına atanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Kur'an'ı ne yapanlardır? Önüne alanlardır. Önüne alanları, Kur'an onları cennete götürüyor. Arkasına atanları, Kur'an ne yapıyor onları? Cehenneme götürüyor Allah'ın izniyle. Şimdi baktığımız zaman bir kere daha Alimden 103'e. Siz düşmandınız, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Kimdir Allah'ı seven kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Seven sevdiğine koşar, öyle değil mi? O zaman siz Allah'ı seviyorsanız siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiniz. Ama kimdir bu sevmeyenler, birbirine kin duyanlar? Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın izniyle. Siz diyor düşmandınız, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi ve onun nimetiyle ne oldunuz? Kardeş oldunuz. İkinci yedi safa, nimet burada nedir? Devrin imamının ruhu. Siz 12 tane ihsanla Allah'ın size gösterdiği müşride tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu başınızın önüne gelip yerleşiyor ve yerleştiği zaman siz artık onun tarafından korunuyorsunuz. Şu anda Anadolu'ya giderseniz insanlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Ne yapıyorlar? Bir grup birine hüddamla zarar vermeye. Ne yapıyor bir grup? Sihirle başkasının zararına çalışıyor. Ne yapıyor bir grup? Transal meditasyonla insanların canını okuyor. Ne yapıyor bir grup? İçki kumarla insanlara zarar veriyor. Herkes birbirinin karşısında. Ve çok enteresandır. Siyi büyüyü tabdik edenler ne diyorlar? Diyorlar ki biz aslında onların yaptığı siyah büyüdür. Biz de beyaz büyü yapıyoruz. Biz de bozuyoruz. Yani bir para tuzağı şeklinde iblis insanları birbirine düşman ediyor ve devamlı huzursuz ve mutsuz bir hayat içindeler. Bunların hepsinden korunmak neyledir? Sadece bir dilek. Allah Teala diyor ki 12 tane insanla Allah sizi mürşidinize ulaştırdığı zaman o zaman Allah'ın izni yoktur. Neye yoktur? Başkasının size sihir büyü yapmasına. Allah'ın ipi, daha doğrusu Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Delalette olanların size zarar vermesine. Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Musibetin size isabet etmesine. Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Şeytanın fısıltılarının size tesir etmesine. O zaman Allah Teala dört cepheden sizi koruma altına alıyor. O koruma altında yedi kademedeki nefs seskesini geçiyorsunuz. Yedi sekizdeki süre içerisinde ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Evet, Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman neyle bunu yaptı? Allah'ın ipiyle. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz kalpten, Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Dilemeseydiniz kesinlikle asla Allah ruhunuzu kendinize ulaştırmazdı. Allah'ın her şeyi bir sebep ve sonuçla yaptığını bilmenizi istiyorum. Onun için Allah Resulü diyor ki, insanlar iki yolla hidayet ederler. Yani insan ruhu iki yolla Allah'a ulaşır. Birisi kutbu nübüvvet, diğeri de kutbu velayet. Sahabenin hepsinin ruhu neyle Allah'a ulaştı? Kutbu nübüvvetle. Peygamber Efendimiz'den sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün insan ruhları neyle ulaşıyor? Kutbu velayetle. Her dönemde birbirinin ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın meli resulleri var. Nah suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنِيَ بُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَبُوا تَعُوتًا Biz bütün ümmetlere tağuttan iştinab etsinler, Allah'a abdolsun diye resuller bahsettik. İşte her kavimde ardı arkası kesilmeksizin olan meli resullerden bir tanesini Allah Teala Al-İmran 170'te uzaya göre seçiyor. Al-İmran 179'a göre seçtiği Resul'e gaybi bildiriyor. O gaybini kendisine bildirip seçtiği Resul ise o vekaleten devrin imamı olarak Allah tarafından tayin edilmiş. Ve kim ki Kur'an'ı devrin imamından, gaybinin kendisine bildirdiği devrin imamından öğrenirse işte o kesinlikle Kur'an'ın ruhuna vakıf olur. O ondan sonra fizik vücut teslimine ulaşır. O nefs teslimine ulaşır. O irade teslimine ulaşır. Her devirde Allah'ı temsil eden bir kişi var. O devrin imamıdır. Her devirde devrin imamını temsil eden binlerce vesile var. Belki milyonlarca. İşte bu milyonlarca vesileden bir tanesi de belki sizin yakınınızdır. Siz ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala mutlaka hemen devreye giriyor ve o vesileyi size ulaştırıyor. Hangi ayet gereğince? Maide 35. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Hacet namazıyla vesileyi Allah'tan istediğiniz an Allah'ın size gösterdiği vesileye tabi olursanız onunla emmareyi, levvameyi, mülhümeyi, mutmaineyi, raziyeyi, marziyeyi, tezkeyi aşarsınız. Yedi kanalda nefs tezkesiyle siz ermiş evliya olursunuz. Allah'ın dostu olursunuz. Bu söylediklerimi 23 basamakta özetlendiği bir ayet-i kerime grubu var mı? Var tabi. Hangi ayetler? Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Allah-u Teala özetliyor. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Gir kullarımın arasına, gir cennetime. Şimdi beraberce bir bir söyleyelim. Kişi emmareyi aşmış bir, levvaimi aşmış iki, mülhemeyi aşmış üç ve mutmain olmuş. Ve Allah-u Teala mutmain olan bir nefse hitap ediyor. Şimdi diyor sen Rabbinden razı ol, raziye makamına ulaş. Rabbin de senden razı olsun, marziyeye ulaş. Ve fecir 29'da tezkiye ol. Nefsini tezkiye eden kişi şeytanın kulu mu, Allah'ın kulu mu? Allah'ın kulu. Onun için Allah Teala nefsini tezkiye eden kişiye diyor ki fethuli fi ibadi. Şimdi kullarımın arasına gir. Peygamber Efendimiz Allah beni kulluğuna kabul etti dediği zaman sahabe ya Resulullah biz Allah'ın kulu değil miyiz? Allah Resulü buyuruyor ki hayır. Herkes yaratılış aslında Allah'ın mahlukudur, Allah'ın kuludur ama benim söylediğim kulluk başka. Yedi kademeden nefsini tezkiye eden Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kuldan bahsediyorum. Fethuli fi ibadi ve tuhuli cenneti. İşte sevgili kardeşlerim, kimdir bu dünyada cennet müjdesini alan? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete. Kimdir ikinci kat cennet müjdesini alan? Kimdir üçüncü kat cennet müjdesini alan? Ruhunu Allah'a ulaştıran ve bu bir dilektir. Geri kalanını Allah gerçekleştiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinin daha sonra geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah ruhumu kendisine ulaştırdı, ben de ermiş evliya olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman ayağa kalkın ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen, devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerlerde de fiziki tövbelerini vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. 7 ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakarım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah-u Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz, sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dayat ettiği mürşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahları uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
2: Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu forumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz af ve mağfiret. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, kutsal kitapları incelediğimiz zaman, özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i incelediğim zaman bütün peygamberler kavimlerini ve insanları af ve mağfirete davet etmişler. O slaytımızı gözden geçirebilirsek Adem Aleyhisselam af ve mağfirete davet etmiş. Nuh Aleyhisselam af ve mağfiret. Hud Aleyhisselam af ve mağfiret. Salih Aleyhisselam af ve mağfiret. İbrahim Aleyhisselam af ve mağfiret, Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebire Sultan-ı Peygamber Efendimiz. Öyleyse af ve mağfiret tüm insanların kurtuluş senedidir. Öncelikle hepimizin bunu çok iyi idrak etmesi, anlaması gerekir. Birinci sual, Allah'ın affı ve mağfireti herkes için geçerli midir? Evet. Şu büyük hakikati hiç unutmamamız lazım. Allah Teala bütün insanların dostudur. Nefret ettiği, gazap duyduğu hiç kimse yoktur. Allah Teala'nın intikamı sadece adalettir. Şu dünyada en büyük kötülükleri işlemiş olanları bile affetmeye hazırdır. Üstelik de onların günahlarını sevaba çevirerek affetmeye hazırdır. Ama Allah'ın kanunları var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın affı hiçbir zaman o kişiyi cennete götürecek bir özellik kazanmıyor. O büyük günahları işleyenlerden kim Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine ulaşıp tövbe ederse günahları affedilir ve sonra sevaba çevrilir. Öyleyse Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey nefslerine karşı yaşayan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah-u Teala beni rahmet için gönderdi, lanet için değil. O halde Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz rahmet peygamberi ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah Teala o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek gerekli olan o kişideki değişikliği vücuda getirmek suretiyle mutlaka onu birinci kat cennetine alır. O güne kadar işlediği bütün günahları örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifine baktığımız zaman evvelki hadise baktığımız zaman ne görüyoruz? Ben Muhammed'im, Ahmet'im, El-Mükafi'yim, Nebiler silsilesinin sonuncusuyum, El-Haşir'im, Nebiyur Rahme'yim, Rahmet ve Şefkat Peygamberi'yim ve Tövbe Nebisi'yim. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her peygamberin bir duası var. Benim de duam var. Siz bunu muttakilere zannederseniz hayır, o ümmetimin büyük günah işleyenleri nedir? O halde kişinin günahı ne olursa olsun, büyük küçük günahların hepsi, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Enfal 29'a göre onun bütün günahlarını Allah Teala örtüyor. Birinci kat cennetine alıyor. Yetmez, onu mutlaka Allah Teala mürşidine ulaştırıyor Furkan 70'e göre. İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan ve ulake yubeddüllahu seyyiatim ile hasenat. Tövbe eden mümin olan estağidici amellere başlayanların günahları örtülmekle kalmıyor. O günahları Allah sevaba çeviriyor. Bu sebeple Fatır 5'te Ya eyyühennâsü ennâ'l va'dallâhi hakkun felâ tegurrenukun hayâtü dünyâ. Sakın dünya ayeti aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Görüyorsunuz ki dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar var. Bir de şeytanın Allah'ın affına güvenerek yaptığı insanlar var. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar da, onlar da mürşide tabi olmayan insanlar. İşte tebliğ kendisine ulaşıyor. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. İkinci sual, Ramazan ayının bir mağfiret ayı olduğu doğru mudur? Evet. Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş. Başı rahmet, insanların Allah'a davet etmesi söz konusudur. Ortası mağfiret, sonu kurtuluş. Yani adeta Ramazan ayı, ümmetimin ayı buyurmasının sebebi budur. Ramazan ayı bir kurtuluş ayı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. Felahtır. İşte Resullerin mağfiret daveti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olmaktır buyurmuştur. Rahmet ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an başlar. Mağfiret ne zaman başlar? Mürşidimize ulaştığımız zaman cehennemden azatsa, daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an geçerli. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla da üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan mürşidini sorar ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde tövbe eden kişi mağfirette ehlidir. Bütün peygamberlerin kendi kavimlerini af ve mağfirete davet ettiklerini zaten bir kere göstermişti. Bir kere daha gösterelim inşallah. Evet, Adem Aleyhisselam affa mağfiret, rahmet ve mağfiret, Musa Aleyhisselam rahmet ve mağfiret, Hud Aleyhisselam rahmet ve mağfiret, Salih Aleyhisselam rahmet mağfiret, İbrahim Aleyhisselam rahmet mağfiret vesaire. Bütün peygamberler kavimlerini rahmet ve mağfirete davet etmişler. Öyleyse şaşırım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şeytanı biliyor ama o itaat ediyor. İnsanları iblis Allah'ın affına güvendiriyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Üçüncü sual, bu dünya hayatında af ve mağfirete kavuşamamış bir insan için kıyamet günü son bir imkan olacak mıdır? Hayır. Allah Teala şefaatin bu dünya hayatında olduğunu buyuruyor. Şefaatle ilgili ayetlere baktığımız zaman kıyamet günü şefaat yoktur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarı almadınız da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma yavrum sorumluluklarını yerine getir, kendini ateşten koru. Yaşadığım müddetçe babalık görevimi eksiksiz yerine getiririm. Lakin hesap günü sana bir faydam dokunmaz. Hadis-i şerifte akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsin arzu ve isteklerine uyan ama buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. Ayetler tam 11 tane ayet, şefaatin bu dünya hayatında olduğu, ölüm sonrası şefaatin olamayacağını Allah-u Teala açıklıyor. Birçok insan diyor ki Peygamber Efendimiz bize kıyamet günü şefaat edecek, biz de Allah'ın cennetine mutlaka gireceğiz. Oysa ki kıyamet günü şefaat diye bir şey yok. Şefaat bu dünya üzerinde gerçekleştirilen bir olgu ve işlemi ve günahların sevaba çevrilmesi nedeni. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? Konumuz ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanları affetmeye her zaman hazırdır. Ama bunun için insanlardan istediği hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek, namaz kılmak, ibadet etmek. Bunlar genel olarak.
3: Tövbe etmek, günahlarımızı affettirmek, namazımızı kılmak, orucumuzu tutmak.
4: İbadetimizi yapmak. Yaptığımız zaman Allah'a kavuşmak inşallah.
5: Allah bizi insan olarak yarattı. Allah'a ibadet etmemiz lazım. Allah'ın dediği gibi yaşamamız lazım.
1: Allah'a neyimiz olsun?
6: Kalpten niyet etmek. Niyetlerimizin güzel olması. Amellerimizi işte niyetlerle güzel yapmaya çalışmamız. Bu gibi şeyler.
4: Dualarımız. Allah'ın izniyle.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin. Ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Yani çok güzel söylüyor. Aynen, dualarla yaklaşabiliriz Allah'a. Yaptığımız ibadetlerle yaklaşabiliriz. İnşallah Allah'ın istediği gibi bir kul olmayı nasip eder Allah.
6: Ulaştırmaya söz veriyorsa biz de ona karşı her zaman umutlu olmalıyız. İşte böyle günahlarımızı affedilmemeyeceğinize karşı kötü düşünmemeliyiz. Ve ibadet etmeliyiz, iyi düşünmeliyiz. Ondan sonra namaz kılmalıyız falan. Bu gibi şeyler yapabiliriz yani.
4: Zaten ibadetimizi yaptığımız zaman, Kur'an'ımızı okuduğumuz zaman Allah'ın izniyle, temiz kalple ibadetimizi yaptığımız zaman Allah'ın izniyle ulaşır.
1: Bir mutluluk duamız var. Beraber yapalım mı?
2: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
6: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
5: Ben derviş evliyaların gibi.
3: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
2: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misal, Allah bizi insan olarak yarattı. Allah'a ibadet etmemiz lazım dedi. Allah'a insanlar ibadet etmeleri için mi yaratmıştı? İbadetler bir vasıta ama o vasıtalarla Allah'ın ulaşmamız gereken hedefleri için söz konusu. Zariyat 56'da ve ma halaklar cinni ve insi la liyabudun. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattı. Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve dostu. Ama bir dilekle şeytana kul ve dost olmaktan kurtulabiliriz. Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَغْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَا عَبُدُ اللّٰهِ اِلَّهِ مِنْ بِشْرَفَ وَبَشَرِ اِبَادِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdere vardır. Kullarıma müjdere. Kur'an-ı Kerim'de ve bütün kutsal kitaplarda 7 tane hedef emir var. Ve bu 7 hedef emrede ulaşabilmek için 7 tane vasıta emri Allah farz kılmış. 7 vasıta Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşid önünde tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hac etmek, zekat ve zikir. Şimdi günümüz Hindistan tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Zikir yok. Kelime-i şehadet de kişi kendi kendine söylüyor. Öyle olunca geride kalan sen musallat hacü zekat ile sanma ki biter zahid işi. İnsanın kamil olmaya lazım olan irfan. İşte bu zikir yoksa irfan da yok. O halde vasıta emirleri, hedef emirleri yerine getirmek üzere gerçekleştirmeyiz. Allah-u Teala insanları İbadet etsinler diye değil, Allah'a kul olsunlar diye yaratmıştır. Kim Allah-u Teala'ya kul olmak istiyorsa o ibadet etmek durumundadır zaten. Ama ibadet etmek bir amaç değildir. Bizi amaca götüren bir vasıtadır. Kul olmak Allah'ın bütün insanlara gösterdiği hedeftir. Hepimizin 7 safa kul olmayı gerçekleştirmesi Allah'ın temel hedefidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala en büyük günahları işleyen insanlar da bir gün Allah'a ulaşmayı diler ve mürşitlerine ulaşıp tövbe ederlerse günahlarının affedilmesinin ötesinde sevaba da çevrileceğini, yani mağfirete kavuşacaklarını müjdeliyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'a yarışmış insanlar.
4: Kurban olduğum Allah. Hepsi evliyadır.
2: Allah'a yaklaşmamıza vesile olan kişi ya da kişiler.
1: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
5: Allah dostları vardır. Allah dostları bizleriz.
3: Çok hem de. İstemediğin kadarı çok. İyiler de var, kötüler de var.
4: Aslında birisine öğrenmek için değil de Kur'an'ı zaten okuduğun zaman ondan zaten her şeyi anlıyorsunuz.
2: Allah'a yaklaşmak için hani daha kolay yollardan birisi aslında müşriklerle daha haşır neşir olmak, onların yolundan gitmek.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde hacet namazıyla mürşidimizi bulabileceğimizi söylüyor. Siz de kılmak ister misiniz?
5: Evet, kılmak isterim. Namaz kılmayı seviyoruz. Kur'an okumayı seviyorum. Kur'an'a gidiyorum.
0: Bir misafirimiz Kur'an'ı okuduğunuzda zaten her şeyi anlıyorsunuz. Kur'an'ı okuyan herkes derin manasını idrak edebilir mi? Hayır. Mutlaka bir öğreten, açıklayıcı var. Çünkü insanı yaratan Allah'tır. İnsanı en iyi bilen Allah'tır. Öyleyse Allah-u Teala bizler için taneti 7 safa mutluluk hedefine ulaşabilmemiz mutlaka gündüz uyanınca bir dimi tamamlamak zor gibi geliyor, erteliyor. Öyle yatıyorum. İstikrarlı bir şekilde zikrimi üst seviyede tutabilmek için ne yapmalıyım? Açıklar mısınız? Kendisini bizim için taneti mürşide tabi olmamız da mümkündür buyuruyor. Allah öyle diyorsa %100 gereklidir. Onun için Allah Resulü daimi zikrin sahiplerinin özelliklerine baktığımız zaman onlar zikirlerini arttıranlardır. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi olanlar. Öyleyse Efendimizin sohbetlerini zikirle müstesna, dileğin ki sindirebilmesi neye bağlı? Bizim mürşidimizi Allah'tan sormamıza, Allah'ın da bize mürşid göstermesine bağlı. Öyleyse mürşid kesinlikle farz. Fusilat 44'te Allah Teala şöyle diyor: eğer kitabı yabancı bir dil Kur'an kılsaydı onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derler. Araba yabancı dil mi? De ki o amin olanlar için hidayet ve şifadır. İşte kimdir amin olanlar? Amin olanlar Arapça bilenler değil. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için hidayet ve şifadır. Ama amin olmayan, mümin olmayanlar kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Şifa hidayet değildir. Her ayetin bir lafzı vardır. Bir de kelime yapısı vardır. Bir de ruhu vardır. Ruhu insanlar farklı şekilde idrak edebilirler. Herkesin Allah'ın katında Kur'an'ın manasını açıklamakta ayrı bir yeri vardır. Herkes mutevazındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunabilir. Oysa ki önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Şu anda dünya üzerinde bütün kavimlerde bir Resul hayattadır ve her birine onların diliyle Allah'ın doğrularını bahsetmektedir. Yani Fusilat 44'te eğer şu anda her kavimde o kavmin nisaniyle ayetleri açıklıyorlarsa o zaman biz o Resullerin lisanıyla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeliyiz. Kur'an Arapça ama her kavmin içerisinde Resul varsa, örneğin İngilizce'ye konuşan bir kavim varsa o zaman o Kur'an-ı Kerim'i İngilizce lisanıyla elbette açıklayacaktır. Resul hangi kavmin içinde yaşıyorsa Kur'an-ı Kerim'i o kavmin lisanıyla insanlara açıklayacaktır. Allah razı olsun. Yani her devirde o kavmin içerisindeki herkesin konuştuğu lisanla Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Allah'ın Resulleri vardır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Mürşit önünde günahları affedilen kişi tekrar günah işlerse ne olur? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mürşit önünde günahları affedilen kişi tekrar günah işlerse ne olur diyor kardeşimiz. Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızın sevabı çevirmiş söz konusudur. Ama oradaki günahlar velayetten önce işlediğimiz günahlardır. Velayet sırasında nefsler %100 aklanmadığı için insanlar mutlaka yine günah işleyeceklerdir. Ama Allah-u Teala bu sefer öyle bir formül getirmiş ki o kişinin cehenneme gitmesini imkansız kılmıştır. Evliya olduğumuz noktadan itibaren yaptığımız yanlışlıkların günahlarını da Allah-u Teala salah makamının ikinci kademesinde örtecektir. Üçüncü kademesinde ise sevaba çevirecektir. Talim suresinin 8. ayet-i kerimesinde tövbe-i nasuhla tövbe edin, umur ki Allah günahlarınızı örter ve o günahları sevaba çevirir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kişinin af ve mağfirete kavuştuktan sonra bir daha günah işlemeyen noktaya ulaşabilmesi için Allah'ın ismini çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Kendimizi affettirmektir. Yani iyi bir şeydir.
2: Yani sizin de aslında soruda bir nevi cevabı var. Yani hani affedilmemiz için, hani daha çok günahsız olabilmemiz için. Aslında hani hepimiz günahkarız tabii. Allah affetsin günahlarımızı, ama hani ne kadar çok zikir, o kadar çok bence Allah'a yanaşma, o kadar çok ne bileyim bir sevap, günahlarımızın azalması, daha çok affedilme.
5: Allah'ı anmak, Allah'ın yaptığı, söylediği günahları işlememek. Yani eğer Allah'a tövbe ediyorsan geri o günahı yapmamamız gerekiyor, işlememiz gerekiyor, gıybet yapmamamız gerekiyor.
6: Ne kadar gönülden zikredersek Allah'a o kadar daha iyi kavuşuruz.
4: Zikir zaten evde de yapabilirsin kendi. Hani bazı zikirler yapılıyor ki gösteriş için.
6: Sadece zikri böyle nasıl mesela Allah diyerek de değil de davranışlarımız olarak da gösteririz. Mesela namaz kılarak falan. Bugün Ramazan'a girdik, oruç tutarak da Allah'ı bizzat zikrediyoruz isimlerini falan. Yani bu gibi zikirler yaparsak Allah'a daha çabuk ulaşırız.
1: Davranış olarak ne gibi değişiklikler olur?
5: Yüzünde nur olur. Hani Allah onu yüzüne yansıtır. Bir insan namaz kılması, Kur'an okuması, Allah'a inanarak yaşandığı insanın yüzüne yani belli oluyor. İnsan yüzünde nur oluyor.
0: Bir misafir, hepimiz günahkar, zaman ne kadar çok zikir yaparsak o kadar günahlarımız azalır, daha çok affedilir dedi. Yapılan zikirlerin günahların azalmasına ve affedilmesine etkisi var mıdır? Elbette. Allah Teala en üst noktada insanı yaratmıştır. Üç vücut serbest irade ve aklın standartları içerisinde. Ve Allah Teala emanet olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını istiyor. Ama bunun yedi kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Tezkiye olmadıkça ruh gök katlarında yükselemez. Fakat nefsin de tezkiye olabilmesi fizik vücudun yapacağı zikirlerle Allah'ın katından gelen fazılların kalbimize yerleşmesine bağlı. İnsanların en çok hata yaptıkları, en çok günah kazandıkları devre mürşitlerine ulaşmadan evvelki devredir. Çünkü nefsleri baştan aşağı davetlere doğru. Nefsin mutlaka değişip ruh hüviyetine bürünmesi lazım ki işlediği günahlar azalsın. Aksine o da sevap kazanır, hale gelsin. Ama kişi mürşidine ulaşmadan bu afetleri temizlemek imkanı sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinin mürşidinin önünde tövbe etmesi halinde nefs tezkiyesi başlar. O noktada kişi zikir yaptıkça hem kalbindeki aydınlıklar nedeniyle sevapları artar, hem de kalbindeki karanlıkların azalması sebebiyle günahları azalır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden. İzninizle sorumu arz ediyorum. Sohbetlerinizce sıkça bahsettiğiniz af, barışın zekatıdır sözünün önemini bir kez daha açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir daha suali, sizi çok seviyoruz. Bir daha suali okuyacak olursak, sohbetlerinizde sıkça ifade ettiğiniz af, barışın zekatıdır. Bir kez daha açıklar mısınız? Bir kere kimdir affedebilenler? Barışa ulaşmış olanlar. Onlar kimlerdir? Onlar Allah'ın kalplerinde sevgiyi birleştirdiği kişilerdir. Nitekim Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinde sevgiyle birleştirdi. فَاسْبَحْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle Devrin imamının ruhuyla kardeş oldunuz. Öyleyse kimdir devrin imamının ruhuyla kardeş olanlar? Mürşitlerine tabi olanlar. Ama 7-8 aylık süre içerisinde o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve kişinin nefsin manevi kalbinde %51 oranında aydınlanma olur. O kişi diğer insanlarla da barışık hale gelmiş olur. Nitekim bu noktadan itibaren herkesi kendimiz için ne istiyorsak diğer kardeşlerimiz için de istememiz lazım. Mevlana Hazretleri başkalarının kusurunu bağışlamakta gece gibi ol diyor. Ama bu seviyeye ulaşabilmemiz mutlak surette nefs sezgisine bağlıdır. Evvela bizim barışa ulaşmamız lazım ki nefse ruh arasındaki kavga devam ettiği süre içerisinde biz başkalarını affedemeyiz. Ama ne zaman ruhumuz Allah'ın zatına ulaşırsa o zaman nefse ruh arasındaki mücadele kendisini barışa terk edecektir. Yani artık o kişi etrafındaki insanlar kendisine zulmetmeleri halinde onlara zulümle cevap vermiyor. Zulme karşı zulüm değil. Kötülüğe karşı kötülükle değil. Kötülüğe karşı af etmesi söz konusudur. Nitekim tasavvufa yeni giren bir kişi mürşidi ona diyor ki evladım şimdi Kur'an okumakta olan 3 kişi var. Her birinin ensesine bir tokat atacaksın ve gelip bana anlatacaksın. Birinci kişinin ensesine tokat attığı zaman o da ayağa kalkıyor ve o da ona tokat atıyor. Yani kötülüğe karşı kötülük kısası tatbik ediyor. Mürşidine öyle anlatıyor. Tamam evladım diyor. Şimdi ikinci odadaki şahsın ensesine tokat at. Tokat attığı zaman ikinci şahıs nefs sezgisini gerçekleştirdiği için ayağa kalkıyor ama ona tokatla cevap vermiyor. Affediyor ve yerine oturuyor. İşte kötülüğe karşı af. Neden öyle? Çünkü Allah Teala ayet-i kerimede Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Tokat atan kişi derecat kaybediyor. Ama bağışlayan kişi, tokata, kötülüğe karşı kötülük cevap vermeyen kişi derecat kazanıyor. Hepimizin hedefi derecat kazanmak tabii. Kusur bağışlamakta gece gibi olun. Yani insanların bize kötülük yapması halinde bizim de affetmemiz. Ama affedebilmek mutlak surette nefs sezgisiyle mümkündür. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Araf 199'da Kuzul havfe ve amel bil urfi Baret ene cahili. Sen

hangi kötülüğü yaparsa yapsın, bizim devamlı onu affetmeye hazır olmamız lazım. İşte af barışın zekasıdır olayı bu inşallah. Alimran 133'te ve 134'te Allah Teala Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. İşte affedenler kendilerine yapılan kötülüğü bağışlayanlardır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler. Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
1: Fatiha ma selavat.

0: Her an Kur'an, her an mutluluk programın sualler ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual, Malatya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz insanı niçin yaratmıştır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarattığı mahlukatın sonsuz sayıda mahlukatı var. Ama bunların içerisinde Allah'ın en yüce eseri, en üst noktada yarattığı insandır. Her şey insan için yaratmıştır. Ama insanı kendisi için yaratmıştır. Ve Allah'ın tek bir hedefi var. İnsanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktır. Allah'a dost olmaktır. Ama Allah Teala'nın Allah'a kul olmaktan da muradı, Allah'a dost olmaktan da muradı yine tek bir gayedir. İki cihan saadeti. Yaratılışa baktığımız zaman Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse ve secde 9'da zatından nefirdiği ruhla. Üç vücutla sadece insan hayatı yaşıyor. İnsandan başka üç vücuda sahip olan bir varlık yok. Ve dediğimiz gibi insanı Allah kendisi için yaratmıştır. Allah için olmak Allah'a teslim olmaktan geçer. Teslimleri sırasıyla sayacak olursak ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son iradenin teslimi olarak sıralanabilir. Ve dört teslimle Allah'a teslim olan kişi artık Allah içindir. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Biz kendimiz için nasıl dört teslimi istiyorsak, başkalarının da dört teslimle Allah'a teslim olması için seferber olmalıyız. Bu bize ne sağlar? Bu bize sonsuz ahiret ve dünya saadetini sağlar. İşte bu hakikati yaşayan Nebile Sultan Peygamberimiz, ona tabi olan sahabe, 7 safa 4 teslimi yaşayarak yaşadıkları döneme asr-ı saadet damgasını vurmuşlar. Bu dönem de alelade bir dönemde. Hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin imamı Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam, ona tabi olan sabikune lahirin, eğer Kur'an'da farz kılınan 7 sabah 4 teslimi yaşarsak, Allah için olursak, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, o zaman da mutlulukların zirvesinde bir hayatı yaşarız. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nisa 144 ayetinde geçen dostluğun muhtevasını açıklar mısın? Her vakit mümin olmayanlarla nasıl bir ilişki içerisinde olmalıyız? Ya eyyühellezine amenu la tettehizul kafirine evliya min dunil müminu. Ey amen olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminlerden başkasını kafirlere dost edinmeyin. Evet sevgili kardeşlerim, çünkü kafirlere dost edinmek, onların davranışlarına ortak olmak, onların kalp karanlığından kişinin kalbinin de karamasını sağlıyor. Kafirler şeytanın halkını teşkil ediyor. İnsanoğlu ya Allah'a ulaşmayı dileyerek katten halkın, Allah'ın halkı içerisine girecek veya dilemeyecek, şeytanın halkı içinde yer alacak. Şeytanın halkı içerisinde şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, onların gidişatı şeytana doğru, cehenneme doğrudur. Ama hak müminlerin dostu Allah'tır. Onlar Allah'ın kullarıdır. Onlar Allah-u Teala'ya kulmuşlar. Allah'a dost olmuşlar. Birbirine zıt iki tane istikamet. Allah-u Teala uyarıyor. Eğer onlara dost olursanız o zaman kaybettiklerin sebebiyle yavaş yavaş onlara meyledersiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın yaşamamızı istediği kavramlar var. Amin olmak kavramı, rıza, felah, takva, hidayet, kul olmak ve teslim. Özellikle takva noktasında baktığınız zaman kesinlikle takvanın Kur'an-ı Kerim'de negatif bir boyutu yoktur. Ama amin olanlar, Allah'a inananlar da amelidir. Amel işleyenler de amelidir. Onlar da Allah rızası için yapıyorlar. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ya Resulallah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Ama Resulullah'ın şu hadisi de var. Helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helakel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. Helakel amilun illel muhlisun. İşte kurtuluşa ulaşanlar muhlislerdir. Dolayısıyla bugün günümüzde birçok Allah'a inanan faydası ilmin sahipleri İslam 5 şartını yerine getiren birçok kişi ne yazık ki farkında değiller. Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi bir insanın ilmi tek başına onu kurtarmıyor. O faydasız ilimle de amel ettiği zaman da onu kurtarmıyor. Onu kurtaracak olan bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kişiyi ihlasa götüren anahtardır. Kalpten ulaşmayı dilemek yoksa yazık ki onları dost edinmemek, onlarla beraber olmamak gerekir. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin küfürde olduğunu beyan ediyor. Üçüncü sual Ankara'dan bir kardeşim Hüseyin Hocam. Enbiya 105'te arza salih kulların varis olduğunu söyleniyor. Bu durumda yeryüzünün varisleri, sahipleri, salih kullar, öte yandan salih kullar, dünyayı istemeyenler olduğunu biliyoruz. Hem dünyayı istememek hem de onun sahibi olmak nasıl oluyor? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, işte zaten sır burada. Siz Allah için neden vazgeçerseniz Allah Teala onu veriyor. İşte bir salih kul diyor ki ya Rabbim, bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Şimdi tıraş olmak istiyorum. Bana bir tıraş parası verir misin ya Rabbim? Allah Teala tabii salih kullar Allah'la konuşuyor. Allah Teala da diyor ki dön arkandaki ağaca bak. Bakıyor ki Allah Teala o ağacı altın etmiştir. Ve salih kul diyor ki ya Rabbim seninle de şaka yapılmaz ki. Ve tekrar altına tamah etmeden, istikametini bozmadan yoluna devam ediyor. O salih kul zaten onun kalbinde o altın sevgisi olsa o zaman o noktaya da olmaz. Nitekim Allah-u Teala bunların hepsinin birer imtihan olduğunu buyuruyor mal. Al-İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde وَزُّيُنَّ لِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنُونَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَصِّ وَالْأَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Biz bu ayet-i kerimede herkesin anlayabileceği tarzda şöyle diyoruz imtihan olan nevinden. Kasa, masa, nisa. Evet, ayet-i kerimede bahsedilen nisa var, masa var ve kasa var. Bunlar hepsi birer imtihan. İşte salih kul bütün bunları geçmiş, tamamıyla teslim-i külliyle Allah'a teslim olan bir insan. Aslında yeryüzünün salih varisleri salih kullardır. Varis olan ne kimdir? Salih kullara kumanda eden kimdir? İradesini Allah'a teslim eden salih kul aslında o malın sahibi kim? Yine Allah'tır. Çünkü salih kul iradesini Allah'a bağlamışsa Allah'ın emrinin dışında bir şey yapması söz konusu mudur? Hayır. İşte sır burada. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, ölen bir yakınımızla ilgili hacet namazı kıldığımızda o kişiyi rüyamızda nasıl görürüz? O kişi cehennemliklerden bile olsa Allah'ı gösterir mi, açıklayabilir misiniz? Tamamen Allah'ın kudret elinde ve bu tip konularda Efendimiz'e sorulan suallerde bunların edebe uygun olmadığı ifade ediliyor. Biz kimsenin kalbini bilmeyiz. Bizim bir tek hedefimiz bütün insanların sonsuz saadete ulaşması sevgili kardeşlerim. Bizim hedefimiz cennetlikleri cehennemlikleri ayırmak, o bizim işimiz değil. Onu ayıracak olan kıyamet gününde Allah'tır. Ama biz bütün insanların kurtuluşa ulaşması için diliyoruz. Son bütün insanları sonsuz saadete ulaştır ya Rabbim diye talepte bulunuyoruz. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala'dan bir şey istediğimizde Allah onu bize direkt mi verir, yoksa elde etmemiz için imkan mı sağlar? Tamamen yine Allah-u Teala'nın kudret elinde her şey. Ya anında verir istediği şekilde veya liyakat kesbettiği zaman verir, imtihanları devreye koymak suretiyle o liyakate ulaştığı zaman verir veya mutlaka ahiret hayatına bırakır. Yani Allah bizi bizden daha fazla seviyor. Biz bir şey istiyoruz, bizim kendi idrakimiz onun bizim için iyi olduğunu zannediyoruz. Ama ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah-u Teala bizim kendimiz için çok iyi zannettiğimiz şeyin bizim belki o mekanda, belki o zamanda bizim için iyi değil. Bütün zamanlara hükmeden, bütün mekanları bilen, her şeyi ilmi ve rahmeti kuşatan Allah-u Teala bizi bizden daha fazla sevdiğine göre en güzeli ona teslim olmamız. Ama talepte bulunmak durumundayız mıyız? Hayır, talepte bulunacağız. Ama sonucu Allah'tan bekleyeceğiz. İster burada verir, ister farklı şekilde verir, ister ahiret hayatına tevdi eder. Ama biliyoruz ki Allah kendisine açılan elleri boş göndermez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Bir televizyon programında Allah'ın verdiği emanetleri beden, ruh sağlığı, servet, makam ve mevki olarak anlattılar. Allah'ın insanlara verdiği emanetler nelerdir muhterem hocam? Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir televizyon programında Allah'ın verdiği emanetleri beden, ruh sağlığı ve mevki olarak anlattılar. Allah'ın insanlara verdiği emanetler nelerdir? Beden bir emanetse muhakkak ki onun içindeki de ruh bir emanettir. Çünkü beden ruh-i nefsenin bir mekanıdır. O zaman bedeni mekan olarak kabul eden Allah'ın zatının üfürülen ruhu da emanet olarak değerlendirmesi lazım. Bedeni emanet olarak değerlendiriyorsa ve yine bedende meskun olan nefsi de emanet olarak kabul etmesi lazım. İrade de bir emanet. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri sahibine Allah'a iade etmenizi emreder. Bunların hepsinin bile emanet olduğunu nereden anlıyoruz? Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde, emanetse Allah-u Teala emaneti bana teslim edin diyor. Hadi bunların söylediği gibi beden bir emanet, onu teslim etmemiz lazım. Ama kalu bela gününe gittiğimiz zaman Allah-u Teala sadece fizik vücudumuzdan ahat almamış. Allah-u Teala nefsimizden yemin almış. Bu kardeşlerimiz bedeni emanet olarak kabul ediyorlarsa, beden ruh ve nefsin mekanıdır. Mekanda oturan ruh da bir emanet. Kalu bela günde Allah'a misak vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. Fizik bedende kalu bela günde Allah'a ahd vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. Nefs de kalu bela günde Allah'a yemin vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. O zaman üçünün de Allah'a Kur'an-ı Kerim'de verdiği yemin, misak, ahd varsa bunların hepsinin emanet olduğu Kur'an ispat ediyor. Ama bu televizyon programda konuşan kişi bunları bilmiyor. Bilmediği için yerine bilmediğin şuradan beri ruh sağlığı, ruh Allah'ın zatından üfürülen, tekamülün en üst noktasında yaratılan 19 tane hasretli mücehez, en üst noktada bir Allah-u Teala'nın emaneti bizde. Öyleyse ruh sağlığından bahsedilemez. Hasta olan fizik bedendir, hasta olan nefsimizdir. Nefs sağlığı desek daha doğru olur. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi, bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur buyuruyor. Yani Mevlana Celaleddin Rumi bütün peygamberler ruh hastalıkların doktorudur demiyor. Nefs hastalıkların doktorudur. Zaten şu anda yaşamakta olduğunuz bu zahiri alemde fizik bedeni tarif ettiğimiz zaman ne diyoruz? Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktoruna ihtisas alın. Yani bütün doktorlar beden hastalıkların doktorudur. Bütün peygamberler de nefs hastalıkların doktoru. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve bu afetlerin mutlak surette şifaya kavuşması, tedavi edilmesi gerekir. Neyle bu mümkündür? 19 afetin kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından gelen 19 tane faziletin yerleşmesiyle bu noktaya gelinir ve kişi kalbi selimin sahibi olur. Öyleyse ayetler incelendiği zaman onların söylediği gibi servet, şu makam, mevki değil. Onlar da emanettir eğer kişi zaten kendisini Allah'a teslim etmişti. Ama asıl olan Allah'ın üfürdüğü ruh emaneti Ahzab 72'de açıklanıyor. O teslim olduğu zaman fizik vücut emaneti Allah-u Teala onun da teslimini istiyor. O da bir emanet. Daha sonra nefsimizin Allah'a teslimi isteniyor. Ve buna dair Allah-u Teala kalu bela gününde bizden misak, ahd ve yemin sırasıyla söylüyorum veya yemin, misak ve ahd olarak da ifade edilebilir. Evet, misak, ahd ve yemin. Bunların bize farz kıldığı ayetleri de şu anda ekranda misakımızın farz kıldığı ayet Rad 20-21. Fizik vücudumuzun ahdının farz kıldığı ayet Yasin 60-61. Yeminimizin farz kılındığı ayet Müddessir 38-39-40. Bunların hepsinin bir emanet olduğu ve emanetlerin hayattayken, dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a iade edilmesi, teslim edilmesini emrediyor Allah-u Teala. Zebeycan'da bir kardeşim Muhterem Hocam, şeytanın Hazreti Adem'in yanıltmasıyla Hazreti Adem nefsine uymuşsa bu nasıl gerçekleşiyor? Hazreti Adem nefsini teslim etmemiş miydi? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem ilk insan, ilk peygamber ve ilk halife. Ama biliyoruz ki doğmadan evvel seçilen bütün resuller, peygamber, halife ki hepsi doğmadan evvel seçiliyor. Vakti zamanı gelince Allah-u Teala onu alıyor. Nitekim Ahkâf suresinin 15. ayet-i kerimesinde bunların evet doğmadan evvel seçilmişlerdir ama Allah-u Teala'nın onları ele alıp Allah'ın kontrolünde tezkiye ve tasfiye onları yaptırması 40 yaşından sonra gerçekleşiyor. Görüyoruz. İnsana, anne babasına insanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı, onu düşlükle doğurdu. Onun tanıştırılması sütten kesilmesi 30 aydır, nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Yani bunlar kimler için? Yeryüzünün halifeleri, devrin imamları için. 40 yaşını tamamladı ki Efendimiz, Muhterem Efendimiz 40 yaşında Allah yoluna gidiyor. Burada bakıyoruz, 40 yaşını tamamladı ve şöyle dedi: Rabbim, bana anne babama verdiğin nimetlere şükretmekte, sana razı olduğun salih ameli nefs eskesini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetimi de ıslah et. İşte muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Şimdi bakıyoruz, olay böyle başlıyor. Ama o zaman cennette olduğu zaman nefsinde afetler var mıydı? Vardı. Nereden biliyoruz? Resulullah'ın açıklamasından biliyoruz. Buyuruyor ki, hırstan sakının. Hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Öyleyse cennete konulduğu zaman da tamamen nefs tasfiyesinde değildi. Hırs afeti vardı ve hırstan sakının diyor. İşte neyi talep ediyor? Şeytan onun afetlerine teslim ne istiyor? Diyor ki Allah Teala sana sonsuz ebedi hayatı vermedi ki işte şöyle şöyle. Yani Allah'ın kendisine verdiğinin dışında talepleri oluyor şeytan tesir etmek suretiyle. Hırs ve emel, bakın Adem oğlu helak olur da ya da yaşlanır da onda iki şey baki kalır. Hırs ve emel. İşte hırs afeti sebebiyle cennetten yeryüzüne indiriliyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz, Tanım Hocam, Hud suresi 27-28. Ayetlerde, Duhan suresi 13-14 ayetlerde her devirde Allah katından rahmet ve beyineler, Resullerin davetine karşılık insanların çoğu neden araştırma gereği duymadan Resulleri yalanlayıp inkar ediyorlar? Çok basit değil mi? Şeytan devrede, İblis insanları uydurduğu yalanlara inandırmış. Şu anda şeytanın insanların nefsine tesir etmek suretiyle insanların eliyle ortaya çıkarttığı 19 tane hürafe var. Şimdi 19 tane hürafeye baktığımız zaman bu 19 hürafeye iman eden, inanan insanlar, Allah'ın Resulleri onlara gelip bütün Resuller peygamberdir diyor. Buna inandırmış İblis. Bu yalan, Kur'an-ı Kerim'e göre yalan ama İblis bunları inandırmış. Şimdi Allah'ın Resulü geliyor diyor ki bütün Resuller peygamberdir olayı yanlış. Muhterem Efendimiz'de olduğu gibi sadece Nebi Resuller peygamberdir. Onun dışında Veli Resuller var her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin. Ama şeytan ona inandırmış. O zaman kişi yanlışa inanıyor, yalana inanıyor ve gelen Resul ona diyor ki senin inandığın şey yalan diyor. O da hayır diyor, ne münasebet diyor. Benim babamdan öğrendiğim şöyle buydu. Nebi olmadan Resul olmaz. Yine gelen Resul ayetlerle ispat ediyor ama inanmış buna. İblis onu inandırmış. Vahiy Peygamber Efendimiz'den sonra sona ermiştir diyor. Kendi kutsal kitabını bilmeyen kişi, İblis bunu insanlara inandırmışsa o zaman ne yapıyor? Geliyor Allah'ın Resulü diyorsa ki daim zikre ulaşan herkes Allah'tan vahiy alır, böyle şey mi olur diyor. Ve karşı çıkıyor. Allah görülmez. Allah baş gözüyle görülmez. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalp gözüyle görüldüğünü, ruhun baş gözüyle görüldüğünü açıkça ayetlerde bildirmiş. Ayetleri bilmeyen insanlar, iblis onları buna inandırmışsa, Resul geliyor diyor ki, yahu sizin bildiğiniz yanlış, doğru değil. Kur'an'daki hakikati söylüyor. O yalana inananlar, hayır diyor, biz doğruyu biliyoruz, sen yanlış biliyorsun. Yani her şey, iblis öyle numara çekmiş ki, uydurduğu yalana insanları inandırmış. Ve insanlar kolay kolay terk etmiyorlar. Tamamen şeytanın bir tuzağı bu. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kur'an öğretim metotlarından tezekkürde Allah'ın eğitimi ve devrin imamın eğitimi birlikte mi devam eder? Herkesin tezekkürdeki seviyesi farklı sevgili kardeşlerim. Tezekkürün en üst noktasında devrin imamıdır ve devrin imamı bütün mürşitlere onların bilmediği şeyi öğretiyor. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun, Bakara 151'de zikrettiği gibi 7 sabah 4 teslimli teslim olanlar var ama onlardan sonra irade tesliminden sonra da öğretim ölüme kadar devam ediyor. Ondan sonraki öğretimde onlara öğreten kimdir? Daima devrin imamıdır. Devrin imamının 5. görevi vardır. Kavim Resullerin 5. görevi yoktur. Sadece devrin imamı olan, hidayete erdiren kişinin 5. görevi hikmetin ötesini de öğretmektir. Allah razı olsun. Gümüşhane'de bir kardeş Mürayet Kazan, bu kardeşimiz, birinci suali Ahzab suresi 72. ayetten açıklar mısınız? 72. ayet-i kerimede Allah-u Teala ruhun bir emanet olduğu, bu emanetin de fizik vücut ve nefsin beraber yüklendiğini buyuruyor. İkinci suali Ahzab etmiş de münafık erkek, münafık erkekler ve müşriklerden bahsediyor. Bunların müşrik ve münafık olmalarının sebebi nedir? Müminlerden de bahsediyor. Bunların müşrik ve münafık olmalarının sebebi kalben Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Bunlar da Allah'a inanıyorlar. Bunlar da ibadet yapıyor. İslam 5 şartını yerine getiriyorlar. Ama bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Nereden biliyoruz? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah'ın daveti belli diyor. Senin davetin müşriklere ağır geldi. Ama Allah sadece kimi seçip hidayete erdiriyor? Kendisine yönelen, ulaşmayı dileyeni. O zaman burada ayet-i kerimede bahsi geçen müşrikler ve münafıklar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Amel de yapıyorlarsa da onların kurtuluşu söz konusu değil. Müminlerden de bahsediyor. Doğuştan delalette olan insan nasıl hidayete erebilir diye ifade ediyor. Demektir hidayeti, adaleti açıklar mısınız? Burada sevgili kardeşlerim, buradaki bahsi geçen müminler kalben ulaşmayı dileyen mürşid önünde tövbe edenler. Ve tübel alil mümin el müminat. Bakın Allah Teala diyor ki müminlerin de tövbesini kabul etmek için. Yetüvallahu alel mümin el müminat. Ne zaman kişi tövbe ediyor? İkinci safhada. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, şirkten ve münafıklıktan kurtulmuş ve gitmiş Allah'ın kendisi için tanıtı mürşid önünde tövbe etmiş. O tövbe noktasındaki bir durumu açıklıyor inşallah. 10. sual, Kayseri'den bir kardeşim Muhterem Hocam, irademizin güçlenmesi için üzerimize düşen vazifeler nelerdir, açıklar mısın? İradeyi güçlendiren yegane olay zikirdir. Ne kadar zikriniz varsa o kadar iradeniz güçlenir. Çünkü irade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Zikirle nefsin afetlerinin azalmasına paralel iradeniz güçlenir. İrade sabit bir kuvvettir. Ama karşıt güç, afetler azaldığı için zikirle o zaman iradeniz de güçlenmiş olur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle öperim. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sualım olacaktı inşallah. Muhterem Hocam, zaman çocukluğumuzda bir türlü geçmek bilmiyordu. Yaşımız ilerledikçe zaman da hızlı geçmeye başladı. Arkamıza dönüp baktığımızda göz açıp kapayıncaya kadar geçti diyoruz. Bu sebeple ölümü düşünmeye başlıyoruz. Bu konuda hazırlıklı olmak için ne yapmalıyız Muhterem Hocam? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Esselamu Rahmetullahi ve Berekatuhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var. Diyor ki akıllı insan ölüm sonrası için hazırlık yapan insandır. Tabi bir bedevi geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Kıyamet ne zaman kopacak? Resulullah buyuruyor ki sen ne hazırladın? İşte akıllı insan, akıllı kimse kendisini hesaba çeker ve ölümden sonrası için anlık çalışandır. Aciz de nefsini hevasının peşine takan Allah'tan temennide bulunan kimsedir. Yani adam bir hazırlık yapmıyor. Hevasına takılmış vaziyette takılıyor, nefsine uyuyor ve Allah'tan diyor Allah gafur ve rahimdir. Nasıl olsa bizi cennetine alır diye temenni de bulandır. Neyse bu ayetten de anlıyoruz ki evet Kimdir akıllı insan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah'a ulaşmayı dileyen insan, ölüm sonrası için hazırlık yapan ve kendisini hesaba çeken, Allah'ın verdiği emirleri yerine getiriyor mu? Nedir bu emirler? 7 tane vasıta emir. Bu 7 vasıta emirle nereye ulaşacak? Allah'ın kendisine farz kıldığı hedefler var. Bu 7 hedeften bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taneti müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, şahat ve iradenin teslim olmak üzere 7 tane hedef emir var. Ve kişi devamlı kendisini sorguluyor. Allah-u Teala bu hedefleri bana farz kılmış. Sahabe gibi bir insanı kamil olmak istiyorsam bu vasıta emirleri ait olduğu ölçüde Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmem lazım. Devamlı diye hesaba çekiyor kendisini. Onun için Resulullah ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen ruhunuzu Allah'a teslim edin ve devamlı olarak hesaba çekin kendinizi başkaları için ne yaptınız? Çünkü başka insanlar için yaptığınız her şey Allah kendisine kabul ediyor. Yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmak, başkaları için yaşamak. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutlukum'un sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar, batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi, çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.

0: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
1: Fatiha ma's salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Hidayet dinin temelidir. Hidayet dinin omurgasıdır. Hidayet dinin, Kur'an-ı Kerim'in de hedefidir. Kur'an-ı Kerim dinin yegane kaynağı. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerine baktığımız zaman Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali radıyallahu anh bu fitnelerden kurtuluş neydi ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki Allah'ın kitabı Kur'an'dadır. Çünkü onda Kur'an-ı Kerim'de sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve aranızdakinin hükmü vardır. O Rahman'ın kelamıdır. Kim hidayeti Kur'an'dan başka yerde ararsa Allah onu delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam ipi, apacık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. Görüyorsunuz ki hidayetin adresi Kur'an'dır. Kim de hidayeti Kur'an'dan başkasından ararsa Allah onu delalette bırakıyor. Hidayet ne? Geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman hiç sadra şifa vermeyen bir tanımla hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim doğru yoldur diye tarifler yapılmaktadır. Bu da tabi Kur'an'a uymamaktadır. Hidayet her şeyden evvel yol değil. Sırat-ı müstakim ise sırat yoldur. Sırat-ı müstakim alalede bir yol değil. İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. O zaman geleneksel din tatbikatının hidayet tarifi Kur'an'a uymuyorsa Kur'an hidayet için ne buyuruyor? Kur'an hidayeti nasıl tarif ediyor? İki ayet-i kerime bize ışık tutuyor. Birincisi Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ عَلَى النَّصَرَى حَتَّى تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى وَلَوِينَ تَبَعْتَ عَوَانْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ عَلَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Okudum Arapça ayet-i kerimenin Türkçe mali. Sen Yahudilerin, Hristiyanların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden razı olmazlar. De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu, Allah'ın kendisine ulaştırması olduğunu buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim ilmi giriş kapısı bu.
sana gelen ilimden sonra eğer onların hevasına uyarsan, yani hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur diye onların hevasına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı yoktur. Hidayetin tarifi Âl-i İmrân 73'te de verilmektedir. Ehl-i kitap sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Yani Yahudiler ve Nasraniler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inenler ayetler söz konusu olunca diyorlar ki onlar Yahudi ve Hristiyan olmadıkça siz onlara inanmayın. Allah-u Teala tekrar hidayeti tarif ediyor. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Bakara 120, Alman 73'te hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, tabii ki bu ruhun hidayetidir. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de mutlu olmasını istediği, en çok sevdiği varlık olan insanın sadece ruhtan ibaret değil. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenin, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde berzah alemine ait olan bir nefsin ve secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun 3 vücudun sahibidir. Ve Kur'an-ı Kerim bu 3 vücudumuza ait olan hidayeti bir bir tarif ediyor. Ruhun hidayeti dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a teslim olmasıdır. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması, Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi yerine 19 faziletin gerçekleşmesidir. Kalbin 19 tane faziletle doldurulmasıdır. Ve iradenin hidayeti Allah'ın bize farz kıldığı ruhu, fizik vücudu, nefsi ve en son olarak iradenin Allah'a teslimidir. İşte geleneksel din tatbikatında Kur'an'a uymayan, hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim doğru yoldur tanımı, insanları mutluluk hedefine ulaştırmamaktadır. Tıpkı buna paralel, ruhun hidayeti, ruhun teslimi, ilmel yakini, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi, İrfanı, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, hikmeti, iradenin teslimi, iradenin hidayeti, hikmetin ötesini öğrenmeyi gerektiriyor. Ayetleri net olarak burada görebiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet olmazsa olmaz, dinin giriş kapısıdır, dinin temelidir, dinin omurgasıdır. Konu Kur'an-ı Kerim olunca Allah Resulü'nün Kur'an-ı Kerim için neler söylemiş? Buyuruyor ki
Benden önceki her peygambere, insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka Allah Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Kerim insanların hidayetine sebep olduğu açıkça belirtmektedir. Bir kere daha benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Kur'an-ı Kerim insanların hidayetine vesiledir. Kur'an-ı Kerim hidayetin hedefidir. Bana Allah'ın bana vahyettiği kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim neyin vesiledir? İnsanların hidayetine vesiledir. Şimdi günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman Resulullah'ın 14 asır evvel açıkladığı bir durum söz konusu. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Bir kere daha kalbinde hidayetten eser olmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sual soruyor. Fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Öyleyse kimin kalbinde Allah'ın ayeti yok? Kalplerinde hidayetin eseri olmayanların kalplerinde ayet yok. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerirleridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. İşte bu fitnenin elebaşları olan insanlar, diliyle alim ama kalbiyle cahil, bunlarla mücadele vermek gerekiyor. Çünkü diliyle alim ama kalbiyle cahil olan insanlar, kalbinde hidayetten eser olmayan kişilerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. İşte Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerin ilmi faydasız ilimdir. Bakara suresinin 78-79. ayet-i kerimesinde onlar ümmüdürler, kitabı bilmezler. Ümmü olan kitabı bilmeyenler kalplerinde hidayet bulunmayanlardır. Onlar sadece zannederler. Ve şeytan bu kalplerinde kapalı olan, hidayet olmayan insanlara kitap yazdırıyor. Ve onları insanlara sattırıyor. Az bir dünyalık satın almak için. Veil yazdıklarına, veil kazandıklarına. İşte Kur'an-ı Kerim'e muhalif, sadra şifa vermeyen bidatler bu insanlar tarafından yazılan şeytanın tesiri altında zanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem görüyorsunuz ki bunları tarif ediyor. Günümüzde Kur'an-ı Kerim'i unutmuş, Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmış ama dini insanların el yazması kitaplarından faydasız ilimle insanları Allah'ın yolundan saptırmaktadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetinde bulunan İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir başka hadiste yere düz bir çizgi çiziyor Allah Resulü. Bu Allah'ın yoludur.
Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Kur'an-ı Kerim'e uymayan yanlışlar nelerdir? 19 tane yanlış. Ve bu fırkalara ait olan yollarda bulunanlar insanları bunlara davet ederler. İşte 19 tane Kur'an-ı Kerim'e uymayan hürafe. Bu zanlar şeytanın tesiri altında oluşturulan faydasız ilmi içermektedir. İnsanlar bununla meşgul olmaktadırlar. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmış oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın öğrenmemizi ve yaşamamızı istediği 19 tane kavram da din tatbikatından çıkartılmış oluyor. İşte şeytan ve avanesi insanlara Kur'an'ı unutturarak insanlara bu faydasız ilme çağırmaktadırlar. Allah Teala Kur'an'daki ayetlerle başlangıç noktasında herkesin 19 tane negatif özelliğin sahibi olduğunu buyuruyor. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de delalettir. İnsanlar ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağırdıysız ve kördürler, fısıkladırlar, şeytanın kulu dostudurlar, fırakalara ayrılmışlardır, zalimdirler, cahildirler, isyandadırlar, sebil-i gaydedirler, fitnededirler, birbirine düşmandırlar, amelleri boşa giden, takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değil ve gideceği yer cehennem olan insanlar. 19 tane negatif özelliğin sahibi. 19 negatif özellikten bir tanesi delalette. Evet, başlangıçta bütün insanlar delalettedirler. Hidayete değillerdir. Ve Allah-u Teala'nın katında

marıdır. İşte Enbiya 73. Ve cehalnâhum eymeten yâtûne bi emlina. Ve uhayna fiyel khayrâti ve ikâmi selâti ve itâzede ve kanûlen âbidîn. Onları emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Bütün Allah'ın nevi resulleri hidayete erdiren imamlardır. Onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden seçilen bir tanesi yine secde 24'e göre hidayete erdiren imamdır. Onları emrimize hidayete erdiren imam kıldık. Sabır sahibi ayetlere yakın sahip olmadan dolayı. Sadece devrin imamları hidayete çağırmıyor, bütün kavim resulleri de hidayete davet ediyor. İşte Taha 123, Bakara 38'de قَالَهَا بِتَا جَمِيعًا بَعَدِكُمْ لِبَعْنِ الْعَدُوْ فَاِمَا يَاتِيَنَّكُمْ مِنْ يُهُدًا فَمَنَتْ تَبَهُدَايَ وَلَا يَدُلُوا وَلَا يَشْكَى. İkiniz oradan, siz ve şeytan hepiniz birbirinize düşman olarak yer yüzüne inin. Benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz, şakirlerden olmaz. En başında devrin imamı, ona bağlı olan, vesile olan veli resullerin hepsi, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi hidayete, Allah'ın zatına davet ediyorlar. Bakara 38, قُلْ نَبِيْتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًا فَمَنِ اتَّبَهُ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلِيمٌ وَلَا مِيَحْسَنُونَ. Hepiniz oradan aşağı yenin, benden size mutlaka hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa onlar için korku yok, onlar mahsul olmazlar. Görüyorsunuz ki şeytan ve avanesi nasıl hidayeti paralize etmişlerse, Kur'an'daki tarifiyle değil de insanların zanlarına uyarak hidayet doğru yoldur, sadra şifa vermeyen bir hürafeye dönüştürmüşlerse, Allah Teala'nın her kavmide o kavmin lisanıyla vazifeli kıldığı veli resulleri ard arda göndererek insanları hidayete davet etmektedirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de bütün insanların mutluluğudur. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Kur'an'da 7 safa hidayet olmasına karşın iblis insanlara kulağını unutturarak başka bir emaniyet tatbikatla onları meşgul etmektedirler. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Söylemiştik. Bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Allah Resulü de Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'la hepiniz delalettesiniz buyuruyor. Ama hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği ahiret ve dünya saadeti ancak hidayetle mümkün. Hidayet yoksa insanoğlu için ahiret ve dünya saadeti yok. Delalette olanların ne bu dünyada mutlu olması ne ölüm sonrası hayatta cennete gitmeleri mümkün değil. Öyleyse Allah'ın Resulü bakın ne buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi insanları Allah'ın zatına davet ediyorlar. Hidayetin Allah'ın zatıyla ilişkisi ne? Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşması hidayettir. Yani insanları hayattayken ruhunları Allah'a ulaştırmaya, hidayete davet ediyorlar. Delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim üstüne dileyin ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki ben sizi hidayete erdireyim. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabenin
hepsini hidayete

0: erdirdiği gibi hidayete erdirmedikleri insanlar var. Örneğin dedesi Abdülmuttalip ama amcası Ebu Talip Resulullah'ın tebliğine çok muhatap olmasına rağmen hidayeti Allah'a ulaşmayı dilememiş Kasas 56-57'de ve ne yazık ki onu hidayete erdirememiştir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz küçükken kendisine kol kanat gelen amcası Ebu Talib'i hidayete erdirememesine rağmen amcasını katleden, şehit ettiren Vahşi'yi hidayete erdirmiştir. Ayetler geçip gerçekten öyle. Amcası şehit olmasına rağmen çok üzülen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara tebliğden vazgeçmemiştir. Ve tebliğde Nisa 48'de ayeti kelimeyle Vahşi'ye tebliğ yapıldığı zaman Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Onun dışındaki her şeyi bağışlar dediği zaman ben zaten müşriktim. Bu beni kurtarmaz diyor. Daha sonraki Zümer 53'te ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Şirkte de olsa en büyük günahın sahibi de olsanız Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahınızı mağfiret eder. Bu da Vahşi'yi pek tatmin etmiyor. Ama ne zaman Furkan suresinin 68, 69, 70. ayetleri kelimeleri kendisine okunduğu zaman o zaman Resulullah'ın önünde tövbe ediyor. Onlar Allah'la beraber başka bir ilah tapmazlar. Allah'ın öldürmesini haram kıldığı şeyi haklı olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günahların cezasıyla karşılaşır. Ve kıyamet günü azaba kat kat artar. Ama Furkan 70 İlla men tabe. Ama kim tövbe ederse Bâmene ve amil amele salihen. İşte Furkan 68 ile 70'i beraber 3 ayet-i kerime Vahşi okunuyor ve o zaman tövbe ediyor. Çünkü diyor kim tövbe ederse daha önceki halinde şirkte olabilir, haksız yere adam öldürmüş olabilir vesaire. Ama kim tövbe ederse yani bu fiilleri işledikten sonra tövbe ederse mümin olursa, ıslah edici amellere başlarsa Allah onun bütün günahlarını mağfiretin diyor. Öyleyse amcasını hidayete erdirmeyen Nebila Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'iniz amcası Hazreti Hamza'yı şehit ettiren Vahşi'yi hidayete erdirmiştir. Ama bir insanın devrin imamı tarafından hidayete erdirilmesi ancak onun serbest irade sahibi kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah Teala devamlı kalplere bakıyor. Kalbinde o talebi bulursa Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. İşte başlangıç noktasında baş gözünde icab verme süre, kulaklarda vakra, kalpte ekinet var ve kişi mürşidi mürşid olarak görmüyor. Mürşidin sözlerinden mana çıkartıp anlamıyor ve idrak etmiyor. Ama kim ki kalben ulaşmayı dilerse ki Allah Resulü öyle buyuruyor. Hepiniz zelalettesiniz. Hidayeti erdirdikleri müstesna. Yani hidayeti dileyin. İşte bu baş gözündeki cabr-ı mesureyi, kulaklardaki vakrayı, kalpteki ekinetin alınıp gözlerin, kulakların ve kalbin açılmasının anahtarı hidayettir. Hidayeti kişi dilediği an Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek bu engelleri kaldırıyor ve o kişinin kalbine ihbatı koyuyor. Başlangıçta herkes olayları yaşar, herkes olayları değerlendirir ama seçilenler ve seçilmeyen diye iki gruba ayrılan insanlardan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. O seçilenlerden kim kalpten ulaşmayı dilerse Allah rahim esmasıyla tecelli ederek bu engelleri kaldırıyor ve o kişi amin oluyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Hac suresinin 34. ayet-i kerimesinde İlahukum ilahun vahid feeslimu lehu ve beşiril muhbitin. İşte kineti kalpten alan, ihbatı koyan insanlara müjdele, onlar birinci kat cennetin sahibi. Allah o halde bırakmıyor. Tekabun suresinin 16. ayet-i kerimesine göre hidayet de kalbe ulaşıyor. Kalbi kaf 33'e göre kendisine çeviriyor. En'am 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ve kalbine nur giren %2'lik huşuya ulaşan bir insan hadis 16'ya göre hacet namazı bakarak 45-46 gün hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istiyor. Yani hidayetçisini istiyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu an 14. basamakta Furkan 70'e göre o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Ama o halde bırakmıyor Allah Teala. Rahim esmasıyla tecelli ettiği bu kişiye mürşide tabi olduğu an ruhun hidayeti başlıyor. Fizik gücün hidayeti başlıyor. Nefsin hidayeti başlıyor. İraden hidayeti başlıyor. İşte üçüncü yedili basamakta merdiveni görüyorsunuz. 15. basamakta 15 bin zikirle nefsi emmare Yusuf 53. 16. basamakta 17 bin zikirle nefsi levvame kıyame 2. 17. basamakta 21 19 bin zikirle nefsi mülheme Şem 8. 18. basamakta 21 bin zikirle nefsi mutmainne fecir 27. 19. basamakta 23 bin zikirle nefsi raziye fecir 28. 20. basamakta 25 bin zikirle nefsi marziye fecir 28. Ve 21. basamakta nefsi tezkiye 33 bin zikirle fatır 18 ve şems 9. 7 kademede nefs tezkiye oluyor ve bunların hepsi Allah'ın garantisinde oluyor. Ne diyormuş işte Allah Resulü? Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ama nefs tezkiye olmadan ruh Allah'a ulaşabilir mi? Hayır. Nefs tezkiye olmadan ruh Allah'ın zatına ulaşamaz. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması Allah'ın garantisinde. Allah Teala Ankebut 5'te men kâne yercu lika Allah fe inne ecrahu lahad. Kim dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun vakti gelecektir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama 6. ayet-i kerime men cahede fe innemâ yücadu li nefsi. Kim cihat ederse kendi nefsi için cihat eder. Öyleyse burada mürşide tabiyetle nefs cihadı başlıyor. Nefsi emmare, nefsi levvame bunlar hepsi nefse yapılan cihadın kademeleri. Nefs tezkiyesinin kademeleri. Buna paralel ruh da 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhu Allah'ın zatına ulaştıran Allah'tır. Allah bunu gerçekleştiriyor. Ama sanki kişi yapmış gibi de onu mükafatlandırıyor. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz burada olayı bitirmiyor hadisinde. Ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. Olay birbirinize zulmetmeyin. Evet. İşte bu noktadan itibaren o kişinin ne yapması lazım? Fizik vücudundan Allah-u Teala'ya teslim etmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin. Ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım etmeyi anladık. Sabır ama zalime nasıl yardım edeceğiz? Zalime yardım onun zulmünü azaltmakla gerçekleşir. Öyleyse bu noktadan itibaren eğer Allah Resulü diyorsa ki Allah ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. Birbirinize zulmetmeyin. İşte birbirimize zulmetmemek ancak fizik vücudun teslimiyle gerçekleşiyor. O zaman kişi ruhun hidayetini gerçekleştirdikten sonra, ruh Allah'a teslim olduktan sonra fizik vücudun Allah'a teslimi için harekete geçmesi lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'de sahabe tarafından bu gerçekleştirilmiş mi? Evet. Sahabenin hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Ali İmran 20. Fizik vücut teslimi yapanlar başkaları kendisine zümmetmesi halinde onlar da karşılık verenler mi? Hayır. Kötülüğe karşı kötülük var ve kötülüğe karşı af var. İşte fizik vücut teslimi yapanlar kendisinin dışındaki bütün insanları kendisine kötülük yapması halinde kısasla cevap vermeyenlerdir, affedenlerdir. Onun için kısas şeriatı, af tarikatı. Öyleyse tarik ehli olan kişinin fizik vücut teslimini yaparak kendisine yapılan zulmü daima af ile karşılaması söz konusu. Sahabe bunu gerçekleştirmiş. Arap suresinin 199. ayet-i kerimesinde bize örnek gösterilen Allah Resulü, Allah emrediyor, huzul afe, sen affet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi affı gerektiriyor. Affetme. Ama bir üçüncü davranış biçimi daha var ki, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, o ancak nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ve ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Görüyorsunuz ki mutlak surette bizlerin daimi zikre ulaşması asıldır, hedeftir biz insanlar için. İşte Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Evvela ruhun hidayeti, daha sonra fizik vücut hidayeti, daha sonra nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimini içeriyor. Evet, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi. Olay burada bitiyor mu? Hayır. Daimi zikre ulaşan kişinin artık tekrar geri dönüşü söz konusu değil. Otomatik olarak zemin kattaki ana dergahı gördükten sonra kalp gözüyle Allah onu ihlasa ulaştırıyor. Gök katlarını muhlis kuluna bir bir gösterdikten sonra bir seher vaktinde muhlis kulu Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. Ve tövbe-i nasuha tövbe edebilen, salaha ulaşan kişi 28. basamağın 4. kademesinde de iradesini de Allah'a teslim ediyor. Görüyorsunuz ki gerçekten Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kimdir ahiret ve dünya saadetinin sahibi kişi? Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden. İşte ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in hanif dini Arapça adıyla İslam, Kur'an'daki İslam, 7 safa 4 teslim, başka bir deyimle 7 safa hidayeti içermektedir. Evet, 7 safa hidayet. İşte 1. safa hidayet Enam 87-88, 2. safa hidayet Mumin 38, Meryem 43, 3. safa hidayet Bakara 120, Ali İmran 73, 4. safa hidayet Ankebut 69, 5. safa hidayet Zümer 18, 6. safa hidayet ve 7. safa hidayet olmak üzere 7 safa hidayetin sahabenin hepsi gerçekleştirmişler. Ama günümüze baktığımız zaman hidayetin yerinde yerler esiyor. Hidayet tamamen yok olmuş. İşte hidayetin unutulduğu, Kur'an-ı Kerim'in rafa kaldırdığı bu dönemde Allah'a, Resulullah'ın da bir geleceğini bize müjdelediği ümmetimin analisi diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam, Mehdi adını almasının arkasında hidayete ermiş, hidayete vesile olan ve hidayete erdiren imam olması hasebiyle Allah Teala bu ismi vermiştir. Biz de bu hidayet ilmini devrin imamı muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'dan aldık, öğrendik. Hepinizin Kur'an'daki 7 sabah hidayeti yaşamanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Evet, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sunuş konuşmamız burada tamamlanıyor ama eğer siz de gerçekten ben de Kur'an'daki yedi sabah hidayeti yaşamak istiyorum. Hazırsanız ben de Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilekle ruhumu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmek istiyorum. Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız tövbemi gerçekleştirmek istiyorum. Hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelime arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki: duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayete şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim barış yolu. Sırat-ı müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı müstakim hidayet yolu. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz başkalarından yana olmak. Bir başkalarından yana olmanın önemi nedir? Allah'ın insanla insan arasındaki ilişkilerde, beşeri münasebetlerde beklediği şey, elimizden ve dilimizden hiç kimseye bir zarar gelmemesi. Başkalarına her açıdan yardımcı olmamızdır. El müslümü selime minel müslümine min lisani ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kişidir. Davranış biçimlerinin temelinde başkalarından yana olmak teşkil eder. Güzelliği yaşamamızı temin edecek olan kesinlikle budur. Başkalarından yana olmak. Başkalarından yana olmanın iki temel vasfı vardır. Bir, hatayı kendimizde arayacağız. İki, başkasının hatasız taraflarını yakalamaya çalışacağız. Sahabenin bununla hedefe ulaştığını kesin anlamamız lazım. Evet, her zaman muhterem efendim şöyle buyuruyor. İhtilaf varsa tek taraflı değil, çift taraflı. O zaman herkes o ihtilafa sebep olan hatayı kendisine arayacak ve karşı tarafın masum olduğunu düşünüp ona yardımcı olmaya çalışacak. Başkalarından yana olmayı başardığımız zaman dünyadaki en mutlu insanlardan olacağız. Çünkü hatayı kendimizde ararsak karşı taraftan özür dilememiz lazım ve ikinci adımı da onlarla çok güzel bir münasebette bulunmamız gerekir. Gerçekten de insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Allah-u Teala'nın Nebire Sultan'ı örnek olarak bize gösterdiği Nebire Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e Araf 199'da Huzul Avfe ve Amr bil Urfi Varet Cahilin. Tabii ki Nebire Sultan'ı Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda kendisine karşı yanlış davranan insanları affetmesini ve irfanla emretmesini ve de cahillerden yüz çevirmesini istiyor. Huzul Avfa ve Amr bil Urfi ve Aret Cahilin. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde biz bu kuralı yerine getirdiğimiz takdirde her zaman mutluluğu yaşayabiliriz. Şeytan devamlı faturayı başkasına çıkartarak kendimizin temiz olduğuna inandırmaya çalışıyor. Halbuki her olayda Allah-u Teala'nın bize verdiği iki temel mesaj var. Devamlı insanları mutlu etmek. Kendin için istediğini kardeşin için de istemek. Kendin için istemediğini kardeşin için de istemek, istememek. Eğer kendimiz için hatanın bizde olduğunu biz istemiyorsak, o zaman kardeşimiz için de istemeyeceğiz. Kendimizin masum olduğunu düşünüyorsak, o zaman kardeşimizin de bu noktada olduğunu düşünürsek ve hareket edersek, o zaman hep mutluluğu yaşarız. İkinci sual, nefsimizde bunca afet varken başkalarından yana olmayı nasıl başarabiliriz? Gerçekten sahabenin kardeşliğini başkalarından yana olmakla gerçekleştiğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Eğer kardeşlik bu şekilde olacaksa elbette bunu başarmamız lazım. Bileceğiz ki kim ne yaparsa kendine yapar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse ne ekersek onu biçiyorsak, bize dönüyorsa, insanın fikri seviyesi veya zikir seviyesi ne olursa olsun, her kademede başkalarından yana olabilir. Ve nefsinin afetlerinin varlığına rağmen devamlı derecat kazanabilir. Bu konuda irademizi kullanmamız yeterli bir sebeptir. Bırakınız tatbikatı, o insana mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye başladığımız andan itibaren Allah'ın izniyle biz en güzeline sahip oluruz. Allah-u Teala'nın hayır kanunu şu: biz düşünür ve yapmasak derecat kazanıyoruz. Düşünür ve yaparsak en alt seviyede 1-10 kazanıyoruz. Eğer müşahede tabi isek bu 700'e kadar artıyor. Ve daha sonrası daimi zikre ulaştığımız zaman hesapsız, külli zikre ulaştığımız zaman sonsuz ve tesbihe ulaştığımız zaman da en büyük mükafatla sahip oluyoruz. Her yaptığımız olayın aynen bize mutlaka o insanlardan geri döneceğini, eğer biz onları üzecek bir davranışta bulunursak, toplumun başka bir bireyinden başka bir zaman mutlaka onun bize geleceğini düşünmeliyiz. Her yaptığımız davranışın karşında Allah-u Teala'nın bize onun bedelini mutlaka ödeteceğini bilmeliyiz. Her olayda hesap bizimle Allah arasında. Allah-u Teala'nın seyri hesap olduğunu ve yanlış yapmamız halinde mutlak surette bize döneceğini bilmeliyiz. Ama etrafımızdaki insanları mutlu edersek, yine toplumun başka bir bireyinden mutlaka onun bize tekrar döneceğini, olmasa bile Allah'ın lütfu kereminden bize bunu nasip edeceğini bilmeliyiz. Onun için yanlış yapanlar için ne kendi eyleyede rahat, ne aleme verdiği huzur, çekti gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Ne bu dünyada rahat huzur içerisinde olur, ne de etrafı huzur verir. Öbür tarafta da aynı şekilde azapla karşılaşır. Üçüncü sual, başkalarından yana olmaya gayret ederken bir yandan da beklenti içinde olmak doğru mudur? Hayır, doğru değildir. Allah'tan bekleyeceğiz. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz zaman biz evvela kendimize sorun, soralım. Ben onlara vermem lazım gelen verebiliyor muyum? Biz başkalarına mutluluk sunmadıkça onlardan bize mutluluk sunmalarını bekleyemeyiz. Allah indinde bütün güzellikleri yaşamak bizim elimizde ve kanun başkalarından yana olmak. Birlik ve beraberlik ruhunun, vahdet güneşinin, yani Allah'ın yolunda birbiriyle perçinlenmiş tek bir kitle oluşturmanın temelinde bu yatar. Hidayetin bir ışığı olabilmemiz ancak buna bağlı. Başkalarından yana olmaya bağlı. Hataları başkalarının bize yaptığı güzellikleri düşünmemiz, onların hataları görmememiz, bizim başkalarından yapmış olduğumuz iyilikleri, iyilik yap denize at balık bilmese kim bilir halık bilir, ama başkalarına yaptığımız kötülükleri unutmamalıyız. Daimi olarak özür dilemeliyiz. Eğer bu şekilde davranabilirsek, o zaman her zaman başkalarından yana olma davranış biçimini kendimize mal etmiş oluruz. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala mutluluğun reçetesini başkalarına mutluluk vermek olduğunu açıklıyor. Sizce herkes başkalarını mutlu etmek için yaşasa nasıl bir dünyada oluruz?
2: Herkes birbiriyle anlaşırsa tabii daha güzel bir dünya olur.
3: Kimse kimseyi ön yargıda bulunmaz. En azından bir sevgi oluşur.
4: Daha güzel bir dünya olurdu elbette. Daha temiz bir dünya olurdu. Korkusuzca yaşardık.
5: Bu en küçük bir canlıdan tuttum, örnek olarak verdim. Bütün canlılara yani yükselt gersek daha güzel bir dünya olur tabii ki.
4: İnsanları ne kadar mutlu edersek o kadar aynı şekilde biz de mutlu olacağımızı düşünüyorum. Keşke öyle bir şey olsaydı. Böyle bir dünya olur mu bilmiyorum ama herkes kendi evinin önünü süpürürse bütün dünya tertemiz olabilir. Daha mutlu yaşayabiliriz, daha mutlu olabiliriz.
1: Bir mutluluk dünyası içinde yaşayabilmemiz için Allah-u Teala önce tüm insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Namaz kılmak, Kur'an okumak, zikir etmek, en çok dua etmek. Bunları yaptıktan sonra zaten ona ulaşırız her türlü.
5: Başkalarını mutluluğuyla ilgili herhangi bir reaksiyon gösterdiğinde insan, kendini mutlu hissettiğinde Allah'a daha çok yaklaşıyor.
4: Peygamber Efendimiz'e buyurdular, Allah'ı nerede bulursun dediler. Allah'ı dedi, kırık kalplerde bulurum. Allah'a ulaşmanın en güzel yolu odur. Gönül almaktır.
2: Bu yani ettiğimiz dualarla zaten Allah'ımıza ulaşırız.
3: Hiçbir zaman ettiğimiz dualar da karşılıksız değildir. Zamanı vardır ki illaki kabul ediyordur. O merhametli, o her şeye kadir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmanın en güzel yolu gönül almaktır dedi. Başkalarının gönlünü aldığımızda Allah'a ulaşmış oluyor muyuz? Allah-u Teala başka birine mutluluk vermek üzere olan düşünce platformundaki gayretlerimizi kendisi için yapılmış kabul ediyor. Çünkü bizim dışımızdaki herkes aslında Allah'ı temsil eder. Her olayda muhatabımız Allah'tır. Ancak her insanda Allah'a ait olan bir emanet olarak bulunan ve mutlaka Allah'a geri dönmesi gereken bir ruh mevcuttur. Allah-u Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaştırmamızı emretmiş ve üzerimize de farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kendisini Allah'tan öne geçirmiştir. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah'ı öne geçiriyor. Öte yandan mürşidine tabi olmayan kişi yine kendisini öne geçiriyor. Ama mürşidine tabi olan kişi mürşidini öne geçirmiş oluyor ve doğru olan da Allah ve Resulünü öne geçirmek, her konuda en üst seviyedeki itaati gerçekleştirmek ve insanların hidayetine vesile olmak. Gönül yapmak yani. Gönül yapmak, Yunus'un deyimiyle ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Gönül yapmak ancak hidayetin yaşanmasıyla mümkündür. O kişi hidayeti dileyecek. Bakara 120, Alimen 73'te. Kul ünne evdallahu evda. Allah'a ulaşmak oraya işte o hidayettir. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Alimen 73. Eğer Allah'a davet eder, daveti kabul ederse, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman biz onun gönlünü yapmış oluruz. Onun gönlünü kazanmış oluruz. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. O zaman onun mutluluğuna biz vesile oluruz. Mutlu ederek mutlu olmak. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala zikir yaparak nefsimizi ıslah ettikçe başkalarıyla ilişkilerimizin de düzeleceğini, onları hep mutlu edebileceğimizi açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yaptığımız zaman Allah'ı anıyoruz. Onu andıkça zaten Allah bizim yanımızda oluyor.
3: İnsanın bedensel sağlık her türlü kendine geliyor.
4: Zikir insanı Allah'a yakınlaştırır. Kalbine ferahlık verir. Ruhuna sükunetlik verir.
5: Sonuçta beşeriyiz. Kendimize kaybettiğimizde ya da örnek veriyorum dünyaya daha çok tamah ettiğimizde zikir ettikçe daha çok kendimize dönerken de Allah'a dönüp dinimize daha uygun hareketler sergileriz.
4: Kuşlar bile ağaçlar bile Allah'ı zikrederken bizim boş durmamız aslında çok yanlış. O yüzden zaten kalpler yalnızca Allah'ı zikretmekle mutmain olur.
1: Zikir yapmak insanda ne gibi değişiklikler olur?
3: Huzur dolar insan. Kafası boşalır, huzur dolar. Onunla meşgul olur. Sadece Allah'la meşgul olur.
2: Yani zikir yaptıkça Allah'a daha yakın oluyoruz. Ona yakın oldukça ettiğimiz dualarımızı geri çevirmez.
4: Hem mutluluğu yaşar, bu dünyaya olan hevesi kalmaz. Hani demişler ya, parası olan pazardan, imanı olan mezardan korkmaz. Zikir oldukça insanın gönlündeki bütün pislikler, bütün kötü duyguların hepsi arınır.
5: Zikir eden insanın yorumlayabileceği bir soru bence bu. Hani benim için öyle bir şey yok. Zikir yapmayı düşünmüyorum.
0: Bir misafirimiz zikrin faydası konusunda bu zikir yapan bir insanın yanıtlayabileceği bir soru. Zikir yapmayı düşünmüyorum dedi. Zikirden uzaklaşmanın kişiye etkisi nedir? İnsanın iki düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Nefs ve şeytan eşittir mutsuzluk. Zikretmeyen bir insan devamlı şeytanın telkinleri altında dünyaya tamah ediyor. Zümer Zuhruf 36'da men yakşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Şeytan devredeyse nefsinin afetlerini aktif hale getiriyor ve o kişi devamlı mutsuzluğu yaşıyor. Araf suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına mani olacağım. 17'de sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Hepsini saptıracağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah-u Teala bizim şükretmemizi istiyor. Çünkü şükredersek arttırıyor Allah-u Teala. وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيَنَنَكُمْ Allah Teala şeytan da küfretmemizi. Öyleyse küfreden, devamlı Allah'tan uzaklaşan, şeytanın daha çok ibasına düşer olan birisi olur. Ama şükreden Allah'ın ülkesinde her zaman mutluluğu yaşayabilir. Hicr 39'da beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Ama muhlis kullar hariç. Allah razı olsun. İslam olmak iki temel mefhumu içeriyor. Birincisi teslim olmak. İkincisi sulh ve sükun. Gerçekten mutluluk da üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaktır.

0: Kavganın bitmesi teslim olmayı ifade ediyor. Eğer her olayda muhatabımız Allah'sa, dışımızdaki insanlar açısından konuşuyoruz, o zaman teslim olmak, kavgayı bitirmek, iç dünyamızda kavgayı bitirmek, dış dünyamızda kavgayı bitirmek, Allah'la olan ilişkilerimizde kavgayı bitirmek. Bunu gerçekleştirdiğimiz an en büyük vasıta elbette gerçekleştirmek için en büyük vasıta zikir. Zikir seviyesi ile kişinin manevi yücelme seviyesi birbirine paralel. Ne zaman, ne kadar çok zikrediyorsak o kadar çok mutlu oluruz. Zikirden uzaklaşan kişi Allah'a tevekkül etmeyen kişidir. Allah'a kendisine vekil tayin etmeyen kişidir. Zikirden uzaklaşan namazdan da uzaklaşır. Zikirsiz hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceği için İslam olmanın temel standardının dahi yerine getirilmesi mümkün değildir. Hadis-i şerifte zikirden ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasret ve özlemle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sorum olacak Muhterem Hocam. Başkalarına yardım etmeyi bir gösteriş olarak savunanlara nasıl cevap vermeliyiz inşallah? Ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, başkalarına yardım etmenin bir gösteriş olduğunu savunan kişilere nasıl yanıt vermeliyiz? Başkalarına gösterici için yardım etmek nefsin talebidir. Şeytanın bizi en çok aldattığı şey bu. Sen başkasına yardım ediyorsun ama aslında içinde olan şey bu değil. Sen bu yardımı senin ne kadar yardımsever olduğunu hissetsinler diye yapıyorsun. Diye bizi yardımdan alıkoymaya çalışır. Halbuki Allah'ın bizden en çok istediği şey bu. Başkalarına yardımı yaptığın anda bil ki Allah'ın için kıymetli bir şeydir. Diyelim ki başkasına gösterici için yardım ediyorsun ama gene yardım ediyorsun. Başkasına yardıma başladığın andan itibaren Allah mutlaka yardım edecektir. Her olayda muhatabımız Allah-u Teala, ruh Allah'ın emrinden, iç dünyamızda nefsle ruhun kavgası söz konusu. Biz muhatabımızın burada Allah olduğunu kabul eder teslim olursak, iç dünyamızda sülh ve sükunu yaşarız. Dış dünyamızda başka insan olan kamuza, dışımızdaki herkesi Allah'ın temsil eden bir kişi olarak kabul eder, teslim olursak yine kavganın bittiğini göreceğiz. Allah ile ilişkilerimizde Allah-u Teala'nın emirleri var, neyler var. Bizi Allah-u Teala kendisi için yaratmış. Allah için olmak, Allah'ın emir ve neylerine en üst seviyede itaat etmektir. Dolayısıyla olayları bu şekilde düşünür ve biz hangi oranda buna riayet edersek o oranda da mutlu, huzurlu bir hayatı yaşamış oluruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala bütün dünyada kavgaların biteceği huzurlu ve mutlu günlere erişebilmemiz için bizleri bir hedefe yönlendiren Resullere, Mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Yani o Allah'ımıza yakın olmamızı sağlar. Her türlü kötü günlerde, sıkıntılı günlerde dua ettikçe yanımızda olduğumuzu sağlar.
4: Onları ziyaret ederek hani en azından mutlu oluruz.
5: Zaten bizim önderimiz Peygamber Efendimiz. Eğer yola girmek istiyorsan olayı takip etmen lazım. Eğer önünde kimse yoksa, rehberin yoksa, ne anladım ben bu işten?
6: Zamanında din için, Allah yolunda ya da insanların iyiliği için bir şeyler yapmış insanlara tabii ki saygımız var. Fakat öyle bir tabi dediniz, benim için bir anlam ifade etmiyor.
2: Mürşide tabi olmak insana ne sağlar?
5: Maneviyat sağlar, Allah'a yakınlaştırır. Bu dünyadan gelip geçiyoruz bir şekilde. İşte depremler oldu, insanlar vefat etti, öldü. Şehit oldular inşallah Allah'ın izniyle. Yani ne olur Allah'a yakınlaştırır. Belki bu dünyanın kirinden pasından bizi arındırır.
7: Gördüm yani orada gördüğünüz zaman kendinizi ayrı hissediyorsunuz. Sanki böyle bir mutluluk, bir huzur doluyor içiniz. Gözyaşınız akıyor, kendinizi tutamıyorsunuz. O çok güzel bir duygu.
5: Kur'an-ı Kerim'de her şey buyurmuş. Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen şeyleri de Peygamber Efendimiz vesilesiyle zaten bize söylemiş. Sen eğer o hocayı takip etmezsen, o yolu takip etmezsen yolun sonu nereye gider?
0: Bir misafirimiz, Allah Kur'an-ı Kerim'de her şeyi buyurmuş. Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen şeyleri de Peygamber Efendimiz vesilesiyle söylemiş. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'le ilgili açıklamaları Peygamber Efendimiz'in birlikte sona mı ermiştir? Vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel de vardı. Ondan sonra da kıyamete kadar da hep var olmakta devam edecektir. Böyle bir nizamda insanlar eğer birlik düşünüyorsa bu vahdetin merkezinde Allah olan kişinin mutlaka Allah'tan vahiy alabilen birisi olması gerekir. Gelecek günler böyle bir dünya birliğine doğru yelken açtığımızı göreceğiz. Hadis-i şerifte İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecektir. O gariplere müjdeler olsun. Kimler olur garipler ey Allah'ın sözü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler diyor. Onları sevmeyenler sevenlerinden çoktur. Evet, onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünneti de ihya ederler. İşte bu başkalarından yana olmak, davranış biçimleri açısından sahabe gibi olmak mutlaka bunun gereğini yaşamaktır, yerine getirmektir. Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kavim resullerinden bir tanesini mutlaka vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Ve onunla konuşuyor vahiy ile. Cin 26-27'de bu kavim resulü arasından seçtiği kişinin tasarruf rızasının sahibi Allah'ın kendisine gaybı bildirdiği vekaleten devrin imamı olduğunu buyuruyor Rabbimiz. Allah beşerle vahiy yoluyla konuşur. Ve her devirde devrin imamının beş görevi var. Birincisi ayetleri tilavet etmek. İkincisi tabi olanların hepsini tezkiye etmek. Üçüncüsü kitabı öğretmek. Dördüncüsü hikmeti öğretmek. Hikmetin ötesini öğretmek. Kısacası her devirde öğrenen ve öğretenler vardır. Öğretenler Allah'tan vahiy alan, öğrenenler de vahiy öğrenmeye çalışanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Selamünaleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Müsaadeniz olursa sualimi arz etmek istiyorum. Bir sevgi sohbetinde şöyle buyurmuştunuz. Uzlaşın, paylaşın ve yardımlaşın. Bunu biraz daha açmanızı ve bizlerin de bunu başarabilmesi için mübarek dualarınızı bekliyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah sizden sonsuz razı olsun. İyi ki varsınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Sizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Her zaman muhterem efendimiz buyuruyor ki mutluluk üç dünyamızda kavganın bittiği sulh ve sükun halini yaşamaktır. İş dünyamızda nefse ruhun kavgası vardır. Ruh Allah'ın emrindendir. O zaman kavgayı bitirmesi gereken nefsimizdir. Nefsimizin ruhun halleriyle hallenmesi, ruh gibi olması bizi hedefe ulaştırır. Burada mutlaka uzlaşmayı beraberinde götürür. İkincisi, paylaşmak mutlaka mutluluktan geçer. Biz mutluysak etrafımızda bu mutluluğumuzu başkalarıyla paylaşmamız, yani onları da mutlu etmemiz gerekir. İşte bu tebliğ, insanlara Allah'a davet etmek, Allah'ın güzelliklerini onlarla paylaşmak her zaman hedefimiz olması lazım. Bu da Allah'la ilişkilerimize bizi en zirve noktaya taşıyor. Ve yardımlaşmak, insanoğlu her şeyden var. Hepimiz Allah'a muhtacız. Hepiniz delalettesiniz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. İşte Allah'ın güzelliklerini bu şekilde paylaşmak ve birbirimize yardımlaşmak asıldır. Ama Allah buyuruyor ki zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranıza da haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. İşte insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Zulmün var olduğu her noktada biz derecat kaybederiz. Ve o derecat kaybettiğimiz her noktada da bir başkasını mutsuz etmiş oluruz. İşte Allah Teala, Allah kullarına zulmedici değildir. Allah la yuzumlen nase. Velakinen nase enfusem yazimun. Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar birbirine zulmederler. İşte birbirimize zulmetmekten kendimizi kurtarmamız, aynı zamanda yardımlaşmamız ve paylaşmamız asıldır. Üç alemde o zaman mutluluğu sür ve sükun halini yaşayacağız.

olan insanlar değil, tam tersi birbiriyle paylaşan, yardımlaşan, birbirini mutlu eden insanlar olmamızı istiyor. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi aynı zamanda yücelmenin de merdivenidir. Evvela yükselmek ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasıdır. Yücelmek ise davranış biçimlerimize Allah-u Teala'nın emrettiği hedefleri gerçekleştirmektir. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz bir sohbetinde anı yaşamak demek, her an Allah'ı düşünmek demek diye buyurdu. Bunu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insan hayatında insan zamanı kullanan bir varlıktır. Zamanın da geçmişi var, geleceği var, bu anı var. Geçmiş zaten hesabı görülmüştür bizim açımızdan. Olay bitmiştir. Onu değiştirmemiz söz konusu değil. Gelecek de Allah'ın iktidarındadır. Biz sadece anı yaşayabiliriz, değerlendirebiliriz. Anı değerlendirmek de en üst seviyede ibadetlerin sultanı zikirdir. Zikir, Allah'ı düşünerek Allah ismini ard arda tekrar etmektir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci sual, rabıta kurarken neticeye ulaşamazsak her gün rabıta kurmalı mıyız? Evet. Vazgeçmezseniz bir gün Allah nasip eder. İkinci sual, 13 saat zikir yapan bir kişi 8 saatini Allah'ı düşünerek zikir yapıyorsa, 5 saatini Allah'ı düşünmeden zikir yapıyorsa zühd makamında olur mu? Önemli olan zikirinden zamanı, zikrin kalitesi. Düşünerek Allah'ı yapıyorsan 13 saatlik zikirle elbette zahitlerden olursun inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeş Muhterem Hocam, birinci sualı, Allah katında nasıl liyakat sahibi oluruz? Allah katında liyakat sahibi olmamız evvela iştiyak sahibi olmamıza bağlı. İştiyak Allah yolundaki, Allah'ın gösterdiği hedeflere ulaşma istikametindeki talebimiz, isteğimizi belirtiyor iştiyak. O iştiyak sahibi kişinin kalpten bir talebi varsa mutlaka gayretle bunu desteklemesi lazım. Dilimizde söylüyoruz ama kalbimizde de mutlaka tasdik edip gayreti göstermemiz gerekir. Ama bunların hepsi mürşidin himmetiyle desteklenir. Mürşidin himmeti Allah'ın yardımını davet eder ve liyakat oluşur. Liyakatın gerektirdiği mükafat mutlaka vardır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki kanun liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onu alırız. İkinci sual, çevremizde herkes kendisi için yaşamaya başladı artık. Kimse kimseyi düşünmez oldu. Bu konuda en doğru olan nedir, açıklar mısınız? Kendinizi başkalarına adadığınız takdirde mutluluğu yaşarsınız. Herkes kendisini düşünür ve ona göre bir hayat yaşarsa hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşar. Ama başkalarından yana bir hayat yaşamak bize daima mutluluk getirir. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam, dünyadayken canımızı yakanlara hakkımızı helal etmesek bize fayda ve zararı olur mu, açıklar mısınız? Elbette. Helal ederseniz kazanan tarafınız. Zaten o kişi size zarar verdiği andan itibaren, verdiği zarar miktarınca o derecat kaybederse o derecatı kazanırsınız. Ama affedersen bir kere daha kazanırsın. Fakat helal etmezsen o zaman kazandığını yine kaybedersin.

0: İtalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir insan kaynakları eğitim firmasının bilimsel çalışması sonucu insan davranış çeşidi 19 adet olduğunu sonucuna ulaşmış. Kişilik testlerinde 20. bir davranış çeşidi de bulunmuyormuş. Eğitimlerde hep bu saptamaya çıkıyormuş. Nefsin 19 afeti olduğunu Muhterem Efendimiz'den öğrenmiştik. Bu saptama ile birlikte bir illet rabıtası var mıdır? Vardır tabii. Aslında ilim ilerledikçe, araştırmalar gerçekleştikçe sadece Kur'an'ın söylediğini ispat etmiş olduğunu göreceğiz. Sadece ilim henüz bu seviyede değilse Kur'an'da karşılığı vardır. Ama henüz o insanlar o seviyede değil. Dolayısıyla hepimiz Kur'an'ı yaşamalıyız. İşte aşağı yukarı büyük patlama, ne diyelim, 150-200 yıllık bir süredir keşfedilmiş veya 100 yıldan beri keşfedilmiş bir durum söz konusu, ama Kur'an-ı Kerim Allah Teala 1400 eve koymuş. Onun manası, Kur'an-ı Kerim her bulunan keşiften 1400 ileride. Öyleyse hepimiz Kur'an'a yönelmeliyiz, Kur'an'ı öğrenmeliyiz, yaşamalıyız ve hayatımıza tatbik ederek hep örnek insanlar olmalıyız. Allah razı olsun. Evet, bir insan kaynakları eğitim firmasının bilimsel çalışması sonucu insan davranış çeşidi 19 adet olduğu sonucuna varmış. Hep diyoruz ya, Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak başlangıçta herkes 19 tane negatif özelliğin sahibi. Şu ana kadar tespitlerimiz, evet. Ayetlerden gafildir, hüsrandadır, cehennemliktir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, şeytanın kuru dostudur vesaire. Bunu arttırabiliriz. Evet, 19 tane zaten kardeşimiz çıkartmış. Mümin değildir, hidayete değildir, huşu sahibi değildir. Dinde fırkalara ayrılmıştır, sağır dizisi bekördür. Allah'ın rahmetine ümit kesmiştir. Fısktadır, isyandadır, sefihtir, akletmeyen birisidir. Zalimdir, nefsine zulmeden birisidir ve cahildir. Evet, 19 tane hastalık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin 19 tane negatif özelliğini görüyoruz. İşte bu 19 tane negatif özelliği pozitife çevirmek ancak Kur'an-ı Kerim'i yaşamakla, daimi zikre ulaşmakla mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzelleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı, Allah mı? Genellikle şeytan geliyor, insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki, sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunların hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
2: Allahümme salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, birinci sualimiz daha doğrusu, Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, kurtuluşa ulaşmak için namaz kılmak, Kur'an okumak yeterli midir? Açıklayabilmişsiniz. Değil sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için kurtuluş bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Şu anda insanların %70'ten fazlası ülkemizde diyelim. Hadi %50 diyelim. %50'den fazlası namaz kılıyor, Kur'an okuyor. Ama gerçekten de her namaz kılan, Kur'an okuyan kişi kurtuluşa ulaşmış olsaydı 100 milyon diyelim ülkemiz, 50 milyonu bu şekilde oluyorsa Türkiye haritasının üzerine her namaz kılan, Kur'an okuyan kişi yanan bir kibrit çöpü olarak koymuş olsaydık Türkiye'nin gecesi gündüz olurdu. Ama hiç de öyle değil. Muhtevaya baktığımız zaman ne yazık ki herkes zifiri karanlıklar içerisinde, birinin eli diğerinin cebinde, ahlaken şu dünya üzerinde en çok suç işlenen ülkeler sıralamasında Türkiye 5. sırada. Artık dünyada kaç ülke var bilemiyorum. Anket hangi sayıda ülke için yapıldı. Ama en çok suç işlenen ülkelerden 5.'si ülkemiz oluyor. Halbuki gecesi gündüz olan ülkemiz eğer namaz ve Kur'an okumakla olmuş olsaydı tam tersi olması gerekirdi. Demek ki namaz kılmak, Kur'an okumak kurtuluş için bir yeterlilik ihtiva etmiyor. Kurtuluşun olmasa olmaz şartı Allah iledir. Allah'ın katından beslenmek asıldır. Bu noktada kurtuluşa ulaşabilmek de İstisnasız kişinin ruhun talebine bak Allah'a ulaşmayı dilemesi ve daha sonra nefsini tezkiye etmesi. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak, mutlu olmakla aynı eşdeğer midir? Evet. Kimdir mutlu olanlar? Allah'a dost olanlar, Allah'a kul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen ve kadeben nefs tezkiyesini yapanlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, sadece ve sadece ve sadece bizden Allah'ın istediği ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette bize farz kılıyor. Ve bu 73 ayet-i kerimenin gereğini bir insanın yerine getirmesi, 12 farza itaat etmesi sadece bir dilektir. Bu kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Şimdi tekrar insanın üç vücut serbest irade o slaytımızı gösterecek olursak. İnsanların çoğu biz kesinlikle Kur'an'a inanıyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasına da inanıyoruz. Bunlar Allah'ın ayeti kerimesi. Farz olduğuna da inanıyoruz. Namaz da kılıyoruz, tövbe ediyoruz falan. Bunlar hepsi tamam. Ama bunları fizik vücut olarak yerine getirdikleri aklın dizaynı içerisinde bunu yaptıklarını ama kalbe imanın girmediğini farkında değil. Allah Teala da fizik vücuda şekle bakmıyor, soya bakmıyor, mala bakmıyor. Neye bakıyor? Kalbe bakıyor ve kalpteki niyete bakıyor. Kalpteki niyet ve kişinin işlediği amel. Kalbi niyeti ruhun talebi ise ruh sadece Allah'a diliyor. Ve nefs, daima nefsle ruh arasında bir kavga var. Ruh zaten 19 tane hasretin sahibi, negatif istikamete değişmesi mümkün değil. Allah'ın değişmesini istediği nefstir. Nefsle 7 kademede tezkiye ve tasfiye ile gerçekleşir. O zaman nefsin gerçekten doktoruna tabi olarak tedavi olabilmesi, nefs tezkiyesi yapabilmesi, kalpten ruhun talebine uymasına bağlı. ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. Nefs de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir durumda. Allah nefsten değişmesini istiyor. Neye göre değişmesini? Ruha göre değişmesini istiyor. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir durumdaydı. Nefs de buna niyet edecek. Nasıl niyet edecek? Ruhun talebine uyarak. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman nefs de Allah'ın emrine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen üzere bir niyetin sahibi oluyor. Allah Teala da Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve bu dileğin sahibi olan kişiye 4 kalp şartını veriyor. Ama o halde bırakmıyor. Mürşidine ulaştırıyor. 3 kalp şartı daha, nefs 7 kalp şartıyla tezkiyeye başlıyor, değişime başlıyor. Nefs de diyor ki ben de ruh gibi olmak istiyorum. O zaman kurtuluşa ulaşabiliyor. Ama nefste hiçbir değişim olmadığı takdirde, nefs devamlı karanlıklar içerisinde kalbi gittikçe kararıyorsa, ilmi de artarsa, ibadeti de artarsa o Allah'tan uzaklaşıyor. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, Hacet namazında henüz mürşidimi göremedim fakat ben de derse başlamak istiyorum ve devrin imamına tabi olmak istiyorum. Bu konuda ne boy yapabilirim? Evet sevgili kardeşlerim, vakti boşa harcamak istemiyorsan, değerlendirmek istiyorsan, devrin imamı şu anda dünyadaki 8 milyar, hatta kainatta bütün cin ve insanların mürşidi. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. 7 ayet-i kerimede Allah'ın tasarrufunda. Hemen gösterelim inşallah. Ve devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. 7 ayet-i kerimede Allah'ın tasarrufunda. Öyle olunca diğer bütün mürşitler de devrin imamını temsil ediyor insanlar arasında. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler vesiledir. Devrin imamı hidayete erdirendir. O zaman sen devrin imamına tabi olursan hazırlık sınıfından muaf olursun. Hemen şimdi şöyle bakalım, başlayalım beraberce. Tekrar 28 basamak İslam merdivenini gösterelim. Ne demiştik? İlk 14 basamak hazırlık sınıfı. Ama herhangi bu seviyede Allah Teala sana bir mürşidi gösterirse, diyelim ondan sonra o noktadan devrin imamın ana dergahına bir yolla geleceksin. Ama doğrudan doğruya devrin imamını gösterirse, o zaman 14. basamaktan başlarsın. Bu kısımdan muaf olursun. İşte hacet namazıyla göstermezsen de doğrudan doğruya devrin imamına tabi olabilirsin. Ama başka mürşitlere hacet namazı olmadan olamazsın. Çünkü o başka mürşit, devrin imamın dışındaki başka mürşit, mürşit değildir. Alternatiflerden bir tanesi. Mürşittir ikinci alternatif ama senin mürşidin değil. Üçüncü alternatif mürşittir ve senin mürşidin. İşte bu devrin imamının dışındaki bütün mürşitler için 3 tane alternatiften bir tanesi doğrudur. Ama devrin imamına doğrudan doğruya bağlandığın zaman, o zaman soruya %100 cevap veriyorsun, pozitif. Bolu'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, namaza başlayan bir kişiye o zaman hemen gidip devrin imamına vekilinden veya kendisinden tövbe alman lazım inşallah. Tövbeni gerçekleşir ve zikre başlar inşallah. Bolu'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, namaza başlayan bir kişiye hidayete ermiştir diyorlar. Gerçek anlamda bir insanın hidayete ermesi bu şekilde mi gerçekleşir? Hayır sevgili kardeşlerim. Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala sırat-ı müstakimin insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol olduğunu buyuruyor. Enam 87-88'de ve min abâhum ve zürriyetum ve ehvânum ve eştebeynâhum ve hedeynâhum ile sırat-ı müstakim. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla, sırat-ı müstakimle hidayete erdirir. Sırat-ı müstakimle kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması 21 basamağa geçmesine bağlı. 21 basamaktan geçecek. Hemen gösterelim tekrar o İslam 28 İslam merdiveni. 3. basamakta ulaşmayı diledi. 4. basamakta Rahim esması ile tecelli etti. 5, 6 ve 7'de bütün kapalı olan sistemler Allah'a açtı. 14. basamakta mürşidine tabi oldu. 7 basamak, 21. basamağa kadar Allah Teala onun nefsini tezkiye eder, ruh Allah'ın zatına ulaştı, ermiş evliya oldu. Demek ki bir kişinin hidayete ermesi 21. basamakta gerçekleşen bir olgudur. Namaza 3. basamakta da başlayabilirsin. Ama hidayete ermiş değilsin. Hidayete erebilmen, sendeki Allah'ın emaneti olan ruhun senden ayrılarak 14. basamakta seyri sülükle 7 tane gök katını açtıktan sonra 7 alem geçerek Allah'ın zatına ulaşmasına bağlı. Allah razı olsun. Adıyaman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dünya ve ahiret mutluluğunun ikisini birden aynı anda elde etmek mümkün müdür? Yoksa bir tanesini mi tercih etmeliyiz? İkisini birden elde edebilirsin. Sevgili kardeşlerim, dünya ve ahiret. Allah Teala diyor ki dünyayı istersen, ahiret, dünya için ahiretini terk edersen ikisini kaybedersin. Ama ahiretini istersen, ahiret için dünyadan vazgeçersen ikisini kazanırsın. Marifet dünyayı kalbe koymama. İkisini birden kazanırsın. İşte 7 ayet-i kerimede dünyayı talep edenler. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. Allah'a yönelmeyen, dünya hayatını yönelen kişi bize dünyada ver diyenler, ahirette nasibi yok, gideceği yer cehennem. Ama ahireti isteyenler, 7 ayet-i kerimede ahireti isteyenler, Allah-u Teala ahiretli niyet önce ahiret olana dünyayı bedava veriyor. Bakın ahiret dünyadan daha ayrılıdır. Allah'ın nasihatine uyuyor. Allah-u Teala onu yola ulaştırıyor, onu kendisine ulaştırarak ikisini birden veriyor. Öyleyse dünya ve ahiret mutluluğunun ikisini birden aynı halde etmek mümkün mü? Evet, bir dilektir. Allah razı olsun. Kalpten ulaşmayı dilemek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Tövbe kapısı herkese açık mıdır? Tövbe edince günahlar affolunur mu veya silinir mi? Açıklar mısınız inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tövbe kapısı herkese açık mıdır? Evet. Tövbe edince günahlar affolunur mu veya silinir mi? Şimdi sevgili kardeşlerim, kimin tövbesini Allah-u Teala kabul etmiyor? 7 ayet-i kerimede tövbesi kabul edilmeyenler. 3. fıskta kişi ne kadar tövbe ederse etsin Allah-u Teala kanunu gereğince artık onu mağfiret etmiyor. O ayet-i kerimeleri gösterebilirsek. İşte kelime-i şahide gitti tövbesi kabul edilmeyenler. Alman 90'da 3. defa fıska düşenlerin tövbesi kabul edilmiyor. Nisa 18'de adam devamlı seyyiat işliyor. Ama ölüm geldiği zaman ben şimdi tövbe ettim diyen kişilerin tövbesi kabul değildir. Yani devamlı nefsine uyuyor, hata işliyor ve ölüm sekerat halinde ben şimdi tövbe ettim, Allah-u Teala o tövbeyi de geçerli kaybediyor. Şirkteyken adam Allah'a ulaşmayı dilemiyor, tövbe ediyor. Allah-u Teala onun da tövbesini kabul etmiyor. Ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Nisa 168'de İnkar edenlerin, kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanların da tövbesini kabul etmiyor. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, yani 3. fısk, hem de başkasının dilemesine mani, Allah-u Teala onun tövbesini de kabul etmiyor. Enam 158, ben bana mucize göster, ancak o şekilde inanırım diyenin tövbesini de kabul etmiyor. Ve ölümle birlikte ruhun Allah'a ulaşmasında o kişiye bir fayda yok. Bir şiddet sırasında, Mumin 85'te şiddetli azabımızı gördükleri zaman ben tövbe ettim diyenlerin de tövbesi ona fayda vermiyor. Öyleyse bu insanlara, 7 ayet-i kerimede açıklanan insanlara tövbe kapısı kapalı, Allah-u Teala etmiyor. Onun dışında bütün insanlara tövbe kapısı açık. Bu kapıdan geçebilmeleri kalben Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Evet, kelime-i şehadet getirip tövbesi kabul edilmeyen insanların 7 ayet-i kerimedeki durumu inşallah. Edirne'den bir kardeşim Muhterem Hocam, sahabenin hayatını biz bugün bu farklı dünya şartlarında yaşayabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim, çünkü sahabenin hayatını bize yaşattıran Allah. Sadece Allah'ın kanunlarına itaat etmemiz söz konusu. Mesela sahabe ne yapmış şimdi? 7 sabah 4 teslim yaşamış. Bakalım beraberce. Evet. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Resulullah ayetleri tilavet etmiş. Birinci görevi ayetlerin tilaveti. Ve sahabe de bu ayetlerin tilavetinde anlamış ayetlerin manasını ve Resulullah'ın davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemiş. Biz bugün de Allah'a ulaşmayı dileyebilir miyiz? Evet. Resulullah'ın temsil eden devrin imamı bugün de var mı? Var. O devrin imamının birinci görevi ayetleri tilavet etmek mi? Evet. Devrin imamı ayetleri tilavet ettiği zaman biz de davete uyar Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah bu talebi kalbimize görürse, Rahim esması ile tecelli eder mi? Eder. Öyleyse sahabenin hayatını biz bugün de bu farklı dünya şartlarında kesinlikle yaşayabiliriz. İkinci görev, 12 tane insanla mürşide tabi yok. Mümtehin 12. Sahabe Mümtehin 12'ye göre gidip biat etmiş devrin imamına tabi olmuşlar. Bugün de herkes hacet namazını kılarak Allah'ın kendisine gösterdiği devrin imamına biat edip tabi olabilir mi? Evet. Devrin imamına tabi olduğu zaman veya kendi Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer aldığı zaman o kişi de nefs tezkiyesine başlayabilir mi? Emmare, levvame, mülhime, mutmainine, raziye, marziye. Evet. Buna paralel ruhu da 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşabilir mi? Evet. O da ermiş evliyadan olabilir mi? Evet. Bugün de o zaman da ona ermiş evliya oldular. Bugün de kişi bunu yaparsa ermiş evliya olur. Onlar, sahabe, 18 saat zikre ulaştılar. Bugün de kişi zikrini Allah'a tevekkül ederek zikrini arttırabilir mi? Evet. Fizik vücut teslimini yaşayabilir mi? Evet. Onlar sahabe, Zümer 18'e göre hepsi daimi zikre ulaştılar. Bugün de insanlar gerekli gayreti gösterirse, Allah'tan yardım eder, mürşidin himmeti devreye girerse daimi zikre ulaşabilirler mi? Evet. Öyleyse sahabenin yaşadığı 7 safa İslam, her devirde kalpten talep eden herkes yaşayabilir. Yeter ki kendisine düşeni yapsın inşallah. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an'ın anlaşılmasını ve yaşanmasını insan tek başına idrak edemez mi? Tek başına yapamaz mı? Yapamaz sevgili kardeşlerim. Çünkü başlangıç şartlarında herkes nefsi emmarede ve nefsi emmarede olan insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Hemen gösterelim bakalım 19 negatif özellik. Çünkü neden 19 negatif özellik? Bakalım beraberce. Nahl 78'e bakalım. Başlangıçta. Allah Teala diyor ki herkes sizi hiçbir şey bilmeden annenizin karnından çıkarttı. Bakın. Vallahu ahrajukum min butuni ummahatikum la ta'lemuna şeyen. Yani herkes ayetleri bilmeyen bir dizayn içinde dünyaya geliyor. Ayetleri bilmeyen bir dizayn içinde dünyaya geliyor. Allah Teala ona zatından ruh üfürüyor. Doğar doğmaz. وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah Teala ona zatından ruhu üfürüyor. Bu ruhun üfürümü جَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Şükredebilmesi için. Şükretmek nedir? Şükretmek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Allah Teala secde 9'da da Nahl 78 ile secde 9 arasında bir illet rabıtası var. ثُمَّ سَوَاهَا وَنَفَاهَا فِيهِ مِنْ رُوحِ وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ قَلِيلًا تَشْكُرُونَ. Yani burada şükretmeniz için, burada şükredenler azdır diyor. Kimdir şükredenler? Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Der suresinin 3. ayet-i kerimesi اِنْ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا. Dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden. Şükredenler ulaşmayı dileyenler, küfredenler ulaşmayı dilemeyenler. O zaman kişi ulaşmayı dilemezse sağır, diz ve kör olarak istediği kadar Kur'an okusun, Kur'an'ın ayetlerinin manasına varamaz. Kur'an kalbine girmez. İdraki sıfırdır ve hiçbir zaman tek başına gitmez. Bilseydi Allah Teala katından hidayetçiler göndermezdi. Allah insanı en iyi bilendir, yaratan o olması hasebiyle. Ve Allah Teala diyor ki ben size hidayetçi göndermesem azap etmem. Siz tek başınıza niye Kur'an-ı Kerim'i anlamıyorsunuz demiyor. Böyle bir ayet yok. Aksine tam tersi, katımdan size hidayetçi gönderiyorum. O kat Allah'ın katından besleneceksiniz diyor. Allah razı olsun. Allah'ın katından beslenmezseniz Yerde şeytan sizi bekliyor. Devamlı o sofrayı önüne o koyuyor. Evet. İki tür insan var bu dünya hayatında. Şeytanın önüne koyduğu sofradan rızıklananlar, bunlar bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ahirette de gideceği yer cehennem olanlar, haramla beslenenler. Bir de Allah'ın katından gelen hidayetçilerin önüne koyduğu maide sofrasından beslenenler. Ne diyordu Allah-u Teala? Hazreti İsa Aleyhisselam havarileri, bize Allah katından bir sofra indirsin. İşte bütün kutsal kitaplar insanoğluna Allah'ın katından indirilen maide sofrası hükmündedir. Maide suresinin kaçıncı ayet-i kerimesiydi? Bize bir sofra indirsin kardeşimiz, o ayet-i kerimeyi göstersin. Yani havariler diyorlar ki, ya İsa Rabbine talep et, bize bir sofra indirsin. Hazreti İsa'nın Allah'tan talebine havarilerin yedi safayı yaşaması. Yani İncil'in tamamı, Kur'an'ın tamamı, Tevrat'ın tamamı. Bir sofra indirsin. Bakın Maide 112. Devam et Maide 112. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir maide sofrası indirebilir mi? Demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olursanız o sofradan beslenirsiniz manasında. 114'e bakalım. Maide 112. Hazreti İsa dua ediyor. Kale İsa ibn Meryem'e, Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten mine semai tekunu lena iden li evvelina ve ahirina. Bizden öncekilere ve bizden sonrakilere bayram olsun diye. Ayeten münke. İşte verzukna ente hayr razıkin. Yani katından bizi besle diyor. Allah razı olsun. Kıbrıs'tan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, şeytan neden İslam'ın beş şartından birini değil de Allah'a ulaşma dileğini unutturmuş, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah'a ulaşma dileği kalpten ve Allah-u Teala o kalbi dileği kendisi yerine getiriyor. Kalbinizden, Allah'tan ne isterseniz onu mutlaka yerine getirir. Kalp, Allah'ın doğrularının merkezidir. Ayetlerin muhtevasıdır. Kimdir fakir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan. Öyleyse iki tür insan var. Allah ayetler kalbinde olanlar, bu ayetler muhacesinde hangi ayet kalbe girmişse onu talep ettiğiniz an Allah'a mutlaka Allah cevabını verir. İşte lika Allah ile ilgili ayetler kalbinize girmişse onu Allah'tan talep ettiğiniz an Allah'ın onu yerine getirmemesi mümkün değil. Mutlaka yerine getirir. İşte hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Ama duanın kabulü, yani o lika Allah kalbe girecek, o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu vücuttan ayrılıyor. Yedi kat gök semasını yükselerek seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor ve böylece yaratılış gayesiyle Allah'a kul oluyor o kişi inşallah. Allah razı olsun. Ama iblis onu unutturuyor ki tamamen o kişiyi kendisine bağlasın diye. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, çocuklarımız ibadet yapmayı bilmelerine rağmen ibadetlerden hep kaçıyorlar. Çocuklarımıza ibadetleri ve Allah'ı sevdirebilmek için ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımıyla ibadetler sevdirilir. Çünkü ibadetleri sevdiren Allah. Dolayısıyla onlara öyle Allah'ı anlatır ki Allah'ı çok sevsinler. Ve istedikleri her şeyin Allah'tan kendilerine gelebileceklerini iman etsinler. Şimdi kişi ben cennete gitmek istiyorum derse Allah ona cenneti vermez. Ama kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona cenneti ikram ediyor. Ne diyelim, kişi zikri sevmek ister. Ben zikri sevmek istiyorum derse zikri sevemez. Ama kişi Allah'a talep edip de bana zikri sevdir derse kalpten Allah ona zikri sevdirir. Yani kısacası Allah'a giden yol, hayatı, dini yaşamanın yolu Allah'tan geçer. Çünkü kainatı yoktan var eden, her şeye kadir olan Allah'tır. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Ben zikri sevmek istiyorum. Tamam, zikri sevmek o kişinin bir talebi. Ama zikri ona sevdirtmek ancak o her şeye kadir olan Allah yapar. Dolayısıyla Allah'tan istediklerimizi kalpten ne istiyorsak Allah-u Teala'nın mutlaka bize vereceğini, Allah'ın her şeye kadir olduğunu idrak etmemiz ve ona göre çocuklarımıza bunu verilmemiz gerekir. Allah-u Teala bize bir görev veriyor. Neye karşı? Çocuklarımıza karşı. Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kû enfüseküm ve ehlikum nâra. Ey amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yakıtı insan ve taşlar olan ateşten kendinizi ve evladı ailenizi koruyun. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an kendisine indirilip de ilk tebliğe başladığı zaman bütün aşiretlere hitap ederek, Arap aşiretlerine hitap ederek ne diyor? Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Şemsoğulları, ey Abdülmenafoğulları, ey Kapoğulları, Şemsoğulları, Kapoğulları, Abdülmenafoğulları, Haşimoğulları, Abdülmuttalipoğulları ve kızı Fatma'ya kendinizi cehennemden kurtarın. Cehennemden kurtulmak bir dilektir. Hemen bu hadisi şu hadisle beraber yan yana mütala edecek olursak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şura 14. Belki bu iki hadisi ve Şura 14, Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesini birlikte. Şura 214 Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e Şuara 214 Enzir aşiretekel akrabin. En yakının olan aşiretini uyar. Yani en yakın olan ne? Şemsoğulları, Kapoğulları, Abdülmenap oğulları, Haşim oğulları, Abdültalip oğulları ve kendisinin yakın akrabası diye onları uyar. Hepsini Arafat'ta topluyor ve bir yemek veriyor. Yemekte Allah Resulü konuşuyor. Diyor ki, ey Kureyş cemaati, Haşim oğulları var. Ey Kureyş cemaati, kendi akrabası. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bulunduğu akrabalık şeyi Kureyşi'dir. Ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde, şu vadide düşman atları size geliyor desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Bugüne kadar sen hiç yalan söylemedin. O zaman bakın Allah-u Teala'nın Resulü ne diyor? O halde ben şimdi size önünüze şiddetli bir cehennem azabı vurunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderdim. Öyleyse cehennem azabından kendinizi kurtarmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Mülaki olmak. Ey Kureyşliler, size karşı benim halim düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber veren, ona koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz, kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varacaksınız. Dünyadaki her hal ve hareketinizin hesabını mutlaka vereceksiniz. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetini göreceksiniz. Mükafat da ebedi, ceza da ebedidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok kalpten seviyorum inşallah. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, panik atak hastası bir kişi maddi ve manevi tedavisi için nasıl bir yol izlemelidir inşallah arz ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, iki tür hastalık var. Bir, fiziksel hastalıklar. Bunların doktorları tıp okullarında mezun olanlardır. Biyolojik hastalıklar diyoruz. Oraya müracaat edip onlardan gerekli ilaçlar almak suretiyle. Bir de psikolojik hastalıklar yani. Nefs hastalıkları var. Nefs hastalıklarıyla fiziksel hastalıklar için Kur'an-ı Kerim'in söylediği şey şu. Tevbe 14, Yunus 57, İsra 82, Fussilet 44. Bunlar bize neyi gösteriyor? Nefsimizin hastalıklarının şifaya kavuşması Allah'ın bize verdiği nefs tezkesi ve tasfiyesini gerektiriyor. Panik atak hastası olanlar genelde nefs hastalıklarının içerisine giriyor. O zaman Allah Teala durumu bildirmiş. Kalpten ulaşmayı dileyen ki bununla birlikte şunu da söylemek lazım. Belki de Tahrim suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesini buraya koyalım. Ne diyoruz o talimatıda? Yakıtı insan ve taştan o ateşten kendinizi ve evladı yanınızı koruyun. O zaman yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten bir kişinin cehennemden kendisini kurtarabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesiyle de mümkündür. O zaman evvela kendisi Allah'a ulaşmayı dileyecek, sonra çocuğuna da Allah'a ulaşmayı dilettirecek. O zaman kalpten bu dileğin sahibi oldukları zaman Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek onu mutlaka dört kalp şartına, daha sonra da mutlaka Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp ona tabi olacak. Tabi olmaya başladığı an nefsin tezkiyesi, tedavisi başlıyor. Tevbe 14, Yunus 57, İsra 82, Fussilet 44. Fussilet 44 Kur'an-ı Kerim amin olanlar için hidayet ve şifadır. Yunus 57, size öğüt geldi, kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Ve zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Yedi kademedeki nefs tezkiyesi ruhun Allah'ın zatına ulaşması sizi kesinlikle birçok negatifliklerden kurtaracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, bu nefs hastalıkların oluşması fizik bedene de sirayet ediyor. Mesela depresyon hastası olanların imanından şüphe ederim diyor bir zat-ı muhterem. Doğru mu? Doğru. Çünkü ne zaman kişi depresyon hastası olabilir? Evvela insanlar birbirinden nefret ediyorlar. Nefsin 19 afeti kendi aralarında işlem görüyor ve kin de nefretin kalpteki yerleşik halidir. Evvela kişi kin duyuyor. Kin alınmamış intikam. Kin alınmamış intikam nefretin yerleşik halini ifade ediyor. Kişinin kalbinde birilerine karşı kin duyuyor. Ama o kin eğer normal olarak kalpten silinip atılmazsa bu sefer nefrete, nefretten daha ötede öfkeye, düşmanlığa kişiyi sürüklüyor ve kavga sebebi oluyor. Ama eğer kişi tasavvufun adabına uyarak kalpten ulaşmayı dilerse düşmanımız kindir bizim ama biz kimseye kin tutmazız. Bir insanın bir başkasına kin duymaması yedi kademedeki nefsine, tezkiyesine bağlı. Yedi kademede nefs tezkiyesi yapan bir insan başkasına kin duymaz, başkasının kendisine yaptığı hatalardan dolayı kinlenmez, affeder. O zaman meseleyi çözer. İşte yedi kademedeki nefs tezkiyesi bu açıdan çok önemli. Panik atak hastası maddi manevi tedavisi için yapılması gereken şey ne? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak ve zikrin, Allah zikrinin bütün hastalıkların ilacı olduğunu bilmesi ve idrak etmesi, ona göre devreye girmesi lazım. Doktor Allah'ın mürşidi, yedi kalp şartının sahibi olan kişi bunu yerine getirdiği zaman Allah'ın izniyle bu tip şeytanın da tesiri altında oluşan psikolojik hastalıkların hiçbirisinden eser kalmaz. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklere tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha ma's salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nefs tezkiyesi kalbe nurların girmesiyle oluşmaz diye bir hürafe, bir bidat din tatbikatına girmiş durumda. Acaba Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Biliyorsunuz Kur'an'da var olmasına rağmen din tatbikatına konulmayan, olmamasına rağmen din tatbikatına sokulan her şey bidattır. Birinci sual, nefsin tezkiye olmasında Allah'ın nurlarının fonksiyonu nedir? Nefs tezkiyesi demek, nefsin kalbine Allah'ın %2 rahmet nuru ve %98'e kadar ulaşacak olan ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle %98'e kadar ulaşacak olan kalbin nurlanmasına deniyor. Nefs tezkiye kademesinde %49'a kadar yükselen fazıl nurlarıyla bezenmesidir nefs tezkiyesi. Başka ifadeyle Allah'ın nurlarının nefsin kalbini tamamen %49 oranında kaplamasıdır. Zikir bu söyleyeceğimiz konunun anahtarıdır. Sadece bu kelimedir ki Allah'ın katından nefsimizin kalbine önce rahmetle fazıl, sonra da rahmetle selavat gönderir. Ve nefsimizin kalbine yerleşen bu nurlar Allah-u Teala'nın indinde nefs tezkiyesi denen bir olayı gerçekleştirir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i bize öğretecek, yaşatacak olanların ikinci görevinin nefs tezkiyesi olduğunu görüyoruz. İster Bakara 129'a bakalım. Allah'ın Resulü o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. İster Bakara 151'e bakalım. O sizin nefsinizi tezkiye eder. İster Alimen 164'e bakalım. O sizi tezkiye eder. İster Cuma 2'ye bakalım. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Öyleyse nefs tezkiyesi Allah tarafından üzerimize farz kılınmış ve Allah Teala bütün zaman parçalarında tezkiyeciler gönderiyor ki her devirde devrin imamı 5 görevle vazifeli. Vazifelerden bir tanesi de nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. İşte ayetlerimizi o size tilavet eder. Sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye eder. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir. Hikmetin ötesinde bilmediğin şeyleri o öğretir. Buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması din tatbikatından iblis tarafından çıkarılırken, unutturulurken, o zaman mürşide tabiyet ve bu tabiyetin neticesi olan nefs tezkiyesi de din tatbikatından çıkmış durumda. Ve insanlar İslam'ın 5 şartına mahkum edilmiş. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Hedef emirlerin hiçbirisi yok. İslam'da hedef daima amelden üstün. Niyet amelden üstün. Öyle olunca hedefler yoksa amellerin hepsi boşa gidiyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz innemel amali bin niyeti. Ameller niyete tabidir. İkinci sual, nefsi tezkiye edip nurlandırmak için zikir yapmak yeterli midir? Evvela
nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için yedi kalp şartı ve yedi nimetin olması lazım. Yedi kalp şartına giden yol yedi furkandan geçer. Allah-u Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. Takva sahipleri kimdir? Takva sahipleri her halükarda kalp şartlarını sağlayan kişilerdir. İnan şartları dilden ikrar etmekle hedefe ulaşmamız mümkün değil. Ama bu dilin kalbe inmesi, öyleyse yedi furkanın sahibi olan kişiler kimlerdir? Onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve yevmil-ahire kalpten iman edenlerdir. İşte yedi tane ayet-i kerime Allah'a ve yevmil-ahire iman edenler, Allah'a ve yevmil-ahire iman etmeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil-ahire iman edenler ki Bakara 62 ehli kitap var. Bakara 177, Alimler 114 ehli kitap yine var. Amel'de 69. Bütün bunlarda ehli kitabın da dine giriş kapısı olan Allah'a ve yevmil-ahire iman edenler olduğunu görüyoruz. O zaman Allah'a ve yevmil-ahire iman edenler, yani kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar yedi furkanın sahipleridir. Allah onların günahlarını ötüyor. Birinci kat cennet. Ama Allah Teala onları o halde bırakmıyor. Onları 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaştırıyor ki Allah'ın kendisi için hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olan kişi devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderilmesiyle kişi yedi kalp şartının ve yedi nimetin sahibi olur. Kalbimizin nur kapısının Allah'a çevrilmesi, Allah-u Teala'nın göğsümüzü yararak kalbimize nur yolunu açması, nefs seksenin olmasa olmaz şartlarıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ilk nurlarını kalbine alabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi ne kadar zikir yaparsa yapsın, onun üzerine Allah'ın nurlarının gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sonra Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Hiç kimse Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. İşte yedi tane ayet-i kerime ancak nefs tezkiyesini mürşitler yapabilir, mürşit vesiledir. Bakara 129, Bakara 151, Ali İmran 164, Cuma 2, Nisa 49, Nur 21 ve Necm 32. Genellikle insanlar benim kalbim tertemizdir diye söylerler. Allah-u Teala diyor ki hayır, o kendini temize çıkarana görmüyorsun. Allah dilediğin hepsini tezkiye eder. Ama Allah da Necm 32'de takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse her şeyden evvel tezkiyenin başlayabilmesi için kişinin takva sahibi olması lazım. Yani gerekli kalp şartının sahibi olması lazım. Üçüncü sual, zikir bırakan kişinin kalbindeki nurlar azalır mı? Evet. Allah-u Teala Zuruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde "Men yahşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytanen." Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Bakara 257'de Allahu veliyyu'l-lezina amenu yukhrijuhum minez-zulumati ilen-nuri ve'l-lezina keferu evliya'u't-tagut yukhrijuna minen-nuri ilez-zulumat. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Kafirlerin dostu da kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse görüyorsunuz ki müminlerin dostu Allah'tır. Allah nefs tezkiyesiyle onları zulmetten nura çıkartıyor. Ama kafirler de, Allah'a ulaşmayı dileyen kafirler de, onlar da tağutun dostlarıdır.
Tağut da onları nurdan zulmete götürüyor. Kişinin kalbini zulmetten nura ulaştıracak

0: Şeytanı vücuda geç olan daraltın. Neyle daraltacağız? Zikirle. Zikirle şeytanın kapısını kilitleyin. Evvela tezkiyede daraltmak, daha sonra yüzde şeytanın vücuda giriş yolu ne kadar daralır? %51. Şeytan nurlara tesir edemiyor. Ama tasfiyede %100. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz, daim zikirle. Öyleyse her halükarda dini yaşamanın olmazsa olmaz şartı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir ki Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas, şeytanın kapısının zikirle kilitlendiği bir noktayı ifade ediyor ki kalp 14 kademede müzeyyen olmuş. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefs tezkiyesi, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının toplanması demektir. Ve bu nurlanmanın başlayabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilememiz farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İlk önce zikir çekmemiz gerekiyor. Namaz kılma, dua etme. Ben Allah'ımı çok seviyorum.
3: Kur'an okumak, Türkçeden yalvarmak Rabbime. Türkçede yalvarabilirsin.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve ermiş evliyam yaparım diyor. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Hayır, tabii ki. Ben gece gündüz onu düşünüp ağlıyorum. Evet, ettim.
3: Ben Allah'ın kuluyum. Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
1: Siz dileyin diyor, yeter. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Ermiş evliya mı yapacağım sizi diyor.
3: Evlatlarıma, kendime hayırlar yaz başımıza, hayırlar çıkar karşımıza derim. Başka türlüsüne uzanamam. Hakkım değil.
2: Ey yüce Allah'ım, benim ruhumu ölmeden önce sana ulaştır.
3: Allah'ım, ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin yanında kabul olmuş bir kulunum. Evliya olamam. Kabul edilmiş bir kulun olmak isterim. Ne olur Allah'ım, beni de sana ulaştır.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Sana ulaşmak istiyorum. Beni de sevgilerinden kalın.
0: Bir misafirimiz ben Allah'ın kuluyum. Evliyanın durumuna yükseklerine yükselemem dedi. Evliyalık mertebesine ulaşan Allah'ın kulları kimlerdir? Allah-u Teala yaratılış gayemizin Allah'a kul olmak olduğunu Zariyat 56'da buyuruyor. Kul olmak, mutlu olmak mıdır? Evet. Allah-u Teala yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Ama Allah-u Teala'nın bütün insanlar şu vaziyette hedefte mutluluk. Öyleyse kimdir mutluluk hedefine ulaşanlar? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olanlar. Kul olmak nedir? Kul olmak da bir dilektir. Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a yönelen herkes 7 ayet-i kerime muhtevası içinde Allah'ın kuludur. 7 ayet bize Allah'a yönelen kişinin takva sahibi olduğunu buyuruyor. مُنِبِنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ اَنَابُوا مُنِبْ 7 ayet bize bunu söylüyor. Ve Rum 31'de de Allah'a yönelen kişinin takva sahibi olduğunu buyuruyor. Takva sahiplerinin de belki bunun altına biraz kısaltarak Bakara 223'ü takva sahiplerinin Allah'a mülaki olanlar olduğu Rabbimiz tarafından buyuruluyor. Evet. Vettakullaha ve alemu enne mülakı. Takva sahiplerinin de Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Allah Teala Şura 13'te de ve yehti ileyhi menüp Allah'a yönelen kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır söz vermiş. Kimdir evliya? Evliya hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Biz mi ulaştırıyoruz? Hayır, sadece ulaşmayı diliyoruz. Geri kalanı ruhumuzu Allah

0: kendisine ulaştırıyor. Ne demiştik? Yaratılış gayemiz kul olmak ama Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Kul olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? Evet, %100 paralel bir ilişki var. Hangi oranda Allah kulsanız o oranda mutlusunuz. Öyleyse 7 safa kulluğa baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala şeytanla arasındaki irtibatı kestiği için mutludur. Mürşidine ulaşan kişi daha da mutludur. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi daha da mutludur. Fizik vücut teslimi yapan kişi daha da mutludur. Nefs teslimi yapan daha da mutludur. İhlasa ulaşan daha mutludur. En üst seviyedeki mutluluk salih kullarda gerçekleşir. Allah-u Teala insanı kul olsun diye yaratmıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kulluk söz konusudur. Düşünce olarak kişinin kafasında Allah'ın ruhunu ulaştırmak vardır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kulluktadır. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kulluk söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka üçüncü kulluğa kadar ulaştıracaktır. Bu Allah'ın herkese verdiği bir sözdür. Allah'ın garantisindedir. Öyleyse Rabbimiz diyor ki siz bana ulaşmayı dileyin, gerisine karışmayın. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allah-u Teala'nın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Hazreti İsa Aleyhisselam bu sebeple kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Çünkü Allah'ın karşısında hiçbir güç yoktur ve o neyi dilerse mutlaka yerine getirir. Öyleyse Allah her şeye kadirdir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a güvenin. Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a güvendiğiniz an Allah Teala mutlaka sizi hedefinize ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala nefsimizi nurlandıracak yegane amelin zikir olduğunu açıklıyor ve daimi zikre ulaşarak kalbimizin tamamen nurlanmasını emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Bedenen ve ruhun ilacıdır. 23 seneden beri Allah-u Teala'nın izniyle. Yani bu yollardayım. Çok şükür elhamdülillah. Manen Allah'a ulaşmak isteyenler bu yoldan geçmesi gerekiyor.
3: Bedenimiz böyle, ruhumuz böyle. Bir Allah tarafından böyle içine bir ferahlık geliyor insanın. Allah'ım her zaman yanımızda.
4: Rahatlık. Başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Şükür. Şükür ediyorsun sadece. Allah, Allah, Allah, Allah dedikçe şükür.
1: Allah-u Teala kalpteki nurlanma arttıkça mutluluğun da artacağını söylüyor. Sizce daimi zikirle kalbi tamamen nurlanmış biri olursak kesintisiz mutluluğa da ulaşır mıyız?
2: Ay kesinlikle onu diyecektim zaten. Ben o kadar büyük zorluklar aştım ki hep Allah-u Teala'nın yakınımda olduğunu hissederek çok güçlü bir şekilde yere düştükçe kalktım. Milyonlarca kez diyebilirim yani. En büyük şey Allah-u Teala'yı zikir.
3: Mutlu oluyorum yani. Allah Allah tetefsi çekiyorum. Benim annem daha yeni öldü. Annem ölürken bile Allah Allah diye öldü.
2: Elhamdülillah Müslümanız. Onun için de çok mutluyum yani. Dedelerimizin dedesi Müslüman olarak doğduğu için. Bizler de dolayısıyla hamdolsun.
0: Misafirimiz dedelerimizin dedesi Müslüman olarak doğduğu için bizler de dolayısıyla hamdolsun Müslümanız. Her insan atalarından kendilerine kalan dini mi yaşar? Tabii ki doğru değil bu. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildi. Hepimizin cevabı kalu vela günü. Zamandan evvel Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zahrında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve huzurunda topluyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalu bela diyoruz. Kalu bela diyenler sözlerimi işittiniz mi? İşittik, öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a misak veriyor. Bizi vücudumuz Allah-u Teala'ya at veriyor. Nefsimiz Allah'a yemin veriyor. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Öyleyse her şeyden evvel Allah'a teslim olmamız gerekir. Bakara Suresinin 170. ayet-i kerimesinde وَاِذَا قِيلَ لَمْ اِتَّبِيُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِيُوا مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهَا بَعْنَا Allah'ın indirdiğine gelin tabi olun dediğimizde onlar babalarımızın neyin üzerinde olsa o bize kafi. Allah Teala cevap veriyor. Ve lev kana abahum la yaquluna şeyen ve la yehtedun. Onlar akletmiyorsa ve hidayete değilse de mi? Kimdir akledenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir hidayette olanlar? 12 tane insanla müşidine tabi olanlar. Dinimizin 3 esasından bir tanesi vahdet, Allah'ın tekliğidir. Ancak şirkten kurtulanlar akledenlerdir. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Ancak Allah-u Teala'nın kendisi için tayin-i müşride tabi olanlar, onlar tevhiddedirler. Ondan sonra da teslim. Nüfus kağıdında Müslüman yazan bir anne, babadan doğan herkes Müslüman olarak kabul edilir. Ama Müslüman olmak, nüfus kağıdınızda Müslüman yazıyor diye bizim üzerimize yapıştırmış bir etiket değildir. Müslüman olabilmek için İslam şerefinin en son noktasına ulaşabilmek demektir. Müslüman olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle sadece başlar. Müslüman aileden gelen sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz siz Müslüman değilsiniz. Nüfus kağıdınıza Müslüman yazması bizi Müslüman yapmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Müslüman olamaz. Yunus Emre içi kafir dışı Müslüman diyor. Öyleyse bir çocuk Müslüman doğar. Eğer annesi babası onu hediyesen yapmazsa bu kişi mutlaka cennete gidecektir. İslam fıtratıyla doğar, İslam olacak şekilde bir dilektir. Çünkü kim evladına kalben Allah'a ulaşma dileğini benimsetirse, ikna ederse, o kişi dilerse, o kesinlikle İslam fıtratıyla yaratılması hasebiyle Allah tarafından ruhu kendisine ulaştırılır ve o kişi ruhunu teslim eden bir kişi olur. Ama eğer annesi babası onu Hristiyan yapmazsa bu kişi mutlaka cennete girer. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüm Muhterem Hocam. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in sadra şifa olmasının nefs tezkiyesiyle bir ilişkisi var mıdır Muhterem Hocam? Açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüm.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatüm. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in sadra şifa olmasının nefs tezkiyesiyle bir ilişkisi var mıdır? Vardır. Allah-u Teala Yunus 57'de Ya innasu kat ca'akum a'izzetu min rabbikum ve şifan lima fi suduri huden ve rahmeten lil mu'minin. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzdeki nefsin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmettir. Sadır, göğüs demek. Göğsün içindeki muhteva kalbi ifade eder. Bütün insanların nefslerinin kalbi doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Muhtevasında 19 tane afet vardır. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayet, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane karanlık hastalık var. Allah Teala nefsimizi bu 19 tane hastalıktan kurtarmamızı, yani nefsimizi tezkiye ve tasfiye ederek kalbi temizlememizi, 19 tane faziletin sahibi kılmamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın bu övüde olarak geliyor. O öğüde Allah'ın farzlarına riayet ettiğimiz takdirde Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat partiküllerinden fazıllar nefsimizin kalbinde kasiyeti yok edici bir eylemi içeriyor. Öyleyse sadra şifa vermek elbette aynı zamanda nefs tezkesi yapmak, sadrın hastalıklarında nefsimizin sadrının içindeki hastalıkları şifaya kavuşması manasına geliyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Halk arasında mürşitsiz de nefs tezkiyesi yapılabileceği iddia edilse de Kur'an-ı Kerim'e göre hiç kimse mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit dediğim gibi Allah-u Teala'ya giden yoldur. Bize bir penceredir. Nasıl bir yere gidersiniz adressiz ulaşılamıyor? Onun gibi yani.
4: Nasıl bir memleketin başbakanı varsa o da bizim efendimiz, hanımımız. Kadın olursa hanımefendi, erkek olursa efendimiz.
3: Allah dostları. Mevlana'ya gidip de dua edip de dönmek isterim yani öyle onlar gibi.
1: Mevlana gibi bugün de Allah dostları var yaşayan. Onları bulmak ister miyim?
3: İsterdim. Dualarını almak isterdim.
2: Tarikatı şey olarak görüyorlar, yobaz olarak görüyor çoğu kişi ama bu İslam'ın temel taşları. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yaşayıp hüsnü hatimle Allah'ımıza ulaşmayı diliyoruz. Bizi öcü gibi görmek yani çok yanlıştır. Biz bütün Ümmet-i Muhammed'i seviyoruz. Açık, kapalı hiç biz fark etmez. Allah'ım onları da hidayet ihsan etsin bize de. Bizim de çok eksiklerimiz var.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki mürşidinizi hacet namazı kılıp bana sorabilirsiniz. Bunu yapmak ister misiniz?
4: Yok. Allah'ın verdiği kısmete razı olurum. Yeter ki acıtma Allah'ım.
1: Sizin için kimi tayin etmiş mürşidinizi sormak ister misiniz?
3: Tabii isterim. Yaparım.
0: Bir misafirimiz hacet namazı yeni mürşidi Allah'tan sormak konusunda yok. Allah'ın verdiği kısmete razı olurum dedi. Allah'tan mürşid talep etmeyen bir insanın mürşidine ulaşabilir mi? Allah-u Teala her şeye kadirdir. Yani o kişinin kalbi yapısına bağlı. Her zaman Efendimiz bize bir kısa anlatırdı. Abdülhakim Şeyh Hüseyin Hazretleri'ni denetlemek, devlet adına kontrol etmekle vazifeli birisi var. Ama bir müddet sonra Abdülhakim Şeyh Hüseyin Hazretleri hep onun yanında oluyor, kalp gözünü açıyor ve sonunda o da tabi oluyor. Başlangıçtaki niyeti hiç de mürşide tabiyet değil, tam tersi. Onun kusurlarını aramak, onu o şekilde denetlemek babında vazife almıştır. Ama sonuçta Allah-u Teala onu kalp gözünü açarak devamlı olarak onunla beraber olmasını gösteriyor ve sonunda gidip tabi oluyor. Demek ki Allah her şeye kadirdir. Allah-u Teala insanların kalbine bakıyor. Kalbindekini biz bilmiyoruz. Allah-u Teala biliyor. Maide 35'te benim için vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Ya eyyühellezine amenü takullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Bizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Fatiha 5 İstihane-i mürşidinizi hacet namazıyla Allah'tan isteyin. Allah-u Teala irşat makamını Allah'tan istemeyi farz kılmıştır. İstihanenin yani 7 tane ayet-i kerimede istihanenin mürşidimizin kim olduğunu sorulabileceğini tek makam Allah'tır. Bunun da yolu hacet namazını kılarak Allah'a sormaktır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın ona göstermemesi söz konusu değildir. Ama eğer bir kişinin bilmeden yaptığı bir duayı okumak suretiyle şuurunda olmadan yaptığı bir talep Allah-u Teala tarafından tabii ki kabul edilmeyecektir. Edilseydi mürşit istemeyenler de bilmeyerek Fatiha suresini 40 defa okudukları için mürşitlerine ulaşmış olurlardı. Halbuki öyle değil. Allah Teala ağzımızdan çıkan sözün kulağımızın duyması, işitmesi lazım. Çünkü kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. O zaman ağzımızdan çıkan söz kalpte varsa Allah Teala mutlaka bizi hedefimize ulaştırıyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam bir sualim olacaktı inşallah. Zikir yaparken olduğu gibi esmaları çektiğimizde de nurların gelmesi söz konusu mudur? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz sizlere. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, zikir yaparken olduğu gibi esmaları çektiğimizde de Allah'ın nurlarının kalbimize gelmesi söz konusu mudur? Elbette. Söz konusudur. Allah da Allah'ın bir ismidir. Bütün esmalar da esma kelimesi, ismin çoğulu olabilse bütün esmalar da Allah-u Teala'nın ayrı ayrı isim kelimesidir. Allah'ın 99 esmasından sadece bir tanesidir. Öyleyse bütün esmalar da o esmanın ait olduğu nefsimizin afetlerini azaltmış olursunuz. Diğer afetlerde de o esma tesir etmez. Ama o afeti mutlaka azaltır. Yani es-sabur esması. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi sabırsızlıktır. Eğer es-sabur'u çekerseniz o afette azalma söz konusu olur. Fazilette artış söz konusu olur. Ama sabur esmasını çektiğiniz zaman kibir veya şey azalmaz. İrade güçlenebilir ama azalmaz. Allah razı olsun. Kur'an'ımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim Mütenim Hocam. Bir insan geçmişinde iftira, gıybet, dedikodu, yalan söylemişse, aklı başına geldiğinde Allah'a ulaşmayı dilerse, geçmiş günahları silinir mi? Elbette. Allah-u Teala konuyu söylüyor. İki ayet-i kerimede. Enfal 29. Ya eyyühellezine aminu intettekullaha yeşal lekum furkane ve yukefir ankum seyyiatikum. İşte eğer takva sahibi olur, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, size yedi furkan verir ve günahlarınızı örter. Günahların örtülmesi demek, o günah miktarı kadar sevabın verilmesi demektir. İkincisi, Enfal suresinin 38. ayet-i kerimesi. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz ki, kimdir kafir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Ama ulaşmayı dilerse ve eğer vazgeçerseniz, geçmiş olanlar mağfiret edilir. O zaman bu iki ayet-i kerime, evet, ne yaptıysanız geçer. Şanlıurfa'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali teslimiyet ve tevekkül arasında fark var mı? Yoksa ikisi aynı şey midir? Farklı, fark var tabii ki. Yedi safa tevekkülden bahsedebiliriz. Ama kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın verdiği söz gereğince Allah adeta onu tasarrufuna alıyor. Neyse bu Allah garantisinde gerçekleşen bir tevekkül olayıdır. Henüz hiçbir şeyini Allah-u Teala'ya teslim etmemiştir. Allah Teala onun ruhunu teslim aldığı zaman üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısına sahibi. Teslimiyet Allah'la aramızdaki ilişkilerde 7 sava 4 teslimden üst kademelerde gerçekleşen bir olaydır. 22. basamakta ruhun teslimi, 25'te fizik vücut teslimi, 27'de nefs teslimi ve 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimi gerçekleşti. İkinci sual, teslim olabilen tevekkül eder mi yoksa? Teslim olabilenler elbette tevekkül eder. Tevekkül eden de müteslim olur. İkisi de var ama farklı durumlar söz konusu. Öyle olsaydı aynı şeyi Allah'a tarif ifade ederdi. Üçüncü suali teslim olan tam hakkıyla nasıl teslim olabilir? Tevekkül eden tam hakkıyla nasıl tevekkül edebilir? En üst seviyede teslim olan devrin imamı aklını da Allah'a teslim etmiştir. O en üst seviyede tevekkülün de sahibidir. Allah'a en çok güvenen kişidir. Çünkü Allah'ın kendisine verdiği hiçbir şey artık kendisine ait değildir. Her şeyi Allah-u Teala vermiş, teslim etmiştir. Öyleyse en üst noktada güven sahibi, Allah'a güvenen de O'dur. Şanlıurfa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'e göre şükredenler kimlerdir açıklayabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'e göre şükredenler kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ulaşmayı dilemeyenlerin dilleriyle ağızlarıyla şükretseler dahi onların şükürleri Allah katında makbul değildir. Der suresinin 3. ayet-i kerimesinden hedeynâhu sebîle imma şâkire ve imma kefûre. Biz onları hidayete, yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. O zaman şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler dilemeyenlerdir. Nitekim Araf 16-17'de İblis diyor ki sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından geleceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblis neye mani oluyor? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine. İblis insanlara bu tuzağa düşürmüş. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur. İşte İblis bu konuda kimi ikna ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ve o kişi ilelebet küfürde kalacaktır. Ama Allah'ın katından da Allah-u Teala Resullerini, mürşitlerini gönderiyor. Mürşitler de insanlara hakka davetir, Allah'a davetir. Daveti kabul edenler otomatikmen şeytana kol olmaktan tek bir dilekle kendisini kurtarabilenlerdir. Allah-u Teala herkese bunu farz kılmıştır. Kayseri'de bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali öğlen uykusuna yatarken Efendimizin sohbetini ve cehri zikrini açıp başucuma koyuyorum. Bunları dinleyerek uykuya dalıyorum. Bunun zikir artışına bir faydası olur mu, açıklar mısınız? Elbette. وَمَنْ يَعْمِلْ مِسْقَالَ زَرَّةً خَيْرًا يَرَوْا وَمَنْ يَعْمِلْ مِسْقَالَ زَرَّةً شَرًّا يَرَوْا. Miskal zerre hayır işlerseniz elbette faydası olur. İkinci suali, abdestsiz yapılan zikrin faydası olur mu? Elbette olur. Ama size derecat kazandırmaz. Mutlaka ne diyor Allah Resulü? Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Abdestsiz de zikrederseniz şeytanın kapısı kilitlemiş olursunuz. O zaman şeytan sizinle uğraşmaz. Derecat kazanırsınız ama kalbinizdeki o aydınlanmayı sağlamaz. Ama abdestle zikrederseniz hem derecat kazanırsınız hem de kalbinizin nurlanması Allah'ın katından bir çift, iki çift nur göğsünüze, oradan kalbinize ulaşmasını sağlarsınız. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci sual, iştiyak, liyakat, karnını delalette olan birisi için de geçerli. Kötülükte elbette, yani şöyle söyleyelim. Üç kişi banka soymaya niyetlenmiş. Ama bunların farklı tecrübeleri var. Hani farklı negatiflerin sahipleri. Elbette en çok tecrübe sahipleri buna muvaffak olabilir. Dolayısıyla burada da bir böyle bir kanun söz konusu. Talepte olan birisi hacet namazıyla Allah-u Teala'dan iştiyakının artması için talepte bulunursa iştiyaki artar mı? Hayır. Delalette bulunan bir insan Allah-u Teala'dan talepte bulunursa iştiyaki artmaz. Ama delalette olan bir insan bir dünyalık talebinde bulunursa Allah-u Teala ona da verir. Rahman esması herkes için geçerli. Ama Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İkinci suali muhterem efendimiz bir sohbetinde kişinin aklı olduğu ortamda şekil alır. Eğer etrafında Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, nefsine tabi olan kişiler varsa o da nefs afetlerini üstelemekte zorluk çeker buyuruyor. Bu konuyu nasıl idrak etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, dergah ortamları bunun tam tersi. Herkesin Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi zikirlerini yapan bir çevre, bir ortamı oluşturuyor. Herkes Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Ve dergah ortamına gelen herkes bir mutluluğu yaşıyor. Ama bunun tersi, tam mefhum muhalifinden hareketle tersini düşünelim. Bu sefer de hiç Allah'ın emirlerini yerine getirmediği, yasakların işlendiği bir ortam söz konusu. Akıl ve nefse yeşil ışık yakıyor. Böylesi bir ortamda sadece huzursuzluk, mutsuzluk söz konusu. Allah razı olsun. Hatay'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'tan ilham almak ne demek? Bu konuyu açıklar mısınız? Daimi zikre ulaşmayan herkes Allah'tan ilham alabilir. Hangi bir noktada Allah'ın yardımıdır. Ama sadece spesifik bir noktada bunun devamı söz konusu değil. Fakat vahiy kesintisiz devamlı ihtiyaç duyulması halinde vahiy ile Allah'la konuşan kişi devamlı Allah'a müracaat eder. Allah Teala'nın verdiği yeni bilgilerle ufku yeniden açılır ve devamlı bir durum söz konusu. Azerbaycan'dan bir karşı muhterem hocam, Furkan 69 ayetini açıklar mısınız? Azapları kat kat artanlar kimlerdir? Tüm cehennem katları için geçerli midir? Muhterem Efendimizin tefsirinde Furkan 69 ayeti, cehenneme bir defa giren kişi orada artık halidin olarak kalacaktır, ebediyen kalacaktır. Furkan 69 ama kimler? Bir önceki ayet-i kerimeye bakalım. Furkan 68'e bakalım. Furkan 67'yi biliyoruz. İnfak ettiğimiz zaman lem yakturu ve lem yesrifu. İsraf etmeyin ve cimrilik etmeyin. Bunun arasında bir ölçü tutturun. Ama Furkan 68 vellezine la yed'une ma'allah ilahen ahar. Bunlar Allah'la beraber başka bir ilaha tapmazlar. Kimdir bunlar? Bu ölçüyü tutanlar. Allah'ın öldürülmesine haram kıldığı şeyi haklı olmadıkça öldürmezler. Kısas tatbik etmezler. Ve zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Öyleyse şirk, haksız yere adam öldürme ve zina. Bu üç günah, bunu yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. 69 Kıyamet günü onun azabı kat kat artar. Orada açılmış olarak ebediyen kalır ve 70 işte kimler farklı? İlla men tabe ve amele. Ve amile salihan ve ulake. Yani bütün bu günahlar, eğer kişi şirkteyse, kişi adam öldürmüşse, 99 kişinin katili ise, kişi zinada ise ne yapmışsa yapmış. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiş ve 12 tane insanın müşriğine tabi ise bunların hepsinin sevaba çevrildiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün İnsanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu Veli Mürşid'e tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
7: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansından birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetleri sahabenin hayatı. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ مَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Evet, sahabe başlangıç noktasında cahiliye adetleri üzere bir hayatı yaşıyorlardı. Yani Kur'an'ın da belirttiği 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Tekrar ekrana bu 19 tane özelliği getirebilirsek, evet, sahabe Nahl 78'e göre ayetlerden gafildi. Sahabe şirkteydi, küfürdeydi, delaletteydi başlangıçta. Fısktaydı, isyandaydı. Zulüm, nefsine zulmeden birisiydi. Cahillerdi, cahil adeti bize yaşıyorlardı. Fitnededirler, sardisi ve kördürler. Ve bütün bunlar birbirine düşmandırlar. Dinde fırkalar ayrılmışlardır. Takva sahibi değiller. Mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa giden, hüsranda ve gideceği yer cehennem olan insanlar. İşte bu 19 negatif özelliğin sahibi olan, cahiliye üzere adetleri olan sahabe, Allah-u Teala'nın Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resul olarak vazifelendirdikten sonra 23 sene boyunca Allah'ın kendisine vahyettiği Kur'an-ı Kerim'i ayet be ayet sahabeye öğretti. İşte Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ayet be ayet indirilmesiyle sahabenin kemalatı arasında kesin bir ilişki, bir illiyet rabıtası var. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdivenini görüyoruz. Bu 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. İşte sahabe de cahili adetleri üzere hayatı yaşayan, olayları yaşayan insanlardı. Ve onlar hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlardı. Çoğu sahabe babalarından, dedelerinden gördükleri geleneksel bir din tatbikatının da içindeydiler. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala ayetleri vahiy olarak indirdiği zaman Allah-u Teala emrediyor Resulün lisanıyla. Bir Bakara suresinin 170. ayet-i kerimesi وَاِذَا قِيلَ لَمْ اِتَّبْعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبْعُوا مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهَا بَانَا Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz. İşte bir kısım müşrikler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz onlara tebliğ yapmaya başladığı zaman, gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun, yani vahye tabi olun. Yani Allah'ın hükümlerine tabi olun. Allah yaratandır, Allah emredendir, Allah hükmedendir. Ama onlar babaların elindekine tabi oluruz diye söylüyorlar. Bakara 170'te hayır, biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz. Maide 104'te babalarımızı bulduğumuz şey üzerine tabi oluruz. Hud 109'da onlar ancak babaların önceki ibadet ettiği gibi ibadet ediyorlar. Onların taptığı şeylere tapıyorlar. Kehf 5, onların ve babalarının, atalarının ona buna Allah'ın evlat edinmeyeceğine dair bir ilimleri yoktur. Bütün bunlardan baktığımız zaman, evet, geleneksel din tatbikatını yaşayan insanlar Allah'ın Resulüne indirdiği ayetleri reddediyorlar. Vahye tabi olmuyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde
kurtuluşa ulaşanlar 7 ayet-i kerimede vahye tabi olanlardır. Delalette kalanlar da 7 ayet gelince zanlarına tabi olanlar. Evet, vahye tabi olanlar, onlar kurtuluşta olanlardır. Allah'ın indirdiğine tabi olun, şeye tabi olun, vahidir. En amelli, ancak bana vahyedilene tabi olurum. Arap 3, babalarının size, Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ve görüyorsunuz ki tamamen bu Allah'tan indirilen vahye tabi olmak. Allah'tan indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olmamızı emir buyuruyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayanlar, bu ayetlerde de görüldüğü gibi kendi zanlarına tabi olanlardır. İşte babalarından gördüklerine tabi olanlar, kendi zanlarına tabi olanlardır. Ama Allah Teala'nın Resulü, hayır gelin Allah'ın hükümlerine tabi olun diyor. Ve insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, zanlarına tabi olanlar babalarından öğrendiklerine tabi olup insanları Allah yolundan ayıranlar, görüyorsunuz babaların dinine tabi olanlar. Bunlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte o günün Ebu Cehli, o günün müşrik ve zalimleri hep bu standart içerisinde Allah-u Teala bu ayetlerde onları bildiriyor. Siz ve babalarınız onu isimlendirdiğiniz başka bir şey değildir. Yani putlara tapıyorlar. Ondan başkasına ibadet etmeniz, Allah-u Teala kesinlikle Allah'tan başkasına ibadet etmenizi istemiyor. Allah'a ibadet etmenizi, Allah'a kul olmanızı istiyor. Enbiya 53, babalarınız ona ibadet diyor bulduk yani. Putlara tapıyorlar vesaire. Ama Allah Resulüne indirdiği ayetlerle insanları Allah'a davet ediyor. İşte Enfal suresinin 24. ayeti kerimesi Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenü istecibu lillahi rasul izâ da'akum limâ yuhkim. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve onun Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Acaba Allah Resulü bizi neye davet ediyor? Allah'ın zatına davet ediyor. Bu davetin muhatabı insan ve neyimiz Allah'a ulaşır derseniz, Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu Allah-u Teala emanetini geri istiyor ve dünya hayatını yaşarken bu emaneti kendisine teslim etmemizi buyuruyor. İşte 7 safa davet, Yusuf 108, ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25, keza öyle, Yunus 25, Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Haç 67, sen Rabbine davet et. Kasas 80, sen Rabbine davet et. Fusilet 33, Allah'a davet eden. Bu ayetlerden de anlıyoruz ki, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'ın kendisine öğrettiği ayetlerle, çevresindeki sahabeye, akrabayı talukatına ve diğer insanları hep Allah'a davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin diye açıklamalarda bulunuyor. İşte 7 tane hadis. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözleri. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir gün benim hadislerim tartışacaktır, Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadis mi olamaz? Biz bu 7 hadisi, Allah'a ulaşma dileğiyle ilgili 7 hadisi niye buraya aldık? Çünkü bunlar tamamen Kur'an-ı Kerim ayetlerine uyuyor. 7 tane hadis. Öyleyse 7 hadisle ispat ediliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birinci görevi taatında o size ayetleri tilavet ediyor. Sahabeye kendisine Allah'ın indirdiği ayetleri, Kur'an'ı tilavet ediyor ve Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve sahabenin yaşadığı 7 safhadaki İslam, ki bunu başlık olarak şöyle söyleyebiliriz. Belki sahabenin Kur'an'ı öğrenmesi ve yaşaması. Hani Kur'an ayetleri sahabenin ayeti diyoruz ya, şöyle de ifade edebiliriz. Sahabenin Kur'an'ı öğrenmesi ve yaşaması. Öyleyse ilk etapta sahabenin Kur'an'ı öğrenmesi söz konusu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ı Allah'tan öğreniyor ve sahabeye öğretiyor. Ama sahabe de
Allah'tan öğrendiğinden öğreniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i sahabeye öğretmiştir. Sahabe de Kur'an-ı Kerim'i Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den öğrenmişlerdir. Özellikle birinci safa ile alakalı görüyorsunuz tam 7 tane hadis söz konusu. Tekrar sahabenin Kur'an'ı öğrenmesi ve yaşamasına bakacak olursak görüyorsunuz ki birinci 7 basamakta sahabe Zümer 17'ye göre onlar tavukta kul iken kalben Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanlık olmaktan kendini kurtarmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyip şeytanlık olmaktan kurtuldukları için Enfal 29 ne diyor? Onlara Allah 7 furkan veriyor ve bütün günahlarını örtüyor. Dolayısıyla Allah'a ulaşma dileği cehennemlik olan sahabenin hepsini tek bir dilekle cennetlik kılıyor. Ama Allah Teala orada halde bırakmıyor. Tekabun 11'e göre hidayetle kalplerine ulaşıyor. Enam 125'e göre kaf 30'a göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre de göğsünden kalbine Allah nur yolunu açıyor. Böylece zikretmeye başladığı an onun kalbine Allah'ın rahmeti sızıyor ve %2'lik huşuyla hadis 16'ya göre o kişi huşu sahibi oluyor. İşte huşu sahibi olan insan Allah'tan 12 tane ihsan alan kişidir. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyor. Özellikle Hazreti Ebubekir Resulullah tebliğe başlamadan evvel bir rüya görüyor. Etkisinde kalıyor. Ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor. Ve bunu o günkü Allah dostlarına tabir ettirdiği zaman bir Allah dostu diyor ki ayrı zaman peygamberi gelecek. Sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Çok yıllar sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğe başladığı zaman ilk ona koşan Hazreti Ebubekir diyor ki Resul olduğunu söylüyorsun da delilin ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan aldığı emir gereğince delilim o gördüğün rüya. O gördüğün rüya deyince Hazreti Ebubekir hemen ona tabi oluyor. İşte dilerse Allah-u Teala öncesinden de rüyasında mürşidini gösterir. Dilerse hacet namazı kılarak da mürşidini gösterir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz asaleten devrin imamı alması hasebiyle o gün dünyada yaşayan bütün insanların mürşididir. Bu sadece Peygamber Efendimiz için değil. Allah'ın Nebi Resulleri yaşadıkları dönemlerde bütün dünyada hatta bütün kainattaki insanların mürşidi olarak Kur'an'da yer alıyor. Öyle olunca Peygamber Efendimiz de bütün insanların mürşidi ve sahabe Resulullah'tan aldığı Kur'an öğretisiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ikinci safhada 12 tane insanla tabi oldular. Mümtehine 12. Ey Allah'ın Nebisi, mümin hanımlar sana geldiklerinde şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina işlememek, iftirada bulunmamak, marifte sana isyan etmemek üzere biat etmeye geldikler, onların biatını alır ve onlar için Allah'tan mağfiret talep et. İşte bu şartlar altında sahabenin hepsi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat etmişler. İkinci safa. Gerçekten de görüyoruz 14. basamak. Ama tabi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, delalette kalanlar, ikinci basamakta seçilmeyenler ve seçilenler olmak üzere, seçilmeyenler, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanları Allah'ın yolundan saptıranlar. Mesela Ebu Cehil böyle birisi. Hangi ayet-i kerime bu Ebu Cehil'in durumu? Nisa 167, 168, 169. Ebu Cehil bu ayetlerde bahsi geçen bir zalim ve Allah-u Teala'nın asla mağfiret etmediği birisi. اِنَّلَّذ۪ينَ كَبَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Muhakkak ki onlar kafirler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, mürşitlerine ulaşmadıkları için uzak dalalete sapmışlardır. اِنَّلَّذ۪ينَ كَبَرُوا وَزَلَمُوا Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Asla onları Allah mağfiret etmez ve onları tariki müstakime ulaştırmaz ile tariki cehenneme. İşte Ebu Cehil ve onun yoldan saptırdıkları bir ve ikinci basamakta kalıp cehenneme gideceğim Kur'an'da. Ama sahabe öyle değil.
sahabe Kur'an'ı öğrenen ve yaşayan olarak üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediler. Yedinci basamakta yedi Furkan'ın sahibi olarak cennetin aliyetinin sahibi oldular. Allah onları o halde bırakmıyor. Çünkü Allah Teala kalbinde ulaşma dileğini gördüğü kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Hangi ayette? Şura 13 ve Rad 27. İşte bu garanti tahtında Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 Furkan veriyor. 12 tane ihsanla da Allah o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. İşte sahabe de aynı şekilde mürşidi olan Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e biat etmişler. Biat edince mürşidine tabiyetle nefs seskesi başlar. Nefs seskesinin olması olmaz şartı mürşide tabiyettir. Tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi oluyor. Ayetlere bakacak olursak, evet gerçekten sahabenin hepsi Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman kalbindeki ekneti almış, ihbatı koymuş, kalbi kaf 33'e göre kendisine çevirmiş, Enam 125'e göre nur yolunu açmış, 4 kalp şartının sahibi. Ama müşride tabiyetle birlikte Allah-u Teala kalbi mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor ve böylece o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. Nefs sezgesi ancak 7 kalp şartıyla gerçekleşir. Sahabenin hepsi de nefs sezgesini gerçekleştirdiklerine göre hepsi 7 kalp şartının sahibiydiler. Ama aynı zamanda 7 nimetin de sahibiydiler. Devrin imamının ruhu bunun 15'e göre Allah onların başlarının üzerine gönderdi. Kalbe iman yazıldı mücadele ilmike göre. Furkan 70'e göre Allah bütün günahlarını sevaba çevirdi. Nebe 39'a göre ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaştı. Rad 36'ya göre fizik vücut şeytana olmaktan kurtulmaya başladı. Zümer 23'e göre nefs eskisine başladı ve Bakara 257'ye göre de iradeleri güçlendi. Ve böylece emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, matiyaz, teske kademelerle bir bir nefs eskisi gerçekleşti. Tekrar bakacak olursak, evet 15 bin zikirle %7 nur, 1'e 100 derece artırımı, Yusuf 53. Nefs-i levame 17 bin zikir, %14 nur, 1'e 200 derece artırımı, kıyame 2. Nefs-i mülheme 19 bin zikir, %21 nur, 1'e 300 derece artırımı, Şems 8. Nefs-i mutmaine 21 bin zikir, %28 nur, 1'e 400, fecir 27. Nefs-i raziye 23 bin zikir, %35 nur, 1'e 500, fecir 28. Nefs-i marziye 25 bin zikir, %42 nur, 1'e 600, fecir 28. Ve nefs-i tezkiye 33 bin zikir, %49 nur, 1'e 700 derece artırımı, fatır 18. İşte bu 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh 7 tane gök katı yükselir. 7 alemi geçiyor ve ruh yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Sahabenin hepsi ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim etmişler mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek ve yaşayarak hepsi ruh teslimine ulaşmış. İşte Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسِرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُمْسَلَى Allah'ın Allah'ın zatına ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Bunların bir bütününü olarak Allah-u Teala Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde geçiyor. Ey mutmain olan nefs. Demek ki kişi zikirle nefsi mutmaineye ulaşmış. Zikirle Rabbinden razı ol. Zikirle Rabbin de senden razı olsun. Ve zikirle Allah'ın kulları arasına gir. Yaratılış gayemiz neydi? Allah'a kul olmaktı. Ama fizik vücudun Allah'a kul olabilmesi mutlak surette ruhun Allah'ın zatına ulaşmasına bağlı. Ama ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi de fizik vücudun yaptığı zikirlerle hedefi gerçekleştirmesine bağlı. Sonuçta Allah-u Teala bunu bu şekilde gerçekleştiriyor. Ve sahabe çok kısa süre içerisinde hepsi ruhunla Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın dostu oldular, Allah'ın velisi oldular. Neydi? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, kul oldular. Allah'a dost olmak, Allah'ın dostu oldular ve mutlu olmak, dünya saadetinin yarısı
3 tane cennetin de sahibi oldular. Ama sahabe Resulullah'la birlikte hayatını yaşadığı için bulundukları yerde kalmadılar. Fizik vücut teslimi içinde harekete geçtiler ve zikirlerini artırdılar. Fena kademesinde 161 nur, 151 nur. Fena kademesi, Beka kademesinde 161 nur, Züht kademesinde 171 nur ve Muhsinler kademesinde %81 nura ulaştı. Bunun manası nefsin manevi kalbinde her birisi bir birimle ifade edilen 19 tane afet olmasına karşın kalpteki nurlanma %81'e ulaştı. Bunun manası artık akıl her olayda ruhun talebine uyarak Allah'ın emrini yerine getiren bir duruma ulaştı. Doğru düşünme alışkanlığı içerisinde. Ama nefsin manevi kalbinde 19 afet var. Fakat bu 19 afeti azdırabilecek olan şeytan bir şey yapamıyor. Çünkü şeytanın afetleri azdırabilmesi o kişinin Allah'ın emrine isyan etmesiyle mümkündür. Ama fizik vücut Allah'ın emrini yerine getiriyor. Allah'ın emrini yerine getirdiği zaman iblisin afetlere tesiri yok. Böyle olunca da hemen her noktada o Allah'ın emrini yerine getiriyor. İşte sahabenin hepsi Ali İmran 20'ye göre fizik vücuttan da Allah-u Teala'ya teslim etmişler. فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي de ki ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi de Allah'a teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmilere söyle siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olurlarsa, teslim olmuşlarsa mutlaka hidayete ermişlerdir. Gerçekten de sahabenin hepsi Ali İmran 20'ye göre muhsinlerden olmuşlar. Kur'an'ın ilk dört ruhunu öğrenmek suretiyle fena kademesi, beka kademesi, züht kademesi ve muhsinler kademesini geçmişler. Zahitlerden olmak demek günün 24 saat muhtevası içinde 13 saat ve daha fazla zikiri gerçekleştirmek demek. Bu da o kişinin Allah'ı kendisinden öne geçirmesi manasına geliyor. Kendisine ayırdığı zaman 11 saat, Allah'a ayırdığı zaman 13 saat. Öyleyse Allah'ı kendisinden daha fazla seviyor. Bir insanın Allah'ı kendisinden daha fazla sevdiğini neyle anlarız? Yaptığı zikirle. Eğer o kişi 7-8 saatlik zikir yapıyorsa ama Allah-u Teala'yı 15-16 saat zikretmiyorsa o kendisini tercih ediyor. Kendisini daha fazla.

ve ahsan olanı tabiyorlar. Ahsan söz Kur'an'ın sözüdür, ahsan söz Resulullah'ın sözüdür. Yani sözü dinlerler ve mutlak surette Resulullah'ın Kur'an'ın açıklamalarını tabiyorlar. İşte onlar ulelbaptır. Allah'ın hidayete erdirdikleridir ve onlar ulelbaptır. Kimdir ulelbap? Al-İmran 190-191'de لِعُلُوا الْاَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَلَا جُنُوبِهِمْ Onlar ayaktayken, otururken, yanı su yatarken daima Allah'ı zikrederler. Öyleyse 24 saatin 24'ünde de her saniye Allah'ı zikrediyorsa şeytanın kapısı kapalı. O sebeple Allah Resulü şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İşte dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Bu teslimin ilki ruhun teslimidir. 22. basamakta gerçekleşiyor. İkincisi fizik vücut teslimi 25. basamak ve üçüncüsü nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşiyor. Arkasından ne var? Arkasından kişinin irşada, ihlasa ulaşması var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas evvela Allah'a teslimle, nefsin Allah'a tesliminden sonra kişinin yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine göstermesiyle kişi ihlasa ulaşır. Ulelbab kademesinde kalp 7 kademede müzeyyen oluyor. O 7 kademede müzeyyen olmasıyla Allah cehennemin katlarını ve zeminin kattaki ana dergahı gösteriyor. Neyle? Kalp gözüyle. Kime gösteriyor? Kalp gözü açık olanı gösteriyor. Kalp gözün kimin kalp gözü açık? Daimi zikir sahiplerinin açık. Sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Aynı zamanda sahabe kalp kulağı da açık, Allah'la tezekkür edebilme yetkisine sahip. 4 vasıf şartıyla 3 sonuç şartı o kişiyi ulelbap kılıyor. Ama gök katlarını da Allah-u Teala bir bir kendisine göstermeye başladığı an, 1. gök katı, 2. 3. 4. 5. 7 tane gök katı ve 7 alimde olan biteni Allah kendisine gösterdiği zaman o kişi aynı zamanda muhlislerden oluyor. Al-İmran suresinin 17. ayet-i kerimesinde Es-sabirine ve sadikine vel kanetine vel münfikine vel müstakfirine bil eser. Gerçekten de baktığımız zaman Al-İmran 17'de o sabredenler, sadıklar, kanetin olanlar, infak edenler ve seher vaktinde mağfiret dileyenler. Tövbe-i Nasuh, seher vaktinde Allah'ın o kişiyi Tövbe-i Nasuh'a davet etmesiyle gerçekleşir. Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsi Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmişler seher vaktinde. Ya eyyühellezine amenu, tuvbu ilallahi tevbeten nasuha. Asa rabbukum en yukefir ankum seyyatikum. İşte anladığımız kadarıyla ruhun teslimi, fizik vücut teslimi ve nefsin teslimi ondan sonra da ihşada, ihlasa ulaşmak. Sahabenin hepsi ihlasa ulaşmışlar mı? Evet. قُلْ اَتُوْجُونَ فِي اللّٰهِ Siz Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? هُوَ رَبُّنَ وَرَبُّكُمْ O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki bizim amellerimiz bize. Sahabenin hepsi yaptığı amelleri kim için yapmışlar? Allah için yapmışlar. Öbürleri kim için yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerse amelleri boşa gitmiş. O zaman onlar nefsleri için ve şeytanın tuzağına düşmüşler. Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden, salaha ulaşan kişi 28. basamağın 1. kademesinde günahları örtülüyor. O güne kadar işlediği günahlar arkasından salah nuru kendisine veriliyor. Tarih 8'e göre arkasından bir kere daha Allah o kişiye kadar müşrede tabi olduktan sonra işlediği günahları sevaba çeviriyor. Ve 4. kademesinde Allah-u Teala o kişiyi iradesini Allah'a teslim ediyor. İradesini teslim eden kişiler artık mürşitlerdir. Ve Allah-u Teala zatını da onlara göstermek suretiyle onları şahitlerden kılıyor. Veli mürşit. Şahit kime şahit? Allah'ın zatına şahit. Gerçekten de Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Haç 78'de Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti, dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim'in Aleyhisselam'ın dinidir.

0: O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak adlandırdı, isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. İşte şahitler, Resul bize şahit, devrin imamı olan Resul bize şahit. Bizi de Allah-u Teala insanlara şahit kılıyor. Şahit kılın. Öyleyse namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a sarılın. Öyleyse namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a sarılın. O sizin Mevla'nızdır. Ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki 23 senelik zaman dilimi içinde Allah-u Teala'nın Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirdiği Kur'an ayetlerini bir bir sahabeye anlatmak suretiyle, sahabenin de Resulullah'ın kendisine öğrettiği Kur'an ayetlerini öğrenerek ve yaşayarak 7 sabah 4 teslimi yaşadılar ve o dönemi asr-ı saadet deniyor. İşte sahabenin yaşadığı asr-ı saadet, 3 alemde de kavganın bittiği bir sulh ve sükun hali, bir mutluluk zamanını içeriyor. Sahabenin nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı Allah-u Teala bitirdi. Birinci şart, 3 alemde, iç dünyamızda mutluluk, kavga bitti. Dış dünyamızda kavgayı bitirdi sahabe. Kendisiyle diğer insanlar arasında artık kavga sıfır. Allah ile ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine sahabe itaat eden, yasakları işlemeyen bir durumda. İkinci şart, mutluluk daimi bir sürbet sükun hali, kesintisizdir. Ve üçüncü hal, üç alemde. İç dünyamızda, diğer insanlarla ilişkilerimizde, Allah'la ilişkilerimizde A'dan Z'ye kadar bir sürf ve sükun halini yaşadılar sahabe. O döneme asr-ı saadet deniyor. Ama gelelim bakalım bugünkü yaşanan İslam tatbikatı, İslam'ın 5 şartına dayalı. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın ayetlerine iman eden bir durumda değil. Hiç kimse Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. İslam aleminin bu noktaya varmasının arkasında Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de buyurduğu gibi bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, biz Kur'an'ı öğrenip insanların, Müslümanların sayın azlığıyla mı? Hayır diyor. Hübbü dünya ve kerihtükümün mevd. Yani insanların Allah'a ulaşmayı dilememesi ve hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaması. Evet, hübbü dünya ve kerihtükümün mevd. Kimdir o hübbü dünya? Yunus 7'ye göre innellezine la yercun elikana. Bunlar ulaşmayı dilemezler. Ve radibul hayati dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Hübbü dünya ve kerihtükümün mevd. Ve hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmamaları. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim, mutu kabile temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Hübbü dünya Allah'a ulaşmayı dilemek. Halbuki Allah bizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilememizi birinci, üçüncü safhada, 14. basamakta da Allah-u Teala mürşidimize tabi olmak suretiyle ruhumuzu da hayattayken Allah'a ulaştırmamızı istiyor ki sahabenin hepsi bu 7 sabah 4 teslimi yaşadılar ve asr-ı saadete ulaştılar. İşte sevgili kardeşlerim, biz de Resulullah'ın sahabeyi öğrendiği gibi, öğrettiği gibi içinde bulunmuş çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendi ve Allah'tan öğrendiğini de bize öğretti. Devrin imamları Kur'an'ı Allah'tan öğren, kutsal kitaplar Allah'tan öğrenenlerdir. Diğer insanlar da Kur'an'ı devrin imamından öğrenenlerdir. Biz de hidayet çağında Resulullah'ın ümmetimin en hayırlısı buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'dan Kur'an'ı öğrendik. Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an öğretisiyle sahabenin 7 sabah 4 teslim yaşadığı ve asr-ı saadete ulaştığını ayetlerden net olarak görüyoruz. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin hayatı konulu konferansımızın sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın fazlı rahmeti ve selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Kesinlikle Allah'la kul arasında hiçbir mürşidin girmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu şirktir benim inancıma göre, benim Kur'an'ı anlayışıma göre.
1: Tanrı'nın ya da Allah'ın yüceliğine karşı hiç kimsenin aracı olduğunu düşünmüyorum. Bu şirktir ya bence.
2: Yaratılmış olanın herhangi birinden zerre kadar fayda, medet, umanın tamamı şirk içindedir ve müşriktir, cehennemliktir.
3: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, İslam'ın içerisine sokulan hürafelerden bir tanesi de Allah ile kul arasında kimse giremez, mürşide tabiyet şirktir ifadesidir. Peki bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah-u Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اَيْلَيْهِمْ فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Allah ile kul arasına insanlar zaten giremez. Ama Allah bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi kendisiyle diğer insanlar arasına onları hidayete erdiren imamları kendisi tayin ediyor. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse Allah tayin ediyor. Allah'ın tayin ettiğine tabi olmak üzerimize farzdır. Bu tayin edilenlerin hepsi Allah'ın Resulüdür. Ve Allah-u Teala Resul'e itaat Allah'a itaattir diyor Nisa 80. Öte yandan bu Nebi Resuller Enbiya 70'te asaleten devrin imamlarıdır. Ama onların olmadığı dönemlerde kavim Resuller arasında seçilen vekaleten bir devrin imamı var. Onlar da hidayeti erdiren imamlardır. Ve Allah-u Teala onları da secde 24'e göre kendisiyle diğer insanlar arasında imam tayin ediyor. Her devirde Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi, her devirde adil bir imam var. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden, batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan mutlaka kurtaracaktır. Yedi grup insan imamı temsil ediyor. Kavim Resulleri, Veli Mürşitler, Salihler, Muhlisler, Ulul Elbab, Muhsinler ve Zahidler. İşte bu yedi grup insan devrin imamını temsil ediyor. Mürşide tabiyet şirk olmadığı gibi Allah'ın temel bir farzıdır. Kendisine ulaşılması mutlaka gerekli bir vasıtadır. Allah ile kul arasına insanlar zaten giremezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisine arasına bizzat Allah tayin ediyor, koyuyor. Bu insanlar ya Nebi Resullerdir ya Veli Resullerdir. Nebi Resuller Enbiya 73'e göre, Veli Resuller Secde 24'e göre Allah tayin ediyor. Ve insanların hidayete erdirmek için Allah tarafından bu imamlar tayin ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala iki nevi yoldan bahsediyor. Sebil-i Reşad ve Sebil-i Gay. Rüşt yolu, irşad yoludur. Her rüşt yolunun başında bir mürşit vardır. Ve mutlaka onlardan birisine ulaşmamız Kur'an-ı Kerim'in farz bir emridir. Bütün sahabe gerçek anlamda Allah ile kul arasına girenlerdir. Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde bunu şöyle ifade ediyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Yetmez. Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin sabikunel evvelin olan muhacirin ve ensarın ve onlara ihsanla tabi olanların fevzul azime ulaştıkları ve Allah tarafından diğer insanlar için irşada memur ve mezun kılındıklarını Allah Teala bize söylüyor. Öyleyse onlar mutlaka kulla Allah arasına girerler, Allah'ın emriyle girerler. Nitekim mürşidin tayini Allah'a aittir. Perşembe'yi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılıp da Allah'ın gösterdiği bir kişi ya vesiledir, yedi gruptan bir tanesidir veya doğrudan doğruya devrin imamıdır. Dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç Ayet-i Kürsi, ikinci rekatta İhlas Felek Nas, üçüncü rekatta İhlas Felek Nas, dördüncü rekatta İhlas Felek Nas okunur ve kimseyle dünya kelamı konuşmadan yatağını kıbleye göre dizayn eder kişi ve Allah zikriyle yatar. Huşu sahibi ise Allah-u Teala mutlaka ya devrin imamını veya devrin imamını temsil eden bir vesileyi Maide 35'e göre mutlaka ona gösterir. İnsanlar günde 40 kere Allah-u Teala'dan kendilerini sırat-ı müstakime ulaşmasını talep ederler, dua ederler. Ama mürşide tabi olmadan hiç kimsenin sırat-ı müstakime ulaşması, devrin imamının ruhunun o kişilerin başlarının üzerine bir nimet olarak yerleşmesi mümkün değil. Allah-u Teala, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Ta 123. Benden size hidayetim gelecek. İşte bu hidayetçiler Allah-u Teala'nın Resulleridir. Allah'ın Nebileridir. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size ayetleri tilavet eden Resul geldi mi gelmedi mi? İtiraf ediyorlar geldi. Mürşide ulaşmak herhangi bir mürşide ulaşmak manasına gelmez. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dile hacet namazı kılarsa Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur ve o zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine bir nimet olarak gelip yerleşir. O noktadan itibaren o kişi ne yapar? Nefs tezkiyesine başlar. Sırat-ı müstakime ulaşmak asıldır. Sırat-ı müstakim bu sebeple başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir nimet olarak taşıyanların yoludur. Başka hiç kimsenin ruhu sırat-ı müstakimde bulunamaz. Ancak mürşidine tabi olanların başların üzerinde devrin imamının ruhu gelip yerleşir. Allah-u Teala'nın mürşidlerine ulaşamamak insanları delalette bırakır. Mürşidine tabi olmayan kişi 10 ayet gelince delalette kalır. Delalette bırakırsa kişilerin cennete girmesi mümkün olmaz. Mürşidi bir şirk sayan insanlar şirkte olanlardır. Gizli şirk Allah'a ulaşmayı dilemeyenin içinde bulunduğu durumdur. Her bir ayrı bir fırkadadır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 grup hadis-i şerifinde evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Öyleyse evliya kimdir? Ya bir vesiledir, ya Allah'ın bir veli mürşididir veya Allah'ın bir veli Resulüdür. Veya onların arasında seçilen devrin imamıdır. Öyleyse herkesin Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra tabi olmasını ve 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah razı olsun. Allah yaratıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir ben neden sevilmiyorum? 2 ben neden bu kadar çirkinim? 3 ben neden doğdum? 4 ben neden dışlanıyorum? 5 ben neden eziyim? 6 ben neden ağlıyorum? 7 ben neden böyleyim? 8 ben neden yalnızım? 9 ben neden yaşıyorum? 10 ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrillah şefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, Allah kimleri sever? Birinci sual, Allah-u Teala yarattığı tüm insanları sever mi? Allah hepimizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Çünkü Allah severek yaratmıştır. Allah Teala kimseye karşı kin duymaz. Gadap duymaz. Allah Teala sadece sever. Şu dünyadaki kötülüklerin hepsini işlemiş olan insanlar içinde Allah-u Teala'nın duyduğu tek bir şey sevgidir. Ve Allah-u Teala sever. Allah'ın yelpazesinde en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar sonsuz sayıda insan yaşar. Bu sevgi kişinin Allah'ı sevme derecesine paralel olarak değişir. Öyleyse ben Allah'ı çok seviyorum ama Allah beni az seviyor diye bir düşüncenin sahibi ise bu kesinlikle yanlıştır. Yanılıyorsunuz. O hepimizi biliyor, hepimizi seviyor. Ama biz Allah'ı az seversek Allah da bizi az sever. Allah'ı sevmeye başlamamız, Allah'ın da bizi sevmesini çoğaltan bir faktördür. Hadis-i şerifte ben kulumun zannı gibiyim. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz ve sahabemi de benden dolayı seviniz. Öyleyse insanlarla arasında ilişki sadece sevgiye dayalıdır. İncil'deki bir ayet Allah'a bütün kalbinle, Allah'a bütün canınla, Allah'a bütün aklınla, Allah'a bütün gücünle sev. Ve komşunu da kendin gibi sev. Allah'ın sevgi kanunu şöyle. Allah Teala kullarına beni seviyor musunuz ey kullarım? Biz de diyoruz ki tabii ki ya Rabbim biz seni çok seviyoruz. Benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz öyleyse. Ben bütün insanları seviyorum. Siz de sevin. İşte Allah Teala'nın bütün insanlar için tayin ettiği hedef bu nokta. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor: "Hantum ula tuhibbuna ve la yuhibbunukum ve tu'minu kitabi kullihi." Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Zaten insanlar bir insan için gruptur. Sevdikleri ve sevmedikleri. Ama eğer bu ayet-i kerimede herkes sevdiğini sever. Doğal bir durumdur. Ama Allah Teala bizi öyle bir hedefe ulaştırıyor ki bizi sevmeyenleri sevmek kısacası herkesi sevmektir. Onlar bizi sevmeyebilirler. Ama biz onları da seven olacağız. İşte Allah'ın insanlara ulaştırmak istediği hedef bu. Onun için düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet okuyanlara iyilik dileyin. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Allah beni lanetçi olarak değil, rahmet edici olarak gönderdi. Beni beddua için değil, dua için gönderdi buyuruyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah-u Teala'nın sevdiği kullarını çeşitli nimetlere tabi tuttuğu doğru mudur? Evet, insanlar bir imtihandadır bu dünya hayatında. Özellikle Rabbimiz şöyle buyuruyor. Al-Mu'min suresinin 142. ayet-i kerimesi, Muhammed suresinin 35. ayet-i kerimesi, 31. ayet-i kerimesi, En hasibtum en tedhulun el cennete ve lema ya'lemullahu allazine cahidu minkum ve ya'lemus sabirin. Yoksa siz Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Muhammed 31 وَنَّبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَسَابِر۪ينَ Yine Bakara 214'te Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yoksa siz kendinizden önce yaşayanların başına gelenlerin sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar dokundu ki Resul ve onun yanındaki amil olanlar Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakındır. Demiştik ki Allah Teala herkesi sever. Hepimizden bir hedefe ulaşmamızı bekler. O hedef insanların iki cihan saadetine ulaşması. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutluluğa imza atmak. Kişinin denenmesinin arkasında bu vardır, imtihanın arkasında bu vardır. Ya o kişi hidayet yolunu seçip Allah'a ulaşmayı dileyecektir, böylece kurtulacaktır veya dilemeyecektir, kurtulamayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel de sevilirsiniz. Ama Allah kimseden nefret etmez. Ama Allah-u Teala'nın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız yetmez. Siz de Allah'ı daha çok sevmek istiyorsanız Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyeceksiniz. Allah-u Teala bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar. İşte Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Ama onlar tövbe edip zikre başlamıyorlar. Al-İmran 31'de ise اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun. Ve Allah-u Teala'nın imtihanını geçen insanların hidayete erenler olduğunu buyuruyor Allah-u Teala. Ama bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Yunus 7-8 اِنَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمُونَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ وَاَيَتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onlar kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Üçüncü sual, Allah'ın sevgisine layık olmanın yolu nedir? Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar, insanlar nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Asıl ifadesiyle nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa, Allah Teala o kadar daha fazla sizi sever, daha fazla Allah'a yaklaşırsınız. Zikir, Allah sevgisinin insandaki işaretidir, sembolüdür. Allah Teala en yüksek sevgiyi Allah'a iradelerini de teslim edenlere karşı duyar. En çok sevilenler her devirde devrin imamları olmuştur. Yüce Rabbimiz Efendimiz'e seni en çok seveniz, en çok seni seveniz buyuruyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Bununca sahabe ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır. İşte onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Hayırlarda yarışanlar Kur'an ehli, daimi zikrin sahipleri, Allah ehli, Allah'ın muhlis kulları, Allah'ın has kulları da salihler olarak da düşünülebilir. Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde men yutullah ve yutur resule fe ulake ma'allezine aleyhim anamallahu aleyhim minen nebiyyin ve siddiqin ve şuhadayi ve salihine ulake hasune rafika. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili hakkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de takva sahiplerini sevdiğini açıklıyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin takva sahibi olacağını müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek, yalvarmak, yakarmak, ona ibadetlerinle ona ulaşmak, namazınla, niyazınla, orucunla.
1: Allah'a ulaşmak, huzur.
3: Yaptığımız zaten her hareket, her eylem, her düşünce. Ya, o yollara zaten her türlü Allah'a ulaşabiliriz. Yaptığımız iyi şeyde de, kötü şeyde de.
4: Evvela İbadet yapmak, Allah'a kulluk yapmak, yani görevlerimiz, İslami görevlerimizi yerine getirmek, Allah'a ancak bu şekilde yaklaşılır.
5: Güzel ahlak geliyor. Diğer dinlere baktığımızdaki gibi Tanrı'nın bana tapın değil de güzel ahlak, insanlara karşı iyi olmayı falan öğretin anlamında çıktığından dolayı güzel ahlakla Allah'a ulaşabiliriz bence.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
6: Dualarımız, ruhumuz.
1: Siz de ölmeden evvel Allah'ın dostlarından olmayı dilemek ister miydiniz?
2: Peki. Tabii ki.
4: Elbette ruhumuz zaten Allah'a ulaşacak yani sonunda. Ölmeden önce de olsa sonuçta da Allah'a ulaşacağız yani.
5: Ölmeden evvel ulaşmak değil de zaten hayatımızın içinde Allah olduğundan dolayı her türlü bir şekilde ulaşmış oluyoruz.
2: Allah'ım ben de ölmeden evvel dostlarından olmak çok isterim.
4: Ben de ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Senin ermiş evliyan dostun olmak istiyorum.
6: Ben de ölmeden evvel sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah bana tapın değil de güzel ahlaklı olun dediğinden dolayı güzel ahlakla Allah'a ulaşabiliriz. Güzel ahlak sahibi olmanın yolu nedir? Allah'ın ahlakın temeli Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah'ın ahlakı da Kur'an ahlakıdır. Ahlakın ölçüleri Allah'ın emirleridir. Allah'ın yasaklarıdır. Değerlerin gerçek sahibi, değerleri kanun kılan Allah'tır. Hangi değer ölçüsünü hangi açıdan vermişse ona itaat temel farzdır. Ahlak, bekçinin içimizde olduğu bir sistemdir. Ahlak fıtratla da ilişkilidir. Allah bütün insanları bir fıtrat üzere Hanif dinini yaşayabilecek özelliklerde donatmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ahlakın başlangıç noktasındadır. Nefsindeki afetler azaldıkça ahlaksızlıktan ahlaklığa doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ebile Sultanı Peygamber Efendimiz için Allah-u Teala Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرُ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah da güzel örnek vardır. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan ve bizim de Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamızı emir buyuruyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın sevgisini kazanmak, irşat makamı önünde Allah'ın tayin ettiği bir Resul, bir mürşit önünde tövbe etmekten geçiyor. Mürşit sizin için neyi ifade ediyor?
4: Benim için en iyi mürşit Kur'an'dır yani. Kur'an ve sünnet.
3: İlim, dini eğitim, yani dini bilgilerin öğrenilmesi geliyor.
5: Allah'ın bize anlatmaya çalıştıklarını bize daha net açıklayacak, net detaylandıracak biri olarak görüyorum.
6: Allah'a yakın olmayı, tövbe etmeyi.
1: Siz de Yunus Emre'nin Tapduk Emre'ye tabi olması gibi Allah'ın tayin ettiği bir mürşidi aramak ister miydiniz?
2: Yani isterim ama zaten var diye düşünüyorum, bir mürşit, bir kılavuz var. Zaten Muhammed Mustafa var, yani Peygamber Efendimiz var. Başka aramaya gerek var mı?
5: İlk başta kendi aklımı kullanıp ondan sonra başka bir akla başvururum.
4: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim ama İslam alimi diyeceğim insanlara bakıyorum. Çok güzel televizyonlara çıkıyorlar, güzel güzel şeyler anlatıyorlar ama yaşantılarına bakıyorum. Bir de o zamanki mürşitlerin, büyük din adamların yaşantılarına bakıyorum. Hiç birbirlerine benzemiyorlar. Çok arada dağlar kadar fark var. Ya bunlar mürşit, bunları kendimize nasıl mürşit edinebiliriz?
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı ile Allah'tan mürşidimizi sorabileceğimizi söylüyor. Siz de hacet namazı ile Allah'tan mürşidimizi sormak ister miydiniz?
4: Ya elbette sormak isterim. Tabii ben hiç hacet namazı kılmadım. Diğer namazlardan kıldım ama hiç de öyle bir şey sormadım.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var zaten. Başka mürşid kılavuz aramaya gerek var mı? Evvela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde öyle buyuruyor. 7 tane hadiste herkesin bulunduğu zaman diliminde Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmayı öncelikle Peygamber Efendimiz açıklamış. Yani bugünün insanın zannettiği gibi ben varım, benden başka kimseye tabi olmayın dememiş. Resulullah'ın birinci hadisi benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste ne demiş oluyor? Herkes bulunduğu dönemde beni temsilen zamanın imamına, halifesine ulaşsın. Başka ikinci bir hadis. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Onlara asi olan bana asi olmuştur. Yine herkesin ait olduğu dönemde Allah'ın kendisi için tayin ettiği alime, halifeye tabi olmasını emir buyuruyor. Üçüncü hadis-i şerifte size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına halif olmazsa o cahiliye standartı veriyor. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İnsanlara demiş oluyor ki zamanın imamına tabi olun. Zamanın imamı beni temsil ediyor. Dördüncü hadis. Benim sünnetime ve benden sonra gelen raşid halifelerin yoluna tabi olun. Dördüncü hadis, beşinci hadis. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Kısacası 7 tane hadisle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkesin kendi yaşadığı dönemde hacet namazını kılarak Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmasını bizzat kendisi açıklıyor. Allah niçin peygamberlerin dışından mürşitler de göndermiştir? Her devirde peygamber yoktur. Ashab 40'ta وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَادٍ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Peygamber Efendimiz'den kıyamet gününe kadar bu aradaki dönemde 1400 yıldır asla peygamber gelmeyecek. Bugüne kadar gelmedi. Bundan sonra da kıyamete kadar gelmeyecektir. Ama Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Resuller, Veli Resuller tayin ediyor. Mü'minin 44. Nasıl peygamberin yaşadığı dönemde asareten devrin imamı Allah'ın peygamberi ise Enbiya 73'te olduğu gibi وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَحْتُونَ بِاَمْرِنَا وَوْحَيْنَا فَيَ الْخَيْرَاتِ وَاَقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَعَ الزَّكَاتِ وَكَانُمْ لَنَا عَبِدِينَ Biz onların hepsini emrimize hidayete eren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize abd oldular. Nebilerin olmadığı dönemlerde de Allah-u Teala Veli Resuller arasından bir tanesini seçiyor ve secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Her devirde mutlaka her kavmin içerisinde Allah'ın bir Veli Resulü var. Nebi Resullerle Veli Resulü arasındaki farkı slaytımıza bakacak olursak birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Nebi Resuller ve Veli Resulleri birbirinden farklı kılan tam 10 tane özellik. Ve ise Maide 35'te zikredildiği gibi hacet namazıyla vesileyi bizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Tek tek burada sıralamama gerek yok. Ne görüyoruz? Allah peygamberleri yani Nebi Resulleri ve peygamber olmayan Veli Resulleri bir maksat için gönderiyor. Tabi olunma tabiyet olmazsa kalbin mührünü Allah-u Teala açmaz. Küfür kelimesini ortadan çıkarmaz. Kalbin içine imanı yazmaz. Kişi hiçbir zaman mümin olamaz. Yetmez. Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin delalette olduğunu söylüyor. 7 grup ayet-i kerime gelince de delalette olanların gideceği yerin cehennem olduğu buyuruluyor. Ve eğer bu hadislerle Resulullah bize bir mesaj veriyorsa o zaman herkesin hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorup ona itaat etmesi söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocamız. Efendimizin ümmetiyle hürmet ve mübarek ellerinizden öperim inşallah Cappar Hocam. Uygun görürseniz bir sualimiz olacak inşallah Cappar Hocamız. Tevbe suresinin 180. ayet-i kerimesinde belirtilen Allah temizlemiş, arınmış olanları sever ifadesinden ne anlamalıyız inşallah Cappar Hocam? Sizlere aydınlatırsanız çok seviniriz. Sizleri çok ama çok kalbime çok seviyorum inşallah Cappar Hocam. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu inşallah Cappar Hocam.
0: Selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Tövbe suresinin 108. ayet-i kerimesinde buyrulan Allah temizlenmiş, arınmış olanları sever ifadesinden ne anlamalıyız? Ayet-i kerime Arapçasına baktığımız zaman Allah Teala ebediyen orada namaz kılma, ikame etme, İlk günden takva üzerine tesir eden kurulan mescit orada namaz kılmak için elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi, kalbini temizlemeyi, arınmayı seven adamlar vardır. Allah temizlenmiş olan arınmış kulları sever. Vallahu yuhibbul mutahhirin. Yani Allah Teala nefs tezkiyesi ve tasfiye yapanları sever buyuruyor. Ahzab 33'te yine Allah Teala ey ehl-i beyt inneme yuridullahu li yusibbeke ankum rijsan an ehl-i beyt ve yutahhirukum tathira. Ey ehl-i beyt, Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister. Allah Teala'nın burada kullandığı mutahhirin kelimesi sadece dış değil, İç temizliği de yani kalbin afetlerinden temizlenmesi olayını da içerir. Allah temizlenmiş, arınmış olanları sever. 14. basamaktan itibaren taharet başlar. Nefsimizin kalbindeki afetler temizlendikçe tahir olma giderek seviyesini arttıracaktır. Yani kısacası mutahhir olanlar tezkiye ve tasfiye olanlardır. Nitekim Vakıa suresinin 79. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? La yemessehu ilel mutahherun. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Kur'an için söylüyor bunu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir diye buyuruyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın da en çok sevdikleri, yine Allah'ı en çok zikredenlerdir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: çok önemli. Ben zaten zikrediyorum. Bulaşık yıkarken de ediyorum. Oturduğum yerde de ediyorum. Aklıma gelen bütün her şeyi çekiyorum. Zikrediyorum Allah'ı yani.
3: Yani zikir yapmak demek Allah'ı anmak. Yani Allah'ı sürekli unutmamak için yapılır.
5: İnsanların olanı kavrayabilmesi için bir şey. Bunu nasıl böyle olabilir diye soruyor kendi kendine. Bunu Allah'tan arıyor cevabını. Soru olarak bunu şey yapıyor.
4: Allah'ı anmak. Tabii ne kadar çok Allah'ı aynı yanında Peygamber Efendimiz ve Resulünü anmak o kadar faydalıdır. İmanımızı güçlendirir.
6: Allah'a daha yakın olmaktır.
1: Şeytan zikir ibadetini günümüz hayatında kaldırmıştır. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Bence başarılı olamıyor. Olduğu yerler de var, olmadığı yerler de var. Eğer dininiz bütünse, tamsa, her şeyi layıkıyla, diyakatiyle yapıyorsanız sizi kandıramaz zaten.
1: Çok zikir yapmak insanı mutluluğa götürür mü?
4: Çok deyince sabah başlayıp da gece yatana kadar zikir yapmak mutluluğu götüreceğini zannediyorum. Ama belli saatlerde, belli zamanlarda, belli olaylar karşılığında Allah'ı zikretmek mutluluğa götürür tabii.
5: Allah'ın ismini zikretmek değil, Allah'ı düşünmek bile yeterli zikir için.
4: Yok 10 bin kere şunu çekin, 5 bin kere şunu çekin. Bunu söylemek çok uzun sürer ve sıkıcı gelir insana.
0: Pimsi abimiz zikir konusunda 10 bin kere şunu çekin, 5 bin kere bunu çekin diyorlar. Bunu söylemek çok uzun sürer ve insana sıkıcı gelir. Allah'ın insanlardan beklentisi nedir? Nefsimizde 19 afet var. Ruhumuzda 19 tane haslet var. Ve zikirle Allah-u Teala bu afetlerin hasletlerle değişimini istiyor. Afet haslet değişimini slaytına baktığımız zaman görüyoruz inşallah. Şu anda bütün insanlar bir denge içerisinde. Allah'ın ismi bir şifredir. Allah'ın kelimesindeki Arap harflerinin bir kelimeye has titreşim sayıları dizaynı var ki Allah-u Teala tarafından bu dizaynın tahakkuku o şifrenin kullanılmasıdır. Şifre kullanılıyorsa Allah'ın katından hemen rahmet ve fazıl derhal harekete geçer. Allah-u Teala bu zikrin daimi zikir olmasını istiyor. Çünkü istiyor ki hiç ara vermeksizin Allah'ın nurları sonsuz bir şekilde kalbimize ulaşsın ve kalbimizi hep pırıl pırıl aydınlık tutsun. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُنُوا اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. İstanbul'dan topluyoruz hocam. El Enzam, Hümmet ve Hasretleri. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Allah'ın sevgisini kazanmakta Allah yolundaki hizmetin önemi nedir? Sizi çok ama çok seviyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, suali bir kere daha tekrar edecek olsak Allah'ın sevgisini kazanmakta Allah yolundaki hizmetin önemi nedir? %100 önemli bir noktayı ifade ediyor. Muhammed dedi de ya yüllezine amenüntan sonra la yensurekum ve yusabit aklamakum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte Allah bir yardıma ihtiyacı yok. Ama Allah'ın mutlu olmasını diye insanların yardıma ihtiyacı var. Eğer biz o Allah'ın mutlu olmasını istediği yardımı onları mutlu eder tarzda yardım edersek Allah Teala o yardımı kendisine kabul ediyor. O zaman o da bize yardım ediyor ve bizi mutlu kılıyor. Yani mutlu et ve mutlu ol kanunu. Biz Allah'ın mutlu olmasını istediği kişileri mutlu edeceğiz. Mutlu olanları daha fazla mutlu etmek, mutsuz olanı da mutlu etmek. Ama Allah Teala da bizi bu mutlu ediyor. Allah'ın emirlerinin insanlar tarafından ölmesini ve tatbikini ister.

inşallah. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam. Haşr 19 ayeti kerimeyi açıklar mısın? Bu ayetin nefslerimizin sorunu üzerimizdedir ayetiyle illiyet rabıtası var mıdır? Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın ifadesinin bir önceki ayetteki takva sahiplerine hidayete erme emri verildiğini kesinleştiriyor. Takva sahibi olmayanlar ise Allah'a ulaşmayı dilemeyen, nefslerini kurtarmayı unutan fasıklardır. Takva sahibi olmayanlar ise Allah'a ulaşmayı dilemeyen, nefslerini kurtarmayı unutan fasıklardır. Bir izleyicim, muhterem hocam, ruhun Allah'a ulaşma döneminde zulmani tesir altında kaldım. Allah'a sığınarak kurtuldum. Ne zaman dilesem, zikir yapsam, şeytan beni korkutuyor. Aynı şeyleri tekrar yaşatmaya çalışıyor. Bu konuda ne yapmalıyım? Bu konuda Allah'a güvenmelisin ve Allah'a güvendiğinin işareti zikirdir. Mesela öyle bir sinyal sana geldiği zaman veya başka bir olumsuz şey geldiği zaman bütün olumsuzluklar, bütün insanı üzen her şey şeytandan kaynaklanıyor. Şeytandan geliyor. O geldiği zaman sen hemen zikre başlıyorsan o zaman Allah'a güveniyorsun. Allah'a güvendiğin zaman kesinlikle şeytanın senin üzerindeki tesiri sıfır. Ne yapmalısın? Hemen zikre başlamalısın inşallah. Oradan bir kardeşim muhterem hocam, ahirette mahcup ve rezil olmamak için ne yapmalı, nasıl hareket etmelidir? Allah Teala bu sualin cevabını Ali İmran suresinin 194. ayet-i kerimesine vermiş. Rabbena atina ma vaadtena rasulike la tuksu yevmul kıyameti enneke la tuflihimat. Rabbimiz Resullerin vasıtasıyla bize vaad ettiğin şeyleri bize ver. Kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak sen vaadinden dönmezsin. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Hidayet temsilcisi ne demektir? Kimler hidayet temsilcisi de açıklar mısınız? En üst noktadaki hidayet temsilcisi devrin imamıdır. Ondan sonra onun altında bütün kavimlerde Allah'ın risalete vazifeli kıldığı veli resullerdir. Onların da altında 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitlerdir. Onların da altında vekil mürşitler var. Bunlar hepsi hidayet temsilcileridir. Allah razı olsun. Hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücut açısından hidayet, Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiile işlememesi. Nefs açısından hidayet, nefsin manevi kalbindeki afetlerden tamamen temizlenmesidir. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır sözünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Beyazid-i Bistami Hazretleri'nin sözüdür ve Kur'an ayetlerine uyuyor. Arap suresi 27. ayet-i kerimesinde Allah bakın ne diyor. Arap 27'de اِنَّ جَعَلْنَ شَيَّاتِينَ اَوْلِيَا اَلَيْلَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere biz şeytanı dost kılarız. Sizin onları görmeyeceğinizden onlar sizi görürler. Biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Allah öyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o şeytanın dostudur, şeytanın da kuludur. Öyleyse o zaman şeytanın dostu, şeytanın kulu olan kişi mürşidi var mı? Hayır, mürşidi şeytan işte. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, nehy an-ı münker ve emri bil maruf işini kimler yapabilir? Nehy an-ı münker ve emri bil maruf işini en üst noktada iradesini de Allah'a teslim edenler yapabilir. Kur'an-ı Kerim'de bu emri bil maruf ve nehy an-ı münker yapanların 7 sabah 4 teslimi yaşayan iradesini teslim edenler olduğunu görüyoruz. Ayetler bunu söylüyor. Ali İmran 104'te sizin içinizden hayra davet eden, maruf emreden, münkerden nehy eden bir topluluk olsun. İşte onlar felaha erenlerdir. Yani onlar iradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Ali İmran 110 sahabenin maruf emreden, münkerden nehy eden bir noktaya geldiğini söylüyor. İşte onlar hayırlarda yarışanlardır. Ali İmran 114 yine maruf emreden, münkerden nehy eden salihlerden bahsediyor. Tövbe 71 maruf emreden, münkerden nehy eden

Nereden bahsediyor? 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Bunlar iradesini de Allah'a teslim eden veli mürşitlerdir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, günümüzde birçok kişi mürşit diye tanıtılıyor. Ama zamanla o kişilerin dine en çok zarar veren kişiler olduğu ortaya çıkıyor. Bir kimsenin gerçek mürşit olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Allah Teala bunu Süle suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. La tesevi el hasenetu illa seyyi'a idfa billeti hiye ahsen fe izel lezî beyneke ve beyne adâvetin kennem evvelîn hamîm ve mâ ilûke illezîne seberû ve mâ ilûke zû hazin azîm. Allah Teala Allah'a davet eden, mürşidin temel vasfı Allah'a davettir. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Çünkü nefsini tasfiye etmişse iradesini de Allah'a teslim etmiştir ve ona o sözü söylettiren Allah'tır. En güzel sözün sahibi odur. İyilikle kötülük bir değildir. Kötülüğü öğreten şeytandır, iyiliği öğreten Allah'tır. Sen kötülüğe iyilikle mukabele et. O zaman seninle arasında düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama buna ancak sabredenler ulaşır. Buna ancak sözün hazın sahibi insanlar ulaşır. Allah razı olsun. İşte burada mürşidin vasıfları veriliyor. Bir kimsenin gerçek mürşid olup olmadığı üç vasfından, Allah'a davetten, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekten ve kitabın bütününe tabi olmaktan kaynaklanıyor. Şimdi insanlar dini öğrettiklerini zannediyorlar ama öğretilen din Kur'an'dan din değil, tamamen insanların kendi zanlarını din edinmişler. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'asara var. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk ratiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre İnsanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca, en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı
cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuza, mutsuza mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde bizleri bir araya getirdi. Teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en sevdiği varlık olan insanın yaratılışına baktığımız zaman, insan Allah tarafından Hicr 26'ya göre bir fizik bedenle halk edilmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş ve secde 9'da Allah zatından bize ruhu üfürmüş. Üç vücuda sahip olan insana Allah Teala dilediğini yapabilme yetkisi, cüz-i irade, serbest irade veriyor. Ve fizik vücudun kumandanı aklın kontrolünde hayatı yaşıyoruz. Ama bizler için Allah Teala'nın huzur ve saadete ulaşmak babında gönderdiği kutsal kitaplara baktığımız zaman bir düşmanımız var. Şeytan. Slaytımıza onu da eklersek o zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasında dıştan bir düşman olan şeytanla birlikte herkes hayatı yaşıyor. Nefsimizin manevi kalbinde gördüğünüz gibi 19 tane hastalık var. Bu hastalıklardan bir tanesi de 16.'sı iptilalar, kötü alışkanlıklar. İşte bugünkü konferansımızın konusu bu iptilalarla, kötü alışkanlıkla alakalı. İptila nefsimizin 19 afetinden bir tanesi. Ama zaman içerisindeki üzerimizdeki tesirlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Birinci seviyede alışkanlıkla başlıyoruz. Bunun ikinci versiyonu, bir üst seviyesi tiryakilik. Onun da üstünde bağımlılık. En sonunda Allah'ın yasak ettiği fiillerin birçoğu bizde iptila haline geliyor. Yani bizi esir alıyor. Halbuki yaratılışta insana baktığımız zaman Allah Teala insanı evvela nefsinin afetlerinin esiri olsun diye, dolaylı olarak da şeytanın oyuncağı olsun diye yaratmadı. Tam tersi, Allah'ı seven, Allah'a aşık olan, Allah'a hayran olan kamil bir insan olmasını istiyor. Zor mu? Çok kolay, çok basit. Sadece bir dilek. İşte bugünkü konferansımızın konusu teknoloji bağımlılığı. Oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi birçok alt başlıkları sıralayabiliriz. İnsanlar bunun esiri olmuş durumdalar ve doğal olarak sosyal hayatta birbiriyle beraber yaşamakta olan insanlar arasında derin çatışmalara, kavgalara, ayrılıklara sebep oluyor bunlar. Sevgili kardeşlerim, din ahlaktır. İnsan hayatında ahlakı bir ile temsil edecek olursak, ondan sonra sahip olduğunuz her şeye bir sıfır ilave edebilirsiniz. Evvela başında bir koymanız lazım. Ahlakı koymanız lazım. Arabanız var, böyle sıfır ilave edin. Eviniz varsa bir sıfır daha ilave edin. İyi bir komşunuz varsa bir sıfır daha ilave edin.
Çocuklarınız iyi bir okulda yetişiyorsa bir sıfır daha ilave edin. Edin, edin, edin, sıfırları ekleyin. Ama sevgili kardeşlerim, o biri çıkartırsanız, o bir yoksa geride sadece bir sıfır kalırsınız. Din ahlaktır. Hayatımızı bu ahlak üzerine bina etmemiz lazım. İnsanlık tarihi boyunca bütün peygamberler bize hep şunu öğretiyorlar. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Buyuruyor ki ey ümmetim Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilm şefkatle kazanılır. Hayrı isteyen hayrı bulur, şerden kaçan korunur. İşte böyle bir hayatı yaşamalıyız. Nasıl bir hayat? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan bir hayat. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan bir hayat. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi, söylemiştik, iptilalar. İptilalar hayatımıza hüküm ferma ise, Allah'ın ahlakından uzak, tamamıyla nefsani bir sefiliğin içerisinde yaşıyoruz ve her gün kavga, gürültü ve kaosu yaşıyoruz. Ne bu dünyada iki yakamız bir araya geliyor, ölüm sonrası hayatta da gideceğimiz yer cehennem. Osmanlı'daki o muhteşem muhtevayı hatırlayın. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekti öldü gitti dayansın ehli kubur. Eğer nefsani bir hayat içerisinde yaşıyorsak, kendisi huzursuz ve mutsuz olan bir insana etrafına mutluluk vermesi mümkün değil. Ölünce de kendisini bekleyen sadece sonsuz bir azap, cehennem söz konusu. Ama Allah Teala bizden onu söylemiyor. Bizden bütün kainata hakim olan, kainatın mutluluğunu formüle eden, mutlu et ve mutlu ol formülü üzerine hayat yaşamamızı istiyor. Çok mu zor? Bir dilek. Evet sevgili kardeşlerim, sevgi ile arzu birbirinden farklı iki tane muhteva oluşturuyor. Sevgi ile huzur ve mutluluk yaşanır. Ama Allah'ın yasak ettiği fiillere duyduğumuz arzular bizi yanlışlara sürükleyebilir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisine baktığımız zaman dünyevi lezzetleri silip süpüren ölümü çok arzu hatırlayın. İşte dünyevi arzular, dünya sevgisi her kötülüğün başıdır. Ondan kurtulabilmek, kötü alışkanlıklardan tamamen uzaklaşmakla hayatımıza Allah Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği faziletleri yerleştirmekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, günlük hayatta hiç istenmeyen bir davranış biçimini bir saatlik bir tekrar içerisinde hayatımızda yaşıyorsak, o artık bizde bir alışkanlık hale gelmiştir. Herhangi başka bir şey aynı konuda bu tekrarı 3-4 saate yükseltiyorsak artık tiryakisi olmuşuz. Ama bağımlılık olayı en az zühdün zıttı olan 13 saate denk geliyor. Hayatınıza, günlük yaşamınıza 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yasak olan bir fiil beyninize ve zihninizde devamlı sinyaller size gönderiyorsa, bilin ki artık oranın, o nesnenin bağımlısı olmuşsunuz. Ama bunun ötesinde en üst noktada esiri olmak var. O esiri olan insanlar aslında farkında değiller. Onlar artık şeytanın kölesi olmuş durumdalar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala
Bu kişilere tağut diyor. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar onlar için artık bir dönüş söz konusu değil. Onlar sadece kötülüklerle meşguldürler. Onlar bildiklerini zannediyorlar ama asla Allah'ın güzel, mutlu et ve mutlu ol kanunlarından habersizdirler. Sevgili kardeşlerim, Allah bizleri çok seviyor ve mutlu olmamızı istiyor. Kötü alışkanlıkların yerine meziyetlerin sahibi olmamızı istiyor. Bunun yolu sevgiden geçer. Nasıl nefsimizde 19 afet varsa, kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz-i isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 hastalık ki şeytan bu 19'una %100 tesir ediyor ve her afet üzerinden bizi kendisine bağlıyor iblis. İşte başlangıç noktasında iptilalar afeti bizde var ama şeytan buna tesir etmek suretiyle insanları kendisine bağlıyor. Ama sevgili kardeşlerim, bir de Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh var. 19 tane haslet ve bu hasletlerden bir tanesi iptilaların zıttı olan meziyetler, faziletler. Ruhtaki 19 hasletin karşılığı faziletler, bizde hasletlerin alışkanlık haline gelmesi halidir. Yani hangi hasleti kendinizde alışkanlık haline getirmişseniz, ki bu müzeyyen olmakla tarif edilir, kalbinizde artık o müzeyyen olmuştur. Siz onu doğal bir halinizle yansıtıyorsunuz. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek bir meziyettir, bir fazilettir. Ama bu siz bunu uğraş vermiyorsunuz. Çünkü neden? Artık karşı güç sizde yok. Yani ya o bana kötülük yapıyor, ben de şöyle bir atraksiyonda bulunursam. Çünkü afetler yok sizde. Afetler olabilse o zaman karşıt güç var, bir gayret sarf ederek, direnç göstererek hedefinize ulaşmak istersiniz. Ama öyle değil. Daimi zikre ulaştığınız an, ruhta 19 tane haslet, nefste de 19 tane fazilet söz konusu. O zaman her şeyi doğal halinizde sadece Allah'ın emrettiğini yaşıyorsunuz ve en çok mutlu yaşayan siz oluyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünyada yaşayan her devirde mutlu bir azınlık diyelim. Onlar mutlu et ve mutlu ol formülüne göre yaşayan insanlardır. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlar kötü alışkanlıkları, iptilaları hayatlarından tamamen temizlemiş, yerine faziletleri geçirmiş olan insanlardır. Kötü alışkanlıklar hayatı ve toplumu derinden sarsıyor. Ülkemizde de bağımlılık yapıcı maddelerin deneme yaşı 13'e kadar indiğini görüyoruz. Bu maddelerin ciddi kalp rahatsızlıklarına yol açtığını da tespit etmiş durumdayız. Sigaraya gelince Dünya Sağlık Örgütü bağımlılık yapıcı maddeleri bir kere bile kullanmanın bağımlı olmak için yeterli olduğunu, sadece bu noktaya gelebilmesi için çok kere tekrar edilmesi gerektiğini bildiriyorlar. Bir kere denemenin diğer maddelere geçişi tetiklediğini belirtiyorlar. İstatistikler, hayatımızda yapılan araştırmalar, iki sigarada ne çıkar diye başlıyor ama arkadaşlarıyla birlikte bu olay tatbikata geçince gençlerin %85'inin sigara bağımlısı olduğunu ortaya koyuyor. Alkol kullanımı az bile olsa kalpte ritim bozukluğu, damar kireçlenmesi ve kansere yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre her yıl yaklaşık 3,5 milyon insan alkolden dolayı hayatını kaybediyor. Alkol tüketimi en önemli 2-10 kanser nedeninden biri olarak kabul ediliyor. Uyuşturucuya gelince de en zehirli olanı bu. Uzmanlar madde bağımlılığını, kalp sağlığını en büyük düşmanlarından biri olarak gösteriyorlar. Araştırmalar uyuşturucu kullandıktan sonra ilk bir saat içinde kalp krizi geçirme riskinin normalden 4 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.
Mutlu olmak için yaşayan ancak mutlu yanlış adreslerde arayan bu insanlar maalesef önce kendilerine ve sonra da çevrelerine devamlı zarar veriyorlar ve mutsuzluğu yaşatıyorlar. İşte ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti öldü gitti dayansın ehli kubur misaliyle hayatı yaşıyorlar. Yakın bir tarihte bir üniversitenin tıp merkezinde insan ve toplum bilimleri konulu psikiyatri araştırmalarında alınan sonuç şöyle ifade edilmiş. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk, depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyor bilim adamları. Madde, sigara, alkol, kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. 1400 yıl evvel Saadet Davetisi reçetesi ve garantisi olarak bize indirilen Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Maide suresinin 90. ayeti kerimesinde özellikle 90-91'de şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensabu vel ezzamu rijsun min amali şeytan. Ey amin olanlar, şarap, kumar, puta tapınmak için dikili taşlar ve fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Bunlardan kaçının umurluk ki felaha eresiniz. Sevgili kardeşlerim, demek ki insanları iptilaya bağımlı kılan, iptila afetine dıştan tesir eden bir varlık var, o şeytan. Ve şeytan bu söylenen maddelerle bizi kendisine bağlıyor. Bizi kendine esir, kendi kulu gibi bir muhteva içerisinde hayatı yaşattırıyor. Allah Teala da diyor ki bunlardan sakının. Öyleyse iptilaların arkasında şeytanın tesirini ele ettiğimiz zaman, göz önüne aldığımız zaman kişi bir nevi şeytanla işbirliği halinde bir iş içerisinde ve şeytanın kulu olarak hayatı yaşamaya başlıyor. Şeytan acaba bu iptilalara tesir etmek suretiyle gayesi ne? Maide 91'de Allah şöyle zikrediyor. اِنَّمَا يُرِدْ شَيْطَانُ اَنْ يُقَعْ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى وَيُسَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرَ اللّٰهِ وَعَنِ السَّلَاةِ Şeytan iptila afetine size tesir etmek suretiyle sizi birbirinize karşı düşman kılmak, kin sokmak istiyor ve bir taşla iki kuş vuruyor iblis. Aynı zamanda sizi zikirden ve namazdan da alıkoyuyor. Sevgili kardeşim, hayatı Kur'an-ı Kerim'i hatırlayın. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? ثُمَا لَا يَتِبُونَ وَلَا هُمْ يَزَكَّرُونَ Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Nefs tezkiyesinin muhtevasında tövbenin yeri olmazsa olmaz esas şartı oluşturuyor. Tövbe yoksa nefs tezkiyesi yok. Ama bu tövbe kişinin kendi kendine yapacağı bir tövbe değil. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki akıl tövbe eder, nefs de tövbeyi bozar. İşte sevgili kardeşlerim, nefsimizin bir daha aklın yaptığı tövbeyi bozmaması için ne lazım? Şeytanın tesirini azaltmak ve sıfırlamak lazım. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, oruç tutunuz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın bizde etki sahasını ne kadar azaltırsak, sıfıra indirgesek, o zaman Allah'ın üzerimizdeki hüküm ferma olduğunu göreceğiz. En üst seviyede bir Allah'ın dostu olacağız. Ve devamlı mutluluğu yaşayacağız. Doğal olarak da etrafımızdaki insanları hep mutlu edeceğiz. Mutlu et ve mutlu ol formülü
bizi sahabe gibi, havariler gibi, Rabbaniler gibi, Allah'ın dostları gibi en üst seviyede huzura ve mutluluğa ulaştırır. Öyleyse birbirimize düşman olarak değil, birbirimize kin besleyerek kaosu yaşayan insanlar olarak değil, tam tersi Allah'ın bize temel emri tövbe edip zikre başlamak. Zikrediniz, çok zikrediniz ve daimi zikrediniz. Gaye ne zikirle? Şeytanın kapısını kapatmak. Ama aynı zamanda nasıl iblis bir taşla iki kuş vuruyorsa Allah-u Teala yoluyla da Rabbani yoldan da bir taşla iki kuş vurmak söz konusu. Evvela afetleri hayatımızdan çıkartmak, kalbimizi onlardan temizlemek. Daha sonra Allah'ın katından gelen faziletlerle bezemek. Bir gün daimi zikre ulaştığımız zaman 19 faziletin sahibi oluruz. Faziletler hayatımızda varsa hep huzur ve mutluluk içinde bir hayatı yaşarız. İşte o zaman madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı yerine tam tersi Allah'a bağlı, Allah'ın muhsin kulu, Allah'ın ulelbab kulu, Allah'ın muhlis kulu ve Allah'ın salih kullarından oluruz. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tesiri altında yaşanan bu kötü alışkanlıklar, kumar bağımlılığı, sosyal medya ve kontrol edici kullanımlar, artık bunlar hepsi bağımlılık sınıfında yer alıyor ve anne babaların çoğu bunlardan şikayetçi. İşte oğlum telefonu elden bırakmıyor. İşte gelinim devamlı elindeki telefonla meşgul. Vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, bu konuda da Allah-u Teala'nın bize bir emri var. Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kunu enfusekum ve ehlikum nara. Ey amenli olanlar, kendinizi ve evladiyanızı cehennem ateşinden koruyunuz. 14 asır evvel gelen Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz etraftaki Arap aşiretlerine hitap ederken Ey Haşim oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Kab oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. İşte tıpkı bunun gibi biz de bugün diyoruz ki ey insanlar kendinizi cehennemden kurtarınız. Evlatlarınızı cehennemden kurtarınız. Kendinizi madde bağımından, sigara bağımından, alkol bağımından her türlü kötü alışkanlıklardan, bağımlılık yaratacak olan şeyden kurtarınız. Hemen seslerinizi duyar gibiyim. E nasıl olacak hocam? Herkes şu anda evimde benim çocuğum, benim torunum, benim yeğenim falan yüzlerce kişi sıralanabilir. Nasıl olacak? Ben de bundan müzdarip, rahatsızım. Allah-u Teala 1400 yıla bir can simidi olarak katından bize gönderdi Kur'an-ı Kerim'le. Ve Kur'an'ındaki emrin hayata tatbikiyle dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak ve teslimiyetin olmasa olma şartı itaattir. Neye itaat edeceğiz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede açıkladığı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emrine itaat edeceğiz. 12 ayet bize farz kılmış. 14 asıl ve sahabenin hepsi bu farz emri yerine getirmişler ve Allah'a dost olmuşlar, ermiş evliya olmuşlar, yetmez onunla da kalmamışlar. Asr-ı saadeti yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, sıcak çatışmaların hüküm sürdüğü dünyamızda, özellikle İslam aleminde tekrar sahabe gibi asr-ı saadeti yaşamak çok mu zor? Hayır, çok kolay. Sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Evet. Beni duyanlar, beni dinleyenler, sevgili kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Çocuğunuz madde kullanıyorsa, sigara kullanıyorsa, alkol kullanıyorsa, cinlerin tesiri altındaysa, her türlü negatif aktiviteden rahatsız ve huzursuzsanız, kurtulmak istiyorsanız, sadece bir dilek. Bu dilek hepinizin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. O zaman Allah-u Teala kontrolünü ele alacak. O zaman Nuh'un gemisinde yer alacaksınız. O zaman gemi Allah'a doğru yol olacak. O zaman geminin komutanı veya kumandanı devrin imamı olacak. O zaman gerisi tamamen mürettebat olacak.
O zaman mutlulukları en güzel şekilde yaşayacaksınız. Zülcenahayn olarak ilk kanatlı, mutlulukları yaşayan, mutlu bir toplum oluşturan insanlar olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, çok zor değil. Sadece bir dilek. İşte Kur'an ayetleriyle ki tekrar ediyorum, her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmanın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Her türlü kötü aktiviteden temizlenmenin adresi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala, ey Ademoğlu, duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dilemezsen. 7 ayet-i kerime bunu söylüyor. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Ulaşmayı dilemezseniz Allah sizi delalette bırakır ve delalette olanların rehberi, kılavuzu şeytandır. 7 ayet gelince gideceğiniz yer cehennem. Hemen bu dünyada mutlu olmak, huzur içinde yaşamak, ölüm sonrası hayatta da cennete gitmek istiyorsanız o zaman 7 ayet-i kerimede bildirdiği gibi kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Ankebut 5 de Allah Teala size söz veriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah söz verdi miydi mutlaka yerine getirir. Kaf 29'da Allah katında söz değiştirilmez. Allah verdiği sözü mutlaka yerine getirir. O zaman bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi Allah gerçekleştiriyor. Ne yapıyor Allah Teala? Rahim esması ile tecelli ediyor. Ne yapıyor Allah Teala? Allah'a giden kapıları bize açıyor. Baş gözümüzdeki hicabın mestureyi alıyor. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Ve böylece Allah Teala'nın insanlar için tayin ettiği bir nefs doktoruna ulaşıyoruz. Mevlana'nın ifade ettiği gibi bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. 19 hastalıktan bir tanesi de iptilalardır. Bu iptilaları tedavi eden doktora müracaat etmemiz lazım. Ama o doktorun diğer insanlardan farkını anlayabilmemiz için mutlaka kalben ulaşmayı dilememiz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, sualim var size. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah'ın ilacını kullanıyor? Nefs hastalıkların ilacı nedir? Kim söyleyecek? Zikir, evet. Görüyorsunuz gayet basit, gayet kolay. O zaman eşiniz bağımlıysa eşinize, çocuğunuz bağımlıysa çocuğunuza, geliniz bağımlıysa kime bağımlıysanız kalben ulaşmayı dilemeyi ona söyleyeceksiniz. Kalbine yazacak ve ilacı vereceksiniz. Bu ilacın dozu hani bir ölçü içerisinde olabilir? Hayır. Bu ilaçta ölçü şu. Tefrit var ama ifrat yok. Çok zikir, daha doğrusu zikir, çok zikir ve daimi zikir. Yani 24 saatin her saniyesinde bu ilacı kullanabilirsiniz. Bu sizi ne yapar? Şeytanın kontrolünden kurtarır. Allah'ın kontrolüne geçirir ve Allah sizinle beraberse kainatta hiçbir güç artık size zarar veremez. Şeytan da buna dahil. İşte sevgili kardeşlerim, amin olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala kumandayı ele alınca kalbine hidayet de ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kaf 33. Kalbe giden nöronunu açıyor. Ve Enam 125'e göre nöronunu açtıktan sonra Allah ismini tekrar ederse Zümer 22'ye göre Allah'ın katından rahmet kalbe sızıyor. Hadid 16'ya göre huşu sahibi oluyor ve huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazıyla doktorunu Allah'tan istese Allah ona gösteriyor ve gidip ona tabi olması lazım. Bugün size bir doktor ameliyat olmanız lazım diye karar verdiği zaman izin için sizden, daha doğrusu ameliyat için sizden izin ister. Tıpkı bunun gibi siz de tabiyetinizi gerçekleştirip tövbenizi gerçekleştirdikten sonra
artık tedaviye başlıyorsunuz. Yedi kalp şartı, yedi nimetle birlikte zikir yapmaya başlıyorsunuz ve Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh, Allah'a ezelde vermiş olduğunuz misak gereğince sahibine iade etmek üzere nefsinize ve şeytana karşı bir cihadın içine giriyorsunuz. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye, teske kademelerine bir geçerek her kademede kalbinizdeki afetlerin %7 azalmasıyla birlikte Allah'ın katından kalbinize yerleşen %7 faziletle sonuçta nefs tezkesinde %49 fazilet, %2 rahmet toplam %51 kalbini aydınlandığı zaman artık şeytan eskisi gibi %100 size tesir edemiyor. %49'una sadece tesir edebiliyor. %51 kendinizi şeytanın elinden kurtardınız demektir. Bunu kim yapıyor sizin için? Allah Teala. Allah sizi çok seviyor. Sadece hepinizden bir dilek istiyor. O zaman ey şikayet eden ev halkı, kim yanı başınızda bu dertten müzdaripse, bağımlıysa, sigara bağımlısı, alkol bağımlısı, madde bağımlısı, her türlü kötü alışkanlıkların bağımlısı ise yapmanız gereken onları Allah'a yönlendirmek. Reçete belli. Tatbik ettiğiniz zaman mutlaka şifaya kavuşacaksınız. İstisnası yok. Allah'a yönlendireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve zikri vereceksiniz. Onlarla birlikte yaşayacaksınız. Özellikle hanım kardeşlerimize sesleniyorum. Siz dünyaya getirdiğiniz çocuklarınızı yetiştiren, sevgiyle birleşen annelersiniz. Cennet anaların ayakları altında ve çocuğunuza verdiğiniz terbiye, onları yetiştirmeniz, özellikle küçük yaşlardaki anneler, her türlü çocuğun ihtiyacı anneye %100 bağımlı. O zaman bunu yapamayan yakınlarınız varsa bir müddet onlarla birlikte tıpkı kim gibi? Anneler gibi. Sevgiyi annelerden öğrenmemiz lazım. Siz de etrafınıza bu şekilde müşkülatı olan aile bireylerine yardım ederseniz göreceksiniz ki mutlaka hedefe ulaşırsınız. Unutmayın. Allah'ın izniyle. Öyleyse ana başlık içerisinde bugün nasip olan konferansımız neydi? Teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı ve daha alt kademedeki her türlü insanı esir alan kötü alışkanlıklardan kurtulmak çok kolay bir dilek. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Her türlü üç harflerin tesiri altından da kurtulmak istiyorsanız reçete yine aynı. Bir dilek, bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz takdirde Allah devreye girecek ve Allah'ın yardımıyla çok kısa süre içerisinde şeytanın üzerimizdeki etkisinin %51 azalmasıyla hayatınıza yeni bir sayfa açılacak. Allah'ın dostu olacaksınız. Ermiş evliya olacaksınız ve mutlu ol formülü gereğince de etrafa mutluluk dağıtacaksınız. Sevgili kardeşlerim, tabii ki mutluluğu veren sizler, en üst seviyede siz mutluluğu yaşayacaksınız. Ve o zaman Efendimizin her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Yapmanız gereken yaşadığınız her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakmanız lazım. Allah'ın dürbünüyle bakmanız lazım. Allah'ın teleskobuyla bakmanız lazım. Baktığınız zaman gerçekten sizin içinde her şey çok ama çok ama çok güzel olacak. Evet, bir konferansın daha sonuna geldik. Teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlanıyor. Evet sevgili kardeşlerim, tabii ki sonuç konuşmamız burada tamamlanıyor ama her zaman yapa geldiğimiz bir de merasimimiz var, tövbe merasimi. Eğer siz de kalpten ulaşmayı diliyorsanız, beni dinleyen ekranları başındaki kardeşlerimiz, siz de kalpten ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirmek istiyorum, ben de zikre başlamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman
söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. İnnellezine la yercun likana ve radu bil hayati dunya ve tmauna biha vellezina atina gafilun. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3,
Resuller inanıyor 4. Ahiret gününe inanıyor 5. Hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6. Ve ölümden sonra dirilme inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım. Dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha maassalavat. Amin.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'i mealinden okuyarak dinimi öğrenmeye çalışıyorum ama hayatıma tatbik edemiyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim, açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, senin de belirttiğin gibi işi baştan yanlış tutmuşsun. Kur'an-ı Kerim'i öğreneceksin, okuyacaksın ama hayatına tatbik etmen için mutlaka önünde bir örnek olmasını, hayatına tatbik eden birisi olması gerekir. İşte o birisi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği mürşittir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide olaya baktığımız zaman o hiyerarşik sistemi tekrar göz önüne alalım. En üst noktada Allah'ın peygamberleri var. Nebiler, kainat için Allah'ın vazifeli kıldığı mürşitlerdir. Ve onlar Allah'ın tasarrufundadır. Allah'ın insanlar için vaaz ettiği en üst seviyedeki mutluluğu onlar yaşarlar. Neden mutluluk dedim? Çünkü Allah-u Teala'nın insanlara ulaştırmak istediği mutluluğun en zirve noktasına ulaştıran, bütünü ihtiva eden kutsal kitaplardır. Allah'ın nebilerine verdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisi. Yetmez, bu kainattaki mutluluğun toplamı insanların bütününün mutluluğunu oluşturuyor. Onların içinde sen bir fersin. O mutluluğu yaşamak istiyorsan merdivenin ilk basamağını, adımı doğru atman lazım. Şimdi peygamberlerin görevine beraberce bakalım. Allah Teala Bakara 151'de bakın ne diyor. 14 asıl evvel cahiliye hayatını yaşayan bedevilere Allah Teala diyor ki sizin içinizden size bir resul gönderdim. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim mealinden dinimi öğrenmeye çalışıyorum. Okumalısın mealini. Ama mealini okuduğun zaman şu ayetlere de rastlayacaksın. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7 ve Nahl suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimesi. Şimdi bakın bu ayetle Bakara 151 ile Nahl 43-44 arasında bir yet rabıtası var. Ma arsalna min qablike illa rijalen nuhi ileyhi fesel ehli zikrin kuntum la ta'lemun. Biz senden önce de kendine vahyettiğimiz ricaldan erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Öyleyse bütün Resuller erkeklerden seçiyor Allah-u Teala. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bütün Allah'ın kendine vahyettiği ricalin hepsi zikir ehlidir. Allah'ın Resulleri. Öyleyse görüyorsun sen de okuyacaksın ama buraya geldiğin zaman Allah Teala diyor ki sen Kur'an-ı Kerim'i zikir ehlinden öğreneceksin. Açıklamada bulunuyor. İşte o zikir ehline kimdir, ben nasıl ulaşacağım diyorsan onun da cevabı Kur'an-ı Kerim'de var. Allah Teala Bakara 45-46'da "Vestaînû bis-sabri ve's-salâti." Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin, mürşidinizi isteyin. Ulaşacak mürşidi sorun, isteyin. Zordur ama şu sahipleri için değil.
O zaman demek ki hacet namazıyla Allah-u Teala ulaşman gereken, sualini sorman gereken mürşit ehlini hacet namazıyla sorman istiyor. Ama hacet namazına sana o mürşidi gösterebilecek muhtevayı, şartı sen yerine getireceksin. Bu da ne? Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاقُ رَبُّهُمْ وَاَنَّا مِلَيْهِ رَاجِعُونَ. İşte mürşidi

İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, mürşit deyince kimler kastediliyor? Nasıl özellikleri vardır? Şu zamanda mürşit var mı? Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman dilimi yoktur ki mürşit olmasın. Çünkü mürşidin tayini Allah'a aittir. Her zaman diliminde, her kavimde resuller var. Her zaman dilimde, her kavimde mürşit vekil mürşitler var. Her zaman diliminde, her zaman diliminde asaletten veya vekaleten devrin imamı var. Şimdi tekrar o üçgenimizi nebiler, imamlar, resuller, halife ve resul üçgenimizi dikkate alacak olursak şunu göreceğiz. Hatta bu piramidin tabanını da altından da insanlar olarak gösterelim. Yani şöyle bir şey daha olur. Bunu genişletebilirsek müjdeleyici ve erice rasuller. Başında nebiler, imamlar, halifeler, rasuller, veli mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler. Her birisini ayrı bir kare açtıktan sonra piramidin tabanı da insanlardan oluşturalım. Çünkü bunlar Allah-u Teala'nın insanlara farz kıldığı dini yaşayan, yaşamayı öğrenen, öğreten ve en üst seviyede Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. Şu kardeşimiz diyor, mürşit deyince kimler kastediliyor? Mürşit deyince eğer konu insansa Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı, Allah'ın tayin ettiği Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, yaşayan ve öğretenlerden bahsediyoruz. Nasıl özellikleri var? Onlar insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdivenini yaşayan kişiler. Bu 28 basamaklı İslam merdiveni 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşuyor. Belki yapılabilirse onu ben daha sonra inşallah söylemek istiyorum. Nasıl özellikleri var? Allah'a ulaşmayı dilemişler ilk 7 basamak. 7 Furkan sahibi olmuşlar. Hacet namazıyla mürşitten Allah'tan sormuşlar. Allah onlara mürşit göstermiş. 12 tane ihsanla mürşide tabi olmuşlar. 7 kademeli nefs ezkesini gerçekleştirerek hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. 22. basamak. Zikirlerini arttırarak fizik vücut teslimini yapmışlar. 23. 25. basamak. Daimi zikre ulaşmışlar. 27. basamakta nefslerini teslim etmişler. Ve Salaha ulaşmak suretiyle Salah'ın 25. kademesinde Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlar. Bu irşada memur ve mezun kılınanlar, onlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, yaşayan ve Allah tarafından öğretilmekle vazifeli kılınanlardır. Her devirde var mı? Evet, kıyamete kadar her devirde var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Şerifinde ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet her zaman olacaktır. Öyleyse mürşitlerin olmadığı bir zaman dilimi yok. Her zaman var, her asırda ümmetinden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar. Allah'a itaat edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşitlerine tabi olan üst seviyede kişiler, hayırlarda yarışanlar da onlar hayra ulaşmış daimi zikrin sahipleri. Bunlar hep var olacaktır. Allah razı olsun. Belki bu söylediğim şeyi, muhtevayı sadece daimi zikre ulaşana kadar ki olan kesimde ele alalım inşallah. Üçüncü sual, Şanlıurfa'dan bir kardeş muhterem hocam. Nisa 107 ayetini bize açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, Nisa 107'de muhterem Efendimizin tefsirinde şöyle buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o her zamanki tertemiz kalbiyle kendisine kim kötülük yaparsa yapsın hepsi için aynı duada bulunurdu. Ya Rabbi sen onlara bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen böyle. Bilmedikleri için nefslerine zulmedebilirler. Günah işleyebilirler. Bana da haince kötü şekilde davranabilirler. Zarar verebilirler ama sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı diyorlar Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da bu ayetlerde onun

0: bu talebini uygun bulmadığını söylüyor. Öyle yumuşak bir kalp ki, öyle temiz bir kalp ki, kim kendisine ne yaparsa yapsın onları affetmeye hazır. Yetmiyor, kendisini affetmesi yetmiyor. Allah'ı da affettirmek için gayrette. Allah Teala ona cevap veriyor ki tamam, sen onları affet, affedebilirsin de benim de onları affetmemi isteme. Peygamberime, Resulüme kötü davrananı affetmem diyor Allah Teala. Eğer sen af dilemekte ısrar edersen o zaman senin de benden tövbe ve istiğfarda bulunman gerekir diyor. Nisa 107'ye mealine baktığımız zaman, kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak Allah ihanette ısrar eden günahkarları affet, sevmez. Nisa 107 bunu söylüyor. Açıklaması da bu istikamette inşallah Efendimizin. Şanlıurfa'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci sual. Burada insanlar cinci hocalara şeyh gözüyle bakıyorlar. Gerçeği söylediğimiz zaman da hayır, kerametleri var. Onlar her şeyi biliyor diyorlar. Hoca zannettikleri kişiler, tasavvuf yoktur, Allah zikrine çekme, mürşit yoktur diyorlarmış. Hocam, şeyh kime denir, keramet ehli kimlerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanlar tabii bütüne vakıf olmadıkları için hep zanlarıyla hareket ediyorlar. Şimdi hiçbir şey yokken Allah vardı. Neredeydi? Arştaydı. Vallahi Teala 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 tane alem yarattı. 6 alemin şekli ne? Tam insan vücudu şekli. Biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni bu makro alemde insan vücudu şekline olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam insanın kalbine. Öyleyse insanın kalbinden başlayan Allah'a ulaştıran bir yol var. İnsanın kalbinden başlayan şeytana götüren bir yol var. İnsanın kalbinden başlayan Allah'a giden bir yol, keramet sahibi kişi, şeriat, tarikat, marifet, hakikat, kurbiyet, kutbiyet ve uhubiyet diye sıralama, insanların Allah indindeki sıralaması böyle. Öyleyse her şeyden evvel o keramet sahibi kişinin mutlaka şeriata uyması lazım. Şeriat ne? Şeriat Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Şimdi beraberce bakalım bu zat-ı muhteremler ne diyor. Şeriat Kur'an-ı Kerim'in bütünü Şura 13'te Allah ne diyor? Ve şer'a aleykum mined dini ma vasa bihi Nuh'an. Yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı sana da vahyederek şeriat kıldık. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını Hazreti İbrahim'e vahyederek şeriat kıldık. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını Hazreti Musa'ya vahyederek şeriat kıldık. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını Hazreti İsa Aleyhisselam'a vahyederek şeriat kıldık. Öyleyse Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı ki ondan önceki toplumu Allah yok ediyor. Hud suresinin 36. ayet-i kerimesi. Bak Allah ne diyor Hud 36'da. Hud suresinin 36. ayet-i kerimesinde Nuh'a senin kavminden amenü olmuş olanlar hariç onlarla asla mümin olmayacak diye vahyedildi. Yani gemiye binenlerin dışındakilerin hiçbirisi mümin olmayacak diyor Allah-u Teala. İlmi ve rahmeti her şey kuşanan Allah-u Teala böyle diyor. Artık onların yapmış olduğu şeylerden dolayı sen yese, üzülme. Yese kapılma. Öyleyse sadece gemiye binenler kurtuluyor. Yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını yaşayanlar, tatbik edenler kurtuluyor. Her devirde olay budur. İnsanlar kendilerini. Şimdi kimdir Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tatbik edenler? Kimdir tatbik etmeyenler? İşte Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tatbik edenler, gemiye binenler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nereden biliyoruz gemiye binen Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu? Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hud 29'da ne diyor Allah Teala? Nuh Aleyhisselam, ya kavmi la eselukum aleyhi malen. Ben tebliğime karşısında mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardil lezine amin. Ama ben bu amin olanları, yani bakın Hud 36'daki amin olanlar. Uhiye ile Nuh'un ennehu la yuminu bihe. Amin olanları yanımdan kovamam. Mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Öyleyse gemiye binenler amin olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, gerçeği söylediğim zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi tekrar o kainat slaytımıza gelelim. Allah'a ulaşmayı kainat slaytımıza baktığımız zaman dünya gezegeninden başlayan Allah'a ulaştıran bir yol ve irşat yoluna adım atan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Cinci hocalar nedir? Cinci hocalar da şeytanın yolunu takip edenlerdir. Gay yolunu. Allah'a ulaştıran yol, Allah Teala'nın şeyh, mürşit ve başka isimlerle adlandırdığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, irşada ulaşanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan, bu cinci hocalara bağlananlar, onlar da şeytana bağlanıyorlar. Şey gözüyle bakıyorlar, o şey gözüyle baktıkları cinci hocalar, onlar şeytanın dostları. Hayır kerametleri var diyor. Şimdi iblis tabii ki onlara bir takım fizik ötesi istirajlar sunuyor. Çünkü şeytanın zulmani nedeni ilmi var. Yani onlar keramet değil istidraç. Çünkü şeriata uymuyor. Keramet olabilmesi için şeriata uyması lazım. Şeriat kutsal kitapların bütününde ama şeriata uymuyor. Şimdi Allah Teala diyor ki her devirde gaybi bir tek kişi bilebilir. O devrin imamıdır. Hemen söyleyelim. Gaybin sahibi Allah ne diyor? Cin 26-27'de Alimul gaybi. Allah gaybin alimidir, bilencisidir. La yuzkuru gaybi ahaden. Gaybini kimseye açıklamaz. Bakın gaybi bildiren Allah'tır. Ama gaybini kimseye açıklamaz. İlla men irtedâ min Resulün. Sadece tasarruf rızasının sahibi Resul'e müstesna. İşte şeriat bunu diyor. Şeriat diyor ki her devirde gaybi bilen Allah'tır. Ve Allah gaybini sadece devrin imamına bildirir. Devrin imamı da gaybi bilmiyor. Enam 50'de. Bakın devrin imamı da gaybi bilmiyor. Enam 50'de Allah ne diyor? Enam 50. ayet-i kerimede. De ki ben size Allah'ın azizleri yanımdadır demiyorum. Gaybi bilmiyorum. Size muhakkak ki bir meleğim de demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Öyleyse görüyorsunuz o da ben gaybi bilmiyorum diyor. Allah'ın Resulü ama ben bana vahyedilene. Kim ona vahyediyor? Allah Teala. Öyleyse gaybi vahiy yoluyla Allah peygamberine bildiriyor. Her devirde bir kişi var. Allah'ın Resulleri gaybi biliyor mu? Hayır. Nereden biliyoruz? İşte bakın hemen söyleyeyim size. Maide 109. Maide 109'da Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı, sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün, bizim bir bilgimiz yok. Muhakkak ki sen gayiptekilerin en iyi bilensin diyor. Allah Resullere söylüyor. Diyor ki, sizde ne cevap verdi kavimleriniz? Onlar diyor, biz bilmiyoruz. Gaybi bilen sensin. Öyleyse her devirde gaybi bilen kimdir? Allah'tır. Ve Allah Teala da gaybini devrin imamına bildiriyor. Devrin imamına bildiriyor. Şimdi cinci hocalar nereden alıyorlar? Şeytandan alıyorlar. Hoca zannettikleri kişiler, onlar cinci hocalar şeytandan alıyorlar. Gerçekten şeytan onların dostları mı? Evet. Enam suresinin 112. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Enam 112'de yani Allah'ın şeriat kitabına 112'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldı. En üst noktada Allah'ın tasarrufunda Allah'ın gaybı kendisine bildirdiği Allah'ın peygamberi ama şeytanlar cin şeytanı, insan şeytanı onların düşmanı. O zaman ne yapacak onların düşmanı ise onu yalanlayacaklar. İşte onu yapıyorlar. Hoca zannettikleri kişiler ne diyorlarmış? Tasavvuf yoktur. Allah zikrine çekmeyi mürşid yoktur diyormuş. Bunlar insanları şeytanlara çağırıyorlar ama insanlar bilmiyorlar. Yani Allah'ın şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim ki bütün hakikatler orada bilmedikleri için bu zulmani cinler tarafından kandırılıyorlar. Ne yazık ki insanlar Kolay kolay bunu da kabul etmiyorlar. Kolaylarına giden zannediyor. İblis de onlara böyle bir reçete uyguluyor. Her gün biraz daha kendisine bağlamak üzere. Ama her gün dibe çöküyorlar. Her gün biraz daha şeytana ve cehenneme yaklaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında Allah insanı çok seviyor. Hergisine, herkese bir sevgi sermayesini vermiş. Ne yapmış? Bir fizik vücuda halk etmiş. Ne yapmış? Bir nefse dizayn etmiş. Ne yapmış Allah-u Teala? Ruhundan üfürmüş. Ne yapmış? İrade vermiş, akıl vermiş. Bunların hepsi bedava. Gelin dostlar, Halil İbrahim sofrasına bedava, bedava. İşte bedava bunlar bize vermiş. Allah Teala bu bedava verdikleri muhtevayı onunla çok daha güzelliklere kazanmak için bize vermiş. İşte kim Allah'la ticaret yaparsa o zaman 7 sava 4 teslim yaşayarak çok daha üst seviyede bir hazinenin sahibi olur. Ama eğer Allah'ın emrine isyan ederse, insan ve cinler Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman şeytanın yolunda Allah'ın kendisine verdiklerinin hepsini yavaş yavaş şeytana teslim eder ve iflas eder o kişi. Yani Allah'a karşı olan bütün sevgisini kaybeder. Ya Allah'a karşı sevgiyi arttıran bir kişi olacaksınız ki en üst noktada Allah devrin imamını seviyor veya Allah'ın başlangıç noktasında size verdiği o sevgi sermayesini tüketeceksiniz, eksiye geçeceksiniz. İşte bu cinci hocalar eksiye geçenlerdir. Allah-u Teala onları asla affetmiyor. Yani şeytanın zulmani ilimlerini tatbik edenler, bu cinci hocalar en derin cehennemde yer alıyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual, tabi olmayan birinin zikir çekmesinin zararı var mı? Hayır, zarar yok. Her zaman o zikir süresi içinde bir sükuneti yaşar, derecat kazanır. Ama marifet, ilaç kullanıyorsanız o zaman o ilaçtan şifaya kavuşmanız asıldır. Zikir bir reçetedir, bir ilaçtır. Kullanıyorsanız neyin ilacıdır? Nefs afetlerinin kalpten temizlenme aracıdır, vasıtasıdır. O zaman ona göre kullanırsanız daha güzel seviyede bir güzelliğe ulaşırsınız. Görüntülü bir sualimiz var. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Mühterem Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek edenizden öpüyoruz. Benim sualim, mürşidin mürid üzerindeki etkisi nasıldır? Değerli açıklamalarını bekliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, mürşid bir nasihatçıdır mürid için. Mürşid bir uygulayıcıdır, örnektir yaşantısında. Mürşid aynı zamanda hal ehliyle, davranış biçimiyle insanlar için en üst seviyede bir örnektir. En üst seviyedeki mürşid, devrin imamı, görevleri belli. Devrin imamının görevleri, ayetleri tilavet edilmesi, nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi, hükümetin ötesinin öğretilmesi. Müridin hedefleri ne? Müridin hedefleri de devrin imamının görevleri arasında. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek iman, ruhun Allah'a teslimi, fizik ucunun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Hikmetin ötesinin öğretilmesi iradenin Allah'a teslimine bağlı. Hikmetin öğretilmesi nefsin Allah'a teslimine bağlı vesaire. Müridin vazifelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidine tabi olmak, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek ve maruf ve münkerden nehyetmek. Bu da beş görevin arasında yer alıyor. Marufla emretme münkerden sakındırmak, Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmakla mümkündür. Hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Sebep-sonuç ilişkisine baktığımız zaman hepsinde sebep nedir? Zikir, zikirinle başlamak, 18 saat zikir, 24 saat zikir ve tesbih olayına geliyoruz. Mutluluk sonuçlarına baktığımız zaman bu muhtevada ne görüyoruz? Birinci kat cennet müjdesi, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet, ikinci kat cennet müjdesi. Ruhun teslimi, üçüncü kat cennet müjdesi. Ve hikmetin öğretilmesi, 5-6. kat cennet müjdesi. Hikmetin ötesinin öğretilmesi, 7. kat cennet müjdesiyle Allah Teala bunu ifade ediyor. Onun üzerindeki etkisi nasihattir, örnek olmaktır ve hem ilmi ona kazandırır, hem yaşantıda ona örnek olur, hem de hedeflerin gerçekleşmesinde devamlı ona yardımcı olur. Allah razı olsun. Azerbaycan'da bir kardeşim muhterem hocam zuhur etmek ne demektir? Mehdi Aleyhisselam zuhur etti mi açıklayabilir misiniz? Yani ortaya çıktı mı zuhur etmek demek dünyadaki vazifesine başlaması demektir. Evet, Mehdi Aleyhisselam zuhur etti. Biz bu size açıklamış olduğumuz ilmi Allah'ın Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in de geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin harisi diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisidir bu. Bütün Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, İdrisava 4 teslimin Kur'an'da yer aldığını, bütün kutsal kitaplarda yer aldığını, dinlerin olmadığı, dinlerin birleştirilmesi, bidatların temizlenmesi, İslam birliğinin kurulması, bunlar hepsi Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisidir. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala Nisa 58'de Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Azap 72'de emaneti insan yüklendi buyuruyor. Peygamber Efendimiz hadiste size iki emanet bırakıyorum. Kur'an ve sünnetim. Kur'an ve ehli beytim buyuruyor. Veda hutbesinde de size kadınları Allah'a emaneti olarak aldınız. Buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'deki ve hadislerde geçen emanet kavramlarının insanlar için önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, birinci sırada emanet ruhtur. Ama ruh emanetinin sahibine ulaşabilmesi mutlak surette Kur'an-ı Kerim, bize emanet tevhid eden Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünnetine bağlı. İşte Kur'an-ı Kerim'deki emanetin gereğini yerine getirmek, ulaşmayı dilemek. Ehl-i Beyt olan emanetin gereğini yerine tabiyet. Ve bu tabiyet zinciri içerisinde ondan sonra ne var? Ondan sonra istisnasız en üst seviyede zikre ulaşmak var. Sırasıyla ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek söz konusu. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, tabi olmayan bir arkadaşım, Kur'an-ı Kerim neden tecvitli okunuyor, tecvitsiz de okunur mu? Evet, tecvitsiz de okunur, tecvitli de okumak isteyen okur. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve hediye ruhunu öğrenmektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyoruz inşallah Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, sualim şu şekilde. Zikri Müslümanların günlük hayatındaki etkileri nelerdir inşallah? Ellerinize öperek dualarınıza muhtaç olduğumuzu arz ediyoruz inşallah Muhterem Hocam.
0: Biz de seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar. Zikri Müslümanların günlük hayatlarındaki nasıl bir rol oynamaktadır? Sevgili kardeşlerim, İnsanın yaratılış gayesi Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmak. Zikir bu muhtevayı yerine getiren yegane vasıta. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah'ın bize tayin ettiği 7 sabah 4 teslim var. İşte iblis denen insanların baş düşmanı bu hedeflere ulaşmamak için bulunduğumuz yerde devamlı bizi dolaştırıyor boşuna. Ama kim? İlim ibadetin imamıdır. En üst seviyedeki ibadet zikirdir. İbadetlerin sultanı zikirdir. Ama ilim ibadetin imamıdır. Düstünle hareketle Allah'a ulaşmayı diler zikre başlarsa Allah onu daha üst seviyedeki mürşide ulaştırır. Mürşide tabi olup zikrini devam ettirirse Allah onu ruhunu teslim alır. Ruh tesliminden sonra zikrini arttırmaya devam ederse Allah Teala onu fizik vücut teslimine. Kısacası görüyorsunuz ki zikir Müslümanların hayatında, günlük hayatında devamlı onların mutluluğunu artıran bir vasıta. İnsan mesela diyelim ki birinci kat cennet müjdesini aldı. Acaba ikinci kat cennet var mı? Var. Ona nasıl ulaşabilirim? Zikirle. Üçüncü kat cennet müjdesi var mı? Var. Ona nasıl ulaşabilirim? Zikirle. Dördüncü kat, beşinci kat, yani görüyorsunuz ki Allah'tan istediğimiz şeyler mutluluktur. Ölüm sonrası hayatta mutluluğun yaşandığı yer cennettir. Dünyada da mutlu olmaktır. Ve bunun bedeli zikirdir. insanlar mutluluğun peşinden koşuyorsa, belli de zikirse, o zaman Allah'tan bu mutlulukları tedirici basamaklar içerisinde alırlar ve günlük hayatımıza zikir mutluluk olarak hayatımıza girer, yansır inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'aserevâ. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabir olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hayat sonsuz. Hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İhlas. Birinci sual, İhlas kavramının muhtevası nedir? İhlas deyince insanlar hep samimiyet olarak değerlendiriyorlar. Bu sebeple hep hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım, ihlasla bir dua edelim derler. Oysa ki ihlas bir his değil. İhlas insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin 27. basamağının adıdır. Bir makamdır. İhlas kelimesi, halis kelimesi, muhlis kelimesi hep aynı kökten geliyor. Birçok ayet-i kerimede dini Allah'a halis kılarak. Evet, ihlasın geçtiği birçok ayet var. Onları aslında gösterebilirsek, halis olmak demek, muhtevayı bozan bütün faktörlerden temizlenmek, arınmak demektir. İhlas sahibi olabilmek için nefsin kalbindeki afetlerin hepsinin daimi zikirle temizlenmesi gerekir. Ama konunun bir başında birinci şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani ihlasın da anahtarı kalbin Allah'a ulaşmayı dilemektir. Muhakkak ki işte Sad 46'da "Enne ahlasnahum bi halisetin zikreddar." Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Demek ki Allah'a davet eden insanlar hep aynı muhtevada ifade edilmişler. Araf 29'a baktığımız zaman de ki Rabbim adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi namaza ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Öyle ihlasla dua etmek, duanın kesin kabul edileceğine iman ederek dua etmektir. Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalp açısından gaflet sıfır zikri ifade ediyor. Ama ihlas külli zikri ifade ediyor. Öyleyse İnsanla Allah arasında muhtevaya baktığımız zaman salahı tesbih, ihlası külli zikir ve ulu elbabı daimi zikir olarak değerlendirirsek fizik vücudun teslimi 18 saat zikir, ruhun teslimi 3 saat zikir ve zikir yelpazesi içerisinde tüm bunların hepsi zikirle ifade edilir. Salihler 7 ayet-i kerimede zikredilmiş vaziyette. Muhlisler de var. Muhlisler de buna ait daha bir ayet var. Slayt var. Evet, muhlisler slaytı. Görüyorsunuz ki Kur'an'da geçen süreler itibariyle ihlasın geçtiği ayetler Hicr 40'ta İblis herkesi saptıracağım dediği zaman ancak onlardan muhlis olan kullarım müstesna. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde Allah'ın mukarreb kulları var. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, mukarreb kullar kimlerdir? Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Allah'ın has kulları salihler, Allah ehli ise muhlis kullardır. Ve Kur'an ehli olanlar da onlar da ulelbaptır. Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Allah razı olsun. İkinci sual, ihlas makamına ulaşmak neden önemlidir? Tabi birinci slaytta 7 sıfa 4 teslimin 6. safhası ihlas da onu da ifade ederim. 7 tane hedef emirden 6.'sı ihlas. İkinci sual, ihlas makamına ulaşmak neden önemlidir? Zülcenahin olmak mutlaka ihlası gerektiriyor. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsinin ihlasa ulaştığını görüyoruz ve Bakara 139'da قُلْ اَحْتُجَنَ فِي اللّٰهِ هُوَ رَبُّنَ وَرَبُّكُمْ لَنَا اَمَالُنَا لَكُمْ اَمَالُكُمْ. Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. وَنَعْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ. Ve biz ona teslim olanlarız. Biz ona, onun muhlis kullarıyız. Dini ona halis kılanlarız. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde varılması lazım gelen hedef İslam olmaktır. İslam ise üç vücudunda da Allah'a teslimden oluşan bir meseledir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı ihlas makamıdır. 22. basamakta ruhumuz teslim oluyor. 25. basamakta fizik vücut teslim oluyor. 27. basamakta da nefsimiz teslim oluyor. Evet. İslam üç vücudumuzun Allah'a tesliminden ibaret. Evvela ruhumuzun 22. basamakta, fizik vücudumuzun 25. basamakta ve nefsimizin 27. basamakta teslimiyle gerçekleşiyor. Üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı ihlas makamıdır. Bu makam hikmetin ve ikinci ve son makamıdır. İhlas makamı nefsinin kalbindeki afetler de tamamen arındığı için tam bir sulh ve sükun içerisinde Allah ile olan ilişkilerini devam ettiren huzur içinde insanların makamıdır. Allah bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmanız için var etti. Evet, demek ki şüphesiz ki bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi Allah'a teslim etmek için. Üçüncü sual, ihlas makamının ötesi de var mı? Var. Tarih Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey amen olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Nasuh tövbesini yapanlar, onlar muhlis kullardır. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter. Salah makamının birinci kademesi günahların örtülmesi, ikinci kademesi salah nurunun verilmesi, üçüncü kademesi günahların sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademe iradenin teslimi. İşte Allah Teala bütün bu unsurları Tahrim 8'de ifade ediyor. Ulelbab makamında kişi sadece daimi zikre ulaşır. Ona zemin katın sırları gösterilir. Ama daha sonra bu kişi daha öteye geçecektir ve ihlas makamında kalbi müzeyyin olmaya başlayacaktır. Bu müzeyyin oluş onu irşat makamına, irşada ulaşma noktasına götürecektir. Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَوْ يُوتِكُمْ كَسِرِنَ الْاَمْرِ Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinize müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size keri gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Velayetin son makamı salah makamıdır. İhlas makamından sonra kişi salah makamının sahibi olur. Orada irşada ulaştıktan sonra iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Onun ötesinde ancak risalet ve nübüvvet söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etmiştir buyuruyor. Sizce ihlasa ermek ne demektir?
2: Dini uygulamak demektir.
3: Dinimizi güzel yaşamak, huzurlu yaşamak.
1: Bir insan ihlasa nasıl ulaşır sizce?
2: Tüm vecibelerini yerine getirdiği zaman.
3: Abdestinde, namazında. Kimsenin kul hakkına girmeden.
4: İşte İslam'ın 6 şartına uyarsa, imanın 5 şartına uyarsa bence doğruysa en iyi insan bence odur yani.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ihlasa ulaşmamız için kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah-u Teala emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: Allah'a değil ulaşmak için huzur. Huzur. Kur'an'ı açtığın zaman huzur. Huzura erişiyorsun onu okuduğun zaman.
4: Doğru olmak birinci şart ama maalesef bizim memlekette doğru insan az var. O da niye? Ben de onu çok merak ediyorum. Yani niye böyle doğru değiliz?
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Amelleriniz, yaptığınız işler, yapacağınız işler.
4: İtaatımız, itikatımız, inancımız.
3: Kur'an okumakla bir evde Kur'an okunmuyorsa, bir evde ibadet olmuyorsa... Hiçbir şeyin hükmü yoktur.
1: Birlikte yapalım mı bu duayı? Ey yüce Allah'ım.
5: Ey yüce Allah'ım.
3: Ben dönmeden önce.
4: Bana emanet olarak verdiğin ruhumu.
5: Sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz İslam'ın 5 şartına uyarsa, imanın 6 şartına uyarsa bence en doğru, en iyi insan odur dedi. Allah'a göre doğru insan olmanın yolu İslam'ın ve imanın şartlarına uymaktan mı geçer? Tabii ki hayır. Allah'a göre doğru insan, kamil insan olmanın yolu sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı 7 sefa 4 teslimi yaşamaktan geçer. Herkes 7 inanç şartının sahibi olmalı. Herkes 7 kalp şartının sahibi olmalı. Herkes 7 nimetin sahibi olmalı. Özellikle 7 inanç şartından bir tanesi de likallah'tır. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Nebi'de Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam geliyor. Kale men imani ve Resulullah. İman nedir ya Allah'ın Resulü? Kale iman en tu'minu billahi ve melaiketihi ve likaihi ve Resulihi ve tu'minu bilbahsi. Cebrail Aleyhisselam'ın zikrettiği şey 5 tane rükün, Allah'a, meleklerine 2, nikahlığa 3, Resullerine 4, ölümden sonra dirilmeye 5. Burada Cebrail Aleyhisselam'ın zikretmediği, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğu ve de kitaplarına. Ama Resul deyince zaten kitabı ihtiva ediyor. Kişinin ameli. Yani 7 inanç şartı, 7 5 inanç şartı Cebrail Aleyhisselam'ın tarifine getirilebilir. 7 kalp şartı, kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman 4 kalp şartının sahibi olur. 5.'si mühürün açılması, küfrün dışarıya alınması ve yerine imanın yazılması. 7 kalp şartı. 7 kalp şartının sahibi olan kişi nefs eskiyesine başlar. ve 7 nimetin sahibi olur. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Kalbine iman yazılır. Günahlar sevaba çevrilir. Ruh vücudu terk eder. Sırat-ı müstakime ulaşır. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Zikirle kalbe nur girmeye başlar. Yani ruhun hidayeti, ruhun vücuttan bir sırat-ı müstakim ulaşmasıyla fizik vücudun hidayeti zikir yapmasıyla nefsin hidayeti zikirle birlikte kalbe gelen nurların artmasıyla gerçekleşiyor. Ve irade bu şekilde güçleniyor. İnsanlar İslam'ın 5 tane şartı var demişler. Onun dışında her şeyi ama her şeyi unutmuşlar, devre dışı bırakmışlar. İman şartları da eksik biliniyor ve tabii o şartlar altında hiç kimsenin İslam'ı yaşayabilmesi mümkün değil. Allah Kur'an öğretisinde bunları mutlaka devreye almış. Bir insanın imanın 6 şartına inanıp iman ederse mümin sayılmıyor. Allah-u Teala'nın indinde bu hedefe ulaşmak 7 harf şartını ve 7 inanç şartını 3 tane de vasıf şartına sahip olmamızı emrediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ihlas sahibi kulların hidayet meşalesi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu insanların en üst seviyesinde de Allah'ın Resullerini, Allah'ın mürşitlerini görüyoruz. Mürşide tabiyet sizce ne demektir?
2: Allah'ın kurallarını yerine getirip, peygamberlerine, gönderdiği kitaplarına inanıp bütün emirlerini yerine getirmek demektir.
4: Vallahi ben mürşide tabi derken peygambere tabi olmayı anlıyorum. Barka mürşit bir böyle bence Allah'la kul arasına peygamberden başka kimse bence olmasın istiyorum ben ama.
5: Onlardan olmak isterim. Evet, Allah'ın dostları olmak isterim.
3: İlim, saygı, sevgi. Öyle yani.
4: Evet. Ama bu zamanda acaba öyle bilim sahibi dostları var mı Allah'ın, onu bilmiyorum.
1: Allah'ın dostları mürşitler her zaman diliminde yaşamaktadır. Siz de mürşidinizi bulup tabi olmak ister miydiniz?
2: Benim mürşidim belli. Benim mürşidim önce Allah, sonra Peygamber Resulullah'tır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.
4: Ama ben de böyle dine yakın insanları, hocaları, müftüleri, yani okumuş insanları, bir problem oldu mu onlara danışıyorum, onlara istişare yapıyorum. Yani mümkün olduğu kadar onlarla beraber yaşamaya çalışıyorum.
0: Peygamber'e tabi olmayı anlıyorum. Allah ile kul arasında peygamberden başkası olmasın istiyorum. Peygamberlerle müşrikler arasındaki fark nedir? Peygamberler doğmadan ve seçilen Allah tarafından tasarrufu alınan, Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği Resullerdir. Nübüvvet açısından Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son Nebidir. Ondan sonra Nebi gelmeyecek. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde tıpkı onun gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak iradesini teslim eden, irade bağlanmasında olan insanlar var. İşte İradenin teslimi, iradenin refi ve iradenin bağlanması. Sahabenin hepsi iradelerini Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve Allah tarafından irşada memur ve mezun kurulmuşlar. Her devirde nebilerin varisleri 7 grup insan var. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tabiyim diyen kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in el ulema ve verasetel enbiya, alimler Resulullah'ın varisleridir. İşte bu 7 safa varis, hepsi alim, Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisleri, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, Marufu emrinin mükerreden nehyeden tebliğ eden Resulullah'ın varisi, veli Resuller ve onlar arasında seçilen devrin imamı. İrşad ile peygamberlik aynı şey değildir. Peygamberler mürşitlerin mürşididirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamberdir. Ama son mürşit değildir. İrşad etme ikisine sahip olan mürşitler kıyamete kadar var olmakta devam edeceklerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyorum. Ellerinize hürmet ve hasret öpüyorum. İzniniz olursa bir sual aktarmak istiyorum. Bir insan ihlas makamına ulaşıp nefsini temizledikten sonra da günahlara meyledebilir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir insan ihlası makamına ulaşıp temizlendikten sonra da günahlara meyledebilir mi? Daimi zikre ulaştığınızda Allah'ın emirlerinin sizin üzerinizde doyulmaz zevkler oluşturduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Eskiden Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsiniz ve şeytan öyle istiyor diye devamlı yapardınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman artık onlar zevk olarak görünmez. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsin afetlerine paralel bir davranışı olması mümkün değildir. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değildir. Sadece ruhunun hasletleriyle hareket edeceği için tüm davranışlara hayır ifade eder. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ihlasa ulaşmamız için, nefsimizin karanlıklarından kurtulmamız için zikretmemizi farz kılmış. Allah'ı zikretmek bir insana ne sağlar?
5: Allah'ı zikretmek yani Allah'ın yolundan gitmek demek.
3: Huzur sağlar. Her şeyden yatsı namazından sonra alırım tesbihimi, kulüvallahı çekerim. Hiçbir kimse bilmezse bile kulüvallahı çek, tesbihini çeksin.
4: Ben yaptığımda mutlu oluyorum. Yani kendimi böyle daha iyi hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Mutlu olmak, böyle Allah'a daha yakın olmak. Hani Allah'ın bizi unutmamasını, zaten unutmaz da bizim ona yakın olmamız için vesile olur diye düşünüyorum.
2: Sürekli Allah'ın adını anmak zikirdir zaten.
1: Sizce Allah, Allah diyerek daimi zikir yapan ihlas sahibi kullar var. Bu kullara şeytan tesir edebilir mi?
5: Etmesin de edemezdi.
4: Edemez diye düşündüm. Çünkü Allah'ın işi zikir etmek, Allah'a yakın olmak, ibadet etmek. Onun yanına gidemez mi? Ya da gitse de bir etkisi olmaz diye düşünüyorum.
2: Şeytan bir yere kadar etkisini gösterir. Baktı seninle baş edemiyorsa şeytan senden vazgeçmek zorunda kalır. Çünkü sen Allah yolunda kat'i bir şekilde gidiyorsan seni yanıltması çok güç olur.
1: Siz de ihlas sahibi kullar olmak ister misiniz?
5: Ne demek kızım? Zaten hep geri kaldım Allah yolunda. Sizin gibi olmak isterim, sizinle yürümek isterim ama nerede?
0: Şeytan seninle baş edemiyorsa senden vazgeçmek zorunda kalır dedi. Şeytan insanlarla uğraşmaktan vazgeçer mi? Hayır. Şeytan aldığı müsaade gereğince kıyamete kadar insanlarla, peygamberle dahilse onlardan vazgeçmez. Ama daimi zikre ulaşan muhlis kullar ve salih kulların emrindedir artık şeytan. Nefsteki afet, Araf 16-17'de senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte kim 12 tane insanla mürşidine ulaşırsa sağdan, soldan, önden, arkadan şeytan ona yaklaşması mümkün değil. Öte yandan İblis diyor ki nefsin afetlerine tesir ederek onları saptıracağım. Ama o da imkansız. İblis sadece insanlara davetiye çıkartıyor nefsin afetlerine. Nefsteki afette bütün durdukça şeytan bütün afetleri tesir etmek ve onları daha da azdırmak imkanı sahibidir. Bundan hiç vazgeçmez. Ama kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir muhteşem olay cereyan eder. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Şeytan o noktadan sonra insanları yoldan çıkartmaya çalışır. Devamlı bir gayretin içindedir ama hiçbir zaman başarı kazanamaz. Her gayretinin sonucunda kaybetmeye mecburdur. Şeytan ihlas sahibi kulları elinde sadece bir oyuncaktır. Onlara hiçbir şey yaptıramaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cappar Hocam, gül kokulu ellerinden sevgiyle ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cappar Hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum. İhlas makamına ulaşan kişinin gerçek manada başkaları için yaşayacağını söylemek mümkün müdür? Cevabınız için Allah şimdiden sonsuz gele razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ihlas makamına ulaşan kişinin gerçek manada başkaları için yaşayacağını söylemek mümkün müdür? Evet. İhlasın 7 şartı var. Talepsizlik, düşüncelerinden hesaba çekilmek, sevgi, muhatabın ortadan kaldırılması, her şey hayır, manevi çıplaklık ve iradenin bağlanması. Bu 7 şartı yerine getiren herkes muhlis kullardandır. İhlasın 7 işaretinden bir tanesi de sevgidir. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yutma talebi de var. Kendi menfaatine bir şeyler istemek var. Ama ihlas makamında kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için egoyu oluşturan öfke, kin, haset, düşmanlık gibi bütün faktörler yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanın artık sahibi değildir. Öyle olunca da muhatap ortadan kaldırılmıştır. Evet, ne demiştik? İhlasın 7 şartından bir tanesi sevgi, muhatabın ortadan kaldırılması. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yoktur. Sadece Allah vardır. Kendi nefsi için bir talebi kalmamıştır. Hep talepleri başkaları için, başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Örneğin tebliğ açısından ki muhtevada ayetlerde size karşı hizmetimizden dolayı bir ücret talep etmiyoruz. İşte bu 7 şarttan bir tanesi de bu. Talepsizlik. Yapılan hizmetlerden hiç kimseden bir şey talep etmemek. Sadece Allah için olmak. Başka insanlar varsa kişinin nefsi var demektir. Ama o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi var. Kendi menfaatine bir şeyler istemek var. Fakat ihlas makamında kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için egoyu oluşturan bütün faktörler yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanı sahibi değildir. Muhatap ortadan kaldırılır. Ve kişinin karşısında başka insanlar yoktur. Sadece Allah vardır. Yani Allah var, siz varsınız ve başka insanlar var. Yaptığınız her şeyi

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak. Birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz. Ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet dünya

Cesaretin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz, beraberiz. İnsanların sevgiyle birbirine kenetlenerek mutlu bir toplum oluşturmasının tek adresi hidayettir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an, mucize-i baki, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim kendisine indirildi ve şöyle buyuruyor. Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi mutlaka Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Gerçekten de insanların hidayetine vesile olan son şeriat kitabı Kur'an'dır. Kur'an kendisinden önce indirilen bütün kutsal kitapların da üzerinde şahittir. Allah Teala Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ. Mealen Allah şöyle buyuruyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sana ellerindeki kitapları tasdik edici ve onu koruyucu olarak kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Evet sevgili kardeşlerim, haktan inen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Ama Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan ne kadar bidat varsa da o da insanların hevasını oluşturuyor. İşte bu sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet-i kerime sana haktan indirilen Kur'an-ı Kerim'den ayrılarak onların hevasına, onların uydurduğu bidatlere tabi olma. Gerçekten Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi. Hatta Kur'an'ın hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Ama mutluluğun da anahtarı sevgidir. Sevgi yoksa hidayet de yoktur. Sevgi yoksa mutluluk da yoktur. Sevgi yoksa Kur'an da yoktur. Nereden biliyoruz? Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinden şöyle buyuruyor. Ha entum ha ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse kitabın tamamı sevgiyi anlatıyor. İnsanların arasında sevgiyle birlik ve beraberliğin olmasını istiyor. İşte 14 asır evvel Resulullah'ın da geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Buyuruyor ki, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak ve Allah'a hayran olmak. Her gün biraz daha bizi huzura ve mutluluğa ve Allah'a dost kılmaya götürüyor. Sonuçta kim iradesini Allah'a teslim ederse, o Allah'a hayran olan Allah'ın kölesi birisidir. Allah Teala herkesin bu sevgi safhalarından geçmesini istiyor. İnsanla Allah arasındaki 28 basamaklık İslam merdiveninin yükselme ve yücelme merdiveninin veya kemalat merdiveninin ayetler çerçevesinde baktığımız zaman buna sevgi merdiveni de diyebiliriz. İlk 7 basamak Allah'tan hoşlanmayı, daha sonra Allah'ı sevmeyi ve bu sevginin gün be gün artarak kişinin daimi zikre ulaşması, daimi zikirde Allah'a aşık olmak, en sonunda irade teslimiyle de Allah'a hayran olmak hepimiz için tek adres. Allah Teala'nın yarattığı mahlukatın içerisinde en şerefli varlık, en üstün varlık insan. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala insanı üç vücut ve serbest iradeyle yarattığını görüyoruz. Şu an yaşamakta olduğumuz alemin zahiri alem olduğunu, fizik bedenimiz zahiri aleme ait. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Nefsimiz berzah alemine ait. Bir de Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz var. Ve Allah Teala'nın tüm insanlara verdiği bu üçlüyle tek bir hedefe insanların kilitlenmesini istiyor. Bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, ölüm sonrası o sonsuz cennet hayatını yaşamak. Yani kısacası Allah herkesten iki cihan saadetine ulaşmalarını istiyor. Ama Allah Teala'nın insanla Allah arasındaki ilişkide insanın ait olduğu hedefe ulaşabilmesi, Allah'ın temsilcileri olan en üst noktada yer alan devrin imamına, devrin imamını temsil eden kavim resullerine, kavim resullerin yanı başında yetişen 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitlere tabi olması söz konusu. Devrin imamını her devirde temsil eden, hidayete vesile olan 7 grup insan var. İşte bu 7 grup insanlardan bir grubu kavim resulleri ki Allah Teala Mümin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde biz resullerimizi ardı arkası kesilmeksizin gönderiyoruz. Tekrar slaytımıza bakacak olursak peşinden veli mürşitler var. İradenin Allah'a teslim edenler. Yani Allah Teala'nın maruf ve münkerden nehyetmekle vazifeli kıldığı mürşitler. Bir de iradelerini Allah'a teslim eden salihler. Henüz tövbe-i nasuhla tövbe etmemiş ama ona hazır olan muhlisler ve daimi zikrin sahibi ulelbab, bizi vücut teslimini yapan muhsinler ve ruhunu Allah'a teslim ederek şeytanın artık saptıramayacağı zahitlerden olmak. Çünkü Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. 3-4 saatlik bir zikir az zikri ifade ediyor. Çok zikir en az günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirmeyi gerektiriyor. Bu da 12 saat ve daha fazlası en az 13 saat. İşte bu 13 saat zikri yapan kişiyi şeytan artık kandıramaz. Mutlak surette o ikinci teslim olan fizik vücut teslimine de ulaşacaktır. 14 asıl evvel ruh tesliminden sonra Al-İmran 20'de eğer seninle tartışırlarsa de ki ben ve bana tabi olanlar biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmilere söyle siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka onlar fizik vücut hidayetine ermişlerdir. Öte yandan ulu elbab noktasında daim zikre ulaşmaları artık o kişinin bir daha şeytanın asla ivaya düşüremeyeceği nefsin manevi kalbinde 19 faziletin sahibi olan kişi olduğunu Allah Teala bize açıkça beyan ediyor. Allah Teala'nın adına ulul elbab dediği bu insanlar Al-İmran suresinin 190-191. ayet-i kerimesinde li ulul elbab ellezine yeskurunallaha kıyamen kuvlen ve ala cunubin. Onlar ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. İnsanoğlu için bir dördüncü hal mevcut değil. Üç halin üçünde de o kişi Allah'ın ismini tekrar ediyor. Yani Resulullah'ın ifade buyurduğu şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ulul elbab şeytanın kapısını zikirle kilitleyenlerdir. Onlar hikmet sahibi insanlar. İşte bu sebeple Allah Resulü hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Öyleyse sevgiyle birbirine kenetlenerek mutlu bir toplum oluşturmak için mutlak surette hikmet sahibi alime ihtiyaç var. Evet, insanların sevgiyle birbirine kenetlenerek 14 asıl evvel sahabenin yaşadığı asıl saadeti yaşamak, bunun tek adresi hidayettir. İşte sahabenin Kur'an ayetleriyle yaşadığı 7 safa hidayet. Evvela Zümer 17'ye göre sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kendilerini insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtarmışlar. Daha sonra 14. basamaktan Mümtehin 12'ye göre hepsi 12 tane insanla devrin imamı olan mürşide ulaşıp tabi olmuşlar. 7-8 aylık süre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirerek ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a teslim etmişler. Peşinden 18 saat zikre ulaşarak Al-İmran 20'ye göre hepsi fizik vücut teslimine ulaşmışlar. 5. safa nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi Zümer 18. 6. safa ihlas ve 7. safa iradenin Allah'a teslimi. İşte ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayetin 4'ü de Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Evet, 4'ü de Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması mutlak surette nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Fizik vücudun hidayeti En az 18 saat zikir ve nefsin manevi kalbindeki nurların %81 noktaya ulaşmasına bağlı. Nefsin hidayeti ise nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin, 19 tane afetin temizlenmesi. Yani kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalığı daimi zikirle kalbinden temizlemiş, yerine 19 tane fazileti geçirmiş olan insan, o ulul elbaptır, o hikmet sahibi, alimdir, o kalbi 7 kademede müzeyyen olan 4 tane vasıf şartı ve 3 tane sonuç şartının sahibidir. 4 vasıf şartından bir tanesi o kişi daimi zikrin sahibidir. Öyle olunca daimi zikir sebebiyle ehli hayırdır. Yetmez. 19 tane faziletin de sahibidir. Kalp gözü, kalp kulağı açık. Ve Allah Teala o kişinin ehli hayır, ehli hüküm ve ehli hikmet olduğunu beyan ediyor. Kalbi 7 kademede müzeyyen olan ulul elbab, sahabenin hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmek suretiyle ulul elbab olmuşlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Öyleyse biz dinimizi kimden öğreneceğiz? Hikmet sahibi alimden öğreneceğiz. Başlangıç noktasında bütün insanlar nefslerin manevi kalbindeki 19 afet sebebiyle 19 negatif özelliğin sahibidirler. Evet, 19 tane negatif özellik. Şu anda ayetlerde görüyorsunuz. İblis, insanlardaki bu 19 negatif özelliği kullanmak suretiyle onlara uydurduğu 19 tane bidatla din yaşantısına götürüyor. 19 negatif özellik ve bunun neticesinde iblisin uydurduğu 19 tane bidat. O bidatlara baktığımız zaman Kur'an'a ters düşen fitneler, hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhuşiyat ve münker. İşte günümüz İslam alemi ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmadığı için insanların zaman içerisinde şeytanın tesiri altında uydurduğu bu 19 tane bidatla din yaşamaya çalışıyor. Bu da mümkün değil. İşte Kur'an-ı Kerim'e ters olarak uydurduğu bidatlerden başında tüm Resuller peygamberdir. Hayır, Nebi Resuller peygamberdir ama Veli Resuller peygamber değil. İkinci bidat, Nebi olmadan Resul olmaz. Yani Risaleti nübüvvetin üzerinde değerlendiriyor ki bu doğru değil. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hemen o surayetimizi gösterecek olursak en üst noktada Allah'a en yakın olan, Allah'ın tasarrufunda olan Nebi'dir. Nübüvvet her Nebi asaleten devrin imamıdır. İmamet ve arkasından hilafet geliyor. Ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ben muhakkak ki meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım. İşte halife adayı insandır. Meleklerden halife yoktur, cinlerden halife yoktur, başka bir varlıktan halife yoktur. Halifelik sadece insana mahsustur. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Ama her Resul halife değildir. Her Resul imam da değildir. Nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah Teala kavim Resullerinden bir tanesini seçiyor. Vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Vekaleten devrin imamı aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an hakikatleri bu iken tekrar 19 tane bidada yakından bakalım. Şeytan insanların hidayet yolunu saptırmış. Din ezeli ve ebedi tek bir din var. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça değil İslam ama kutsal kitaplarda ayrım anlatılan 7 sabah 4 teslim içermesine karşılık iblis tesir ettiği insanlar ve 19 tane böyle bidat üretmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'i unutturmayı başarmış. Şu anda kime din noktasından sual sorarsanız size bu 19 bidatı söyleyecek. Ama bu 19 bidat ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'de 19 tane kavramın üstünü de örtmüştür. Yani iblis insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş. İnsanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Halbuki hikmet sahibi alimden öğrenmiş olsalardı, şunu göreceklerdi. Başlangıç noktasında Kur'an-ı Kerim'in kesin hükmü herkes delalette. Ama delalette olan bir insanın amin olması Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İşte başlangıçta herkes delalette. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi "İnnallâhe yudilli men yeşâ'u." Allah dilediğini delalette bırakır. "Ve yâti ileyhi men âb." Ve kendisine yönelen kişiyi de hidayete erdirir. Öyleyse Allah bizden ne istiyor? Bizden Allah'a yönelmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan iblisin uydurduğu bidatler, öbür taraftan da dünya hayatı, ki iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, birisi şeytan. Bu iki varlık insanları tuzağına düşürmüş ve insanlar şu anda dini yaşadıklarını zannediyorlar ama gerçekte Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak diyor Peygamber Efendimiz. Yani insanlar Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Ama Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde Resulullah'ın ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle ki Mehdi Aleyhisselam Allah'ın tasarrufunda İblisin din tatbikatından çıkarttığı bütün Kur'an-ı Kerim hakikatlerini bize öğreten ve aynı zamanda hidayet çağında yaşatan Allah'ın Resulüdür. Kur'an-ı Kerim'de Mehdi Resulü'yle alakalı 7 grup ayet var. İnsanların Kur'an'daki hidayeti yaşayarak birbirine sevgiyle kenetlenmeleri ancak Mehdi Resul'ün öğretisiyle mümkündür. Mehdi Resul'ün öğretisi sevgiye dayalıdır. İşte hidayetin giriş kapısı anahtarı Allah'ın ipidir. Ali İmran 103. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Bu Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Dinde fırkalara ayrılmayın. Gerçekten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu. Yani Enam 153'te bahsi geçen sırat-ı müstakim. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollar. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İnsan ve cin şeytanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bir taraftan Allah'a davet eden Allah dostları, duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Öbür taraftan da şeytanın Sırat-ı üzerine oturarak sağdan soldan önden arkadan onlara tesir etmek suretiyle insanları sırat-ı müstakimden saptırması. İblis ve dostları sırat-ı müstakimden sapanlardır. Ama Allah ve onun dostları ise sırat-ı müstakimde necat yolunu yaşayanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah o fırkayı ince kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe Enfal 29'a göre onu 7 fırkanın sahibi kılar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala o halde bırakmaz. 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaştırır. Mürşide tabi olur. İşte Al-İmran 31. İn kuntum tuhibbunallaha. Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni. Bana tabi olun. O zaman o kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olur. Ve mürşide tabiyetle ibadetlerin sultanı zikir. Allah isminin tekrarı onu gerçekleştirmeye çalışır. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve teske kademelerini bir bir geçerek 17 kademede nefs teskesini yapmak suretiyle o kişinin 7 tane gök katı ruhu yükselerek 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ruh ifna olur. O kişi ermiş evliya olur. O sebeple Allah Resulü hadisinde ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hepimizin hidayete ermesi bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah Teala daima kalbe bakıyor. Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka rahim esmasıyla tecelli eder ve mutlak surette Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına o kişi sahip olur. Bir kere daha konferansımızın başlığına bakacak olursak ne görüyoruz? İnsanların sevgiyle, öyleyse insanların birbirini sevebilmesi evvela Allah sevgisinden geçer. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin kesin alamet-i farikasıdır. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. İşte biz Allah'ı seviyoruz ki ona ulaşmayı diliyoruz. İnsanların sevgiyle birbirine kenetlenmesi, sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a yolculuk yapması, seyri sülükü gerçekleştirmesiyle mümkündür. Ruhu Allah'a ulaşan herkes 3 tane cennet dünya saadetinin yarısının sahibidir. Yani 2 cihan saadetinin sahibidir. Ve ruhunu dünya hayatında Allah'a teslim edenler o mutlu toplumu oluşturanlardır. Her kavimdeki veli resul kendi kavmini Allah'a davet ederek tek bir dilekle hidayeti yaşamaları onların da birbirine kenetlenerek mutlu bir toplum oluşturması çok kolay ve bunun adresi de hidayettir. O sebeple kutsal kitaplar hidayet ve nurdur. İşte Tevrat'a bakıyoruz, Maide 44. Tevrat hidayet ve nurdur. İncil'e bakıyoruz, Maide 46. İncil hidayet ve nurdur. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Yani hepsi hidayetin tek adresidir. Ve bu hidayetin tek adresiyle insanların Allah sevgisiyle birbirini severek, Allah'a davet ederek mutlu bir toplum oluşturması çok kolay, çok basit. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle Allah'ın kulları yani mürşitler vardır ki onlar kulları Allah'a sevdirirler. Bu Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Öyle Allah'ın kulları vardır ki Allah'a da kulları sevdirirler. Bunlar da mürşitlerine tabi olanlardır. İşte Allah'ın öyle sevimli kulları var ki onlar Allah'a, Allah'ın kullarını, Allah'ın kullarını da Allah'a sevdirirler. İşte herkesin birbirini sevdiği, Allah'ı sevdiği, herkesin sevgiyle birbirine kenetlendiği, 14 asır ve sahabenin, Hazreti İsa döneminde havarilerin, Hazreti Musa döneminde Rabbani'nin 7 safayı yaşayarak sevgiyle birbirine kenetlenmesi, mutlu bir toplum oluşturması, bu dönemde de bir kere daha hidayette birleşerek dünya barışını gerçekleştirmek, sevgiyle birlik ve beraberlik içerisinde bu dünyada cenneti yaşamak çok kolay. Bu sadece bir dilektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki şu kainatta en kolay şey dindir. Neden en kolay şey dindir? Çünkü dinin sahibi Allah'tır. Ve Allah sadece kolaylık diliyor. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Bakara 185'te Yuridullahu bikumul yusr. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Din kolaylıktır ve bir dilektir. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse geri kalanı Allah Teala'nın verdiği kesin bir sözü vardır. Ankebut 5 Ben kâne yercu lika Allah efendi hacer aleyh. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. O zaman sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki ulaştırma işini yapan Allah. Sadece biz dileyeceğiz. O sebeple Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Yani sevgi mutluluğun anahtarıdır. Hidayetle sevgi oluşuyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar ki insanlardan ve Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunurlar. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim. İnsanlardan bir ip de o sırat-ı müstakimdeki mürşid. Bu iki bir ipe tutunan kişiyi mutlak surette Allah Teala sırasıyla bir bir hedeflerine ulaştırıyor. Evvela ruhun hidayeti, daha sonra fizik vücud hidayeti, daha sonra nefsin hidayeti. En son iradenin hidayetiyle iradesini teslim ederek Allah tarafından o kişi irşada memur ve mezun kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, bir kere daha konferansımızın ismini zikrederek, insanların sevgiyle birbirine kenetlenerek mutlu bir toplum oluşturmasının tek adresi hidayettir konulu konferansımızın sonuna geldik. Başka bir konferansla tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı hepinizin üzerine olsun. Eğer siz de tek bir dilekle kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz ve Allah'ın hacet namazını kılmanız halinde kalbi dileğin sahibiyseniz Allah mutlaka size mürşidi gösterecektir. Allah'ın size gösterdiği mürşidlere tabi olup tövbe etmek istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Başlıyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve
0: Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine,
1: kitap sancakta,
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi oldum.
1: Tabi oldum.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet sevgili kardeşlerim, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve Selam.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. Yine internete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusra Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah-u Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah-u Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak, Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için, tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya
onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an ilmiyle faydasız ilim. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'deki ilmin muhtevası nedir? Allah Teala bütün ilimlerini bir maksat üzere vücuda getirmiştir. Bu ilimlerden murat insanın mutluluğu ve huzurudur. Allah Kur'an-ı Kerim'i saadet hedefi üzerine bina etmiştir. Allah'ın muradı İnsanın saadet temel bazına dayalı olarak Kur'an indirilmiş. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetisi, yani mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi veya mutluluk garantisidir. Kur'an-ı Kerim bütün ilimlerin anasıdır. Bütün ilimlerin sonsuzluğunu içerir. Eğer dünya ilmi gömmetik bir dizi olarak her gün iki katına çıkabilseydi, sonsuz zaman parçasında insanlar yaşamış olsaydı, hangi çağda yaşasalarsa yaşasınlar, varacakları yerde Allah'ın ilminin çok gerisinde kaldıklarını mutlaka göreceklerdi. Allah'ın ilmine insanların nüfuzu okyanustaki bir damlaya aşamaz. En'am 38'de وَمَا فَرَتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Kehf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 108'in dışında başka bir ayet var. Belki de faydasız ilim, bu dünyanın zahirine ait olan ilmi içeriyor. Rum suresinin 8. ayet-i kerimesinde يَعْلَمُونَ زَائِتَ مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْغَافِرَةِ غَافِلُونَ Rum 8'miş. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي اَنْفُسُهُمْ Onlar nefslerinde tefekkür edemezler. مَا خَلَقَ سَمَاوَاتِ وَالَّذِي وَمَا بَيْنَا مُعِي اِلَّا بِالْحَقِّ وَعَجَلَ مُسَمَّا بِحَقِّ ile ve belli bir zaman dilimi içerisinde Allah-u Teala yarattı. اِنَّ كَسِينَ مِنَ النَّاسِ بِالْلِكَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ O zaman Kehf 108 değil de Rum 8 olarak karşımıza çıkıyor. Bir ayet daha var. Belki de onu denizler mürekkep olsa, ağaçlar da kalem olsa, denizlerdeki su tükenir ama Allah'ın ilmi bitmez diye bir ayet. O Rum. Evet, Kehf suresinin 109. ayet-i kerimesi. Denizler Rabbimin kelimeleri için, kelime yazmak için mürekkep olsaydı, onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimelerini bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. Yani Allah'ın ilmi sonsuz. Belki de Kehf 108 değil de 109'u. Yani bir de Lokman 27 evet. Lokman 27'de Allah-u Teala eğer arzda yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsaydı, denizler de mürekkep olsaydı, ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimelerini
tükenmezdi. Muhakkak ki Allah-u Teala azizdir ve hakimdir. İşte Allah'ın ilmi sonsuz. İnsanların da ilmi bu sonsuz ilmi yanında denizde bir damla bile değil. İkinci sual, faydasız ilim sahipleri kimlerdir? Faydasız ilmin sahipleri Allah-u Teala'nın din konusunda indirdiği kutsal kitaplardaki ilmi öğrenmeyen, yaşamayan, hayatına tatbik etmeyen insanların zanlarından oluşan faydasız ilimdir. Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّخَزَ اِلَٰهُ وَوَاهُ Hevasını ilah edineni görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onu dalalette bırakmıştır. Başlangıç noktasında herkes dalalette. 7 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Ama Câsiye 23'te hevasına tabi olan kişi bir ilmin sahibi ama bu ilim faydasız ilim. Herkesin delalette olduğu şu ayetlerden anlaşılıyor. Ve hevasını ilah edilen kişi Allah-u Teala bilim üzere delalette bırakıyor. Hasalar engelli. Kulak ile kalp mühürlü. Baş gözündeki basar üzerinde gışarlıkta bir perde var. Sağır dilsiz ve kör. İşte bu Allah'ın mürşidine karşı sağır dilsiz ve kör olan bu kişinin sahip olduğu ilim zanlardan oluşuyor. Onun için Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte ister Câsiye 23'te hasarlar engelli olarak ister Bakara 6-7'de olsun, her iki halde de o kişinin Allah'a açılan kapıları kapalı, dünyaya açık olan kapılar açık ve faydasız ilimle kişi meşgul. Faydasız ilim insanı kurtuluşa ulaştırmayacak olan ilimdir. Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır. Onların ilimleri bir erşeğin sırtına yüklenen yüzlerce kitap gibidir. O kitapların onu taşıyana hiçbir faydası yoktur. Allah onları onların ilmi üzere delalette bırakır. Allah-u Teala faydası ilmin sahiplerinin yapıları itibariyle de devreye koymuştur. Onlar kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Öğrendikleri faydası ilmi doğru veya kurtarıcı olarak adlandırdıkları için kendileri gibi düşünmeyenlerin yanlış ilmin sahipleri olduğunu düşünürler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, Allah'ın faydası ilimden, ürpermeyen bir kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, Allah-u Teala Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz bu hadisi örten bir hadis şöyle: bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva insanı haktan ayırır. Tuli emel ise ahirette unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmaya gücünüz yeterse bunu yapın. Bolca ameli salihler işleyin. Eğer ahiret taliplerinden olup
dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse. Kimdir dünyanın evladı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Kimdir ahiretin talibi? Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah'a ulaşmayı dileyen ahireti talip ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dünyayı. İşte ahiretin taliplerine ulaşmayı dileyip dünyanın evlatına olmamaya gücün yeterse o zaman burcu salih amel işleyin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara göçeceksiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'in bir harfi bile değişmediğine göre faydası ilim nasıl ortaya çıkmıştır? Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehul hafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesi Allah Teala levle en yukenun nasu ümmeten vahideten lec'alna limen yekfuru birrahmani li büyütün sukufen min fiddatin ve ma'arice aleyha yasurun. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar, üzerine yükseldikleri merdivenler yapardık. Zuhruf suresinin